0: sezonumuz değildi ama iyi bir puanla bitirmek çok güzel olacak.
1: En iyi sezonumuz değildi ama iyi bir puanla bitirmek güzel olacak.
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
3: Nasılsınız?
2: Geldiğin için sağ ol. Oraya geçip size bir kuyruk kayışı atacağım.
1: Her şeyi temizleyip kaldıracağız ve önümüzdeki Haziran'da tekrar başlayacağız.
2: Tamam, temizleyelim şunu. Kesip ne kazanacağımıza bakalım. Evet Travis, ne diyorsun?
3: Bir bakalım dedim. Rengi güzel. Sezon sonuna doğru formu da güzelleşmiş. Son zamanlarda pek bir şey gelmedi. Bu balığın kilosu 18 dolar eder.
2: Tamam, bu harika.
3: Bugünkü çabanıza değdi
2: gerçekten
3: mi?
2: Gerçekten harika. Bu kadar çabalamamıza değdi. Güzel. Sağ ol Travis.
3: Şimdi onu tartıp ne kadar kazandığınızı
2: harika
3: göreceğiz.
2: Gerçekten harika
3: balık değil.
2: İşte bu kadar. Masadan kalktı. 458. Şişkonun tekiymiş. Bir parça et için çok fazla para. O yüzden kabul ediyoruz. 458 ve kilosunu 18 dolar aldık. 8000 dolardan fazla ediyor. Sezonu güzel bitirmek harika bir duygu. En azından her şeyin parasını ödemeyi de başardık. Nihayetinde benim için önemli olan oğlumla vakit geçirmek. Yaşlanıyorum ve o da büyüyor. Pek çok insan çocuklarıyla çalışamaz. Ama biz birlikte vakit geçiriyoruz. Bu da büyük bir sınav. Hem de en ağırından. Herkesin canını sıkıyoruz eminim. Ama oğlumla vakit geçirmekten hoşlanıyorum ve bunu herkese tavsiye ederim.
4: Harika bir sezondu. Bittiği için üzgünüm. Ama işleri yoluna koyup biraz para kazanabildiğimiz için kendimizle gurur duymalıyız.
5: Peki günün nasıl geçti?
4: Sinir bozucu. Hava iyi değildi. P-Town'un arkasına saklandık. Havanın düzelmesini bekledik. Kimse bir şey göremedi. Bakalım diğer teknelerde ne oldu? Mürettebatımla ve teknemle gurur duyuyorum. Genel anlamda harika bir sezon geçirdi. Yanaşıyoruz. Duydunuz değil mi?
5: Evet, duyduk.
6: Pekala çocuklar, eve dönme zamanı geldi.
7: Evet, Redrum hemen arkamızda. Yıl sonunda kaybetmektense berabere kalmayı tercih ederiz. Ama kaybedersek de sorun değil. Onları seneye yeneriz.
6: Kendi başımıza ayakta kalmayı başardık.
7: Belki dönüş yolunda sezonun son balığını yakalamayı başarırız.
6: Sence şansımız var mı?
7: Her zaman şansımız olduğunu söylüyor.
0: 12 balık yakaladık. Tyler da 12 tane yakaladı. Önemli olan kimin daha çok para kazanacağı.
5: Ne haber?
0: Baba, nasılsın dostum?
5: Ne durumdasınız?
0: İdare ediyoruz. Sana bir balık daha getirdim. Nasıl göründüğünü söyle.
5: Pekala, bir bakalım. Kuyruğu biraz kalın görünüyor.
0: Evet. Pekala, ne diyorsun?
5: Bu balık çok büyük ve fazla yağlı olmadığı için eti biraz kararmış. Şu anda piyasada büyük balıklara fazla rağbet yok ve durum bu. Bunun için size kilo başına sadece 6 dolar verirler.
0: Tamam. Yapacak bir şey yok. Sonuçta büyük olduğu için kilodan kazanacağız.
5: Evet, onu temizleyip ne çıkacağına bakacağız.
0: Tamamdır, teşekkür ederim. Ne çıktı baba?
5: Yaklaşık 260 kilo.
0: Aman tanrım, gerçekten ağırmış.
5: Tebrikler Joe.
0: Çok sevindim.
8: Ne oldu?
9: Hadi ne oldu söyle.
8: Hadi söylesene. Hadi dökül artık.
9: Hadi dökül artık.
0: Kazandık.
8: Evet işte bu. Evet, güzel işte.
9: Harika, yaşasın.
8: İyi gidiyorsun. Tebrikler. İyi gidiyorsun.
0: Hepimiz iyiydik Mike.
9: Gerçekten güzel işti dostum.
8: Bu yıl iyi iş çıkardın.
0: Sayende.
8: Sen de öyle Joe. İyi gidiyoruz. Aynen.
0: Bunu hallettik.
8: Tebrik ederim, iyi işte.
0: Tyler'ı yendik. Daha fazla kilomuz vardı ve ondan fazla kazandık.
8: Vay canına.
0: Nate'in evine gidelim mi?
8: Eve gidip bunu kutlayalım hadi.
0: Redrum
8: evet,
0: bebeğim.
8: Doğru, hadi gidelim.
9: Hadi gidelim.
8: Harika, yine biz kazandık.
9: Çok iyi çıkardın çocuklar.
8: 2024'te de biz kazandık.
6: Evet çocuklar, buraya kadar. Artık son düzlükteyiz.
7: Evet, iyi bir sezondu.
6: Doğru, şikayet etmeyeceğim.
10: Daha fazla tutabilirdik.
6: Genel olarak iyi bir yıl geçirdik diyebilirim.
7: Her zaman daha iyisini yapma şansın vardır.
6: Doğru.
7: Gelecek yıl bizim yılımız olabilir.
4: Artık bu operasyonun biri olmadan nasıl yapacağımızı anladığımıza göre gelecek sezon filonun önüne geçip yarışı birinci sırada bitirme şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.
5: Şansımız olduğunu biliyorum.
4: İhtiyarın bizimle gurur duyduğundan eminim. Pekala çocuklar, harika sezondu.
5: Tamam.
10: Birlikte çok eğlendik değil mi?
11: Evet, farkındayım.
10: Hoşuna gitti mi?
11: Bizim kadar eğlenen hiç kimse yok.
10: Evet, haklısın. Bakalım önümüzdeki yıl neler olacak.
2: Evet, gitmeye hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Uçağınız gece yarısı mı kalkıyor?
1: Evet.
2: Tamamdır. Oğlumla vakit geçirmek çok önemli. Artık yaşlanıyorum ve o da büyüyor. Emmett üniversiteye, ben de Lobster'a dönüyorum. İstediğimiz parayı kazanamasak da oğlumla anılar biriktirdim ve çok eğlenceliydi. İyi uçuşlar. Geldiğin için sağ ol. Tamam, seni seviyorum.
1: Ben de seni.
8: Güzel işti Joe.
0: Güzel işti Marky.
8: Gerçekten güzel işti Nate. O kadar balığı temizlemeni takdir
9: ben
8: ediyorum.
9: Ben de sizi tebrik ederim.
8: Harika işti. İyi gerçekten çok güzeldi.
9: Joe. Seninle gurur duyuyorum. Harikasın.
0: Zorlu bir sezon geçirdik. Başlangıçta biraz paslanmıştım ama kazanmayı başardık. Dion Vakfı'na farkındalık yaratabildiğimiz için mutluyuz. Çocuklarım benim için her şeyden önemli. Bu işe sadece çocuklarıma yardım etmek için girdim. Kazanmak da gerçekten harika. Hepimiz çok mutluyuz. Beni yeniden oyuna soktuğun için tüm kalbimle teşekkür ederim. Sen olmasaydın bu işe geri dönemezdim. Hepsi senin sayende.
9: Gelecek yıl için kadeh kaldıralım. Gelecek yıl yine harikalar yaratalım. Ha,
0: evet
9: ha?
0: Dostum.
9: Teşekkür ederim.
12: Kapanış zili çalarken Red Room'un kaptanı Joe Dine, 2 yıldır balıkçılıktan uzak olmasına rağmen yakaladığı son dakika jumbosuyla yarışı birinci sırada tamamlıyor. Cynthia J2'nin tecrübeli kaptanı Tyler liderlik sıralamasında ikinciliği elde ediyor. Easy Desert'in kaptanı Nico, zorluklarla yakaladığı devasa mavi yüzgeçli Orkinos'la babasının mirasını üçüncülüğe taşıyor. Kaptan Dylan ve oğlu Emmett depolarına yüksek fiyatlı bir balık ekleyip sezonu kapatıyor.

0: Durum akışı için beklemede kalın. Başla.
1: Bu bir adamın uzayda başlayan hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek
2: Cooper'ın
1: hikayesidir.
2: Bulduğun hazineler
1: milyarlar değil.
0: Bu akşamki uçuşu Gordon Cooper komuta edecek.
2: Birçok kişi için Gordon Cooper süper kahramandı.
3: Benim için baba figürüydü.
2: Vefat etmeden önce Gordon bana uzaktan gözlemlenen gemi enkazlarının belgelerini verdi.
3: Aman
4: bu şahane.
2: Gordon'un haritası gerçek.
4: Kalıntı bulduk.
2: Milyarlar değerinde.
3: Gordon beni Kolomb hattına gönderiyor. Elimde tam olarak aradığım şeyi gösteren bir manifesto var. Mücevherden bahsediyor. Aman tanrım. Şu anda güvenebileceğim bir ekip bulmalıyım. Söylediklerin konusunda
2: ondan
3: dikkatli misin?
2: Ondan asla bahsetmeyeceğim.
3: Arama bölgelerini daraltmalı. Bunca yıldır bunu bekliyordum. Beni takip edin. Ve Gordon'un hazinesinin hayalini gerçeğe dönüştürmeliyim. Şu tarafta ileride.
2: Evet. Tam buradan bir sinyal aldım.
3: Hedef burada. Onu görüyorum. Yerini belirledim.
5: Manzara müthiş. Vay canına.
1: Savunma Bakanlığı, CIA, uzun menzilli tespit ekipmanı. Bahamalar, Virgin Adaları, Meksika.
5: Hayır, 34 derece sağda. Jiroskopu düz ayarlayın. Tekrar otomatik pilottayız. Anlaşıldı. İyi hissediyorum dostum.
3: İnsan bunun için hayatını bile feda edebilir.
5: Sanırım bu uçuşla ilgili en büyük izlenimlerimden biri, uzaydan görülebilen bütün bu büyük güzellikleri görmenin insanı küçük ve önemsiz hissettirmesi. Ve bir bireyin bu büyük evrenle karşılaştırıldığında ne kadar küçük olduğunu fark etmesi.
3: Gordon haritası Atocha enkazı dahil olmak üzere çok sayıda anormalliği doğruladı. Milyarlar değerinde ve artıyor. İşe yaradığını biliyorum. Gordon'un verdiği ipuçlarını takip ediyorum ve bu adımların ardından Turks ve Caicos adalarında batan bir Pinzon gemisinin manifestosunu aldım. Şimdi hazine avımın bir sonraki aşamasına başlamak üzere oraya gidiyorum.
1: Turks ve Caicos adaları.
3: Büyük Turks ve Caicos adalarındayım ve Dışişleri Bakanı ile buluşmak üzereyim. Denizcilik hukukuyla ilgili her şeyi onlar yürütüyorlar. Biraz gerginim ama gitmeye hazırım. Beni hazine enkaz bölgesine götüren bilgiye ulaştım. Oraya kendi başıma gidip iznim olmadan onları çıkaramam. O yüzden izin alabilmemiz, o hazineye enkaz bölgelerine gidebilmemiz ve çalışabilmemiz için bakanlık bürosuna gideceğim. Yoksa her şey yalnızca zaman kaybı olacak. İşte bu buluşma bu derece önemli. Dışarı çıkıp mal kurtarmaya başlayabilmek için kimin tam olarak neyi alacağını saptamalısınız. Hükümet kendi yüzdesini alacak, biz de kendi yüzdemizi alacağız. Çıkarmaya değeceğini varsaydığımız gemi enkaz materyallerini ayırdıktan sonra mal kurtarma aşamasına başlayacağız. Sonrasında çıkarılan değerli kalıntılara kıymet biçecek ve aramızda yaptığımız sözleşmeye göre onları ayıracağız. Herkese izin dağıtmıyorlar. İyi organize olmalısınız. İznim onaylanmazsa bütün harcanan zaman ve paradan sorumlu tutulacak kişi benim. Merhaba, nasılsın?
0: Çekim yapamazsınız.
3: Evet, biliyorum. Kamera dışarıda kalacak. Endişelenmeyin. Tamam, gidelim. Tom'la yaptığım o görüşme çok resmi geçti. İçeride biraz soğuk bir hava vardı. Onları ikna etmeye çalışıyormuşuz gibi hissettim. Ama başvurumuzu yeniymiş gibi kabul edecekler ve hükümet binasındaki bir toplantıdan çıkıp gitmek büyük bir engel. Artık işleri yoluna koyduğuma göre saat işliyor. Gordon'un çizelgelerinin beni götürdüğü çok sayıda bölge var ama yine de okyanustaki binlerce kilometre kare alandan bahsediyoruz. Hepsini aramam mümkün değil. Dalış bölgelerinin yerlerini saptamanın yolunu bulmalıyım.
1: San Diego, Kaliforniya. Daryl Miklos'un evi, Mission Viejo, Kaliforniya.
3: Bu işe yaramaz. Buradaki bu belgeleri bana Gordon bıraktı. Görünüşe göre onlar yalnızca çift sayılardan oluşan sayfalar. Bununla ilgisi yok, evet.
4: Daryl, sen ne yapıyorsun?
3: Turks ve Caicos adalarına gitmeye karar verdim. Orada kiraya başvurdum. Burada bu var. Bir de Gordon'un dosyalarının birinin içinden çıkan minyatür bir ölçek var. O yüzden özellikle bu alanı arayacağım. Ama yalnızca bu alan bile 5000 kilometre kare. 5000 kilometreyi aramak için ne zamanım ne de finansal imkanım yok. Bunu başarmak çok zor. Buradaki bu belgeler Gordon'un dosyalarının içindeydi. Sayfalarca sayılar var. Sanırım onlar koordinat. Birileri bana kesin koordinat verecek olsaydı 35 derece, 22 dakika ve 45 saniyede bir şeyler arardık. 27 derece, 28 dakika, 41 saniye, enlem ve boylam. Bu sayılar bana çarpıyla işaretlenmiş noktaları gösteriyor. Bu yüzden beni hedefimden büyük ölçüde saptırıyor. Bazı durumlarda o kadar uzağa gösteriyor ki Sibirya'da bile olabilir. 3129 metre derinlikte bir nokta var. Yani 3 kilometre civarında. Gordon 3 kilometre suda bir şey aramıyor. Ve bunu henüz çözemedim. Bu işe yaramıyor. Şu anda hüsrana uğramış durumdayım. Bütün bu bilgileri çözmeye ve anlamlı hale getirmeye çalışıyorum. İlerleme kaydederek ekibimi bulmalıyım. Buna tekrar döneceğim.
5: Anlaşıldı. Tamam. Uzay gemisi ateşlendi.
6: Birleşik Devletleri uzayda temsil etmesi için pilot seçmekle ilgili soruna katı bir açıdan yaklaşıldı. Kuvvet Komutanlığı'nın kayıtlarına göre 473 test pilotu değerlendirilmek üzere seçildi. Her birinin deniz veya hava kuvvetlerinden mezun olması, mühendislik geçmişinin olması, seçim sırasında 40 yaşından daha genç ve boylarının 1.80 civarında olması şartı vardı.
5: Bu küçük araçların her birinin yörüngeye girmesini sağlamak için muazzam bir ekip çalışması söz konusu. Orada oldukları sırada ve geri dönerken onlara yardım ediyorum.
7: Melbourne, Florida.
2: Alo.
3: Evet, Eric Schmidt'le konuşabilir miyim lütfen? Adım Daryl.
2: Merhaba Daryl, nasılsın dostum?
3: Turks ve Caicos adaları için bir ekip kurmaya başlayacağım. Ama bu hazine avına kimi dahil edeceğim konusunda dikkatli olmalıyım. Gordon'dan aldığım bilgi o kadar değerli ki o konuda konuştuğum herkesin proje ve hatta kendi güvenliği bakımından ayrı bir risk taşıma olasılığı var. Bu süreç içinde sonradan ilişkiler kurup insanlarla belirli bölgeler hakkında bildiklerinizi paylaştığınızda ve sonrasında birdenbire aranız açılmaya başladığında keşke vermeseydim diye düşündüğünüz çok sayıda bilgi vermiş oluyorsunuz. O yüzden bu işte güvenebileceğiniz birilerini bulmak gerçekten çok zor ve ne yazık ki bu işte hiç kimse birbirine güvenmiyor. Modern zaman korsanları var, köpek balıkları var ve bu iş tehlikeli. İnsanlar her gün o enkaz alanlarından değerli eşyalar topluyor. En iyi dostunuz bile sizden bir şeyler çalıyor. Bunun gibi bir hazine bulduklarında insanların gözlerini para bürüyor ve değişiyorlar. Son derece tavsiye edilen birisin. Bugün benimle buluşmak için biraz zamanın olmasını umuyordum.
2: Kesinlikle. Aslında limanda bir teknede yaşıyorum. O yüzden ne zaman istersen uğrayabilirsin.
3: Eric Schmidt adında bir adamla buluşacağım. Oldukça uzun süredir bu işi yapıyor. Ve 1715 İspanyol filosundan milyonlarca dolar değerinde altın sikke çıkardı.
2: Vay canına. Şuraya bak.
3: 1715 sırlı filosu Florida sahilinin açıklarındaki bir kasırgada batan bir grup İspanyol hazine gemisiydi. O zamandan beri oradaki sahillere dalgalarla altın sikkeler vuruyor. 2015'te Eric ve ortakları altın dolu topraklar buldular. Aynı enkaz bölgesinde 4 milyon doların üzerinde değeri olan sikkeler buldular. Onun uzmanlığından yararlanmak harika olurdu ama güvenebilmek için onu daha fazla tanımak istiyorum. Hazine avcılığı işinde çok sayıda dolandırıcı var. Bu bilgi için insanların yapamayacağı şey yok. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız.
5: Bay Schmidt. Siz misiniz?
2: Merhaba. Yukarı gel dostum.
7: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde.
3: Muhtemelen bu işin en zor kısmı izin almak. Ama bana Gordon'un sırrı konusunda güvenebileceğim bir ekip lazım. Bu çok tehlikeli bir iş. Kim gerçek, kim değil. İşte bunu bulmaya çalışıyorum.
5: Bay Schmidt, siz misiniz?
2: Merhaba, yukarı gel dostum.
3: Nasılsın?
2: İyiyim dostum.
3: Sonunda seninle tanışmak
2: kesinlikle.
3: Güzel.
2: Kesinlikle, nasılsın?
3: Ben Daryl.
2: Eric.
3: Hakkında çok şey duydum.
2: Çıkmak ister misin?
3: İsterim. Ama nereye gideceğiz?
2: Hint nehrinde gizliye çıkacağız dostum.
3: Tamam.
2: Aslında üzerinde çalıştığım gemi enkazları buraya çok yakın. 1715 filosundaki değerli eşyalar İspanya'ya asla geri dönmedi. 300 yıl içinde ilk kez buradaki limana vurdu. Bunlara geçen yıl bulduğumuz eşyalar da dahil. Bir günde yaklaşık 5 milyon dolar değerini hazine bulduk.
3: Senin yapabileceğin bir iş var. Bu yüzden buradayım.
2: Gemi enkazları mı?
3: Öyle olmasaydı buraya gelmezdim.
2: İyi oldum, tek iş o dostum.
3: Motivasyonun
2: ben
3: nedir?
2: Ben bir avcıyım dostum. Her zaman rekabetçi biri olmuşumdur. Herkesten daha iyi olmak isterim. Bende dikkat eksikliği ve obsesif kompulsif bozukluklar var ama işim de çok iyi.
3: Evet, burada söylediklerin konusunda dikkatli misin? Çünkü limandan ayrılırken sana hey Eric diye sesleniyorlardı.
2: Sahil kıyısı boyunca başvurmak istediğim 3 kira var. Yine de onlardan hiç bahsetmiyorum.
3: Evet, bunu yapmak benim için zor olacak. Ama birlikte çalışırsak çıkaracağımız mallara, kendine ait mallara değer verdiğin kadar değer vereceğine dair güveneceğim. Ama sana bir şey soracağım. Gösteriyi yönetmeyi ve kendi işini yapmayı seven türde bir adama benziyorsun. Birlikte çalışırsak başarılı iş çıkarabilir misin? Bunu yapar mısın?
2: Bu endüstrideki herkesten gerçekten nefret ediyorum. Her zaman birileri için çalıştım ve benim için sorun değil. Yalnızca kötü insanlar için çalışmak evet. istemiyorum. İyi insanlar için çalışmak ve doğru olanı yapmak istiyorum.
3: Evet, bu benim de yapmayı istediğim şeylerden biri. Yapmaya çalıştığım şey Eric, elimde belirli bölgelerdeki belirli gemi enkazlarını işaret eden dosyalar var. Bu bölgelerin bazılarını inceleyeceğim.
2: Strese girmek ve fazla sorumluluk almak
3: kimseyi
2: istemem.
3: Kimseyi strese sokmayı istemem çünkü bu tek bir proje değil.
2: Başkalarının projelerini önemsemediğim bir noktaya geldim. Beklenmedik şeylerden hoşlanmıyorum. Planlanabilen işleri seviyorum, hepsi bu.
3: Oh. Vay canına. Eric kanıtlanmış iyi bir hazine avcısı ve bu konuda hiç şüphe yok. O bir bakıma yalnız bir kurt ve başka insanlarla birlikte çalışmayı istekli mi bilmiyorum. Ama yarın bu işe kendini adamazsa bunu onsuz yapmak zorunda kalacağım.
8: Seçim ne zaman yapılacak veya seçimi kimin yapacağına dair belirli bir kelime ya da ona benzer bir şey var mı?
9: Hayır, ilk ekibin nasıl seçileceğine dair planın henüz belirlendiğini sanmıyorum.
10: Merhaba dostum.
3: Merhaba kardeşim, nasılsın?
10: İyiyim, iyiyim.
3: Ekip yapbozunun ilk parçası dostum Thorne Capron. Turks'teki adamım. Bu işi ayarlamamıza yardımcı olmak için çok sıkı çalışıyor. Buraya eklemek için özgeçmişini almalıyım. Bunu tamamlamam için yalnızca senin ve başka bir adamın özgeçmişi lazım.
10: Tamam, sorun değil.
3: Tamam, güzel, kendine iyi bak.
10: Tamam, teşekkürler Daryl.
9: Ay ışığının olduğu oldukça güzel bir gece. Şimşeklerin ışıklarını ve hatırı sayılır ölçüde boyutlarda gök gürültülü fırtınaları gözlemliyorum.
11: Evet, merhaba Daryl. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Beni ara. Teşekkür ederim.
3: Babamla aram iyi ama pek de harika sayılmaz. Beni ne zaman arasa neredeyse hiçbir zaman iyi haber almıyorum. Neler oluyor?
11: Yalnızca... Evet, yorgunum.
3: Evet. Sevilla, İspanya'dan yeni döndüm ve... Pinzon ve Kristof Kolomb enkazlarıyla ilgili büyük gelişmeler kaydettim. Kristof Kolomb ve Pinzon gemilerinden bir manifesto aldım. O yüzden topladığım kanıtlara dayanarak keşfedilen gemi enkazı söz konusu olduğunda 35 yıl önce bahsettikleri geminin keşfedilmediğinden, bir topunun olduğundan ve onun Pinta olmamasından şüpheleniyorum.
12: O
3: daha büyük bir gemi olmalı ve Santa Maria'da değildi. Çünkü herkes onun Haiti'de battığını bilir. O gemi muhtemelen sonraki yolcularda ikinci, üçüncü veya dördüncü yolculukta batan başka bir enkaz alanına ait 17 gemiyi daha görevlendirmişlerdi. 17, yani sence bu sayı inanılmaz öyle değil mi?
11: Evet.
3: Peki sende ne var ne yok?
11: Yapacak çok fazla işim var.
3: Ne zaman?
11: Senin de bildiğin gibi işler sarpa sarmadan önce birkaç günüm var Daryl. Acele etmeli ve o elektrik faturasını sabah ödemeliyim. Saat 8'e oraya gitmezsen hiçbir eşyanın olmadığı bir eve dönmüş olacaksın. $220 lazım. Ödemem gereken tutar bu.
3: Sen de biraz para kalması için $260 vereceğim. Sorun değil.
11: Utanç verici derim. Hiçbir açıdan neyle uğraştığım konusunda hiçbir fikrin yok.
3: Kendi ailem ve kendi hayatım var. Ve o pis duruma bulaşamam. Bu karışık duruma kendi sebep oldu.
4: İyi misin?
3: Hayır. Bir zamanlar babam dünyanın kralı gibiydi. Nasıl harcayacağını bilemeyeceği kadar çok parası vardı. Her yerde altın ve mücevher vardı. Çılgıncaydı. Sonra hepsini kaybetti. Aynısını yapmak istemiyorum. Sonumun onun gibi olmasını istemiyorum.
9: Houston görüş alanımıza girdi. Orada aşağıda güzel görünüyorsunuz.
3: Bu yere varmam uzun zamanımı aldı. Gordon hazinesini takip ederek bütün dünyayı dolaştım. Altın ve mücevher vardı. Çılgıncaydı. Sonra hepsini kaybetti. Aynısını yapmak istemiyorum. Sonumun onun gibi olmasını istemiyorum.
9: Houston görüş alanımıza girdi. Orada aşağıda güzel görünüyorsunuz. Bu

0: Atocha alanından yarım milyar dolar değerinde hazine çıkarıldı. Gordon haritası keşfinden yaklaşık 20 yıl önce yerini belirlemişti. Hadi biraz altın bulalım. O yerler Gordon'un haritasını kalibre etmeme yardımcı oldu. İşe yaradığını kanıtladılar. Ama Turks'ten elim boş dönme gibi bir lüksüm yok. 5000 hatta daha fazla kilometre kareye bakmalıyım. Arama bölgelerimi belirlemeliyim.
1: Daryl Miklos'un evi, Mission Viejo, Kaliforniya.
0: İş ortağım Johnny Bell, Turks'teki bu dalış için konumlar üzerine yoğunlaşmamı bekliyor. Hepimizin üzerindeki baskı gitgide artıyor.
2: İşler çılgın bir hal alıyor. Taşımacılıkla ilgilenmeye başladık ve Vajcan'ın 6000 dolarlık yakıttan, kaptan için 2000 dolardan, yiyecek için 1000 dolardan bahsediyorlar. Ve ayrıca Thorne'dan bahsetmeye başlamalıyız. Thorne çok bilgili.
0: Onunla en son ne zaman konuştun?
2: İki günde bir konuşuyoruz. Dün bir iki saat konuştuk.
0: Tamam, çünkü haber alıp almadığıyla ilgili bu sabah ona ulaşmaya çalıştım.
2: Evini aradın mı?
0: Denedim.
3: Merhaba Cem.
2: Günaydın. Nasılsınız efendim?
3: Bana telefonu açtı. Fena sayılmam.
2: Biraz zamanın varsa bir şeyler duyup duymadığını öğrenmek istiyoruz.
3: Hepsi bu kadar. Dün gece o bayanla konuştum ve orada buluştuklarını ve olabildiğince kısa sürede bana bir cevap vereceğini söyledi. O yüzden kesinlikle bize vereceği bir cevabı var. Cevabın evet olup olmayacağını bilmiyorum. Sizi birkaç saat içinde geri aramam mümkün mü acaba?
0: İzin veya kira almak çok önemli. Onlar olmazsa ben biterim.
1: Birazdan.
0: Her şey buna bağlı. Bizi altın ve gümüşle dolu...
4: Orada bir sinyal aldım.
0: Bir enkaza götürebilecek aykırılıklar bulabilirsek...
4: Ay işte bu. Hedef burada.
1: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde.
2: Şimdi sahil hattının üzerine geliyoruz. Hava çok açık. Bulutlar sahilden uzak ve aşağıda hava çok iyi. Anlaşıldı, çok olağanüstü. Teşekkür ederim.
5: Merhaba.
0: Daryl. Merhaba, evet.
5: Merhaba, ben Ari. 2 dakikalık uzaklıktayım.
0: Harika. Sizi görmeye sabırsızlanıyorum.
5: Tamam.
0: Göstermek istediğim bir şey
5: Yakında
0: var.
5: Yakında görüşürüz.
0: Pekala. Merhaba.
5: Merhaba,
0: nasılsın? Sarıl bana.
5: İyiyim, ne haber dostum? Heyecanlı gibisin, ne var ne yok?
0: Sana göstermek istediğim bir şey var. Burada bir şeyler çözmüş olabilirim. Şuna bir bak. Bütün bunları çözmeye çalışırken kafa patlatıp durdum ve gerçekten yorgunum. Bütün gece bununla uğraştım ama sonunda buldum. Bunlar dakikalar. Her kağıdı gözden geçirdim. Ve beni Turks ve Caicos adasında bir yere yönlendirip yönlendirmediklerini anlamaya çalıştım. Eleme süreci boyunca üzerinde rastgele sayıların olduğu diğer bütün sayfaları inceledim ve uyan sihirli sayfa bu. Bu dakikaların her biri mükemmel bir biçimde işe yaradı. Gordon tarafından yaratılan orijinal deniz çizelgesi sayesinde buradaki bu anormalliğin enleminin 21 derece boylamının 72 derece olduğunu öğrendim. Aradığım şey ise dakikalar ve saniyeler. Dereceler bizi genel bölgeye götürüyor ama yine de her derece bir sonrakinden neredeyse 160 kilometre uzakta. Dakikaları eklemek bizi oraya yaklaştırıyor ve aslında bölgeyi oldukça daraltıyor. O sayıya saniyeler eklendiğinde de bölgenin tam üzeri bulunuyor. Beni karanın ortasına veya okyanusun ortasındaki derin sulara yönlendiren hiçbir anlamı olmayan kartların her birini eledim. Bu karttaki sayıların her biri beni Turks ve Caicos adalarının sığ sularına yönlendirdiği için bu benim Turks ve Caicos kartım. O benim son kozum. Oradaki 21.45, 25'in önüne 72 koyarsan X. Doğru. İşte bu noktayı gösteriyor. Bir tanesi orada. Evet. X doğru noktayı gösteriyor, tamam mı? Sonrakine gelirsek tam burada. Yani kesinlikle burası. Hepsi tam burada. Hemen şimdi bir araya geliyor. Dakikalar yeniden uçuşu takip ediyor. Bu yalnızca bir tesadüf değil. Gemilerin battığı yer orası. O yüzden o konumların her birinin üzerine küçük yıldızlar koyacağım. Bu hedef bölgesi listesi. Gordon'un bana anlattıkları sayesinde 6500 kilometre karelik alan 13 metre karelik alana düştü ve sonunda onu çözdüm. İşte dostlarım, buna hayati hazine avı deniyor.

0: Şimdi gündüz tarafındayım. Güneş henüz pek yükselmedi. Ve yıldızları gözlemliyorum. Güneş hala arkamda. Üzerimdeki gökyüzü karanlık görünüyor. Ve yıldızları çok açık bir şekilde görebiliyorum.
1: Seyfiti Limanı.

0: Merhabacım.
1: Daryl. Nasılsın dostum?
0: Seni görmek güzel.
1: Sanırım seni 2001'den beri görmedim.
0: Dostum, çok uzun zaman oldu.
1: Evet, uzun zaman
0: Bunca
1: oldu.
0: Bunca zamanda nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim. Peki ya sen?
0: İyiyim. Sesin tamamen aynı
1: seni
0: geliyor
1: de.
0: Dostum. Seni,
1: seni
0: görmek
1: de.
0: Güzel dostum.
1: Evet.
0: Sana bir şey göstermek istiyorum. Sana ne üzerinde çalıştığımı göstermek istiyorum. Turks ve Caicos'tan yeni döndüm. Orada yetkililerle görüştüm ve sonunda hükümetin desteğini aldım gibi görünüyor. Şu anda yapmam gereken şey çalışmaya başlamak. Projeyi hemen gerçekleştirmek istiyorum. Yapmam gereken evrak işleri var ama bir arkeologdan rapor istiyorlar. Projeye yeni dahil olan biri var. Arkadaşımız Gordon Cooper'ı tanıyor musun? Merkür'ü yedilisinin uçuşuna aşina mısın? Bunu bilir misin?
1: Bende onun arması var.
0: Evet evet, sana
1: kitabını
0: arma vermişti. Evet, sana bir şey göstereceğim. Sana güveniyorum. Gordon Mercury, Nine Fate Seven'la nükleer silo aramak amacıyla uçuş yaptı. Başka aykırılıklar da tespit edebildi. Buna bir göz at. Burada, burada ve burada ne kadar fazla enkaz alanı bulduğuna baksana. İşte oraya gideceğiz. O enkaz alanlarına gidip araştırma yapmak istiyorum. Oraya gideceğiz. Bunu benim için yapar mısın? Bunu yalnız başıma yapamam Jim. Bunu senin gibi bu konuda lisansı olan biri yapmalı. Bu bir hazine avcısının hayalinin gerçekleşmesi demek. Bir arkeoloğun hayalinin gerçeğe dönüşmesi demek.
1: Gerçek kumda saklı.
0: Kesinlikle.
1: Ve onu kanıtlamak gerekiyor. Gordon Cooper olmasaydı bu projeyi reddederdim.
0: Vay canına.
1: Kanıtlamaya çalışmak mı istiyorsun? Kanıtlayacağız.
0: Evet.
1: Evet.
2: Bay Eric Schmidt, nasılsınız?
0: Bay Eric Schmidt, tarihi gemi enkazı kurtarma operasyonuna tekrar hoş geldiniz.
2: Nasıl olduğunu bilirsin dostum. Bütün herkesin dürüst olduğunu iddia ettiği ama olmadığı bir endüstride çalışmak zor.
0: Evet, ama şu anda dürüst bir adamla konuşuyorsun.
2: Buna dahil olmak istemiyorum diye düşündüm. Ama tekneme geldiğinde nasıl biri olduğunu anladım. İnsanları teknemle geziye çıkarmam en iyi turnusol kağıdı testlerinden biridir ve yapmak istediğim tek şey kemiği enkazı bulmak, o kadar. Bu Turks ve Caicos'a inip ayaklarımı suya sokabilmem için bir fırsat. Tek beklentim anlaşmayı tamamına erdirmen.
0: Güzel, pekala. Adamlarıma adamlarını aratacağım ve bir araya geleceğiz.
2: Evet, adamların benden ibaret. İşleri kolaylaştırıyor.
0: Benim de öyle. Pekala kardeşim. Kendine iyi bak.
2: Hoşça kal. Hoşça görüşürüz.
0: Oh. Bu işe varım. Hazırım. Çünkü onun büyük bir yetenek olduğunu biliyorum. Eric heyecanlı. Bu işteki en iyilerden biri ve hiç kimse aksini iddia edemez. Haberler nasıl?
3: Tamam. Az önce onunla telefonda görüştüm. Şu anda deniz aşırı yolculuk yapıyor. Ama mal kurtarma başvurularının ikisinin onaylandığını söyledi. Biri bizimle ilgili değil ama kesinlikle gözümüzü üstünde tutmamız gerekiyor. İkincisi ise seninki.
0: Yaşasın!
3: Onaylandı. Onay belgesini aldığımızda hepimiz saadete kavuşacağız ama bence hepiniz soğuk bir birayı hak ettiniz.
0: Teşekkür ederim dostum, minnettarım. Hafta sonumu güzelleştirdin, teşekkür ederim. Pekala.
3: Yarın sabah konuşuruz.
0: Pekala, yakında konuşuruz, hoşça kal.
4: Ne oldu?
0: Kira kabul edildi, işte bu.
4: Ne kirası? Ha. Ne kirası?
0: Baban hazine avına çıkıyor.
4: Öyle mi?
5: Görmek ister misin?
0: Çok fazla yıl geçti, biliyordum.
5: Biliyorum, biliyorum. Tanrım.
6: Merhaba.
0: Onayı aldık.
6: Bu ne demek? Tam olarak ne duydun?
0: Mal çıkarma kiramız onaylandı.
6: Evet.
0: İnan bana.
6: Çok güzel. Tebrikler Daryl Miklos. Başardın.
0: Demem o ki dostum. Turks'e gidiyoruz.
6: Evet. Kenara çekil. Pekala kızım. Güzel görünüyorsun. Basınç hazır. Oksijen hazır. Fate Seven'ın hepsi hazır. Hepimiz hazırız.
7: Çok güzel. İyi yolculuklar.
6: Anlaşıldı.
0: Ekibe Eric Schmidt katıldı. Hükümetten izin aldım. Gideceğim belirli koordinatlar var. İşte bu kadar. Kızlar, dikkatinizi tamamen buraya verebilmeniz için buraya gelmenizi istiyorum.
4: Sandalyeye oturacağım.
0: Oturun. Yakında şehirden ayrılacağım. Biraz uzun sürecek. O yüzden babanız bir süreliğine burada olmayacak.
5: Seni özleyeceğiz.
0: Biliyorum. Zor zamanlar geçirdik ama iyiyiz. Tamam. Tamam. Sorun yok tatlım. İyi olacağıma dair söz veriyorum. Sonsuza dek gitmiyorum. Bir başka gezegene falan gitmiyorum. Ama söz veriyorum. Bana bir şey olmayacak. Ben de seni özleyeceğim. Ama bu iş sayesinde güzel şeyler elde edeceğiz. Tamam mı? Yemeğini bitirdin mi? Hadi. Neden ağlıyorsun?
5: Tanrım.
0: Ne oldu?
5: Sorun değil. Tamam.
0: Bu iş iyi gidecek. Buna inanıyorum.
5: Biliyorum.
0: Tamam. Bunu yapmazsam Gordon'ın onu bana vermesinin anlamı olmayacak. Anlatabildim mi? Pekala, gel buraya.
5: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum. Ve ona inanıyorum. Bunu gerçekleştireceğim. Tamam mı?
5: Evet. Güzel.
0: Her şey Durst'teki bu keşif gezisine bağlı. Ailem, Gordon ve ekibim bana bel bağlıyor. Hiçbirini hüsrana uğratmak istemiyorum.
6: 3, 2, 1. Anlaşıldı. Kalktı ve bütün ekipmanlar devrede.
7: Birazdan.
3: Aha, şuna bak.
6: Bom.
2: Aman tanrım, çekme kancasına benziyor.
0: Kolon filosuyla doğrudan bağlantılı tonlarca kalıntı var. Pekala, gördüklerimi sen de görüyor musun? O çapa beni gemi enkazına değil bir hazineye de götürecek, gümüşe ve altına. Kesinlikle müthiş.
7: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde.
0: Sonunda burada Gordon'ın bizzat kendinin zaman geçirdiği bir yerde olduğuma inanamıyorum.
6: Bu uçuş yolu yörüngeden dönüşü taklit etmek üzere şekillendirildi.
0: NASA 60'lı yılların başında Merkür'ün denize iniş testlerini burada Grand Turk'te yaptı.
8: Şu anda yüzücülerle irtibat halinde misiniz? Tamam.
6: Buradaki kapaktan onlara seslenebilirim.
0: Yarım yüzyıl sonra işte buradayım. Beni bitirme şansı olmadığı bir görevi tamamlamaya gönderdi. Ben de tam olarak bunu yapmayı planlıyorum. Dün gece uyuyamadım. Üzerimde baskı hissediyorum. Bu başarıya ulaşmalıyım. İnsanlar bunun gerçekleşmesi için bana güveniyor.
3: Aha, buraya Daryl.
0: Seni görmek güzel dostum.
3: Hoş geldin. Ana gemiye hoş geldin.
0: Ona bayıldım. Yapılacak ilk iş ekibi yerleştirmek. Bütün ekipmanlarımızı aldığımızdan emin olmak ve zihnimizi bu hazine avına vermek. Johnny Bell ekibi getirdi. O Gemini'de ortağım. Ekip üyeleri arasında araştırma uzmanı Mike Perna ve Eric Schmidt var. O şahane bir içgüdüsel kalıntı kurtarma uzmanı. Bir de Ashley Guttuso var. Meşhur Jim Dwyer'ın asistanlığını yapacak. Jim'i 20 yıldır tanıyorum ve hatta o Gordon'ın arkadaşıydı.
6: Merhaba.
3: Merhaba millet.
0: Gemi'ye hoş geldiniz.
3: Ne haber dostum?
0: Ne düşünüyorsunuz?
1: Pekala dostum, bu iş yürür.
0: Rahatlamaya ve eşyalarınızı getirmeye ne dersiniz?
3: Size ranza veririm.
0: Güzel. Bunun gibi büyük bir hazine avında çok fazla teknolojiye, harita ekipmanına, sonara ve üç boyutlu görüntülemeye ihtiyaç duyulur.
1: Aman tanrım, eskisi kadar genç değilim.
0: Su altı ve hava kameralarına. Aklınıza ne gelirse bizde var. Hepsi bu kadar mı?
8: Evet.
0: Evet, tamam. Bu kadar. Her neyse millet, Gordon Cooper hakkında mümkünse bir şeyler söylemek istiyorum. Çok değerli bir arkadaşımdı. Gordon bir bakıma bugün buraya gelmemi sağladı. Özellikle bu bölgede olmak üzere dünya üzerinde bazı gemi enkazlarının yerini belirledi. İspanya'ya giderek bu bölgeye ait bir geminin gerçek manifestosunun yerini belirleyebildim. Onun ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden bu konuda hırslıyım ve bitirene kadar bunun peşini bırakmayacağım.
1: Söylediklerin arasında doğru olmayan tek
0: hangisi?
1: Bir şey var. Ve onu düzeltmeliyim.
0: Evet.
1: Gordon Cooper'la nispeten yakın olduğunu söyledin. Onun oğlu gibiydin. Kelimenin gerçek anlamıyla oğlu gibiydi ve...
0: Bunu bitirmek için başka bir sebep de bu.
1: Birbirlerine arka çıkıyorlar.
3: Evet.
4: Evet.
0: Bunu Gordon için yapalım. Bu çok uzun zamandır yapılan en büyük ve en iyi keşif gezisi olacak. Bu Gordon ve bu işi başlatan bütün insanlar için saygı değeri taşıyor ve bence bunu gerçekleştirmek için doğru ekibe sahibiz.
4: Evet.
2: İnanılmaz heyecanlıyım.
3: Evet.
0: Evet.
3: İyi geçecek.
0: Gordo.
3: İki,
0: bir,
3: üç,
0: iki, şimdi. Üç, şimdi. Bu kitaplarda çok ilginç bilgiler var. Bu kitabı çok fazla okudum. Temelde Kolomb'un filosuyla ilgili Pinzon hakkında hikayeler var. Pinta, Turks ve Caicos adalarının yakınında demir atmışken bir kasırgaya yakalanarak kaybolduğunda altınlar ve değerli taşlarla dolu bir halde başka gemiyle birlikte battı. Elimizde İspanya'dan aldığım taşınan yüklerin türünden bahseden listeli bir manifesto var. Altın, gümüş, değerli taşlar. Şimdi de elimde Gordon'un koordinatlarıyla yarattığım bir yıldız çizelgesi var. 13 hedef konumla başlayacağız. Modern tarihte yapılmış en büyük, en müthiş tarihi keşifleri yapacağımıza içtenlikle inanıyorum dostlar. Gordon'un 5000 metrekare aykırılık bölgesini alıp, onu yaklaşık 10 metrekarelik 13 küçük hedef bölgeye dönüştürmeyi başardım. Doğrudan bu bölgelerden birine doğru yola çıkacak ve işe koyulacağız. Gemi enkazlarının bu kadar uzun bir tarihinin olmasının sebebi burada anlaşılabiliyor. Binlerce resif var üst üste ve binlerce. İnanılmaz derecede keskinler, gemiler için inanılmaz derecede tehlikeliler. Bu büyük önem taşıyor dostum. Bunca yıldır bunu bekliyordum. Gidelim. Takip edin bebeğim. Pekala millet, hazır mısınız? Tamam, mıknatısı aşağı salın. Onu şu anda 30'a indireceğim. Devam edin. Onu tekrar 80'e indirin. Manyetometre çok geniş bir alanı taramamızı sağlıyor ve ondan gemi enkazlarına ait metalleri bulma amacıyla faydalanıyoruz. Bunlara gümüş ve altın dahil olmasa da top, çapa gibi gemi enkazlarına ait metaller bizi altın ve gümüşle dolu gemi enkazlarına yönlendiriyor. Mıknatısı arkamızda sürüklememiz gerekiyor. Bir bakıma çim biçmeye benziyor. Bütün alanı tamamen tarayana ve bütün çimleri biçene kadar 9 metrelik aralıklarla ileri geri şekilde tarama yapacağız. Bunu yaptıktan sonra o hedef bölgedeki aykırılıkları bulacağız. O aykırılıkların olduğu yerde dalış yapacak ve enkazları bulacağız.
1: Ha, şuna bak.
0: Evet, bilmez miyim?
1: Bam bam bam.
0: Bu hedef bölgelerden birisinde. Dosyalarım da vardı.
2: Biraz hızlan. Hızlan. Tam üzerindeyiz.
0: Burası mükemmel bir enkaz bölgesine benziyor.
1: Evet, yama hemen burada.
0: Sanırım buraya gelerek doğru karar verdim. Evet.
2: Bir şeyler mi buldunuz?
9: Orada bir şey var.
0: Kesinlikle bir şey var.
9: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Orada bazı raflar var. Turkstays ve Yıldız çizelgesindeki hedef bölgelerden birinde büyük bir keşif yaptık. Şimdi üzerinde dalış yapacağız. Umarım yıldızlar bugün bizim lehimize göre dizilmiştir.
9: Hazır olduğunuzda şamandırı yatacağız ve dalışa başlayacağız. Uzun mesafeli bir dalış olabileceğini unutmayın. O yüzden indiğinizde hedefi görmezseniz bir saat harcamayın. 1-2-3 metreyi arayın ve bir şey bulamazsanız geri dönün. Şimdi pozisyon alıyoruz. Temiz.
0: Aşağı giden hattı izleyeceğiz ve hedefi aramaya başlayacağız.
9: İlk noktayı görebiliyor musunuz?
0: Görüş çok iyi değil. Çöpten başka bir şey yok. Aramaya devam edeceğiz. Beni takip et.
1: Yanındayım.
0: Çevreyi arayacağım ama iniş noktasından gitgide uzaklaşıyoruz.
1: Bir arada kalmalıyız.
0: Seni hemen önümde, saat 12 yönünde görüyorum. Beni görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Diğer yöne doğru gitmeliyiz.
0: Olumlu, gidelim. Kuzey şu tarafta mı?
1: Evet, kuzey o tarafta.
0: Tamam, yalnızca kertenizlerimi almak istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Şamandıra burada.
0: Erik, bir şeyler bulabildin mi?
1: Hiçbir şey yok.
0: Anlaşıldı.
1: Şansımız yaver gitmiyor.
0: Burada da durum aynı. Sıra dışı bir şey gözlemlemedim.
9: Şamandıra'nın tabanla olan bağlantısını görüyor musunuz?
1: Şamandıra'yı gözden kaybettim. Herkes de cehennemde. Neredesiniz?
0: Dümdüz ilerideyiz. Buraya gel. Sanırım haklıydın Mike. Bu yanlış yorumlamaya benziyor. Belki gerçekten de uzun bir dalış.
1: Yukarı çıkıp kertelizlerimizi alalım.
0: 14. Michael, yukarı geliyoruz.
9: Anlaşıldı.
0: Çöp, çöp. Hedefe dair hiçbir iz yok.
1: Görüş berbattı.
9: Siz bir daha bunu yapmak isteyene kadar beklemede olacağız.
0: Ben hazırım.
9: Senin hazır olman ne kadar sürer Erik? 5 dakika mı, 10 dakika mı, 45 dakika mı? Şekerleme yapmak ister misin? Yastık vereyim mi? Şimdi burada, güneyde dalacağız. Tek bir hedefimiz var ama o da sahil kıyısının karşısında. Ve bu da...
0: Yalnızca 16 kamera demek.
9: Evet. Temiz. Yukarıyı kontrolü hazır mısın? Beni duyuyor musun?
0: Evet, evet, anladım.
1: Görsel anlamda tek başına ön plana çıkan bir şey yok. Ama aramaya devam edeceğiz.
9: Anlaşıldı.
0: Orada ne durumdasınız Erik? Onu görüyor musun?
1: Henüz görüş alanıma girmedi.
0: Hayır, o tarafta, ileride.
1: Evet. Tam buradan sinyal aldım. Burada bir şey var.
9: Bu iyi işaret.
1: Hedef burada.
9: Sağlam bilgiymiş.
1: Hedefi buldum. Tamam, bir şeyler ortaya çıkarabilir miyiz diye görmek için bölgeyi havalandırıyoruz. Tam burada.
0: Ha, beklemede kal. İşte bu. Onu görüyorum. Yerini belirledim. Bu sezon.
1: Mıknatısı indir.
0: Tam orada kolomb hattı var. Bu konuda hiç şüphe yok. Çekme kancası bulduk. Bu inanılmaz.
1: Doğru yoldayız.
0: Risk almayı göze almazsanız ödüle ulaşamazsınız.
6: Peki o zaman. Bu uçuş sırasında çok fazla deneyim kazanmayı umuyorum.
0: Okyanusun ortasında ölürseniz hiç kimse sizi bulamayabilir.
1: Tamam,
10: tükenmek üzere.
2: Hemen geri dönmeliyiz.

0: Alaska'da
1: lanet olsun.
0: Yoğun kar altında.
1: Bir sorunumuz var.
2: Tanrım, bir tamir aracı raylardan çıktı.
0: Dikkatsiz sürücüler.
3: Hey, ne yapıyorsun?
0: Demiryolu ekibinin işlerini zorlaştırıyorlar.
4: İşlerin yolunda gitmemesinden nefret ediyorum.
0: Ve göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atıyorlar.
5: Bir hatalı hamle ve ölü bir adamsın.
6: Eğer treni kaçırırsak çok kötü olur.
0: Whittier Limanı. İkinci Dünya Savaşı zamanı gizli askeri üs olarak kullanma amacıyla inşa edildi. Suyu en soğuk kışlarda bile donmuyor. Bu şekilde demiryolu deposuna gidecek olan önemli kargolar deniz yoluyla ulaştırılabiliyor. Büyük gemiler Alaska'nın kuzeyine önemli malları getiriyor ve göçmenler neredeyse her gün buraya geliyorlar.
5: Yerimizi aldık. Hazırız.
0: Saat 8. Bir önceki gece fırtına limandaki demir yollarını kara gömdü. Demiryolu ekibinden Danny ve Animal hızlıca karları temizlemeliler. Bu sayede gemideki malları indirip bugünün trenlerine yükleyebilirler.
2: Şu anda raylar kara gömülmüş durumda. Tam olarak nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Her yer temiz olsaydı çok güzel olurdu, değil mi?
4: Karın altında bir buz tabakası var. Ve oldukça kaygan.
2: Bunu halletmeliyiz.
0: Problemi çözmek adına her türlü aracı kullanıyorlar. Örneğin bu jet motoru güçlü bir kar üfleyici olarak kullanılmak amacıyla yeniden yaratıldı.
5: Evet arkadaşlar, dünkü fırtınadan sonra rayların üstünde yaklaşık 40 santimetrelik kar var. Kar yağışının devam edeceğini de biliyoruz. Bu yüzden bu karı hemen buradan süpürmeliyiz. Yoksa rüzgarla yeniden raylar kapanabilir.
2: Bugünkü önemli mallar hangileri?
5: Anchorage'e gidecek ağır bir araç var. Ve iki tane de askeri araç var. Bunlar oldukça önemli.
0: Bu mobil radarların Anchorage'deki Elmendorf hava üssüne ulaştırılması gerekiyor. Alaska'da 9 tane askeri üs bulunuyor ve 22 bin personel bu üslerde yaşıyor. Bu yüzden bu bölgede askeri ekipmanların taşınması Birleşik Devletler savunması adına son derece önemli.
7: Tamam, biz hazırız.
2: Tamam, 3009 malları arkaya getir.
5: Bekliyorum.
0: Demiryolu gelirleri geçen seneye göre 20 milyon dolar azaldı. Buradaki insanların işleri oldukça zora girdi. Yani oldukça değerli olan bu askeri kargoların zamanında ve sorunsuz halde gönderilmesi çok önemli.
4: Bu işler ya sizi gençleştirir ya da öldürür. Eğer sevmiyorsanız sakın yapmayın.
0: Kötü hava koşulları da büyük sorunlara yol açabiliyor. Danny ve Animal, Whittier Limanı'ndan 100 kilometre uzaklıktaki Chugach Adaları'na gitmek zorunda. Burada bazı sürücüler araçlarını raylara oldukça yakınlaşarak tehlikeli biçimde kullanıyorlar. Ayrıca Suvit Otoyolu'ndaki buz, sürücülerin kayıp raylara çarpma riskini oldukça arttırmakta. Bu koşullar altında ekibin akşam saat 6'da Anchorage'de olması gerekiyor.
2: Alaska eyaletinin diğer demir yollarıyla bir bağlantısı yok. Dünyanın geri kalanından ayrı durumdayız. Burada üvey evlat gibiyiz. Sadece gemiler aracılığıyla ihtiyacımız olan şeylere ulaşabiliyoruz, o kadar.
0: Geminin içindeki vagonları ana trene taşımak için yardımcı bir araç kullanılıyor. Bu araç iki lokomotif tarafından çekiliyor.
2: Hop, dur!
5: Ortaladım.
2: Lanet olsun, az önce yardımcı aracı raydan çıkarıp buza sapladık. Nasıl oldu bu?
5: Onlar ilerlerken raylardaki buz tekerleğe takıldı ve araç raylardan çıktı.
2: Bu iş birkaç dakika alır.
7: Tamam, anladım.
5: Önemli olan herhangi bir şeye zarar gelmeden durmak ve aracı yeniden raylara sokmak.
4: İşlerin yolunda gitmemesinden nefret ediyorum.
5: Birkaç tane halat getirdim. Bunları zemine koyacağım. Ve bakalım aracı tekrar raylara sokabilecek miyiz?
7: Bu halatları tekerleklerin altına doğru koyacağız ve bu şekilde aracın tekrar raylara dönmesini sağlayacağız.
8: Hareket ettirmeden her şeyin hazır olduğundan emin olmamız gerekiyor.
5: Aynen öyle.
9: Neredeyse hazırız.
5: Çok hızlı bir şekilde olacak.
2: Hadi gidelim. Hazırız 3009, tamam.
9: Tamam, yavaşça başlatın.
2: Yavaş! Yavaş!
10: Çok yaklaştık. Biraz daha. Evet, bu harika. Çok iyiydi.
0: Yardımcı aracı yeniden raylara sokmaları 40 dakikalarını aldı. Şimdi treni yüklemeye başlayabilirler.
4: Teşekkür ederim.
5: İş biraz aksadı. Sıkıntı daha büyük olabilirdi.
0: 350 kilometre kuzeyde, Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olan Mount McKinley'nin gölgesinde, Amanda ve Kenny Simpson gibi bölge göçmenlerini dış dünyaya bağlayan tek yol demir yolları.
6: Aman tanrım, çıkaramıyorum.
11: Aferin sana.
0: Çift ve yeni doğan bebekleri Kinley, en yakın kasaba olan Takitna'ya 50 kilometre uzaklıkta bir yerde yaşıyorlar.
11: Böyle bir yerde beşik olması çok garip.
6: Bebek de gelince, burası daha çok eve benzedi.
11: Haklısın.
6: 5 hafta önce çocuğumuz oldu ve artık 3 kişilik bir aileyiz. Şimdiden bu küçük bebek, benim sahip olduklarımdan çok daha fazlasına sahip. Burada yaşamayı çok seven ve birçok yeteneği olan bir annesi var. Üstelik bir şeyler inşa etmeyi seven ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir babaya sahip.
11: Bence şehirden uzakta yaşamanın avantajlarından biri, eğer burayı severseniz yaşamak çok daha kolay. Kenny ve ben oğlumuz için böyle bir yaşam seçtik. Eğer çocuğunuza kolay yaşamı öğretirseniz, ileride seçimini yaparken çok daha bilgili hale gelecektir. Böyle düşünüyoruz.
6: Dünyanın bütün şehirlerinde kalabalıkla mücadele etmek bence çılgınlık. Bence öyle. Ben böyle düşünüyorum. Bence onlar deliler. Ben değilim.
11: Kulübemiz oldukça basit. Tümüyle kütüklerden yapıldı. Mutfağımız, oturma odamız ve yatak odamız var. Evin içinde tuvaletimiz yok. Ancak dışarıda çok geniş bir alan var. Bu alanda delikler ve onun üstünde de kapalı bir alan var.
6: Tuvaletimizi bir deliğe yapıyoruz, ancak gitmesini sağlayabiliyoruz.
0: Bugün Kenny'nin Vasilya'daki doktora kontrole gitmesi gerekiyor.
11: Bunu sevdin mi? Hmm. Kenny bu tarz olaylarda benden daha çok telaşlanıyor.
6: Evet. Kenny'nin hastalanmasından çok korkuyorum. Birçok insanın buraya yeni doğmuş çocuklarını getirecek cesareti yok. Doğa size bu konuda çeşitli zorluklar çıkartabilir.
0: Vasilya'ya ulaşmak için yolcu trenine yetişmeleri gerekiyor. Saat sabah 9. Çiftin trene ulaşmak için saldırgan geyiklerle dolu ormanda 3 kilometrelik bir yolculuk yapmaları gerekiyor. Trene ulaştıktan sonra yaklaşık 90 dakikalık daha yolları kalmış oluyor.
6: Bebeğin doktor randevusu için Vasilya'ya giden trene yetişmemiz gerekiyor. Kasabaya gittiğimizde halletmemiz gereken başka işlerimiz de var.

0: Olamaz.
1: Sen iyi misin?
0: Evet. Bebek de iyi. Suratının her tarafı kara oldu.
2: Bebeğinin yüzüne kar döküldüğü zaman yaşadığı telaşla birlikte Amanda çiftin tek kar aracının motorunu durdurdu.
0: Acele et.
2: Herhangi bir yardımdan 50 kilometre uzakta motoru acilen çalıştırmak zorundalar.
1: Bu çok kötü. Hadi çalışsana.
0: Evet.
2: Alaska'nın Bermuda Şeytan Üçgeni olarak anılan bölgede kaldılar. Burası çok soğuk ve karmaşık. Birçok insan bu bölgede yolunu kaybedip ölebiliyor.
1: Bu çok kötü. Lanet olsun.
2: En yakın yerleşim yeri olan Talkitna'dan 50 kilometre uzakta.
1: Hadi çalışsana.
2: Bu bölgede yaşayan Kenny ve Amanda, 5 haftalık çocukları Kinley, Alaska'nın en tehlikeli bölgelerinden birinde mahsur kaldı.
1: Böyle bir yerde kar aracınız arızalandığında onu orada bırakıp yürüyerek devam edemezsiniz. Eğer yürürseniz çok daha savunmasız olursunuz. Burası tehlikeli bir yer. Lanet olsun. İşte oldu.
2: 20 dakika sonunda motor yeniden çalıştı. Haftalık yolcu trenini yakalayıp bebeklerini doktor randevusuna yetiştirmek için gitmeleri gereken 2 kilometre daha var.
1: Eğer treni kaçırırsak bunca zamanı ve enerjiyi boşa tüketmiş olacağız. Bu kötü. Bu gerçekten kötü bir şey.
2: 70 kilometre kuzeyde Kalide, Demir Yolu Müdürü Hugh Evans ve ekibi yolcu treninin sorunsuz hareket etmesi için rayları temizliyorlar. Geçen sene rayların üzerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kar vardı.
3: Merhaba Kyle.
4: Kyle'dan Hugh'ya. Tamam.
3: Kyle, görünüşe göre büyük miktarda kar taşıyorsun. Nasıl gidiyor?
4: Eminim tepenin ötesinde çok daha fazla kar vardır.
3: Anlaşıldı. Acele etme lütfen.
4: Anlaşıldı.
3: Tamam. Burada bir sorunumuz var. Hiç iyi değil. Buradaki sorun toprağın aşağı doğru kayması. Böyle olunca tepedeki bütün kar raylara düşüyor. Ve tren trafiği sağlıklı bir şekilde gerçekleşemiyor.
2: Bir gece önceki şiddetli kar fırtınası bu dik tepelerde çığ oluşumuna yol açtı. Ve bu çığın bir kısmı raylara kadar geldi. Ama çok daha fazlasının düşme ihtimali var. Ve bu raylara hatta trene zarar verebilir.
3: Tamam. Kazı makinesi bozuk kazarak ilerliyor. Ve biz bugün yeni bir şey deneyeceğiz. Kepçeyi alıp buzu kıracağız. Sonra buzu alıp ortaya getireceğiz. Sen de regülatörü alıp yolun kalanını halledeceksin. Bakalım işe yarayacak mı? Umarım yarar.
2: Yolcu treni gelmeden önce Hugh ve ekibi rayları temizleyip rayların yanında yeniden düşme ihtimali olan çığ için belli bir alan açmak istiyorlar.
3: Normalde bu işi kazı makinesiyle yapıyoruz. Buzu kırıp ilerliyoruz.
2: Hugh'un tek kazı makinesi rayların başka bir bölümünü temizlemekte kullanılıyor. Bu yüzden o kepçeyi kullanıyor.
3: Ne düşünüyorsun Mike?
5: Bence burada güvenliğimizi de düşünmeliyiz. Kepçenin sıkışma tehlikesi var. Üstüne kar dökülmesini istemeyiz. Bu yüzden Anthony benim için gözcülük yapsa fena olmaz.
3: Tamam. Hadi şu işi halledelim.
2: Mike kepçe yardımıyla karları temizlemeyi ve daha sonra da kazı makinesiyle buzların kırılması gerektiğini düşünüyor.
5: Bu işe yaramayacak.
2: Ona göre kepçenin tekerlekleri kara takılacak ve tehlikeli bölgede mahsur kalacak.
5: Hugh'la çalışırken onun fikirleri hakkında ne düşündüğümü söyleyebiliyorum.
3: Buraya doğru gel hadi.
2: Mike'ın babası demir yollarında mühendis. O da babasının izini takip ediyor. Normalde başında biri olmadan çalışıyor. Ama bugün komuta Hugh'da ve ekip onun planını uygulamak zorunda.
5: Bu kayanın altında ne kadar fazla zaman geçirirseniz o kadar fazla risk almış olursunuz.
2: Kyle olası bir kar hareketine karşı kaya yüzeyini gözetliyor. 2000 yılında bir demiryolu çalışanı aracının üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
4: Çok sıkıntılı bir bölge. Kayaların aşağı düşme riski var. Hata yapma şansınız yok.
5: Lanet olsun. Sanırım bu çukur biraz derin oldu. Aracın lastikleri çukura girdi. Arka taraf aşağı doğru gidiyor.
3: Kepçeyi yukarı kaldır, yukarı kaldır.
5: Olmuyor Hugh. Hareket ettiremiyorum. Sıkıştım.
2: 30 kilometre güneyde, Talkeetna yakınlarında 66 yaşındaki Steve Durr ve 54 yaşındaki kardeşi Jonathan yaşamlarını bu bölgede sürdürüyorlar. 40 yıl önce bu bölgeye gelen bir yolcu trenine binmişler ve bir daha arkalarına bakmamışlar.
6: Bu harika gölün yanında yaşıyorum. Talkeetna'nın 15 kilometre kuzeyinde. Buraya 1970'te babamla geldim. Babam böyle bir cennette, doğanın tam içinde yaşamayı istiyordu. O delilikten uzakta yaşamak istiyordu. Her şeyden uzakta. Evet, delilikten. Kardeşim Jonathan da gölün diğer tarafında.
4: Burada yaşamayı dış dünyayla bağlantıyı kesmek olarak görmüyorum. Asıl özgürlük işte bu.
2: Bir önceki geceki fırtına evlerinden birini mahvetti. Bu ev babalarının eviydi. Evin çatısında biriken yaklaşık 60 santimetre yüksekliğindeki kar yığını çatıyı çökertmek üzere.
6: Oldukça yoğun bir kar var burada.
4: Bu evde yaklaşık 10 yıl yaşadım. Çok güzel bir ev.
6: Bu evi babam inşa etti. Ben ve kardeşim de yardım ettik ama çoğunlukla onun eseri. Burası güzel bir ev.
4: Bu çatı çok dayanıklı. Zarar görmüş olmasına rağmen bütün karın ağırlığını hala taşıyabiliyor. Ama yakında çökebilir, belli olmaz. Evet.
2: Kardeşler Anchorage'deki dükkandan 10 adet sert mukavva ve 6 adet de çatı kirişi sipariş etti. İstekleri demiryolu taşıma aracı olan Tundra tırına yükleniyor.
7: Bu tır onların tek olanağı. İnşaat gereçleri ve benzini bu şekilde alıyorlar. Kendi kar araçlarıyla bu malzemeleri elbette alabilirlerdi. Ancak bu çok tehlikeli olurdu. Bu yüzden biz de böyle hizmet sunuyoruz.
6: Dostum, bu resmen çürümüş. Şuradaki malzemeler de çok kötü durumda. Bunların hepsinden kurtulmamız gerek. Biliyorum, bu kötü oldu. Kesinlikle berbat. Yarın bir metre yüksekliğinde kar da olabilir bu çatıda. Bilmiyoruz.
2: Çatı sandıklarından da kötü durumda. Bu gece bölgeye gelecek olan kar fırtınasından önce çatıyı yenilemeleri gerekiyor.
6: Tundra saat 10:30 gibi gelecek. Biz de o saatte aracı karşılayıp malzemeleri almalıyız.
2: Saat 10. Tundra Hurricane'den kalkıp malzemeleri bırakacağı yer olan Chase'e doğru hareket edecek. Kardeşlerin malzemeleri almak için demir yoluna doğru ilerlemeleri gerekiyor.
4: Hadi oğlum. En büyük tehlike her zaman için hava koşullarıdır. Alaska çok zalimdir ve affetmez. Bir hata yaparsınız ve artık ölü bir adamsınızdır. Bu kış buz ısırması yüzünden az daha bu parmağımı kaybediyorum. Bu tür şeyler sıklıkla başıma geliyor.
6: İstediğinizi almak için hava iyi olduğunda hareket etmeniz gerekiyor. Başka bir zamanda değil. Birdenbire bir kar fırtınası olursa kar aracıyla yola çıkmak çok tehlikeli olabilir. İlerlemek için yoldan çıkmak zorunda kalırsınız. Bu durumda aracınız bozulursa donarak ölme riskiniz oldukça yüksektir. Bu durumda kalıp donarak ölen birini tanıyordum ve hiç iyi bir şey değil. Birazdan burada olur. Yaklaşan fırtına öncesi çatıyı tamir etmemiz gerekiyor.
2: 25 kilometre kuzeyde, Kari'de...
5: Olmuyor Hugh. Hareket ettiremiyorum.
2: Mike'ın kepçesinin tekerlekleri kara takıldı ve ilerleyemiyor.
5: Bu işe yaramayacak.
3: Tamam, bana bir dakika ver.
5: Bu işin böyle olacağına emindim.
3: Şimdi ilerle. Kepçeyi aşağıda tut. Aşağı indir. Tamam, dur. Tamam, dur.
5: Lanet olsun, sıkıştım.
3: Dur.
2: Güney sınırı treni yaklaşık 40 dakika uzaklıkta. Duke ve Mike kepçeyi hemen çıkarıp yoldaki karı temizlemek zorunda. Aksi takdirde burada yaşanacak gecikme Amanda, Kenny ve bebeklerini çok zor durumda bırakacak.
3: Tamam, tamam. Bu işe yaramayacak. Lanet olsun. Herhangi bir trenin gecikmesine izin veremeyiz. Alaska'daki insanlar bizim sayemizde seyahat ediyor. Lanet olsun.
2: Whittier Limanı. 40.09. Kancaya doğru geri gel. Dan ve Animal bugünkü önemli malzemeleri yüklüyorlar. Buldozerler ve askeri mobil radar birimlerini 2 kilometre uzunluğundaki taşıma trenine.
8: Evet 40.09, bu iyi.
2: Tren Anchorage'e doğru yola çıkmalı. Sert bir fırtına gelmeden önce.
7: Herkes hazır mı?
3: İşte başlıyoruz. Kolu aşağı indirelim.
7: Hadi gidelim.

0: Bu tüneli bizim için daha fazla tutamazlar.
1: Bu iş santimler ve saniyelerle ilgili.
2: Bu tünel 4 kilometre uzunluğunda ve Maynard Dağı'nın altından geçiyor. Bu yol limandan araba ya da trenle çıkmak için var olan tek yol. 1943'te inşa edildi ve Kuzey Amerika'nın en uzun araba ve demir yolu birleşimi.
1: Bu tekerler dönmedikçe biz de para kazanamayız. Bugün dönüyor işte.
2: 30 kilometre ileride demir yolu sorumlusu Brusco demir yolunu kontrol ediyor. Amacı Danny ve Animal'ın nük treninin bu bölgeden güvenli bir şekilde geçebilmesi.
3: Bu insanlar ne yapıyor acaba? Biraz garip geldi bana.
4: Hey! Ne yapıyorsunuz?
0: Hadi.
4: Bu adamlar direği kesmişler ve onlara ne yaptıklarını sorduğumda oradan uzaklaştılar. Onları takip etmeliyiz.
2: Demir yolunun bu kısmına mobil kar araçlarıyla kolayca ulaşılabiliyor. Bu tarz garip sürücüler burada problem çıkarabiliyorlar. Düz ve temizlenmiş demir yolu. Bu adamların ilerleyebilmesi için oldukça uygun bir rota. Tabii Bruce'tan kaçabilirlerse.
3: Bu yola izinsiz giren mobil araçlar büyük tehlike yaratıyor. Arada bu yola girebiliyorlar çünkü fırtınada karın çok olduğu yollardan gitmek onlar için çok zor.
2: Danny ve Animal'ın olduğu yük treni mobil araçların olduğu bölgeye doğru ilerliyor.
3: Yüklü bir trenin durmak için yaklaşık 2 kilometreye ihtiyacı var. Eğer bu adamlar molada yakalanırlarsa durum çok ciddi olabilir.
2: 350 kilometre kuzeyde Talkeetna yakınlarında buz gibi havada Amanda, Kenny ve bebekleri güney sınır yolcu trenini bekliyorlar.
5: Bebeğin doktor randevusu için kasabaya gidiyoruz. Birkaç işimiz daha var ve bez de almak istiyoruz.
6: Organize etmek gerçekten önemli. Özellikle tren yolculuklarında. Bir şeyi unutursak bir daha geri dönemeyiz. Bütün her şeyi gözden geçirdiğimizden emin olmalıyız.
2: Kar yağışı da başlamışken burada uzun süre beklemek zorunda kalabilirler. Eğer Hugo ekibi rayları temizleyemezse.
7: Tamam. Bu işe yaramayacak.
2: Yanlış araç kullandıkları için savaşı kaybediyorlar. Mike'ın kepçesi kara saplandı ve bu yüzden yolcu treni bu bölgeden geçemeyebilir.
7: Batırdım.
8: Bunun bugünkü tek aksilik olacağını umalım, tamam mı?
7: Tamam, B planına geçelim. Kyle buraya gelsin ve seni oradan çıkarsın. Merhaba Kyle, buraya gel ve onu çukurdan çıkar lütfen.
8: Burada sıkışmamalıydık. Zamanımızın büyük bir kısmını hiçbir şey yapmadan harcadık. Buraya yaklaşan bir tren var ve işleri bir an önce yoluna koymalıyız.
7: Halatı buraya getir Anthony. Ben halatı bağlayacağım.
9: Bu şeyi hızlı şekilde oradan çıkarmalıyız.
7: Tamam Kyle, yavaşça geri gel.
9: İşte başlıyoruz.
7: Kyle geri gel. Tamam. Geri gel.
2: Hatalar pahalıya mal olabiliyor. Demiryolu ekibi tren zamanlamasını ayarlamak ve yolcuları mutlu etmek adına baskı altında. Gelirlerin azaldığını da düşünürsek işleri oldukça riskli.
7: Lastikleri düzleştir Mike, düzleştir. Evet, işte oldu.
9: Çok başarılıydı.
8: Evet, artık özgürüm.
7: Tamam, sen haklıydın. Hatamı kabul ediyorum, oldukça hızlı çalışmalısın. Bir saatten az bir mesafede olan bir tren var yolda.
8: Anlaşıldı, elimden geleni yapacağım.
7: Umarım yeniden sıkışmaz.
2: Mike'ın kepçesi kurtulduğuna göre kenardaki karları rayların üstüne bırakabilir. Ve Kyle da bu karları iterek temizleyebilir.
7: Nasıl gidiyor Mike?
8: Hiçbir sorun yok.
7: Tamam, Kyle işe koyulabilir o zaman.
8: Tamam, ben geri çekiliyorum.
7: Tamam Kyle, ilerleyebilirsin. Bugün yeni bir şey denedik ama işe yaramadı. Ben de herkes gibi hatamdan ders alacağım. Kenarda karları yola döktük ve iterek uzaklaştırdık. Böylece tren güvenli bir şekilde buradan geçebilir.
2: karlar temizlendi. Bu sayede yolcu treni bir saattir bebeklerini doktora götürmek için bekleyen Amanda ve Kenny'e ulaşabilir.
5: Evet, işte orada. Trenimiz geliyor.
6: Buradaki insanlar için bu tren son derece önemli. Bazen şehre gidip... Hadi çocuklar. Rahatlamak istiyorsunuz. Bu oldukça güzel. Gerçekten güzel.
10: Bu küçük bebek nasıl acaba?
5: Keyfi yerinde.
2: Kondüktör Harry için en genç göçmenle tanışma fırsatı.
10: Oo, uyumuş bile.
5: Evet, öyle.
10: Pekala.
5: Uyuyor.
10: Yolculukta uyumak çok iyidir.
5: Çok mutlu.
10: Bilirim. Tamam.
2: ...300 kilometre güneyde Whittier Limanı yakınlarında...
11: Birkaç mobil kar aracı görülmüş. Bölgenin her tarafına yayılmış.
8: Anlaşıldı.
11: Onlara dikkat edin.
2: Ve demir yolu ekibi alarmda. Bruce, demir yoluna giren bu sürücüleri takip ediyor.
12: Yola devam ediyoruz.
2: Önemli yükler taşıyan tren gelmeden önce... ...demir yolundan bu sürücüleri uzaklaştırmaları gerekiyor.
12: Rayların etrafında mobil araçların izlerini gördüm. Ve rayların üstünde gezmişler. Buralarda geziyorlar, yani gözümüzü dört açmalıyız. Raylarda bu araçlarla gezmek son derece aptalca bir şey.
1: Bu tren 2 kilometre uzunluğunda ve 750 ton ağırlığında.
12: Acil bir durumun gerçekleşmesini ve treni durdurmak zorunda kalmayı hiç istemiyoruz. Taşıdığımız yüklerin gecikmesi de hiç istemeyeceğimiz bir olay.
1: Evet, önemli yükler çok değerli. Ancak yaşamımız göz önüne alındığında hiç değerleri yok.
2: İleride Bruce mobil araçları takibe devam ediyor.
4: Aşağıda 4 tane araç var. Orada olmamalılar. Bu adamlar yaptıklarının yanlış olduğunu biliyor. Aramızda çok mesafe var ve onlara ulaşamıyorum.
2: Ormana doğru kaçıyorlar.
4: Çok hızlı şekilde ormana girdiler. Yapabileceğim daha fazla bir şey yok. Tamam, hadi gidelim.
11: Seward otoyolunda bir araç var. Kamyon otoyolla demiryolu arasında.
4: Bu iyi değil.
11: Burada acil bir durum var. Yardım arabaları bölgeye gelmiş durumda.
2: 25 kilometre ileride bir araç yoldan çıkıp demiryoluna çarpmış.
4: Treni durdurmak zorunda kalacağız.
2: Takitna'nın 15 kilometre kuzeyinde.
9: Sanki işe yarayacakmış gibi. Attığınız şey ettiyse asla onu almaya gitmeyecektir.
2: Kardeşler Steve ve Jonathan tundra tırını bekliyorlar. Çatıyı onarmak için ihtiyaçları olan aletleri alacaklar.
10: Bu tundra değil. Bu Kip olmalı, ha?
9: Komşumuz Kip.
10: Onu bekliyorduk. Bize malzemeleri taşımada yardım edecek.
2: Kardeşlerin komşuları olan Kip'in yardımına ihtiyaçları var. Çünkü o tecrübeli bir marangoz.
10: Merhaba. Profesyonel yardım geldi.
8: Bütün el aletlerimi getirdim. Yani mukavvalar elimize geçtiğinde...
10: Harika olacak.
8: Güzel. Sizi tebrik ederim. Birkaç yıldır buradayım. Ve herkes bana yardım etmeye çalışıyor. Herkes yapacak bir iş buluyor.
2: Güçlü bir fırtına gelmeden önce bu adamların malzemelere ihtiyaçları var. Böylece çatıyı onarabilecekler. Ancak 80 kilometre kuzeyde, Hurricane'de...
12: Tamam, yoldan çekil, gidiyorum. Dikkat et.
2: Yoğun kar, tundrayı yüklemesi için sürücünün ve ekibin işini zorlaştırıyor.
12: Lanet olsun. Lastikler patinaj yapıyor. Çok fazla kar var. Bu çok kötü. Tekerlekleri tekrar yola sokmam gerek. Patinaj yapıyorlar.
6: Bu kadar yoğun kar varken işler oldukça zorlaşır. Lastikler sorun çıkarır ve araç ilerleyemez. Boşa uğraşmanız anlamına gelir.
12: Bir kez daha geri geleceğim. Dikkat et. Oldu mu? Evet. Tamam Tat. Bir kez daha deneyelim.
6: Tamam.
12: İşte gidiyoruz. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Başardık mı?
6: Evet.
12: Bence başaracağız. Şimdi yer çekimi de bizim tarafımızda. Sadece durmamalıyız. Hepsi bu.
2: 400 kilometre güneyde Bruce anonsu yapılan araba kazasına doğru ilerliyor.
3: 12.49'dan Dugout tamam.
11: Araç otoyol ve demiryolu arasında bir çukurda. Belki biz oraya gidene kadar bir çekici bulabilirler. Bilemiyorum.
3: Teşekkürler Dugout tamam. Sürekli insanları demir yolundan uzak durmaları konusunda eğitiyoruz. Bu sene bir motosiklet yolda terk edilmişti ve demir yoluna doğru savrulmuştu. Buna sürücü sebep oldu denebilir. Dikkatli olursak hiç sorun çıkmaz.
2: 130 kilometre kuzeyde Vasilya'da Kenny ve Amanda bebeklerinin doktor randevusuna yetişebildiler.
13: Merhaba. Sizi görmek ne güzel.
6: Vay canına. İşte benim güçlü oğlum.
13: Evet.
6: İşte ellerimde.
13: Süt emiyor mu?
5: Evet, evet.
13: Sorun yaratıyor mu?
5: Hayır,
13: tamam.
5: Hiçbir sorun yok.
13: O harika. Görünüşe göre çok sağlıklı bir
5: teşekkür
13: çocuk.
5: Teşekkür ederiz.
13: Bir sonraki kontrol 4 tamam. Hafta sonra.
5: Evet.
13: Tamam. Görüşmek
5: çok
13: üzere.
5: Çok güzel, bu iyiydi. Bebek çok sağlıklı. Çok sevindim.
6: Evet.
5: Çok sağlıklıymış.
6: Çocuğun kontrolünü yaptırdık.
5: Harika. Onunla beraber burada yaşamak huzur verici, öyle değil mi?
6: Evet.
2: 170 kilometre güneyde yük treni Anchorage'e doğru ilerliyor. 750 ton ağırlığında ağır makine ve askeri ekipmanla birlikte.
11: Şu an raylara giriş yapan bir araba var.
12: Ana otoyolun oldukça yakınındayız. Bu bölgede arabalarla zaman zaman sorunumuz olabiliyor. Fakat çok fazla dönüş var ve bazı yerlerde önümüzde neler olduğunu tamamen göremeyebiliriz.
2: Yük treni ilerliyor. 750 ton da ağır makine ve askeri ekipmanla birlikte.
11: Şu an raylara giriş yapan bir araba var.
12: Ana otoyola yakındayız. Bölgelerle zaman sorunumuz olur. Fakat çok az var ve bazı yerde önümüzde neler olduğunu...

0: Her sene bu bölgede kazalar oluyor ve insanlar ölüyor. Bazı araçlarda raylara savruluyor.
1: Daha önce bir arabaya çarpmadım. Ancak oldukça yakın geçtim. Ufak bir dokunuş ve araç metrelerce savrulabilir. Bu yüzden gerektiğinde durmaya hazırız.
2: Trenlerden korkmalısınız. Hemen duramayabilirler ve sizi öldürürler.
0: Bruce kazanın olduğu bölgeye ulaştı.
3: Aman tanrım.
4: Biri bu tehlikeli yollarda hız yapmış. Buraya çarpmış ve ters dönmüş.
3: Evet. Ve rayların 2 metre yakınına kadar gelmiş. Bence trafiği kesmeli ve bu aracı buradan almalıyız. Çünkü yuvarlanıp demir yoluna doğru ilerleyebilir.
0: Aracın bu kötü durumuna rağmen sürücü küçük sıyrıklarla kazaya atlattı.
3: Şu adamlara bak. Buradan uzaklaşmaları gerek. Bunu yapamazlar. Buradan gitmelisiniz.
0: Kaza bölgesinde Bruce, raylardan izinsiz geçenlerin peşine düşüyor.
3: Trenin sesini duyacaklarını düşünüyorlar ama duyamayabiliyorlar. Çok tehlikeli bir durum. Rayların bu tarafına geçmelisiniz. Yakında buradan geçecek bir tren var. Hadi buradan gitmelisiniz.
0: Çekici aracı bulunduğu yerden aldı. Böylelikle yük treni buradan güvenli bir şekilde geçebilir.

0: Trenin gecikmesine izin vermedik ve raylar da araba yüzünden zarar görmedi. İyi iş çıkardık.
1: Takitna yakınlarında Tundra tırı kaybettiği zamanı kazanmaya çalışıyor. Dört kardeşlerin malzemelerini taşıyor.
2: Kötü hava geliyor. Umarım kar yağışı artmadan bu işi hallederiz. Hadi dua edelim.
3: Tundra'nın geldiğini duyuyorum.
1: İşte malzemeler. Hey! Getirdiğiniz için teşekkür ederiz çocuklar.
2: Rica ederiz.
1: Bizim kavalarımız ve çatı girişlerimiz var.
2: Tamam, bunlarla ne yapacaksınız?
1: Kulübenin çatısını onaracağız.
3: Ben 5 tane mukavvayı alacağım. Ve diğerlerini Steve'in kızağına koyacağım.
2: Tamam, size iyi günler.
1: Tamam, raylardan ayrılmayın.
2: Evet, en önemli şey bu zaten.
4: İhtiyacımız olan her şey burada. İşe koyulabiliriz.
1: Buraya ilk geldiğimizde bütün ihtiyaçlarımızı bu demir yolu sayesinde karşılıyorduk. Mutfak ihtiyaçları da dahil. Hepsini böyle alıyorduk. Her şey oradan geliyordu. Başka yol yok. Bunun için mecburduk.
4: Bu durum kar araçları gelişmeden önceydi.
1: Buradaki herkeste bir kar aracı var. Eskiden rayların üzerinde seyahat ederdik. Ve bu her zaman mutlu bitmezdi.
3: Tamam. Güzel.
2: Tamam.
3: Öncelikle ihtiyaçlarımızı buraya dizelim. Öncelikle kirişlere bakalım. Burada bir tanesi çürümüş.
1: Bunun değişmesi gerekiyor.
3: Hepsini çıkarmalıyız.
5: Evet.
2: Evet.
3: 9 taneye ihtiyacımız var.
4: Bizde 6 tane var.
3: Lanet olsun. Biraz malzeme eksiğimiz var.
1: Vasilya da Amanda ve Kenny eve giden trene binmek için zamanında istasyona geldiler.
6: Teşekkür ederiz.
7: Eğer treni kaçırsaydık haftanın geri kalan kısmını Vasilya'da geçirecektik. Ve bu durum ikimizi de deli ederdi. Şehir temposu aklımı kaybetmeme sebep olurdu.

0: Bütün göçmenleri tanıyor ve hepsiyle arkadaş. Hatta onlara haftalık gazetelerini bile getiriyor.
1: Burada yaşayanların televizyonları ya da radyoları yok. Kendi paramla onlara gazete alıyorum ben de. Bu gazeteleri onlara ulaştırıyorum. Paketliyorum ve teslim ediyorum. Gazete onlar için önemli. Dünyada neler olup bittiğini öğreniyorlar. Şimdi onlara bu haberleri ulaştıracağım. Ben gazeteci çocuğum. Onların teslimatçısı. Bunu şimdi fırlatacağım. Sanırım durmayacağız. Şu anda çok yakınız ve işte gidiyor.
2: Biraz endişelendim. Unutacaksın sandım.
1: Tam ayağının ucuna attım. Evet hanımlar beyler, bu bölge dışarı bakıp geyikleri görebilmeniz için çok uygun bir yer. Sağ tarafta 5-6 tane geyik var. Gözlerinizi açık tutun. Geyik bölgesinden geçiyoruz.
3: İşte orada. 3-4-5.
4: Aman tanrım, olamaz.
5: Tepede de bir tane var.
3: Bir tane daha.
0: 200 binden fazla geyik Alaska'ya yayılmış durumda. Bu geyikler eğer kışkırtılırlarsa öldürmeye kadar gidebilirler. Kenny ve Amanda'nın evlerine dönerken ormanda dikkat etmeleri gereken bir tehlike daha.
6: Yapmak istemeyeceğiniz şey bir geyiği kızdırmaktır. Geyik size doğru döner ve bütün gücüyle saldırır. Hiç hoş bir durum değil. Hadi canım, hadi.
0: Ve yakınlarda birkaç tane geyik fark ettiler.
6: Çevrede dolaşan birçok geyik var. Bunu engelleyemezsiniz. Hatta bunu denemek bile size pahalıya patlar.
5: Geyiği rahat bıraktığınız sürece size asla zarar vermezler.
6: Geyikler genelde makinelerle uğraşmaz.
5: Şu anda bu yol yük taşımak için hiç uygun değil. Ama kısa mesafeye gidecekseniz bu yolu kullanabilirsiniz. Şehre gidip geri döndüğümüzde rahatlamamız ve kendi tempomuza dönmemiz bir iki günümüzü alıyor maalesef.
6: Başardık.
0: Evet. Dört kardeşlerin kulübesinde eksik girişler yüzünden farklı yöntemler denemek zorundalar.
1: Bizde 6 tane var.
7: Birkaç tanesini onaralım.
8: Burada kullanılabilecek 3 tane var. Bu harika. Bunu Steve'in babası saklamış. Ve şimdi biz bu parçayı kullanacağız. 30 yıl sonra. Biraz yenileyeceğiz.
1: Alaska becerisi yine kazanıyor. Bir plan yolunda gidince insan çok mutlu oluyor.
8: Tamam. Son mukavva buraya. Bunu tutup çatıya doğru koymak ister misin John?
9: Evet.
8: Güzel. Son çiviyi çakıyorum. Evet çocuklar, tente için hazırız.
1: Bugün bizim için çok önemliydi. Kulübümüzü kurtardık.
7: Oldukça iyiydik.
1: Şimdi üstünü de örttük. Kötü hava tamamen dışarıda kalacak ve kulübe eski güzelliğine kavuşacak. Geldik, icabına baktık ve eskisi gibi yaptık.
7: Güzel oldu.
0: Güneyde Danny ve Animal neredeyse eve vardılar. Taşıdıkları ağır yükler ve askeri ekipmanlarla birlikte.
10: Anchorage'e çok yakınız. Bu çok güzel.
11: 12 saat çalışabiliyoruz, bu kadar. Federal düzenleme böyle. Saat 6'dan sonra çalışamayız ve birkaç dakikamız kaldı. Bu işi de hallettik. Aferin Daniel. Ucu ucuna yetiştik. Çok uğraştık ve yorulduk ama sonunda iyi iş çıkardık.
10: Hadi yükleri kontrol edelim.
0: Danny ve Animal için yükün zarar görmemesi de son derece önemli. Bu yüzden kontrol yapacaklar.
11: Galiba bu araç maden kazısı ya da buna benzer bir şey için buraya geldi.
10: Evet.
11: Hadi arkaya gidip askeri ekipmanları da kontrol edelim.
10: İyi görünüyor.
11: Şu ana kadar iyi.
10: Hiçbir şey zarar görmemiş gibi.
11: Güzel.
10: Hadi bakalım.
11: İşi halletmek için ne gerekiyorsa onu yaptık. Ancak can güvenliğini hiç elden bırakmadık. Bu bir ekip çalışması. Demiryolu endüstrisi işte böyle çalışır. Biz bir aileyiz.
1: Ve başka bir aile olan Simpsonlar akşam yemeğini yakalamakla uğraşıyorlar.
5: Babam birkaç balık yakalayacak.
6: Evet bebeğim. Oh. Bu büyük bir balıktı. Onu gördünüz mü?
5: Hayır, o balığı göremedim. Maalesef.
6: Sanırım. Harika. Ailem için bir hayat stili oluşturmaya çalışıyorum. Bunu istiyorum ve yapmam gerek.
5: Doğada su var. Avlanmaya gidip et yiyebilirsin. Çevre sana ihtiyacın olanı sağlıyor. Başka bir şeye ihtiyacın yok.
6: İşte bu.
5: Balık mı tuttun?
6: Gökkuşağı balığı tuttum. Eşim bu hayatı ve doğayı sevdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu balığı folyoya sarıp sobaya koyalım bence.
5: Ha, kulağa hoş geliyor. Sadece bir tane, ha?

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Benim için gerçekten heyecan verici. Anlıyorsunuz değil mi? Tekrar başladık. Altın madenciliği yaşam tarzını seviyorum. Ve bunu yapabilme kapasitemizi de seviyorum. Bu iyi bir sezon olacak. Bunu hissedebiliyorum.
5: Hazır mısın?
6: Evet, biraz daha yaklaşabilirsiniz Todd.
7: Tamam, o şeyi yerleştirip bağlayalım. Seni bağlıyorum.
5: Bu bizim yeni su manifoldumuz. Sonuncusunu en az iki kez patlattık. Umarım bunu yeterince sağlam yapmışızdır. Aslında bu bir nevi şans işi.
8: Holy Roller'ın su manifoldu, suyu yıkama tesisinin tüm önemli bölümlerine, yani Huni'ye, Trommel'e ve Savak kutusuna dağıtır. Bu karmaşık sistem, her parçanın ihtiyaç duyduğu su akışını almasını sağlar. Bu sistem olmadan tesis çalışmaz.
7: Tamam, hadi oraya takalım.
9: Teoriye göre bu parça yuvarlak olduğu için genleşme ihtimali daha düşük. Hatta teorik olarak hiç genleşmez ve kırılmaz. Bu da bize daha fazla madencilik yapma, altın bulma ve sorun yaşamadan devam etme fırsatı verecek. Altın madenciliğinde sorunlar kaçınılmaz.
7: Tamam, aşağı gel.
9: O yüzden acele etmiyoruz, işi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda olmalı. Yeniden çalışmaya dönmek için sadece küçük bir adım kaldı.
7: Bayağı iyi.
5: Tamam, ne oluyor? Bu fazla kolay oldu.
7: Bu sezon böyle gidecek. Buna alışın.
5: Evet, umarım haklısındır. Haklı olmadığını biliyorum. Genellikle tam şu sıralar bir şeyler ters gider ama hey, şanslıyız. Bakalım ne olacak.
8: Kayıp kazı alanında ise Andy, büyüyen çamur sorununu çözmek umuduyla iki ekskavatörü devreye sokuyor.
10: İyisin dostum.
11: Alan tam bir karmaşa, her yerde çamur var. Bu yüzden birkaç ekskavatör göndereceğim ve durumun ne kadar kötü olduğuna bakacağız. Oraya girip altınlı malzeme yiyemiyoruz. Başka bir yol bulmamız gerekecek.
10: Peter, yukarı taraf.
11: Sterling.
10: Kendini biraz daha yukarı al ki itmek zorunda kalma. Oradan geçene kadar banketin hemen dibinden devam et.
12: Anlaşıldı.

0: Sterling, besleme başlığını oraya koy ve kendini çek. Paletleri kullanma. Çekerek ilerle. Şimdi önüne doğru tekrar uzat. Biraz daha, biraz daha ileri aç. Aferin Sterling, aferin. İşte bu. Bu adamlar 90 santimetrelik bataklıktan geçiyor ve giderek derinleşiyor. Neyse ki iyi makinelerimiz var, oradan geçebiliyorlar. Bu iyi değil. Todd, Todd duyuyor musun Todd?
1: Evet, duyuyorum.
0: Bu kesime gelebilir misin lütfen? Bir şeye bakmalıyız.
2: Plan yapalım.
1: Tamam. Gidip ne olduğuna bakacağım.

0: Kuzey Alaska. Burası Amerika'nın en izole yerleşim birimlerinin olduğu yer. Bölgeye tüm giriş ve çıkışlar sadece küçük uçaklarla yapılıyor. Yolların bittiği yerde Cheetah'ların dünyası başlıyor. Bu bölümde Yuna Creek'te kasırga gücünde rüzgarlar köpürüyor.
1: Bunlar bizi yeryüzünden uçuracak.
0: John Pons uçağını güçlükle gökyüzünde tutmaya çalışırken...
2: Cehenneme çok yaklaştık. İşte geliyor.
0: Phipps Sampson Cessna 207'sini yere indirmekte zorlanıyor.
3: Saatte 60 kilometre esen rüzgarda oraya gitmezdim.
0: Air Alaska'nın cesur pilotları her gün küçük uçaklarında şiddetli hava koşullarıyla mücadele ediyor. Ve Amerika'nın bu uç sınırının tek bağlantısını sağlıyorlar.
4: ERA 292. 2 saatlik yakıtım ve 3 yolcum var.

0: Günaydın. Bugün Uniclet'in adına yakışır bir gün. Burası doğu rüzgarının estiği bir şehir ve bugün rüzgar başladı. Kış artık çok yakınımızda. Pekala, şu anda havada olan ve beni dinleyen tüm pilotlar, Norton Sound civarında kuvvetli rüzgarlara dikkat edin. Şimdi Native Tongues isimli şarkıyı dinliyorsunuz.
1: Saat 6.30 ve Uniclet, Alaska bu sabah acımasız bir gerçekle uyandı. Rüzgar yönünü doğuya çevirdi ve çok kuvvetli esiyor. Kış geldi.
2: Hey! Buraya gel. Hadi. Bu bizim için sıradan bir sabah. Sıcaklık -30'larda olmalı. Rüzgarın hızı 40 kilometre. Bu önümüzdeki 7 ayda yaşayacağımız şartların en iyisi. Dostum, burada hayat zor.
3: Sabah hava durumuna baktım. Doğa ana bize çok sıkı vuracak gibi görünüyor. Evet, bu mevsimin ilk buzu.
4: Burada yılın en zor mevsimine girmek üzereyiz. Bundan sonra sert rüzgarlar başlar.
3: Evet, yağan rüzgarlar sayesinde bugün çok eğlenceli inişler yaşayacağımızı sanıyorum. Ben her zaman sınırları zorlamayı sevmişimdir. Alaska'da yaşamanın en sevdiğim yanı da bu zaten.
4: Burada hava tam anlamıyla çılgın ve bu küçük kuşları uçurmak çok zor. Çok hafifler ve bu kuvvetli rüzgarda başına gelebilecek en hafif şey piste ters dönmek. Veya böyle bir şey olabilir. Bu tehlikeli.
2: Aşağıda Körfez bölgesinde herkes kasırgalardan şikayet eder. Biz burada yıl boyunca birinci kategori kasırga gücünde rüzgarlarla savaşıyoruz.
4: Hava rüzgarlı veya kötü olduğunda uçuşta olan babam ve diğer pilotlar için hep endişelenirim.
2: Burada yaşamak böyle bir şey. Çok fazla rüzgar, aşırı uçlardaki soğuklar. Ve sen sürekli çalışmak zorundasın çünkü birilerinin mutlaka o uçaktaki bir şeye ihtiyacı olur.
1: Alaska'daki köylerin %80'i ülkenin geri kalanından izole. Buralara gidiş ve geliş için yol yok. Dış dünyayla tek bağlantıları küçük uçaklar. Yukon Deltası'nda kurulmuş olan Battle, bu ücra köylerden 30 kadarının tek bağlantı merkezi. Jim, bu en karlı terminali denetlemek için buraya sıklıkla gelir.
2: Battle en yoğun merkezimizdir.
4: Air Alaska.
2: Buranın yoğunluğunun nedeni 30 kadar köye hizmet vermesidir. Bu Barrow, Nome, Kotzebue ve Uniclet toplamından daha fazladır. Ancak Anchorage'la kıyaslanabilir. Bekleme salonunda 2 ile 300 kişi arası yolcu görürsünüz. Göz açıp kapayana kadar hepsi gitmiş olur.
5: Lütfen dikkat. Çibek'e gitmek için bekleyen yolcular.
2: Bu bir kaos.
6: Burada -30 derecede çalıştığımız sabahlar olur. Adım John Hesty. Battle Terminal'inin operasyon müdürüyüm. Çocuklar dikkatli olun. 100'ün üzerinde personelimiz var ve günde 60 uçuş yapıyoruz. Yaklaşık 400 yolcu ve 6,5 ton posta taşıyoruz. Bu bir orkestrayı yönetmek gibi. Aynı anda çok fazla şey oluyor ve kontrol edemezsen her an kaotik bir ortama dönüşebilir. Havacılık işinde yeni bir gün daha.
1: Zorlu kış şartlarında işlerin yürümesini sağlamak için Jim yeni bir hangar yapımına 1 milyon dolar harcıyor. Ama planın gerisinde kaldılar ve muhtemelen kış gelmeden bitiremeyecekler.
2: Yeni bir uçak hangarı yaptırıyoruz. Böylece sabahları uçakların buzunu temizlemek zorunda kalmayacağız ve işimiz kolaylaşacak.
1: ERA uçakların buzunu temizlemek için her yıl yaklaşık 152 bin litre propilen glikol kullanıyor. Yeni hangar zamanında tamamlanırsa Jim binlerce dolar tasarruf etmiş olacak.
2: Planın sadece 2-3 hafta gerisindeyiz ama ben ecel terleri döküyorum.
5: Merhaba.
2: Ran, durum nedir dostum? Nasılsın?
5: İsmim Ran Bernier. Jim hangarın beton altyapısını yapmak için işi bize verdi. Saatte 60-80 kilometre rüzgarda bu işi yapmak çok zor. Şiddetli rüzgar ısıyı neredeyse 0 dereceye kadar düşürdü.
1: Beton kururken Jim, hangarın geri kalan kısımlarını kontrol ediyor.
2: Evet, işte hangarımın parçaları. Şu anda hepsinin tamam olduğuna emin olmak için çelikleri kontrol ediyorum. İki sütun eksik sanırım. Uç duvarlar burada. Bir kolonu bulmaya çalışıyorum. Ha, buldun mu? Ha, evet, orada. Bir bina yaparken bunlardan birinin dikildiğini görmek işin en keyifli yanı. Yukarı dikilir ve montaj başlar. 3 hafta gerideyiz. Ne yapacaksın? Önümüzdeki 2-3 ay benim için çok zor geçecek. Çok endişeliyim. Çeliği nasıl dikeceğiz? En kötüsü hava şartları zorlayacak. Bu hiç kolay olmayacak. Kış birdenbire gelecek. Kalıpların son rotuşlarının yapılmasını seyretmektense çelik kalıpları bugün dikebilmeyi umuyordum. Kış çok yakında geliyor, günler kısalıyor. Binayı tamamlayabilme şansımız %50.
1: Battle Operasyon Müdürü John Hasty, pilotlara aşırı rüzgar konusunda bilgi vermek için bir güvenlik toplantısı düzenledi.
6: Bugün rüzgarlar oldukça sert esiyor. Kalkıştan önce rüzgarı 2 kere kontrol edin. Yan rüzgarlara dikkat edin. Onlar da önemli.
1: Yan rüzgarlar piste dikey olarak esen rüzgarlardır. İniş ve kalkışları çok zorlaştırır. Pilotlar kuvvetli yan rüzgarlarda iniş ve kalkışta yengeç stili denen bir teknik kullanırlar. İniş sırasında pilot alçalırken uçağın burnunu rüzgara doğrultur. Yere değmeden hemen önce burnunu tekrar düzeltir ve o şekilde yere iner.
6: Bu sabah dışarı oldukça soğuk. Rüzgarlara dikkat edin. Vance biraz önce güzel bir soru sordu. Yengeç stili mi yapacağız yoksa piste kayacak mıyız?
3: Soru yeni arkadaş içindi.
6: Pekala.
1: Yeni pilot buraya başka bir eyaletten geldi.
5: İsmim John Köpen ve ERA'da yeniyim. Şu anda stajyerlik dönemimi tamamlıyorum.
1: John, 15 haftalık stajyerlik sürecinde bir güvenlik pilotu refakatinde uçuyor. Bugün rüzgarın hızı saatte 48 kilometre ulaşırken John son test uçuşunu yapacak. Geçerse mezun olup bundan sonra tek başına uçabilecek.
6: Pekala, güvenli uçuşlar.
7: 10.06, kalkış için hazırlanın. Kalkış kontrolleri tamam mı?
5: Kalkış kontrolleri tamam.
7: 10.06, kalkış için hazırsın.
1: Unacrete'de makinist Jason, Numanakua'ya gidecek uçağa biniyor. Şehrin tek graderinin kırılan camını onaracak. Grader pistteki karları temizlemek için kullanılıyor. O çalışmazsa Numanakua pisti karla kaplanır ve hayati malzemeleri ulaştıran uçakların inişine kapanır. Şu anda bu tamir Jason'ın düşündüğü son şey. Çünkü saatte 48 kilometre esen rüzgarda uçabilmek onun için fazlasıyla zor.
5: Tekrar uçmaya başladığımda tek yaptığım oyun oynamaktı. Dışarı bakmıyordum. Başımı aşağı eğip kendimi mümkün olduğunca meşgul etmeye çalıştım. Sonra buna tamamen alıştım. Bunu her yıl yaşıyorum. Rüzgar saatte 60 kilometreden fazla hızla esiyor. Bu küçük uçaklar da sizi oradan oraya atıyor ve ben bundan nefret ediyorum. Bu benim için çok gerilimli.
3: Cehenneme çok yaklaştık Jason. İşte geliyor.
5: Dostum, burada işler zorlaşıyor. Tam bu tepelerin çevresinde. Rüzgar bu tepelerden geliyor.
3: Aa dostum.
5: Ne? Evet, bunu bilmiyorum. Pont.
3: Bunu sevmiyor musun?
5: Hayır.
3: Hadi bakalım. Duyuyor musun
5: tamam.
3: Jason?
5: İşte rüzgar geliyor. Aman tanrım. Soğuk ter döküyorum.
3: Lanet olsun, evet.
5: Nefret ediyorum. Nasıl paniklemem? Neredeyse 80 kilometreyle esiyordu. Sakin kalmak çok zor.
3: Yan rüzgarlarda inişi sever misin?
5: Burada ölmek fena olmazdı.
3: En azından etrafta gelip bizi yanan enkazdan kurtaracak birileri var.
1: Alaska'nın şiddetli hava şartları hemen tüm uçuşları etkiler. Pilot John Pons bu zorlu şartlara hiç de yabancı biri değil.
3: Pilot olmadan önce profesyonel skateboard yapıyordum. Ama bu işi vücudumu kırıp dökmeden bir ömür boyu yapamayacağımı anladım. Uçak kullanarak dünyanın büyük bölümünü görebileceğimi düşündüm ve bir pilot olmaya karar verdim. Jason, yan rüzgarlarla iniş yapmayı sever misin?
5: Nefret ederim. Pons bugün makinist Jason'ı havaalanı graderinin kırık camını tamir etmesi için Nanamakua'ya götürüyor. Piste yaklaşırken 40 kilometre hızla esen yan rüzgarlarla mücadele ediyor. Burada ölmek fena olmazdı.
3: En azından etrafta gelip bizi yanan enkazdan kurtaracak birileri var.
5: Evet. Hayattayız.
3: Şans arada gülüyor.
5: Yere güvenli bir şekilde inince Jason hemen işe koyuldu. Mevsimin ilk karı yağmadan grader'i tamir etmeliydi. Aman tanrım, hazır mısın?
7: Tamam, bırakabilirsin.
5: Oraya atabilirsin.
1: Kırık camı çıkardıktan sonra yeni camı takmak için camı sadece yerine oturtmak yetecekti. Ama o sırada bir sorun olduğunu fark ettiler.
5: Bu tarafa. Sanırım bu küçük.
7: Alaska kırsalında yaşayıp işi ısmarladığında olan budur. Bu kesinlikle doğru boyutta olduğunu söyledikleri ikinci cam. Ve şu hale bak.
5: Bu acil bir durum haline geldi. Alaska'nın kırsal alanında ihtiyaçlarımızı büyük şehirlerde olduğu gibi arabaya atlayıp iki sokak ötedeki bir mağazadan alabilme şansımız yok. Burada işler farklı yürüyor.
4: Güneyden buraya bir şey göndermek kolay. Kargo var ve ayrıca büyük hava yollarının hepsinin Anchorage'a doğrudan seferi var. Ancak burada birkaç gün bekleyebiliyor çünkü bizim her yere her gün seferimiz yok.
8: Anchorage'de paket 747'den indirilip daha küçük bir uçakla buraya veya Nome gibi merkez terminallere gönderilir.
4: Uçaklarımız küçük, her gün seferleri yok ve çok fazla posta var. Bu durumda postanın küçük köylere ulaştırılması uzun bir süre alabiliyor.
8: Bazen kutular uçak için çok büyük olur, bir başka uçak beklemek zorunda kalırız. Böylece kargo burada bir gece veya birkaç gün bekleyebilir.
2: İlaç ve aşılar, hayati malzemeler ve ihtiyacınız olan her şey hava yoluyla gelir.
4: Hava koşulları önemli bir etken. Bazen hava birkaç hafta boyunca kötü olur ve bir yere gidemezsiniz.
8: Pakette burada kalır ve bekler. Alaska'da bir yerden bir yere eşya taşıma işi uzun bir süreçtir.
1: Kış rüzgarları Battle'a geldi. Çok yakında sıfırın altında derecelerde onlara eşlik edecek. Alaska'da uçak kazalarının %12'si buzlanma sebebiyle meydana geliyor. Operasyon müdürü John Hastie, buzlanmanın hasarlarına hiç yabancı değil. Ve hava daha kötüleşmeden önce çalışanlarını buz temizleme konusunda eğitmek istiyor.
6: Bugün yer ekibiyle birlikte buzlanmayı önleme konusunda çalışacağız. Kanadın arka tarafında, kanatçıklardaki kar ve buzu kürüyemezsiniz. Önden arkaya doğru püskürteceksiniz. Yatay ve dikey stabilizatörler hepsinin temiz olduğuna emin olun, tamam mı? Arkaya gelin ve kanadın dış ön kenarından başlayarak aşağı doğru devam edin. İşiniz bittiğinde baş parmağınızı kaldırıp pilota tüm kritik kaldırma yüzeylerinin temiz olduğu işaretini verin.
1: Kanatların altındaki hava basıncı kanat üstündeki basınçtan yüksek olduğunda kaldırma gücü oluşur ve uçağı havalandırır. Ama alçak basıncın oluşabilmesi için hava kanadının üst kısmında çok hızlı hareket edebilmelidir. Buzlanma havanın sert buzlu yüzeyde hareketini yavaşlatır ve kaldırma gücünü azaltır. Buzlanma giderilmediğinde kaldırma gücü kanadın uçağı havada tutamayacağı kadar azalır. Bununla mücadele etmek için era kanatlar ve kuyruklara propilen glikol püskürtür. Glikol suyun donma derecesini -50 dereceye kadar düşürerek buz oluşumunu önler.
6: Kanatlarda buz biriktiğinde bu hava akımını engeller ve uçak uçamaz. Bu nedenle yapılması gereken ekiplerin bu konuda eğitilmesi ve uçakların buz ve kardan temizlenmesidir. Pekala. Hazır mısınız? Hazırsınız.
1: Terminalin içinde bir öğrenci pilot güvenlik pilotu eşliğinde son uçuşu olabilecek bir uçuşa hazırlanıyor.
5: Adım John Köpen ve şu anda Tuntutuliak'a uçmak üzere hazırlanıyoruz. Buraya Mart ayında yerleştim. Buraya taşınmamın tek nedeni çok güzel bir bölge olması ve dünyanın başka yerinde buradakine benzer uçuşların olmaması. Bu çok özel bir iş ve benim için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum. ERA'da yeniyim. ve önce stajyerlik eğitimimi tamamladım. Yani bu süre içinde sağ koltukta uçtum. Bu süre sonunda bir üst seviyeye yükselir ve Cessna 207'ye geçersiniz. Bu geçiş öncesinde 1500 saat uçmak gereklidir. Tüm bunları tamamladım ve bu benim güvenlik pilotu işindeki son uçuşum. Sonra tek başıma uçmaya hak kazanacağım.
3: Adım John Dranenburg ve bu da John Köpen. Bu John'un benimle birlikte son uçuşu. Bundan sonra yalnız uçacak. Pilotların muhakeme kabiliyeti, kontrol işlemlerindeki tutarlılığı, kararlarının isabetliliği gibi konularda değerlendiriyor ve tek başına uçabilme yeteneğini kazandıklarına emin olmak istiyoruz.
5: Şehirde ne kadar kaldınız?
8: 3 gün.
5: 3 gün mü?
1: John son uçuşunda Ivanov'ları evlerine götürmek için Tuntutuli yakın kuvvetli rüzgarlarıyla mücadele etmek zorunda. Bu mücadelesi mezun olup yalnız uçmak için yeterli olup olmadığına karar vermek için dikkatlice izleniyor.
3: Acemi çaylağı serbest bırakmaya hazırlanıyoruz. Bütün olan biten bu.
5: Pekala, Tuntutuliya'ya doğru yola çıkıyoruz. Yolculuk boyunca kemerlerinizi bağlı tutmanızı rica ediyorum. Arkadaki sarı çantada acil durum ekipmanı ve önünüzdeki koltuğun arkasında bilgilendirme kartı var. Sorusu olan var mı?
8: Hayır.
5: Pekala, yola çıkıyoruz.
7: Era, uçuş için hazırlanın.
5: Havalanıyoruz. 1 sol 00 Mike. İyi görünüyor. İzin verdi.
3: Beni özleyecek misin?
5: Seni özleyeceğim John.
3: Biliyorum.
5: Sanırım sesin hep kulaklarımda çınlayacak.
3: Bu çok iyi. Çok rahatlatıcı.
5: Evet.
1: John Tuntutuliak'a yaklaşırken rüzgar saatte 50 kilometre hızla ve pistte çapraz yönde esiyordu.
5: Rüzgar oldukça güçlü. Rüzgar pervanenin arkasından estiğinde korkunç bir ses çıkarıyor. Olmayacak.
3: Eğer bununla ters yönde aktive edersen olur. Ve işte oldu.
5: Biraz fırtına var.
3: Evet.
5: Biraz daha hızlı olup ve o gücü biraz daha fazla koruyabilseydim, dümene hakim olabilirdim.
3: Evet.
5: Pekala Tuntu, hoş geldiniz. Eve hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Durun ben tutayım. Merak etmeyin, düşürmem. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
7: Yeşil bir çantam olacaktı.
8: Mavi çanta.
5: Mavi çanta? Mavi bir çanta yok.
7: Yeşil çanta. Rengi yeşil.
8: Açık mavi çanta. Evet.
5: Tamam.
7: Benimki yeşil.
5: Sizinki yeşil, tamam.
7: Üzerinde tamam. İsmim yazılı.
5: Pekala, sanırım onları yüklemeyi unuttuk. Yarın sabah getirsek olur mu? Sizin için uygun mu? Ne dersiniz? Yarın getirelim mi?
1: İki çantayı unutmuş olmak çok önemli bir sorun değil. Ama John daha dikkatli olmak zorunda. Bu kırsal bölgede kargo çok değerlidir. Ve içinde hayati ilaçlar ve malzemeler bulunabilir.
5: Tek bir uçuş kaldı. Nasıl bir sorun çıkabilir ki?
9: Kveke inmek, saatte 100 km hızla giden bir motosikleti evinizin kapısının tam önünde durdurmaya çalışmaya benziyor.
8: Doğu rüzgarlarının başlaması işlerin kötüye gideceğine işarettir.
1: Eğitim pilotu John Köpen'in son güvenlik uçuşu çok iyi başlamadı. Yolcuların çantalarını Battle'da unuttu.
3: Güvenlik pilotu uçuşlarına ait her şeyi tamamladığını düşünüyordum ama muhtemelen bir haftaya daha ihtiyacın olacak.
5: Uçağa binmeden önce bagajları tekrar kontrol etmeliydim.
1: Yolcuların çantalarını unutmak onların güvenliğini etkilemese de John'un stajını bitirmesini geciktirecek zihinsel bir hata olarak görülebilir.
3: Bu senin kaybın.
1: Yalnız uçma şansını yakalayabilmek için John'un tek ihtiyacı iyi bir iniş yapabilmek.
5: İnişe hazırız.
1: Ve bunu Battle'ın vahşi yan rüzgarlarına rağmen başarabilmek. Ama herhangi bir noktada güvenlik konusunda sorun olursa, güvenlik pilotu kontrolü alıp John'un terfisine engel olabilir.

0: Park frenleri hazır. Aviyonikler kapalı. John yere fazla sorun yaşamadan iniyor. Yine de uçuşun, hava yolunun yüksek standartlarına uygun olup olmadığına karar vermek güvenlik pilotuna kalmış. Uygunsa bundan sonra yalnız uçabileceğinin bir işareti olarak gömleğinin eteği kesilecek. Dikkatli bir değerlendirme sonrasında Dronenbrook kararını verdi.
1: Nasılsın? Bir pilot ilk yalnız uçuşunu yaptığında gömleğinin eteğini kesmek bir çeşit gelenektir. O çok genç ve şimdilik acemi. Aslında tam bir acemi çaylak.
2: Evet, tek pilot olmanın geleneğini biliyorsun. Değil mi?
0: Arkamda makasla durduğunu hissediyorum.
2: Kuyruğunu kesiyorum.
0: Harika.
2: Hadi bakalım, özgürsün.
0: Bir zamanlar çift kanatlı uçaklarda şimdiki gibi yan yana oturulmazdı. Sen önde otururken eğitmenin arkanda otururdu. Eğitmenin seninle uçmasına gerek kalmadığında arkanda kimsenin olmadığını bilmen için gömleğinin arkasını keserdi. Bu da o zamanlardan kalma bir gelenek.
3: Pekala, yeni yerine hoş geldin.
0: Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim.
3: İlk yalnız uçuşunu nihayet yaptın. Kuyruğunu kestiler mi? Sanırım evet. Yeni bir gömleğe ihtiyacım evet. Var.
0: Sırtımda soğuk bir makas hissettim ve anlamını bildiğim için sevinçten zıplayacaktım ama sırtımda bir makas vardı ve yapamadım. Bu komikti tabii.
3: Peki, iyi eğlenceler sana.
0: ERA'nın en yeni pilotuyla tanıştıktan sonra Jim Battle'ın bakım ambarını denetlemeye gitti.
3: Silindir mi bozuk?
2: Evet, çatlamış.
3: Ha.
2: Evet.
3: Burada bir denetim yapıyorlar. Bu silindir basınç kontrollerini geçememiş ve sorunun ne olduğu araştırıldığında bir çatlak olduğunu anladılar.
0: Uçak motorlarında silindirdeki bir çatlak motor arızasına yol açabilen bir işarettir. 207 tek motorlu bir uçak olduğu için en küçük bir çatlak bile dikkate alınmalıdır.
3: Bu nedenle 207'lerde 75 saat bakımı yapıyoruz. Havadayken çıkabilecek bir arızayı önceden belirleyip gidermek için. Çok fazla yıpranma ve aşınma oluyor ve her şeyi iyi durumda tutabilmek için gerekli harcamaları yapmakla yükümlüyüz. Aksi takdirde önünde sonunda biz zararlı çıkarız.
0: Jim büyük baskı altında ve en küçük şeylere bile sinirleniyor.
3: Lanet olsun. Bu ışıklar niye açık? Lanet olsun. Gündüz vakti aydınlatmaya ihtiyacımız yok. Bu ışıklar nasıl kapatılıyor? Bu ışıklar neden açık biliyor musun? Dışarıdan kapatılmıyor mu?
4: Elle kapatılıyor.
3: Evet. Bu kadar yolu sadece ışıkları kapatmak için geldim. Evet. Tüm isteğim bu. Işıkları kapatmak. Bugünkü Battle yolculuğu. Hangar konusunda iyimser olamıyorum çünkü burada Ekim sonu kış başlar. Ne kadar görmezden gelsek de kış geliyor ve hiç kimse sıfır derecede veya daha soğukta kar yağarken dışarıda çalışmak istemez. Hangarın bugüne kadar yükselmiş olmasını isterdim çünkü kış geliyor. Ekim ayı bana çok uzun gelecek.
0: Pistin karşısında pilot Phoebe Sampson, Battle'dan en tehlikeli iniş alanlarından biri olan Kvigilingok'a uçmak için uçağa yakıt koyuyor. Filipin yolcularından biri olan Casey, 380 nüfuslu Kvigilingok'ta öğretmen. Geri dönememekten korkuyor. Çünkü oraya ulaşamazsa, köyde ve civarında yerine geçecek bir öğretmen yok ve bu durumda okul kapalı kalacak.
2: Bu uçaklar otobüse benziyor. Her yere uçarak gidiyorum. Çünkü köye gitmek için karayolu yok.
1: Kvigilingok 96 metre uzaklıkta. Pisti çok dar ve engebeli.
2: İlk uçtuğumda bir yola indiğimi sanmıştım.
3: Kuigin pisti yaklaşık 6 metre genişliğinde.
0: Tam olarak hizalamalısın. Iskalama şansın yok.
5: Gerçekten çok tümsekli ve engelli. Yere değdiğinde doğru hizalamazsan tümsekler seni dışarı atabilir.
3: Yan rüzgarları da düşünürsen orada fazla felaket yaşanmaması şaşırtıcı.
5: Yan rüzgar varsa oraya gitmeyi yeniden düşünmek zorundasın.
0: Ama Philip'in bir görevi var. Casey'nin yarın sabah okulda olmasını sağlamak.
1: Son kontrolümü yapıp eksik bir parça, bir sızıntı veya çatlak var mı diye bakıyorum. Genellikle her şeyi iki kez kontrol edip güvenliğin tam olduğuna emin olmalıyım. Ben de herkes gibi akşam evime dönmek istiyorum. Pekala, herkesin kemeri bağlı mı?
2: Evet.
5: Evet.
1: Tamam.
0: Quebec'e inmek, saatte 100 kilometre hızla giden bir motosikleti evinizin kapısının tam önünde durdurmaya çalışmaya benziyor. Bugün 60 kilometre ile esen rüzgarda oraya gitmek istemezdim.
1: Hava oldukça güzel ama tek sorun rüzgarlı olması. Pist 762 metre uzunluğunda ve şimdiye kadar indiklerimin içinde en dar olanı. Yan rüzgarlar olduğunda şartlar daha da zorlaşıyor. Bilirsiniz, ben de herkes gibi akşam evime dönmek istiyorum.
0: Alaska'nın %27'si Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alır. Ve bu nedenle Amerika'nın en soğuk ve rüzgarlı eyaletidir. Saatte 75 kilometre hızla esen rüzgarla bugün de bir istisna değil.
3: Kuzey Buz Denizi üzerinde yüksek basınç hakimdir. Bu eyaletin tüm sisteminde etkindir ve Bering Boğazı'ndan esen kuzey rüzgarlarına neden olur. Bütün burunlar aşırı rüzgarlıdır. Dağların arasındaki kanallarda rüzgar bizi dünyanın yüzeyinden uçurmak ister gibi sürekli eser.
0: Saatte 54 kilometre hızla esen yan rüzgarlar ve dar bir iniş pisti Philip için zorlu bir sahne yaratıyor. Uçağı ve yolcuları piste güvenle indirmek için 207'ye mükemmel bir yengeç inişi yaptırması gerekiyor.

0: Adam başı 300 dolardan bu 3 yolcu Era'ya 900 dolar kazandırdı. Bunun yanında Kivigilingok'taki okulun eğitime devam etmesini sağladı.
1: Evet, Kivig'e hoş geldiniz. Rüzgar dışında bu uçuşta ve eve dönüşte işler gayet iyi gitti.
0: Pilotlardan biri rüzgar korkusunu yenerken bir diğeri rüzgarı uçuş yeteneğini geliştirmek için kullanıyor.
2: Benim adım Doug Stewart. Burada 5 yıldır çalışıyorum. Bazıları beni Hollywood veya Woods diye çağırır. Bunun nedeni daha önce Bütün Çocuklarım adlı dizide yardımcı hekim rolü oynamamdı. Ve şimdi de küçük uçak pilotuyum. Sana inmeyi denediğim yeri göstereceğim.
3: Peki.
2: Orası yol üzerinde. Oradan doğru tepeye çıkacağız. Alaska'daki pilotların hikayelerini dinlerdim ve insanlar bunun çok heyecanlı bir iş olduğunu anlatırdı. Ben de işimden istifa edip bir sırt çantasıyla buraya geldim. Bir ay Anchorage'da çadırda kaldım ve iş başvuruları yaptım. Sonunda da bu işe girdim.
0: Doug Stewart, Nome'daki Anvil Dağı'nın tepesine çıkıyor. Burası Soğuk Savaş dönemi dinlenme tesislerinden birinin olduğu yer ve genellikle rüzgarlıdır. Saatte 140 kilometre esen rüzgar, yakındaki rüzgar tarlası için ideal. Ama Doug'un yaptığı yelken kanatla uçma sporu için tehlikeli.
2: Bu sporun benim uçuş yeteneğimi geliştireceğini ummamıştım. Kendime güvenimi arttırdı. İşte bu.
3: Biraz rüzgarlı.
2: Delilik olduğunu biliyorum. Rüzgar bu taraftan geliyor. Bununla yan rüzgarlarda uçakta olduğu gibi kalkış yapamıyorsun. İyi bir fikir değil. Hatta aptalca. Bu kanatların aynı yelkenliler gibi rüzgarın içine yönelme eğilimi var. Kalkışta daha yerdeyken kanat ucunu yakalamaz veya ayağını yerde tutmayı başaramazsan işler alt üst olur. Her şeyi mahvedersin.
0: Başka bir tepeye doğru yürürken Doug güvenli bir kalkış yeri bulduğunu düşünüyor.

0: İyi iş dostum.
1: Kendimi öldürmezim.
2: Yün akıllı için tek pastacısı Judy son başyapıtını göndermek için hazırlanıyor.
3: Adım Judy Katunian ve burada pastacılık yapıyorum. Bu pastayı Kuyuk'a göndermek için hazırlıyorum. Bu bir düğün pastası ve düğün cumartesi günü. Gönderebildiğim için mutlu olmam gerekir ama taşıma konusunda endişelerim var. Oraya nasıl varırsa varsın yenilebilir bir halde olması gerekiyor. Çok güzel görünmese de olur ama yenilebilir durumda olmalı. Düğün pastası.
2: Yarım kiloluk bir kargoyu yaklaşık 50 sente uçakla gönderebilirsin. Bu pasta sadece 12 dolara gönderiliyor. Bu Pons ve Ariel'in şimdiye kadar taşıdığı en hassas kargo olacak. Düğün pastası ve diğer düğün malzemesini 117 kilometre uzaklıktaki Koyuk'a hasarsız götürmek zorundalar. Uçak pistten havalandığında aniden saatte 56 kilometre hızında bir rüzgar başladı.
3: Hey!
4: Kalkışa geçtiğin anda uçak rüzgarın içinde dönmeye başladı. Tırmanmalar, inişler, yana ve ters dönüşler oluyor. İşte başladık. Bir gün başımı kötü bir şekilde tavana vurmuştum.
3: Yuvarlanacakmış gibi hissediyorum.
2: Pilot John Pons ve Ariel Tivito düğün pastasını Koyuk'a götürmek için yaptıkları 117 kilometrelik rüzgarlı bir uçuşun sonuna yaklaşıyorlar.
4: Yine başlıyor. Kemerin sıkıca bağlı mı?

0: Ariel, pastayı seni vermeni istiyorum.
1: Bunu duyunca panik yaşadım. Uçak çok sallanmıştı ve isteyebileceğim son şey bu düğün pastasının bozulmuş olmasıydı.
2: Pons, pastanın gelmesini heyecanla bekleyen geline doğru yaklaşırken pastanın ne durumda olduğunu merak ediyor.
1: Gelin, kız kardeşi ve en yakın arkadaşı pastayı bekliyorlar. Merhaba, siz pasta için mi bekliyorsunuz?
3: Evet.
1: Düğün gelinin en mutlu günü ve elbette pastasının özel ve kusursuz olmasını ister. Görmek ister misiniz?
3: Evet.
1: Kutuyu burada açıp bakmaya karar verdik. Evet, çok korkmuştum. Üstünde küçük insanlar var mıydı? Muhteşemdi, harikaydı. Sanki olabilecek en yumuşak uçuşla gelmişti.
0: Vay canına. Bir parça alabilir miyim? Çiçek.
3: Hayır.
0: Hadi ama.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Her şey tamam mı?
3: Çok güzel, evet.
0: Güzel. Eşiniz ve yani nişanlınız şanslı bir adam.
3: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Gelini mutlu etmek çok güzel. Bu onun için harika bir şey. Hayatının geri kalanında hep hatırlayacağı bir gün. Pasta zarar görmüş olsaydı bu evlilik için kötü bir şansa işaret ediyor olabilirdi.
0: Pastayı oraya tek parça olarak ulaştırdığımız için mutluyum. Ezilmiş veya dağılmış olsaydı bu müstakbel gelinin öfkesine maruz kalabilirdik. Ama neyse ki kötü bir şey olmadı.
1: Evet.
0: Peki sen neden şimdiye kadar evlenip çocuk sahibi olmadın?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Neden, istemiyor musun?
1: Hayır, evlenmeyi düşünmüyorum. Gezmek ve her ülkede bir sevgili edinmek istiyorum. Bence böyle daha güzel.
2: Haftalarca estikten sonra rüzgar Yunakalit'te saatte 60 kilometre gibi korkutucu bir hıza erişti.
4: Doğu rüzgarları başladığında şimdiki gibi sert eser ve bu gelecek olan kötü şeylerin habercisidir. Bu sadece bir başlangıç.
2: Güçlü rüzgar Anchorage'dan gelen 1900 sayılı uçak için kötü bir sürpriz. Rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye çıkarsa bu uçağın yolcuları burada kalabilir. Personel, rüzgar daha da şiddetlenmeden uçağı kaldırabilmek için acele ediyor.
1: Bu uçağın hemen kalkması çok önemli ve bunu başarmak zorundayız. Yapamayacağız, çok rüzgar var. Onları buradan hemen göndermeliyiz. Bu kadar.
2: Beş yolcu, 1,5 ton kargo ve saatte 60 kilometre hızla esen rüzgarla 1900 kalkışa hazır. Ama motoru çalışmıyor.
5: Lanet olsun.
2: Yunakalit'te Jim bir uçağı kaldırmak için savaşırken en yoğun terminal olan Battle'da tarifeli 28 uçuşla uğraşıyorlar.
6: Tüm yolcular,
7: bir FT ve bir 2K.
2: Günde 60'ın üzerinde uçuş ve 9 tona yakın kargoyla Battle'ın kaya gibi güçlü yer personeli operasyonun her türlü engeline karşı zamanında ve aksaksız yürütülmesini sağlıyor.
8: Hayır, onları oraya koy.
0: Temelde bir köyden gelen veya köye giden her şey buraya gelir ve bütün taşıma uçakla yapılır.
7: Yiyecek, bebek bezi, giysi, ev aletleri. Hepsi buradan geçmek zorundadır.
9: Hepimiz başsız civcivler gibi oradan oraya koşuşturuyoruz.
2: Tamam. Ne kadar iri olduğun umurumda değil. Uçaklar kendi kendilerini yüklemiyorlar. Hızlan ve dikkat et.
9: Ama biz sağlam civcivleriz.
2: Battle'da işler yeterince karışık değilmiş gibi pilot Harry Race bir acil durum bildiriyor.
0: Battle terminali uçaktaki yaralı bir kadın yolcu için ambulans istiyoruz.
7: Pekala VTA.
0: 12 dakika sonra.
7: 12 dakika.
0: Yaralı bir kadınla.
8: 12 dakika. Yaralı kadın. Ambulans geliyor.
0: Tamam.
7: Yaklaşık 8 dakika sonra inecek bir uçaktaki yolcu için ambulans isteniyor. Pekala, görüşmek üzere. Yola çıktılar.
2: Chiva köyünden bir kadın sırtını sakatlamış ve acilen tıbbi müdahale gerekiyor. Ama en yakın tıp merkezi 217 kilometre uzaklıkta. Ve köyleri birbirine bağlayan karayolu ne yazık ki yok. Türbülans koşullarında bir saatlik uçuşa dayanmaktan başka bir şansı yok.
7: Yolcunun ne durumda olduğunu bilmiyorduk. Bize aniden uçağa geldiğini ve merdivenleri çıkıp koltuğa oturmayı başarabildiğini söylediler. Durumu pek iyi değilmiş. Şikayetinin ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım bir çeşit sakatlık. Sadece ambulans istiyorum. Tamam.
9: Teşekkür ederim Johnny.

0: Yunaklite Jim Tito çok yoğun. İçinde Anchorage'e gidecek 5 yolcu bulunan 1900 tipi uçak çalışmıyor.
1: Lanet olsun.
0: Saatte 65 kilometre hıza ulaşan rüzgar işleri daha da kötüleştiriyor. Bu hız güvenlik sınırının sadece 8 kilometre altında. Jim'e göre yerde kalan bir uçak sadece gelir kaybına değil, eyalet çapındaki bir tarife karışıklığına da sebep oluyor.
1: Çalışmaya başladığında akünün çok zayıf olduğunu söyleyebilirdim. Kimse dikkat etmiyor. Bunu genelde anlayabilirsin ama kimse dinlemedi. Sonra böyle koşturup durursun.
2: Uçağımızı çalıştıramıyoruz.
0: Jim akü arabasını bulmaya çalışıyor. Bu uçağın aküsünü çalıştırabilmenin tek yolu. Rüzgar hızını artırmadan önce bu uçağı kaldırmayı başarmak zorundalar.
1: Çalışma şansı ne kadar?
3: Sıfıra yakın.
2: İleride 4 tane daha var.
1: Kanadın arkasına çek Fern. Sol taraf, pilot tarafı.
2: Tamam, solun ne olduğunu biliyorum.
1: Bu iyi. Hala bir şey yok.
2: Sağ tarafta bir kez daha deneyebilir miyiz? Bakalım bu tarafı çalıştırabilecek miyiz? Önce bunu deneyelim.

0: Turbo pervaneler dönmeye başladığında öngörülemeyen Alaska rüzgarı 70 kilometreye çıktı. Ve uçak kalkış için gereken güvenlik sınırını kıl payı yakaladı. 345 kilometre güneydeki Battle'da rüzgar o kadar da bağışlayıcı değil. Bir türbülansa girdiler ve bu sırtı sakat olan yolcu için zor bir durum.
1: Şikayetinin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece ambulans istiyor. Uçağa giderken neyle karşılaşacağımı bilmiyorum.
2: Omurgam.
1: Omurganız.
2: Omuriliğin altındaki kısım.
1: Tamam.
3: Kaza falan mı geçirdiniz?
2: Evet.
3: Peki.
0: Bekle.
1: Tamam, şöyle koyalım.
3: Yürümesini önlemek için bunun ucunda oturacak birine ihtiyaç var. Hadi bakalım. Bunu bırakma. Sen yolcuyu çıkarmaya çalış, ben altta durayım. Rüzgar piste 48 kilometre hızla esiyordu. Bizimle gelmek onun yapacağı bir tercihti ve gelmek istedi. Beni tanıyor ve benimle uçmak istedi. Ben de kabul ettim. Tamam, buradayım. Acele etmeyin.
1: Çok acı çektiği belli. Neredeyse oldu.
3: Tamam, oldu, oldu. Tamam, sorun yok.
1: Onu uçaktan güvenli bir şekilde indirmek ve ambulansın getirdiği sedyeye koymak için elimizden geleni yaptık.
3: Tamam. İşte oldu,
2: bekleyin,
3: bu kadar.
2: Bekleyin, hemen bırakmayın.
1: Tamam, tutuyorum.
2: Bekleyin.
3: Hadi götürelim.
2: Aa, Tanrım yardım et.
1: Tamam, yukarıdasın.
3: Tırmanıyormuş. Düşmüş ve galiba sırtını vurmuş. Sırtının durumu kötü. Omuriliği hasar görmüş.
0: Hikayenin özeti...
3: Evet.
0: Tanrım, hasarlı omurilik.
3: Evet, zor bir iş.
0: Unaclid'de Jim oyunun gidişini değiştiren bir telefon alıyor. Jim.
4: Neler oluyor?
0: Şunu dinle.
4: Son hızla çalışan bir buhar kazanı gibi.
0: Hayır. Bu yükleyici. Battle'a getirebildik ve çelikleri dikiyoruz.
4: Güzel.
0: Evet, hangar yükseliyor.
4: Hiç problemsiz mi?
0: Evet, planın gerisindeyiz. Onun için bu gece kalıp bu işi halledeceğiz.
4: Tamam. Zorlu bir iş ha.
0: Aslında rüzgar dindi. Şu anda sadece soğuk var.
4: Pekala, rüzgarın kuvvetli olmaması iyi bir şey.
0: Evet, zor olacak ama yapacağız.
4: İşte bu kadar, evet.
0: Tamam, Battle'a geldiğinde görüşürüz.
4: Tamam.
0: Doğu rüzgarları şimdilik hız kesti. Ve Jim'in yeni hangarının kalıplarının dikilmesine izin verdi. Bir başka uzun gün biterken, daha da uzun bir kış başlamak üzere.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
4: Uzun bir kış başlamak üzere.

0: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
1: Evet, evet, öyle, evet.
2: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
0: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
1: Hayır.
2: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
0: Aa, doğru, sağ ol.
1: Orada görüşürüz.
0: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız, Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim Izzy.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Onları gördüm.
3: Vay!
4: Of Tanrı aşkına, ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar, ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenweide'e birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis, bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross, bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle, şuraya bak.

Nasıl yapılır da bugün? Spiral kablolar. Spiral kablolar çok hünerli kablolar ve çekilip uzatılabiliyorlar. Ahşap iskeletli spor araba, geleneksel bir klasik ve kendilerine özgü bir kalite. Ve sushi. Hem sizin hem de bizim için lezzetli olacak bir bölüm. Birçok insanın favori Japon mutfağı harikası sushi. Ama önce... Spiral kablolar ilk olarak telefon avizeleri için 1930'larda üretilmeye başladı. O zamandan beri bu kablolar iletişim için kullanıldı. Tıbbi cihazlardan inşaat aletlerine, elektronikten endüstriyel cihazlara birçok alette kullanılıyor. Spiral kablolar gerektiği zaman çekilip uzatılabiliyor ve bırakıldığında eğri eski haline geliyor. Böylece bağlanıp düğümlenmesi engelleniyor. Kullanıcının zamanı ve sabrı boşa harcanmamış oluyor. Üretim termoplastik renklendiricilerle başlıyor. Seçilen renkler kablonun içindeki herhangi bir telin elektronik işlevini gösteriyor. Püskürtme adresine koyulan az miktarda renklendirici bir makara kabloyu boyamak için yeterli oluyor. Kalaylanmış bakır tel püskürtme adresinin içinden geçiriliyor ve renklendirilmiş erimiş plastik kabloyu kaplayarak yalıtıcı örtü işlevi görüyor. Kablo püskürtücüden çıktıktan sonra plastik kaplama hala sıcak ve yumuşak halde oluyor. Su banyosu plastiği sertleştiriyor. Kaplanmış tel bir makaraya sarılıyor. Birkaç tel aynı anda açılıyor ve maretnelerin üzerinde ilerliyor. Makine telleri doğru sıraya sokuyor ve ardından gelen kıvırma makinesini kablolarla besliyor. Doğru eksene girmiş olan teller, üretim bandının sonraki aşamasına sarmalanıp tek bir kablo haline getirilmeye hazırlar. Kablo birleştirildikten sonra dışı polyester sırtlı folyo ile sarmalanıyor. Bu folyo dışsal elektrik parazitlerinden kablo iletişimini korumaya yarıyor. Kablo ardından sarmalama makinesinden geçiyor ve germe makarasının üzerine ilerliyor. Sonra standart kaplamasız kablolar içlerinden binlerce volt elektrik geçen elektrot yataklarından geçiriliyorlar. Elektrotlar kablolardaki hataları tespit ediyorlar. Hata yoksa bant ilerlemeye devam ediyor. Sıradaki makine kabloyu kağıtla kaplıyor. Ardından da en dış tabakaya sıra geliyor. Termoplastik kılıf. Ardından sertleşmesi için soğutucudan geçiyor. Bir yazıcı kaplamanın üzerine teknik özelliklerini kaydediyor. Kabloların plastik kaplamaları yanmayı geciktirici kimyasallar içeriyor. Şimdi bu test edilecek. Kablo alev almıyor ve yanmaya dirençli olduğu teyit ediliyor. Sarmal hale getirilmeye hazır. Bu işçi işlemin başlangıcını eliyle yapıyor. Kabloyu bir silindirin etrafına doluyor. Bir tuşa basarak sonrasını makineye bırakıyor. Spiral kabloya karakterini kazandıracak olan işlemlerin ilki burada başlıyor. Ama şu aşamada kablo spirallik kazanmadı. Silindirden çıkarıldığı anda eski düz haline dönecektir. Kabloların etrafındaki plastik kaplama kendisine yapılan işlemi bu şekliyle tutmaz. Kabloları silindirin üzerindeyken endüstriyel fırınlara koyarak 90 derecede kavuruyorlar. Bu kablonun plastiğinin silindir üzerindeki şeklini kabul etmesini sağlıyor. Operatör silindiri çıkardığında kablo olduğu gibi spiral kalıyor. Ama hala istenen sıklıkta değil. Kablonun spirallik yönü değiştirilerek istenen sıklığa ulaşılacak. Bu işlem için kullanılan alet firmanın ticari bir sırrı. Bu nedenle bu seferlik işlemi bize göstermek için bir işçi yapacak. Matkap kabloyu saatin tersi yönünde döndürüyor ve etkili bir karşı dalga yaratmış oluyor. Bu da sarmalların tersi yöne dönmelerini sağlıyor. Bu işlem spiralleri sıklaştırıyor ve kablo son halini almış oluyor.
Aradaki fark aşikar. Üstteki kabloya işlem uygulanmadı. Aşağıdaki işte ters döndürme işlemi uygulanılmış bir kablo. Şimdi kabloların çekilip sınanma vakti geldi. Ama endişelenmeyin, eski haline geri dönecek. Çünkü bu şekilde yapıldı. Alın, güle güle kullanın. Bu spor arabalar, modern motor performanslarıyla yıllar öncesine dayanan geleneksel tasarımı bir arada barındıran birer klasik. El işçiliği her parçasında göze çarpıyor. Çünkü arabanın gövdesi ahşaptan ve el işçiliğiyle imal ediliyor. Üretim bittikten sonra da arabalar sevgiyle, ruhla ve petrolle çalışıyorlar. 1900'lerin başlarındaki ilk modeller 3 tekerlekliydi ve motosiklet motoruyla çalışıyorlardı. 1930'ların ortalarında 4. bir teker eklendi ve artık 4 silindirli araba motoruyla çalışır oldular. Ama o günden bu yana değişmeyen bir şey var. Ahşaptan yapılan gövdesi. Fabrikanın ahşap atölyesinde işçiler 6 milimetre kalınlığındaki diş budak ağacı parçalarını birbirine yapıştırarak 3 tabakalı bileşenleri oluşturuyorlar. Her bir tekerlek kısmı kemerlerini yapmak için tabakaları eğimli bir düzenekte perçinleyerek birkaç saat bekletiyorlar. Yapışkan kuruyor ve böylece kazandığı eğim sabit kalıyor. Gövdenin ön kısmını sert 3 parça diş budak ağacı parçasıyla yapıyorlar. Üçgen oyuklar parçaların iskelette yerine oturmasını sağlıyor. Bu esnada işçiler de parçaları vidalıyor. Yandaki parçalar gövdenin arkasına ve kapıların takılacağı kısımdan gövdenin altına bağlanıyor. İki dikey parça arabanın yanlarına son şeklini vermiş ve kapıların kendilerine takılması için hazırlanmış oluyor. Hassas ölçümlerin ardından işçilerin ürettiği kapılar yerlerine tam olarak oturuyor. Ardından kapıyı güçlü çelik menteşelerle yerlerine monte ediyorlar. Sonrasında parçaları ahşap koruyucuya batırıyor ve kimyasalların ahşabın gözeneklerine iyice girmesi için bolca zaman veriyorlar. Bu işlem ahşabın deforme olmasını engelliyor. Fabrikanın başka bir kısmında işçiler motoru, vites kutusunu, direksiyon millerini, çinko kaplamalı çelik dış gövdesini imal ediyorlar. Ardından ön ve arka dingillerle tekerlekler yerlerine takılıyor. Pirinç tekerlek vidalarını daha sonra pürüzsüz kromla değiştirecekler. Gövde imalatına geri dönelim. Kapının şeklinde bir alüminyum plaka kesiyorlar. Kapıdan sadece biraz daha geniş. Kapının iskeletine bağlandıktan sonra etrafını çiviliyorlar. Tutaçları çıkarıyorlar ve panelin koruyucu kılıfını söküyorlar. Geri kalan ahşap iskelet de alüminyumla kaplandıktan sonra biten kapıları yerleştiriyorlar. Nazikçe menteşeleri yerlerine geçiriyorlar. Şimdi kaplanmış gövdeyi biraz alçaltıyorlar. Metalle kaplanmayan tek ahşap kısım arkadaki tekerlek yuvaları. Diğer ahşap kısımların tersine bu parça su geçirmez kontrplaktan imal ediliyor. Kaput aslında iki parçadan oluşuyor. Her birini yapmak için işçi alüminyumu silindirlerin arasından geçiriyor. Ardından bir kütüğün üstünde 1930'lardan bu yana tekrarlanan işlemi gerçekleştirerek eğimi güçlendiriyor. Her bir paneli pres makinesinden geçirerek havalandırma delikleri açıyorlar. Eskiden bu delikler motorun aşırı ısınmasını engellemek içindi. Bugünse sadece tarz için yapılıyor. İki parça da ortadaki menteşeli kısma bağlanıyor. Kelebek kanadı gibi açılan kaputlar hazır. Gövde boyama işleminden geçiyor. Ardından arabanın iç kısmını deriyle kaplıyorlar. Her bir parçasını elle kesip dikerek ve ahşap gövdeye sabitleyerek kapı kenarlarına deriyi kauçukla yerleştiriyorlar. Son olarak ön ve arka tekerlerin üzerine çamurlukları takıyorlar. Ön çamurlukların üzerinde bir adet yuva var. Buralara farlar takılacak. İşçiler radyatörü ön kısma yerleştirdikten sonra üzerine de kaportayı kapatıyorlar. Sonra bileşenleri tamam gösterge paneli.
vites çubuğu, ön cam, aynalar ve tabii ki direksiyon. Direksiyonun üzeri triko plastikle ya da tiftikle kaplı oluyor. Deri kaplama koltuklar da yerleştirildikten sonra arabayı deneme sürüşü için dışarı çıkarıyorlar. Hem içten hem dıştan titiz bir denetimden geçiyor. Bal mumu ve ciladan sonra gelenekle teknolojinin kaynaştığı bu nadide arabalara yeşil ışık yakılıyor ve yollara koyuluyorlar. Seçkin damak zevkine hitap eden bir yemek, sushi. Ama geçmişte çok basit bir kökene sahip. İlk zamanlarında sushi bir çeşit yiyecek saklama yöntemiydi. Tuzlanmış balık, haşlanmış pirinç kaplanarak aylarca, bazen yıllarca saklanırdı. Sonra pirinç atılır, içindeki balık tüketilirdi. Yeni şekline 100 yıl önce kavuştu. Japonlar çiğ balığı pişmiş pirinç topaklarıyla bir araya getirdiklerinde. Ağzı sulandıran bu kombinasyon mutfağa yepyeni bir lezzet kazandırdı. Artık pirinç, sushi'nin vazgeçilmez bir parçası. Sushi ustaları kısa veya orta uzunlukta pirinç taneleri kullanıyorlar. Bu taneler uzun olanlarından daha kolay birbirlerine tutunuyor. İlk olarak şef pirinçleri suda yıkayarak pirinci yüzeyindeki yabancı maddelerden arındırıyor. Ayrıca pirincin kepeği de temizlenmiş oluyor. Pirinç kepeği istenmeyen bir aroma ve tat bu yemekte. Pirinci süzüp temiz su ekliyor. Ardından avuç içiyle ovalayarak arta kalan kepeklerden kurtuluyor. Su kepekten ötürü bulanıklaşınca temiz suyla değiştiriyor. Şimdi su taneleri yumuşattı ve kırılgan hale getirdi. Şef tanelere zararı vermemek için daha nazikçe ovalıyor. Son olarak pirinci akan suyun altına koyuyor ve su tamamen temizlenene kadar bekliyor. Pirinçler tamamen temizlendi ve pişmeye hazır. Bir miktar su ekliyor, birkaç damla ve pişmeye bırakıyor. Önceki gün pirinç sirkesini bir dilim kurutulmuş su yosunuyla terbiyeleyerek tadı emmesi için dinlenmeye bıraktı. Tatlanmış sirke, iyi bir sushi pirinci yapmanın anahtar kuralı. Pirinci yapışır hale getiren bu. Sushi'nin sirkesini pişmiş pirincin üzerine döküyor. Ardından nazik hareketlerle bütün tanelerin birbirine yapışması için yavaşça karıştırılıyor. Pirinç tanelerini kurutarak hoş bir parlaklık kazandırıyor. Pirinç hazır olduğuna göre yemeğin çiğ kısmına geçebiliriz. Her bir balık darbe alıp almadığını anlamak için iyice inceleniyor. Şef solungaçları kaldırarak alt kısımdaki etin kırmızı ve taze olduğunu kontrol ediyor. Balığın gözlerini de kontrol ediyor. Parlak ve temiz olmalılar. Bana iyi göründü. Bu çipura balığının yüzeyini de kontrol ediyor ve yemeğe hazır olduğuna kanaat getiriyor. Balığın pullarından kurtulmak için sonraki işlemi hazırlıyor. Ardından keskin ve ince bir bıçak yardımıyla balığı temizleyecek. İnce kesim bu bıçak sayesinde mümkün oluyor. Balığın kafasını solungaçlarının altından kesiyor. Bunu itinayla yapıyor. Sonra eti omurgadan ayırıyor. Şimdi kuyruktan kurtuluyor ve deriyi etten ayırmak için bıçakla zikzak hareketleri yapıyor. Bu teknik deride hiç et parçası bırakmıyor. Böylece ufak bir parça bile heba edilmiş olmuyor. Balık kılçığı cımbızıyla ufak kılçıklardan da kurtuluyor. Belli bir açıyla çizgi halinde balığı doğruyor. Tek bir uzun hamle yapıyor. Böylece kesme hareketinin izi etin yüzeyinde kalmıyor. Sonuç parlayan, kusursuz çipura dilimleri. Sonra gümüşü parlak alt deriyi ortaya çıkarmak için terbiye edilmiş uskumrunun transparan dış derisini çıkarıyor. Renkli alt deri sushi'nin görüntüsünü zenginleştiriyor. Ayrıca olağanüstü lezzetli. Sonra yakalandıktan birkaç saat sonra hemen dondurulmuş ton balığını
yani orkinos balığını dilimliyor. Erken dondurularak tazeliği korunmuş ton balığı, buzları çözüldüğünde sushi için harika bir bileşen olacak. Ayrıca dondurma işlemi parazitleri de öldürüyor. Yeşil soğanları halka şeklinde doğruyor. Uskumru suşisinin sert tadını hafifletecekler. Wasabi tozunu ve suyu karıştırarak wasabi ezmesi elde ediyor. Bütün bileşenler hazırlandığına göre sarma işlemine geçebiliriz. Aradan sonra görüşmek üzere.

Aradan önce suşinin temel bileşenlerinin nasıl hazırlandığını gördük. Şimdi uzman bir suşi şefinin tek dilimlik suşileri gastronomi sanatının incelikleriyle nasıl hazırladığını göreceğiz. Farklı renkleri ve tatları bir araya getirerek şefimizin gerçekten tabağa imzasını atacağına şahit olacağız. Çalışırken pirinçler eline yapışmasın diye şef ellerini ıslatıyor. Wasabi sürerek pirinç topunu bir parça ton balığının üzerine koyuyor. Topun ortasına bir delik açarak hava girmesini sağlıyor. Bu şekilde etrafına balık dilimi sarılırken pirinçlerin aşırı sıkışması önleniyor. Bu şekilde hazırlanan suşiye nigiri suşi deniyor. Nigiri'yi şekillendirmek için şef hızlı ve hafif dokunuşlarını kullanıyor. İnsan vücudunun sıcaklığı oda sıcaklığından yüksek. Uzun süre temas, balığın tazeliğini ve tadını kaybetmesine sebep olabilir. Salamura edilmiş bir parça zencefil yardımıyla temizlenen tabak, suşi servisi için hazır. Salatalık dürümlerini yani kappa makileri hazırlamak için şef, salatalığın dış yüzeyini uzun geniş bir şerit haline gelecek şekilde kesiyor, ta ki içindeki yumuşak kısma gelene kadar. Şeridi ikiye bölerek tabakaları hazırlıyor. Ardından salatalığı birbirinin aynı ince çubuklar şeklinde doğruyor. Bu doğrama sebzenin liflerine zarar vermediğinden tadı korunmuş oluyor. Bunlar nori denen kavrulmuş su yosunları. Parlak kısmı aşağı gelecek şekilde nori'yi bambu çubuğundan yapılmış rulo yapma matının üzerine seriyor. Eline aldığı pirinci hafifçe bastırarak bileşmelerini sağladıktan sonra nori'nin üzerine aktarıyor. Pirinci yayıyor. Nori'nin üst kısmında boş bir kenar bırakıyor. Şimdi uzmanca doğranmış salatalık dilimlerini yerleştirme sırası. Birkaç parça salatalığı pirinç yatağının ortasına yerleştiriyor. Sonra matı bir kenarında kıvırıyor. Nori içindeki malzemeyi sarmalıyor. Nori'yi sararken pirinçlerin bir kısmı boş bırakılmış olan kısma doğru gidiyor. Ama üst üste bindirmek ve uçlarını birbirine birleştirmek için nori'nin kenarlarında hala yeterli boşluk var. Islak bir bez yardımıyla dışarı taşan pirinçler içe bastırılıyor. Ruloyu ortadan ikiye bölüyor. Parçaları altı parça oluşacak şekilde tekrar kesiyor. Her parçanın en ve boyu birbirinin aynı gibi ve etkileyici bir görünüşe sahip oluyor. Şimdi de sırada uramaki var. Dışında pirinç olan bir çeşit sushi. İçi dışına çıkmış rulolar denmesinin sebebi de bu. Pirinci nori'nin parlak kısmına yaydıktan sonra ters çeviriyor. Nori'nin diğer tarafına bir parça wasabi sürüyor. Ton balığını wasabi sürülmüş yüzeye yerleştiriyor. Lezzetli bir bileşen oluşturmak için balık dilimlerinin yanına avokado dilimleri yerleştiriyor. Pirinç kaplı nori'yi üzerlerine dolduruyor. Ucuna gelene kadar sarmaya devam ediyor. Susam çekirdekleriyle pirinci süslüyor. Hem hoş bir görüntü hem de güzel bir lezzet katıyor. Ruloyu plastik folyo ile kaplayarak korumaya aldıktan sonra sushi matıyla sarma işlemini tamamlıyor. Ardından matı kaldırıyor ve içi dışına çıkmış ruloyu tek dilimlik parçalara bölüyor. İçi dışına çıkmış sushi 20. yüzyılda nori'yi görmek istemeyen Batılılara sushi'yi sevdirmek için icat edildi. Menüdeki son kısım elde rulonanan tamaki sushi. Yumuşak pirinci gevrek nori'ye bastırıyor. Sonra sırayla wasabi, sisho denen bir bitki ve ton balığı parçalarını pirincin üzerine yerleştiriyor. Su yosunu hunisi biçimine gelecek şekilde nori'yi sarmalıyor. Şimdi geriye tek kalan yemeklerin servis edilmesi. Ve yemek sushi olduğunda bu kısım çok önemli. Aşırı süsleme yemeğin temel bileşenlerine olan odaklanmayı dağıtabilir. Sade ve yaratıcı düzenlemeler yemeğin ham kısmına odaklanabilmeli. Ham derken çiğ kısmı kastetmek istememiştim.
Evet, el yapımı arabaların yapımından çektikçe uzayan spiral kablolara. Oradan da sushi'ye. Şimdi nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
6: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
7: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
6: evet,
7: bir ilgisi
6: evet,
7: yok
6: hep
7: tamam
6: aynı
7: mı?
6: Hikaye. Herkes böyle
7: anlamadınız.
6: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
7: ben
6: değil.
7: Ben suçlu
6: yani.
7: Falan değilim.
6: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
7: 19 mu?
6: 90.
7: 90 mı?
6: Aynen öyle.
7: Bir de ceza
6: evet.
7: Puanı. Olamaz.
6: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
5: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
6: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
7: Oynamak için.
6: Evet.
7: Şurada topum da var.
6: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
8: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
6: evet.
8: Oturuyordun.
6: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
8: Sen de inandın mı?
6: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
8: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
5: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
6: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
9: Öyle mi?
6: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
7: Evet.
6: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
5: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılır da bugün? Mini Flurry cam kağıt aralıkları, rüzgarda uçmayan çiçekler. Yol tozu. Hayır, cipslerinize koymayın. Bu buzlu yolları açmak için. Fındık kıracakları. Fındığınızı alacaksınız, o kıracak. Ve araba kapıları. Üretim süreci teftiş için açıldı. Ama önce... Mille Fiori, İtalyanca bin tane çiçek anlamına geliyor. Aynı zamanda 15. yüzyılda İtalya'da geliştirilmiş, desenli camların kesildiği, çiçek desenleri oluşturması için gruplanıp karışık desenlere dönüştürüldüğü, daha sonra da kristalde saklanan özenli bir cam yapım tekniği. Bir resim bin kelime ediyorsa bu bin çiçekler kim bilir ne eder? İtalya, Murano'nun ünlü cam ustalarının yüzyıllar önce yaptığı gibi iki Kanadalı artist bu Mille Fiori başyapıtlarını yapıyorlar. Silika kumu, sodyum karbonat ve kireç içeren karışım 13.000 santigrat derece ısıtılıyor ve sıvı kristalde eriyor. Dökme kristal kaplama kullanarak yoğun boyanmış gazı alıyorlar. Yuvarlayıp beyaz renkli çubuğa şekil veriyorlar. Bu sırada dışı soğuk suyla sabitleniyor. Daha sonra meşale yardımıyla çiçeği ya da başka bir şeklin alüminyum kaplamasını ısıtıyorlar. Isıtmak camın yerleşmesini kolaylaştırıyor ve şekline detay veriyor. Renkli camı kapladıktan sonra onu dökme kristale sabitlemeye geri dönüyorlar. Daha sonra tekrar tekrar ısıtıp aletlerle ve nemli gazetenin buhar gücüyle kristale şekil veriyorlar. Ta ki kristal çiçek motiflerini düzgün şekilde koruyana kadar. Yeniden ısıtmadan sonra diğer tarafa dökme kristalden koyuyorlar ve kristal koyulmuş rengin boş tarafını alıyorlar. Daha sonra cam spesifik bir sabitliğe ulaşana kadar bekliyorlar ve çekmeye başlıyorlar. Camı ince ve düz bir çubuk halinde esnetiyorlar. Bu esnada çevirmemeleri gerek. Çünkü çiçek motifini bozabilirler. Bu işlem, Murano Cane denilen kristal inceliğinde renkli ortası çiçek desenli şeyi oluşturuyor. Murano sıvılaşırken onu uygun uzunluklara bölüyorlar. Sonra değişik renk ve desenlerdeki Murano'ları alıyorlar. Onları küçük çubuklara bölüyorlar ve karışık Murano oluşturuyorlar. Sonra karışık Murano'yı şok kırılmasından korumak için önceden ısıtıyorlar. Şimdi destek telleri çekerek ısıtıp bir adet cam haline getiriyorlar. Şimdi karışık Murano'yı uzatıyorlar. Buna karışık Murano dövmek deniyor. Sopa sabitleşince metrelik uzunluklara bölüyorlar. Kademeli olarak fırında soğutuyorlar ki camdaki tüm gerilim gitsin. Daha sonra uzunlukları 6 mm uzunluğundaki parçalara bölüyorlar. Bu boyut Mille Fiori kağıt ağırlıkları için gerekli. Şimdi değişik renk ve desendeki karışık Murano parçalarını kullanarak kağıt ağırlıklarının dizaynını yapıyorlar. Ortaya ise tek bir el yapımı Murano koyuyorlar. Bu bir trilyum. Sonunda ısıya dayanıklı grafit bir halka var. Son bir ayarlamadan sonra sanatçılar önceden hazırladıkları beyaz sırma desenli camı ısıtıyorlar. Bu siyah bir tente olacak. Dökme kristali zemine koyuyorlar. Halka zeminin çapında. Daha sonra zemini tekrar ısıtıyorlar. Düzleşiyor ve hava kabarcıkları gidiyor. Karışık Murano'yı ısıt, zemini yapıştır. Daha öncesi gibi halka yayılımı içeriyor. Bir tane daha ısıtma camı yumuşatıyor ve tüm içeriği eritip birleştiriyor. Bu boşlukları doldurup düzleştiriyor. Şimdi fırına dönüyorlar ki dökme kristal içindeki kağıt ağırlıkları kaplansın. Standart cam yapımı teknikleri kullanarak kristali soğan şekline getiriyorlar. Sonra dibinde bir nokta oluşturuyorlar. Çubuktaki sivri bir tepe camı o noktada kırıyor ve çubuktan ayırıyor. o noktayı ısıtıyorlar. Ve sanatçının başlangıç noktalarını taşıyan bir parça ekliyorlar. 12 saat kontrollü soğutmadan sonra zemin seviyesini aşındırıyorlar. Sonra tekerlekten kalan hasarları cilalıyorlar. Kapsamlı bir incelemeden sonra bu kağıt ağırlıkları dünyanın dört bir yanından cam sanatı koleksiyoncularına yolculuk yapmaya hazır. Önümüzdeki yol buzluysa kaya tuzu bu sorunu çözebilir. Tuz suyun erime noktasını düşürür ve buz oluşumunu engeller. Tuz ilk olarak yolları 1930'da temizlemek için kullanıldı. Ama yayılması ancak 1960'lardaydı. İşlenmemiş kaya tuzu buz gibi görünür. Sonunda eritmek için kullanılacak. Bu tuz büyük kristal mağaralarından gelir. Kanada-Amerika sınırı boyunca yerin 300 metre aşağısındadır. Bu devasa depolar milyonlarca yıl önce oluştu. O zamanlar tuz gölleri kuruyordu. Bu kaya tuzunun berraklığı onun saflığını gösterir. Bu mineral %98 sodyum klorit veya tuz. Kayanın yüzeyinden patlayıcı ve sondaj kullanarak kütleler halinde çıkarılıyor. Sonra yükleyici tuzun kırılmış parçalarını çıkarıyor. Bu düşük profil yükleyici, yer altındaki zor yerlere ulaşması için boyu daha kısa. Tuzu ilk vurucuya gönderiyor. Bu vurucu sivri silindir ve tuzu taşıyıcı için uygun küçüklükte parçalara bölüyor. Taşıyıcı tuzu atlama olarak bilinen bir üretim bandına aktarıyor. Bu makine için ağır yükü yerden kaldırmak ve yükseltmek sadece bir dakika. Durduğunda dibi açılıyor ve tuzlu yükü boşaltıyor. Tuz iki kızağa boşalıyor ve titreyen kanallara iniyor. Bu kanallar aslında büyük otomatik tuz silkicileri. Çarptıkça küçük parçaları sallıyorlar. Bu sırada büyükler tekrar silkelenmeyi bekliyor. Sonra daha fazla silkeleyen elektrik geliyor. Bunlar en iyi parçaları seçiyor ve geriye kalan tuz eritmek için kullanılacak. Burada birkaç elek var. Aynı zamanda su yumuşatıcı ürünler olarak kullanılacak 10 santimetrelik parçaları ayıklarlar. Bu amaçla koyu parçalar istenmez. Böylece onları optik ayrıcı denen şeyle kaldırırlar. Optik ayrıcı ışığı tuz parçalarından sektirir ve bilgisayar onun açık ya da koyu olduğunu anlamak için yansımasını okur. Sıkışmış hava koyu parçaları hedefler ve beyazlar devam ederken onları aşağı iter. Daha yakından bir bakış optik ayırıcının işini layıkıyla yaptığını gösteriyor. Su yumuşatıcısı olan tuz bembeyaz. Ama yol tuzlama için birkaç koyu tane kabul edilebilir. Dışarıdaki bölgede dev kar yığınları gibi görünen tuz toplanıyor. Kış zorluysa yol ekipleri onu toplandığı hızda kullanacak. Toplu alımlara gelince siparişler bundan büyük değil. Yol bakım departmanları yol açma tuzunu alıyorlar ve fırtınalı havalar için kendi stoklarını oluşturuyorlar. Fakat bireysel müşteriler elbette paketle alıyor. Paketleme departmanında otomatik tepsiler plastik çantaları asma penslerle bağlıyor. Sistem onları itiyor. Robot kollar açık her paketi gözetliyor. Hava daha sonra çantayı dolduruyor. Bu sırada tuz miktarınca hava pakete enjekte ediliyor. Paket dolunca sistem onu ittiriyor. Hiç tuz dökülmüyor. Sonunda ısıtıcı paketin kapanması için eritir. Bu kaya tuzunu çıkarmak, sirkelemek ve paketlemek yaklaşık bir saat alır. Şimdi sokağa çıkmak için hazırlar. Birazdan fındık kıracakları, hem de biblo şeklinde olanları. Ve araba kapıları, medeniyete açılan kapılar. Aradan sonra görüşmek üzere.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
12: Sana mı, sana da bir tane?
11: Bakın yine istemiyor.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Mis gibi karamel kokuyor.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartımı
19: bil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
20: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
21: Aramaya devam etmelisiniz.
20: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
22: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

İlk fındık kıracakları sadece fonksiyonel aletlerdi. 15. yüzyılda Avrupalı tahta oymacıları hayvan ve insan şekilli güzel fındık kıracakları yapmaya başladılar. Alman sanatçılar muhtemelen kral ve askerleriyle meşhur oldu. Çaykovski'nin ünlü balesinde olduğu gibi. Bu Alman şirketi 1928'den beri fındık kıracakları yapıyor. Porselen figüranlar gibi sınırlı sayıda koleksiyon için satılıyor. Her biri yüzlerce dolar ediyor ve insanlar genelde o amaç için kullanmıyor. Fakat iş yapabiliyorlar. Fındığı kırmak için sadece ağzı açıp kapatmaya yarayan kolu oynatmanız gerekiyor. Fabrikada çoklu keskin testere kullanıyorlar ki vücudun tüm parçaları tahtadan kesilsin. Linden ideal çünkü hafif, oyması kolay. Rengi de mimik vermek için uygun. Bu bloklar fındık kıracaklarının gövdeleri olmak için yolda. Önce bir planyaya giriyorlar. Her bloğun dört tarafından kırpıyor ve sekizgen oluyor.

kareden sekizgene, sonra yuvarlak. Fakat önce işçiler gövde uzunluğunda parçalar oluşturmak için yuvarlak bir testere kullanıyor. Bir taşıyıcı parçaları otomatik çok istasyonlu çarka yüklüyor. İlk durakta sekizgen yuvarlanıyor ve sonra basitçe gövde şekli oluyor. İkinci durakta şekil sabitleniyor. Sonraki dört durakta tahta düzleştiriliyor ki daha sonra uygulayacakları tahta lekesi düzgünce yayılsın. Sonra bir kere de üç gövde dikey matkaba giriyor. Her birinde ağzı açıp kapatan kol için çentik açıyor. Sonraki durak delme makinesi. Kolun ekseninin yanı sıra tüm vücut parçalarını da eklemek için gerekli delikleri aynı anda açıyor. Şimdi gövdeyi koyu renge boyayarak giydiriyorlar. Leke kuruyunca yarı cam cilanın iki tarafına sprey sıkıyorlar. Her fındık kıracağı altına şirketin logosunu basacakları tahta bir zeminde duruyor. Koleksiyoncular için orijinalliğinin bir işareti. Otomatik çark, kafa dahil diğer vücut kısımlarını da şekillendiriyor. İşçiler bir burun ekliyor. Sonra matkap kullanarak gözler için delikler açıyorlar. Sonra kırmızı boyayı hafifçe sıkıyorlar. Böylece güneşte yanmış burun ve pembe yanaklar oluyor. Sonra el marifetiyle gözlerinin beyazını yapıyorlar. Ve kaşları. Boya kuruyunca her bir gözün etrafına yapıştırıcı sürüyorlar. Sonra irisi yapıştırıyorlar ve sırlı saçtan yapılmış göz bebeğini yerleştiriyorlar. Şimdi kafayı gövdeyle aynı hizaya getiriyorlar ve parçaları birleştiriyorlar. Düğme ve kurdele ile gövdeyi süsledikten sonra kafasına tavşan kürkünden saç yapıştırıyorlar. Kolu kamufle etmek için tavşan kürkü, sakal, sonra gövdeyi boyalı botlar giyen ve zeminde duran bacaklara monteliyorlar. Ve sonra davulları, bagetleri yerleştiriliyor. Tepesine sprey boyalı tahtayla şapka yapıyorlar. Fındık kıracağının çoğu parçası tahta çivilerle birleştiriliyor. Çarkın etrafındaki büyük çivide kolun döndüğü eksen var. Bu fındık kıracakları değişik boyutlarda geliyor ve isterseniz canlı boyutta bir tane ısmarlayabilirsiniz. Seçim sizin. Nasıl isterseniz. Son yüzyılda araba kapaları çok mesafe kat etti. Geliştirilmiş petrol yetkinliği için daha hafifler ve darbe gücüne dayanmak için daha güçlüler. Şimdi daha çok elektronik aygıt içeriyorlar. Hoparlör ve güç camları gibi. Ki hepsi günlük hayatı zenginleştiriyor. Araba kapısı birçok insanın güne başlarken uzandıkları şey. Öyleyse hadi nasıl yapıldığının gizemini çözelim. Her şey karbon çelikle başlıyor. Güçlü ama dövülebilir karışım. İşlemler onu güçlendiriyor. Büyük bir bıçak istenilen boyda kesiyor. Taslak denilen yassılıklar oluşuyor. Sonrası güçlü prese kalmış. Bu seferki deneme presi süreci üretimdekinden daha iyi gösteriyor. Pres taslağı ittiriyor ve ona iki arabalı kapının basit şeklini veriyor. Hem aerodinamik hem güç için üretilmiş bir tasarım. Üretim çizgisine dönersek, ana pres araba kapılarını seri üretiyor. Parmaklı bir otomatik alet yeni şekillendirilmiş çeliği kapıyor ve onu kesiciye yolluyor. İki kapıyı ayırıyor ve yanlardan fazla metali kesiyor.
Dış kapı panelleri tamamlanınca bir tutucu hasar tespiti yapıyor. Kusursuzca onay veriyor. Sonraki işçi pencere çerçevesini ayarlıyor. İç kapı paneli için güçlendirici tabaka. Hepsi özel kenetlenmiş yapıda. Parmakları pozisyonda durması için parçaları alıyor, yapı dönüyor ve iki robot onları bir arada tutmak için dönüyor. Sonraki durakta işçi robotik platforma tüpler ve çelik barlar koyuyor. Kapıya güç ekliyorlar, böylece darbelere dayanacak. İç kapı panelleri üste yerleştiriliyor. Robotik platform kaynaklama için parçaları getiriyor. Bir başka robot, dış kapı panellerinin çerçevesine yapıştırıcı uyguluyor. Daha fazla robot stratejik bölgelere uyguluyor. İç ve dış panellerin birbirine uymasına dikkat ediliyor. Özel bir pres, dış kapının panelini içtekiyle açıyor. Bu katlama, araba kapısına daha düzgün bir kenar veriyor. İç ve dış paneller birleştiğine göre arabanın kapısı iç pas yalıtımına giriyor. Sonra boyanmaya ve diğer koruyucu müdahaleye. Şimdi çizginin üzerinde bir işçi kolu kavruyor ve diğer taraftan kapıya cıvatalıyor. Krom kesimi yerli yerinde. Çizgiden aşağıda bir işçi çerçeve kısmına küçük bir camı monteliyor. Büyük camı kapıya kaydırırken hasarı önlemek için plastik koruyucu kullanıyor ve içeride bir güç mekanizmasına bağlıyor. İki camı metal bölücüyle ayırıyor. Sonraki durakta araba kapısı otomatik ayna alıyor. Artık iç panel çalışmasına hazırlar. İşçi paneli kapıya ekliyor ve yerine koyuyor. Pencerelerin sağlamlığı test ediliyor. Bu başarılı bir kurum demek. Özel bir asansör şimdi tamamlanmış arabayı diğer durağa 6 metre indiriyor. Bir işçi her kapıyı kol yardımıyla indiriyor. Bu alet parçanın ağırlığını üstleniyor ve kapıya yükleme için düzgünce pozisyon veriyor. Kapıyı arabaya montelemek için cıvata ekleniyor. Kapı tarafında ağır güçlendirme tutucu tırnakları destekliyor. Kapı açılıp kapanırken ki tüm yükü bu tabakada kalacak. Tüm paneller kurulmuşken son ayarlamalara sıra geldi. Buna iyileştirme diyorlar. Her bir panelin uyduğundan emin olmak istiyorlar ve kurumu gerekli yerde yeniliyorlar. Sonunda montajdan emin oluyorlar. Şimdi bu üründe kapıyı kapatma zamanı.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Her ev bir an varim. Spoon, vanilya lezzeti, çikolata sos ve kek parçalıyla birleşti. Algida'nın net kurumuyla nelere geldi? Seçfet.
9: Selin, diş etlerin sana para lazım.
10: Kullanırsan para ince hafaren diş eti onarar.

0: konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış da bugün? Dökme demir tencere. Dökme demir tencere pişirmek için birebir. Biyodizel. Aracınızın yağsız sütle gittiğini düşünün. Kıyafet askısı. Kırışıklıklar geçmişte kaldı. Ve taş yünü izolasyonu. Evinizin muhafazası. Ama önce... Dökme demir tencereler ısıyı iyi muhafaza etmesi ve çabuk bir şekilde yayabilmesiyle ünlüdür. Bununla birlikte dökme demir paslanmaması için düzenli olarak yağlanması gerekmektedir. Sadece emayelenmiş dökme demir değil, camı mine kaplamayla desteklenmiş demir de tencereyi sonsuza dek koruyabilir. 1925'ten beri bu Fransız şirketi dökme demir tencereler imal ediyor. Yüksek teknoloji ürünleri ince kenarlarıyla biliniyor. Ve bu da onun mümkün olan en hafif dökme demir tencere olmasını sağlıyor. Sırrı mı? Demirin içine katılan mineral miktarı. Dökümhanede dökme demirle başlıyorlar. Ve bu demir yüksek karbon içeriyor. Daha sonra içine hesaplar doğrultusunda eritilmiş çelik katıyorlar. Ve böylece karbon oranını artırıyorlar. Eritme fırını metali 1520 dereceye kadar ısıtıyor. 45 dakika içinde sıvılaştırıyor. İşçiler toz halinde bir kimyasalı ekleyerek saflığı bozan yabancı maddelerin bir

0: noktada toplanmasını sağlıyorlar. Daha sonra bir kepçeyle bunları temizliyorlar. Bu sırada işçiler iki parçalı bir kalıp taslağını makineye takıyorlar ve bu makineler kum modelleri oluşturuyor. Ki bu kalıplar dökümle tencerenin imalatını sağlayacaklar. Makine kum karışımını taslakların içine enjekte ediyor. Karışım kil, su ve bağlayıcılar içeriyor. Ve bu da kum kalıbın dağılmasını engelliyor. Sıkıştırma oranı çok kritik. Çünkü tek bir kum zerresi bile kalıptan kayarsa tencerenin defolu olmasına neden olacaktır. Döküm sıcaklığının sabit ve tutarlı olması işin temellerinden biridir. Bu yüzden demiri eritme fırınından sıcaklık koruyucu fırına aktarırlar. Buradan eritilmiş metali kalıp yarıklarının arasındaki 3 milimetrelik boşluktan kalıba boşaltırlar. Sistem tamamen otomasyona bağlıdır. Çünkü dökme açısı ve hızı çok kritiktir. Erimiş demir 20 dakika içinde soğuyup katılaşıyor. Daha sonra kalıplar vibrasyon yayan bir konvayöre bırakılıyor. Ve titreşimler modelden kalıp kumunun temizlenmesini sağlıyor. Akış kanalları boyunca katılaşmış metal kalıp boşluğuna rehberlik ediyor. Tencereler kapalı bir bölgeye gönderiliyor ve burada bulunan yüksek basınçlı tabancalar yüzeyi çelik toplarla besleyerek tanelerinin bütün izlerini siliyor. Bu aşamada tencerelerde kalıp yarılarının birleştiği noktalarda ergime etkisiyle oluşmuş fazlalıklar var. Bu yüzden işçiler bu fazlalıkları yok etmek için taşlama tezgahı kullanıyorlar. Ve ince detaylarda ise bir bileme kalemi kullanıyorlar. Tencere şimdi emayelenmeye hazır. Bir makine bütün yüzeyi çelik taneleriyle besliyor. Böylece yüzey yapısı daha dengeli oluyor. Bu da emayenin hemen yapışmasını sağlıyor. İlk emaye kaplama, dökme demiri korumak ve paslanmasını engellemek için uygulanıyor. Emaye bir tür cam. Bununla birlikte bu emaye esnek olması için geliştirildi. Çünkü metal tencere yapısı gereği ısıtılınca genişler, soğuyunca büzülür. Kurutucudan geçtikten sonra emaye 850 derecelik fırında 45 dakika kadar bekletilir. Bu işlem sırasında saç teli kalınlığındaki emaye kaplama yarı saydam hale gelir. İkinci kat emaye kaplama ise gözenekli yüzeyi kaplamak adına uygulanır. İçinde 20 farklı bileşen bulunur. Örnek olarak emaye parçaları, cam parçaları, renk vermek için toz pigmentler gibi. Otomatik bir sistem öncelikle iç kısmı spreyler. İşçiler kenarlarını silerler. Böylece parçacıkların konveyöre yapışması engellenir. Kenarlarsa farklı renklerde boyandığı için sapları sonra boyarlar. Saplar elle boyanır. Daha sonra kalanı ise otomatik bir makineyle kaplanır. Demir yüksek miktarda mineral içerir. Bu da emayenin rahat yapışmasına yardımcı olur. Bir kez daha tencere kurutucudan geçer. Ve daha sonra emayeyi çekmesi için 850 derecelik fırında 45 dakika bekletilir. Tencereler soğuduğunda kontrolden geçer. Bu imalat prosesi boyunca yapılan 30 kontrol adımının son bir aşamasıdır. Bu dökme demir tencerelerin gelebileceği son aşama. Çünkü belli bir zaman sonra eğilip bükülmüyor ve yemekler çok uzun süre taze kalabiliyor. Biyodizel, bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde edilen daha çevreci bir yakıt türü. Sıradan dizel ve gaz yağının aksine biyodizel, petrol ve petrol esaslı maddeler içermez. Her türlü materyalden elde edilebilir olsa da çöplerden geri dönüşümle üretilebilir. Eğer dizel motorlu bir aracınız varsa biyodizel yakıt da kullanılabilir. Üstelik genellikle ekstra bir modifikasyona gerek duymadan. Biyodizel ve normal dizel enerji verimliliği konusunda ve ekonomiklik anlamında benzer olsalar da biyodizel kesinlikle daha çevreci bir yakıt. Yeni başlayanlar atık olabilecek her şeyden biyodizel üretebilirler. Örneğin fast food restoranından alınabilecek olan atık kızartma yağlarından. Restoran kullanılmış kızartma yağını bir hazneye boşaltır. Birkaç günde bir vakum kamyonu bunları toplamak için gelir. Normal şartlarda bu yağ su ve yemek artıkları içerir. Bu şekilde biyodizeli üretmek mümkün değildir. Bu yüzden kamyon bu yağı bir arıtma tesisine getirir. Burada yağı bir tanka pompalarlar ve daha sonra ısıtarak suyu buharlaştırırlar. Suyu buharlaştırdıktan sonra yağ çift aşamalı arıtma adımına girmeye hazırdır. Öncelikle yağ bir titreşim eleğinden geçer. Amaç içindeki büyük parçaları elemektir. Birinci arıtmadan sonra yağ görünür şekilde daha temizdir. Daha sonra ikinci bir titreşim eleğine gelinir. Bu eleğin daha ince delikleri vardır. Bu sayede daha küçük partikülleri de yakalayabilir. Bu ikinci aşamadan sonra yağ temiz görünür fakat hala mikroskopik derecede küçük yığınlar içerir. Bu yüzden üçüncü ve son arıtma aşamasına gelir. Ve burada 20 ultra ince filtre bezinden geçer. Ve burada 1 mikrondan daha büyük parçacıklar temizlenir. 1 mikron saç teli kalınlığından 80 kez daha küçüktür. Yakalanan tortular filtre üzerinde bulanık bir iz bırakırlar. Kızartılmış patatesten sağlanan bu bitkisel yağ, dizel yakıt haline gelmeye hazır. Biyodizel yapmak için başka bir yağ kaynağı ise sığır yağı ve bu yağ inekten sağlanır. Biyodizel üreticileri bu tarz yerlerden yağ satın alırlar. Bu yerler inek derilerini tabakhaneler için temizleme konusunda uzmanlaşmışlardır. Sert dönen bıçaklar deriyi baştan sona parçalıyor. Deri bir konveyöre geliyor ve bu konveyörden buhar enjeksiyon pişirme tankına geliyor. Tank deriyi kaynama derecesine kadar ısıtıyor ve yağı süzüyor. Her şey tanktan çöp konteynerine boşaltılıyor. Yağ ilerleyerek iki aşamalı bir filtreleme aşamasına geçiyor. Ham madde ister bitkisel yağ, ister hayvansal atık olsun, biyodizel üreticileri bu üretilen içeriğe feedstock diyorlar. Feedstock, biyodizel tesisine gelince üretim zamanına kadar bir deponun içinde tutuluyor. Bu gösteri üretim tarifini yansıtıyor. Feedstock'ı alıyorlar. Metanolle birleştiriyorlar. İyi bir katalizörle kimyasal reaksiyonu tetikliyorlar. Basınç ve sıcaklıkla birlikte proses boyunca her şey karıştırılıyor. Son kimyasal reaksiyonla gliserin üretiliyor ve bu da sabun ve kozmetik ürünlerinin temel maddesi. Proses, metanolün büyük bir kısmını harcıyor. Daha sonra daha fazlasını bile harcıyorlar. Ve son ürün olarak elde edilen biyodizelde çok çok küçük bir miktar bulunuyor. Yakıtlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmek için Merkezin Kalite Kontrol Laboratuvarı her üretilen yakıttan örnekler alıp test ediyor. Bu yanma testinde yakıt 135 dereceye kadar ısıtılıyor. Daha sonra alev uygulanarak gazın tutuşup tutuşmadığına bakılıyor. Eğer tutuşursa daha fazla metanolü uzaklaştırmak zorundalar. Ki yakıt güvenli olsun. Eğer tutuşmazsa yakıt standartları sağlıyor demektir. Biyodizel araç sahipleri için daha pahalı. Ama daha az karbondioksit ve monoksit salgılıyor. Ve soluduğumuz havaya %85 daha az miktarda kanser yapıcı salgılıyor. Birazdan, kıyafet askıları sayesinde kırışıklıklar en aza iniyor. Ve taş yünü izolasyonu, kaya gibi bir izolasyon malzemesi. Aradan sonra görüşmek üzere.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
2: kredi? Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.
4: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

1800'lerin ortalarına kadar insanlar eşyalarını katlıyorlar ya da yere seriyorlardı ya da çengel ve çivileri asıyorlardı. Öncelikle giysileri gardıroplarda saklamak daha yaygın hale geldi. Biri ki muhtemelen tarihçiler de ismini bilmiyor, giysi askısını icat etti. İnsan omzuna benzeyen bir asma aparatı. 19. yüzyılın ortalarından beri yüzlerce mucit farklı şekillerde birçok şekilde askı patenti aldı. Bugün birçoğu hala üretiliyor. Bu Çek firması birçok stilde askılar üretiyor. Tahtanın sert ve dayanıklı bir çeşidi olan kayını kullanıyorlar. 7 ay boyunca açık havada kurutuluyor. Daha sonra 3-4 hafta civarı ocakta kalıyor. Odunu kurutmak kritik bir aşama. İyi kurutulmazsa askılar şişecek ve sıcaklık değişimleriyle şekli değişecek. Ve muhtemelen kırılacak. Öncelikle işçiler bir bant testereyle kütükleri 6 santimlik parçalara ayırıyorlar. Daha sonra elde edilen her bir kalası dilik delme tezgahından geçiriyorlar. Daha sonra dişli bıçak yüzeyleriyle üst ve alt yüzeylerinin düzgün ve kaliteli olmasını sağlıyorlar. Bir sonraki durak, abrazif kayışlar içeren taşlama tezgahı. İşçiler kalasları teker teker makineye yerleştiriyor. Her bir kalas geçerken üstünde bulunan kayışlar üst kısmı ipek gibi yumuşak şekilde düzeltiyor. Kalas makineden çıkınca işçiler ters çevirip tekrar alete sokup öbür tarafı da düzeltiyor. Otomatik testere bütün kalasları ikiye bölüyor. Ve bu parçaları tıraşlayarak spesifik bir boyuta getiriyor. Yeni elde edilen kalaslar başka bir taşlama tezgahına giriyor ve yüzeyler düzeltiliyor. Şimdi askı şekillendirme başlıyor. İşçiler 10 kalası alıyor ve şerit testere ile aynı boyutta kesiyorlar ve hepsi 60 derecelik açıyla bitiyor. Aynı anda 4 kalası freze tezgahına yerleştiriyorlar. Bir parçaya çıkıntı yapıp kenarlarına oluk açıyorlar. Daha sonra askı parçalarını bu çıkıntıları açılan oyuklara sokarak birleştirecekler. Şimdi 6 kalası bir araya getirip yüzeyde askı biçiminde bir taslak izi oluşturuyorlar. Daha sonra dekopaj tezgahıyla bu çizgiyi takip ederek kesiyorlar. Şimdi her bir kalas kabaca yarım askı şeklini aldı ve bunlara lamella deniyor. Bu askılar elbiseler için dizayn edildi. Bu yüzden omuz kısımlarında freze ile her bir lamellaya boşluk açıldı. Daha sonra otomatik bir freze tezgahı ince işini ve son pürüzleri giderip askı şeklini oluşturdu. Kabaca işlenmiş köşeleri düzeltti. Daha sonra güçlü yapıştırıcılarla iki lamelleyi açılan çıkıntı ve oyuklarla birleştirdiler ve pres yardımıyla oldu bu iş. Yapıştırıcının kuruması için bir gün bekliyorlar ve daha sonra tepedeki fazlalığı kesiyorlar. Bu oraya kanca takılabilmesi için gerekli düz yüzeyi oluşturuyor. Burada zaten daha önce freze tezgahında oyuk yapılırken açılmış bir kanca deliği var. Daha sonra birleşme noktasını taşıyan yapıştırıcıyı temizlemek için tıraşlayıp çentik ve yarıkları düzeltiyorlar. Daha sonra birleşme noktalarını yuvarlıyorlar. Tahtayı korumak için bütün yüzeyi cilalıyorlar. Kuruduğu zaman kaba bir kumlama yapıp daha sonra ikinci bir kaplama ve tekrar kurutma yapacaklar. Birçok müşteri sipariş ettikleri askılarda logolarının olmasını da istiyor. Baskı makinesi kabartmayla oluşturulan pedin üzerinden mürekkeple geçerek logoyu oluşturuyor. Sonunda askının demir kancası, gümüş rengi için nikel, pirinç içinse altın tonu kullanılıyor. İşçi kancayı yerleştiriyor. Daha sonra tahtanın içine 1 santim derinliğinde presliyor. Kanca merkezinde bulunan vida benzeri taraklı yapı tahtayı yakalayıp kancayı içine kilitliyor. Farklı modelleri için fabrika askıları farklı renklerde boyayıp parlatıyor. Ne de olsa bazı insanlar askılarını da modanın bir parçası olarak görüyorlar.
150 yıl önce patlayan bir volkan, taş yünü izolasyonunun icadını sağladı. Anlaşıldı ki volkanik lavlar esen rüzgarlarla yünlü püsküllerin içine atılabiliyor. Bu da daha sonra fabrikalarda izolasyon için taş yünü üretilmesi olarak hayata geçirildi. Taş yünü izolasyonu çerçevelenmiş duvarlar arasına rahatlıkla sıkıştırılabiliyor. Isı ve ses yalıtım elemanı gibi davranıyor. Ve işte kanıtı. Bu deneyde çalan bir alarm taş yünüyle kaplı bir kutu içine konuyor. Kapak kapatıldığında ses kesiliyor. Kapak açıldığında ise rahatsız edici ses tekrar duyuluyor. Taş yünü bazalt kayasından ve çelik endüstrisinden alınan geri dönüşümlü curuftan elde ediliyor. Prosesin yakıtı kok. Bu da kömürün başka bir formu. Bazalt kayanın yer altında eriyip aniden soğumasıyla oluşan katı bir lav formu. Kayalar taş ocağında sıkıştırıldıktan sonra bir dozer bunları alıp büyük parçaları iyi parçalardan ayırabilmek için bir bölmeye götürüyor. Parçacıklar sıkıştırılmış kömür tozuna dönüştürülüyor. Bunlar kaya yününün üretiminde daha büyük parçalı kayalarla kullanılabilir. Kaya ve kömür tozu içine curufta katılarak bir pota içinde ergimeye bırakılıyor. Sıcaklık neredeyse bir volkanın sıcaklığı olan 1500 dereceye kadar ulaşıyor. Dönen bir makine pamuk şekeri yapılan makineler gibi lavı kaya yünüyle birlikte karıştırıyor. Lif halinde bulunan püskül ve küçük bağlayıcılar her şeyi bir arada tutuyor. Burada görüldüğü gibi. Şimdi yünlü ağ bir konveyörle fabrikanın üst kısmına çıkıyor ve buradan büyük bir sarkacın içine düşüyor. Sarkaç zigzag şeklinde bir rotada sallanıyor. Katmanların sayısı istenen izolasyon oranıyla doğru orantılı. Şimdi katmanlaştırılmış kaya yünü merdaneler arasından geçirilerek yüne ihtiyacı olan yoğunluğu kazandırıyor. Her bir yanda bulunan otomatik iticiler yünü uzun bir fırına girince sıkıştırıyorlar. Kenarlara uygulanan sabit sıcaklık sıkıştırılmış fiberlerin şekillerinin korunmasını sağlıyor. Şimdi daha ince paketler halinde soğutma alanından çıkan fiberler onları sıkıştıracak ve esneklik katacak merdaneye doğru ilerliyorlar. Dairesel bıçaklar hareket halindeki taş yünü kütlesini boyunca kesiyor. Damgalama makinesi firma ismini izolasyon malzemesi hareket ederken üzerine damgalıyor. Robotik kollar ileri geri kesme hareketleriyle malzemeye son boyutunu veriyorlar. Sert metal bıçaklar yerine bu robotlar yüksek basınçlı su jetleri kullanıyor. Bu jetler herhangi bir kayıp ya da artık bırakmadan mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Taş yünü hiç su çekmiyor. Dönme sırasında eklenen yağ sayesinde taş yünü rutubete karşı dirençli hale geliyor. Taş yününün su uzaklaştırma kalitesini ölçmek için yüzeye su döküyorlar. Hiçbir su emişi yok. Su akıp gidiyor. Ve bu rutin deneyde bir işçi yünü ateşe veriyor. Ama ateş almıyor. Taş yünü doğal özelliklerinden dolayı 1200 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabiliyor. Ve aynı zamanda öbür tarafı bile soğuk. Birçok kalite testinden geçtikten sonra malzeme paketleme alanına geliyor. Makineler plastik tüp paketlerinden bir miktar çekip kapladıktan sonra testereler kesip açık çanta biçimi veriyorlar. Mekanik parmaklar makine metal bir bölmeden kayarken öbür ucu açık tutuyorlar. Sıkıştırılmış izolasyon malzemeleri içeri itilip izolasyon malzemesi çantaya atılıyor. Proses sürekli tekrarlanıyor. Mekanizma açık tarafı tıkar. Bazalt kayalar ve geri dönüşümlü metal curufundan bir çanta dolusu izolasyon malzemesine vahşi ve yünlü bir süreçti.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Tamam dostum, nasıl?
1: Bu da ne demek? Neyin içinde olduğumuzun farkında mısın?
0: Harika değil mi?
1: İnsanlar bize gülüyor.
0: Ne olmuş yani? Kocaman bir scooter'ın içindeyiz.
2: Ne haber çocuklar?
1: Bak, daha önce böyle bir şey görmedim bile. Sanki okul projesi gibi, çocukların eve getirdiği türden bir şey.
0: Bu 1954'ten itibaren İspanya'nın ulusal arabasıydı. Bunlardan 14 bin tane satıldı ama 1958'de ufukta çok daha iyi bir şey belirdi. Ve işte Elvis, bu yüzden İspanya'da Barcelona'dayız.
1: Şuraya bak, az önce bir smart bizi geçti. Dostum, pek bir şey getirmemişsin.
0: Hayır dostum, fazla şeye ihtiyacım yok. Tek ihtiyacım olan bilgi o da kafamda. Çantalarımızı ve aletlerimizi topladık. Dünyayı dolaşarak arabaları onardığımız bir başka maceraya çıktık. Başlıyoruz. Fotoğraf mı? İşte oldu. Güzel oldu. Dünyanın en ikonik arabalarının peşine düşüyoruz. Bundan daha iyisi yok. Bir SP2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel alsat ustalarına güveniyoruz. Bu arabayı gerçekten istiyor. 30 bin euroya ne dersin?
3: Hayır, imkansız.
0: Hey! Biraz umut ve birkaç tekerlekle bu ulusal hazineleri kurtarıyoruz. Lütfen bir dizi tekerlek bulayım, tek istediğim bu. Ve birkaç euro pezoda kazanıyoruz elbette.
4: Sanırım anlaştık.
0: Hey! Ve ilerledikçe gerçek oluyor. Bunu çok sevdim. İşte buradayız. Barcelona'da.
1: Hem de çok iyi bir arabayla.
0: Bu Antonio Gaudi katedrali her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı çekiyor, biliyor musun?
1: Muhteşem, şuna bak. 140 yıl önce yapımına başlanmış.
0: Vay canına.
1: Ve hala bitmedi.
0: Tıpkı bizim tamirat işlerimiz gibi. Evet dostum, şimdi gidip göreceğimiz araba 1973 model bir Seat 600.
1: Harika küçük bir araba.
0: Bu harika araba ulaşımda adeta bir devrim yarattı. Seat 600 1950'lerde piyasaya sürüldüğünde her 3000 İspanyol'dan yalnızca biri arabaya sahipti. Ama 73'te üretim sona erdiğinde bu oran inanılmaz bir şekilde artarak her 14 kişiden biri araba sahibi haline geldi. Bu uygun fiyatlı küçük araç savaş sonrası İspanya'yı yollara çıkardı ve bu süreçte bir kültürel ikon haline geldi. Aslında 600 o kadar popülerdi ki o zamanlar yeni bir tane almak istiyorsan 2 yıldan fazla beklemen gerekiyordu.
1: Göreceğimiz arabadan bahset.
0: Tamam, bu araba 90 yaşında ama hala genç görünen bir hanımefendiye, Pepita'ya ait.
1: Öyle mi?
0: Ve şimdi ailesi arabayı satmaya karar vermiş. Bu yüzden bizim de satın alma fırsatımız var. Fiyatı da 5000 euro.
1: Bu iyi bir fiyat. Çok değil.
0: 5000 euro az sayılmaz ama tamamen restore edilmiş örnekleri 7000-8000 euro arasında gidiyor. Yani kar marjı dar olacak tabii. Pepita, Barcelona'nın sakin bir banliyösünde yaşıyor ve hiç İngilizce konuşmuyor. O yüzden çeviri yapması için İspanyol araba camiasından bir arkadaşımı çağırdım. Bernie.
5: Mike.
0: Selam, nasılsın dostum?
5: Uzun zaman oldu.
0: Evet, seni görmek
5: nasılsın?
0: Çok güzel. Çok iyiyim, bu da Elvis.
1: Merhaba.
5: Tanıştığımıza sevindim.
1: Ben de.
0: Tamam, ev nerede?
5: Ha, hemen şurada.
0: Harika.
5: Hadi Pepita ile tanışalım. Pepita.
0: Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba.
1: Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben Elvis.
6: Memnun oldum.
0: Ben Senior Mike. Bu da Senior Elvis.
6: Pepita.
0: Pepita, tanıştığımıza evet. Memnun oldum. Ama sanırım yalan söylüyorsun. Pepita, siz 90 yaşında olmasınız.
6: Evet, evet.
0: 90 mı?
6: Evet.
1: İnanılmaz.
0: Ben de Akdeniz'e yerleşmeye karar verdim.
1: Pepita uzun zamandır mı burada yaşıyor?
5: 3 yaşından beri.
1: Vay canına. Peki araba burada mı?
5: Hemen yan tarafta.
6: Evet.
0: Tamam, bir bakalım mı?
6: Tamam.
0: Evet mi?
7: A ver, abri vos tema deşa.
0: Anahtar yok mu? İtelim mi? Ah, şuna bakın, şuna bakın.
1: Dostum, arabaya bakmadan önce şu manzaraya bakın. Bu tam anlamıyla orijinal bir klasik, değil mi? Vay canına. Bu araba ne zamandır sizde?
5: Mayıs 1973'ten beri ve eşinin bu arabayı kendisine hediye ettiğini söylüyor.
1: Tamam.
5: Çok mutlu olmuş.
1: Bunca zamandır arabayı kullanıyor muydunuz? Hala düzenli olarak mı sürüyor?
5: Geçen hafta bile kullanmış.
0: Aa, muhteşem. Biz buraya uzun bir yoldan geldik. O yüzden izin verirseniz arabaya iyice bir bakalım istiyoruz. Pepita için uygun mu acaba?
5: Keyfine çıkarın çocuklar.
0: Pepita. Dostum, ilk bakışta gördüğümüz şey boya işi.
1: Biraz solgun değil mi? Zamanla rengi gitmiş.
0: 50 yıl boyunca İspanyol güneşi kesinlikle etkisini göstermiş.
1: Ve sadece boya da değil. Krom parçalar da arabanın görünümünü bozan şey, öyle değil mi?
0: Ön taraftaki krom gitmiş, arka tampon gitmiş, farların etrafı gitmiş.
1: Hepsi elden geçmeli. İç kısımda da epey yıpranma var. Şu koltuğa bak. Uzun yıllar kullanılmış, biraz ilgiye ihtiyacı var.
0: Liste uzayıp gidiyor, daha motor kısmına bakmadık bile. En sevdiğin kısım...
1: Hadi motora bakalım.
0: Motor.
1: Aa, arka tarafta seyahat yazısının S'si düşmüş.
0: Artık sadece EAT yazıyor.
1: Şuna bak, 600 cc'lik o minik motor.
0: Evet.
1: Bu motorlara bayılıyorum. Küçük, kompakt ve basitler.
0: Harika görünüyor.
1: Ama bak, arabayı kartonun üstünde tutmuşlar. Bu da altından yağ sızıntısı olabileceği anlamına gelir. Test sürüşü yapmadan bu 50 yıllık motorda başka ne sorunlar olduğunu bilemeyiz.
0: Ama bu kadar nadir bir şeyi orijinal durumda ilk sahibinden bulmak gerçekten inanılmaz. Evet, bu tür arabalar artık piyasada neredeyse hiç bulunmuyor.
1: Anahtarlar da üstünde galiba.
0: Hadi yola çıkaralım.
1: Kesinlikle.
0: Oh, dar biraz.
1: Samimi evet. Değil mi? Hadi yavaşça. İçinde olmak güzel hissettiriyor. Yüzüne anında bir gülümseme geliyor.
0: Ben bu küçük arabalara bayılıyorum. Büyüleyiciler.
1: Heyecan verici değil mi? Sanki zamanda yolculuk ediyor gibi hissediyorsun.
0: Biliyor musun, bu araba ilk olarak 1957'de tasarlanmış. Burada üretimi ise 1958'de başlamış. 16 yıllık üretim sürecinde yaklaşık 800 bin tane satılmış.
1: Hiç fena değil ha.
0: Vites kutusuna bakalım. Hadi vitesleri bir deneyelim. Çünkü biraz sert geçeceğini tahmin ediyorum.
1: Evet, gerçekten de vitesi bulmak zor.
0: Evet, bunu anlıyorum.
1: Biraz gıcırdıyor açıkçası.
0: Evet.
1: Ne kadar büyük bir sorun olduğunu onu parçalayana kadar bilemeyiz. Direksiyonda da doğrusu bayağı bir oynama var.
0: O kesin.
1: Yani direksiyon düzeltilmeli, vites kutusu elden geçmeli, üstüne bir de o yağ sızıntısının nereden geldiğini bulmalıyız.
0: Evet, ama bu tür orijinal durumda arabalar çok nadir bulunur. Bence bundan güzel bir kar elde edebiliriz. Anlaşma yapma zamanı.
5: Merhaba, beni takip edin.
0: Harika, tamam.
5: Dikkat edin, kaplumbağa var.
0: Ne, kaplumbağa mı?
1: Bak orada, kaplumbağa.
0: Bak, bahçede kaplumbağa geziyor.
1: Merhaba Pepita.
5: Lütfen oturun.
0: Ah Pepita, ne güzel bir araba. Bu arabadan ayrılmak senin için duygusal bir şey olmalı. O yüzden seni zorlamak istemiyoruz. Satışa devam etmekten mutlu mu acaba, sorar mısın lütfen?
5: Mutlu çünkü siz arabaya yeni bir hayat vereceksiniz.
1: Evet, bu doğru.
0: Arabayı çok beğendik. Eğer Pepita hala satmaya razıysa biz satın almak istiyoruz. Ama önce ne kadar istediğini bilmemiz lazım normal olarak.
5: 5000 euroya bırakıyor.
0: Evet, ama birkaç problemi var. Bunlarla sizi sıkmayalım çünkü biz zaten tamir edeceğiz. Ama kısaca söyleyeyim, biraz yağ sızdırıyor ve vites kutusu biraz gıcırdıyor. Küçük bir bakıma ihtiyacı var.
1: Evet,
0: ne
1: tamam.
0: Diyorsun?
1: Biz alıyoruz. Yeter ki siz mutlu olun. Teşekkür ederiz.
0: İşte bu.
5: Satıldı.
0: Harika oldu doğrusu.
5: Keşke daha fazla isteseydim diyor.
0: Zaten daha fazlasını veremezdim. Ama çok teşekkür ederiz Pepita. Gracias. Sana minnettarız.
1: Ona iyi bakacağıma söz veriyorum.
0: Oha.
1: Artık o bizim. Hala çok iyi görünüyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu arada arabayı nereye götürürüz?
0: Şöyle Palau adında bir tamirhane buldum. Gerçekten tamam. Harika bir yer. Sahibi Frances adında biri. Adam tam bir dahi. İnanılmaz bilgili. Bizi orada ağırlamaktan çok da memnun olacaklarını söylediler. Hepsi bu.
1: Harika. Ben de çok heyecanlıyım.
0: Güzel olacak.
1: Sıcak değil mi?
0: Evet ama şu küçük yan camların olması
1: şunu
0: güzel.
1: Şunu söyleyeyim, araba da biraz sıcakladı.
0: Bakalım.
1: Gösterge çalışıyor ama ısı yavaş yavaş yükseliyor. 600 İspanya sıcağında epey zorlanıyor gibi görünüyor.
0: Evet işte başlıyoruz.
1: Ve stop ediyor.
0: Bekleyin millet, hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Muhtemelen yokuşta olduğumuz için.
0: Evet.
1: Depoda yakıt yok. Eski usul bir şekilde geri geri gidip çalıştırmayı deneyelim.
0: Hadi devam et, devam et. Biraz hız kazanalım. Hadi oğlum. Bak sen her şeyi tamir edebilirsin. Biraz erken mi konuştum ne? Ölüyoruz millet, ölüyoruz.
1: Kenara çekiyorum.
0: Hiç satın aldığın bir şeyden pişmanlık duyduğun oldu mu?
1: Arabanın her tarafı ısındı. Ne kadar ısınırsa o kadar az çalışmak istiyor.
0: Umarım sadece bundan ibarettir ama artık tamirhaneye gidemiyoruz. O yüzden tamirhane bize gelmek zorunda. Takviye çağırma zamanı.
1: Francesc'le tanışmayı böyle hayal etmemiştik.
0: Tamirhanesinde kahve içerken tanışmayı umuyorduk.
1: Evet.
0: Francesc! Hola Francesc.
2: Merhaba.
0: Nasılsın? Seni görmek güzel.
1: Francesc.
2: Francesc.
1: Merhaba, ben Elvis.
0: Arabayı sürüyorduk ve çalışmayı bıraktı bu.
2: Yorulmuştur.
0: Böyle tanışmayı beklemiyorduk. Tamirhanede tanışmak istiyorduk ama olmadı işte.
2: Tamam.
0: Teşekkür ederim geldiğin için.
2: Sorun değil, zevkle.
0: Bizim için de zevkle.
2: Arabayı caddeden çekelim mi?
0: Evet.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Tamam.
0: Tamam. Seninle tamirhanede görüşürüz öyleyse.
2: Olur.
0: Hani Barcelona'da otobüs turu yapmak istediğini söylemiştin ya.
1: Evet ama bunu kastetmemiştim.
0: Merhaba, nasılsın? Neden birdenbire kâr etme ihtimalimizin azaldığını hissediyorum acaba?
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Ruffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Vay toplantılar!
11: Vay ödevler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Barcelona'da tamamen orijinal bir Seat 600 bulduk. Ama 52 yıllık arabamız satın aldıktan sadece birkaç dakika sonra bozuldu ve nedenini tam olarak bilmiyoruz. Neyse ki elimizde uzman tamircilerden oluşan bir ekip var. Palau Cars tam anlamıyla bir aile işletmesi. Sahibi Frances babası, Frances Senior oğlu, oğlu Gerard ve aile dostları Joseph var. İşte ben buna tamirhane derim. Ayrıca şu eski parçalara bayıldım. Şu küçük bebeklere bak, ne güzeller değil mi? İşte ekip de burada. Her şey yolunda.
2: Merhaba.
3: Merhaba Francesc.
1: Resmen doktor ekibine benziyorsunuz.
2: Evet doktoruz. Klasik araba doktorları.
3: Arabayı dün sağlam bir şekilde getirdiniz mi?
2: Evet. Römorkla getirdik.
3: Evet.
2: Ama tamam, sorun yok.
1: Buradaki ekip tam anlamıyla Seat hayranı ve 600'ün Frances'in kalbinde özel bir yeri var. Çünkü annesi onu okula hep bu arabayla götürürmüş.
3: İlk iş o solmuş krom parçaları sökmek. Evet, bunu hallettikten sonra arabayı rampaya kaldırabiliriz. Kaldırın tamamen yukarı. Ben de altına gireyim ve iyice bir bakayım. Bu arabayı ilk kez doğru düzgün alttan göreceğim an. Aa, şuna bakın. Harika. Neredeyse yepyeni. Bundan çok memnunum. Oh, ama bir sızıntı var. Şuna bakın. Yağ şanzımandan geliyor gibi duruyor. Bunun kesinlikle tamir edilmesi gerekiyor. Bir de direksiyon var tabii. Onun da ciddi bir bakıma ihtiyacı var. Ama önceliğimiz arızanın nedenini bulmak.
1: Sen onunla ilgilenirken ben de eski krom parçaların ne kadarını kurtarabileceğimizi görmek istiyorum. Çünkü bu arabada orijinalliği korumak önemli. Tamponlar orijinal, onları kurtarabiliriz. Öyle değil mi?
2: Evet, iyi durumda ama yeniden krom kaplama yapılması gerekiyor.
1: Onarılabilir mi?
2: Evet, onarıyoruz.
1: Güzel.
2: Orijinal parçaları restore etmek yenilerini takmaktan evet, daha iyi olacaktır.
1: Mümkün olduğunca orijinal parçaları korumak istiyorum. Görünüşe göre Frances bu konuda bize yardım edebilecek birini tanıyor.
2: Omar.
4: Buenos días. Debemos salvar los materiales originales.
1: Umut verici görünüyor.
4: Vale.
1: Ah, bak bu bir sorun işte. Pekala, bir problem var. Omar hiç İngilizce konuşmuyor. O yüzden Frances'in oğlu Gerard tercüme etmeye geliyor bizimle.
5: Hadi gidelim Mike.
1: Gidelim bakalım.
3: Bir motor hortumunu daha ayırdıktan sonra motoru tamamen çıkarabileceğiz. Bildiğiniz gibi dün arabamız bozuldu. Sanırım sorun karbüratörde. Yakıt kirli ya da bir jet tıkanmış olabilir. Şimdilik motoru çıkarayım, tezgaha alıp iyice inceleyeyim. Motor kaldırma vinci var mı?
2: Hayır hayır, hiç gerek yok. Bunu elle yapabiliyoruz. Biz çözeriz.
3: Motoru elle mi çıkarıyorsunuz?
2: Hayır. Önce liftle biraz kaldırıyoruz.
3: Evet.
2: Son anda elle çıkarıyoruz.
3: Yani liftle. Tamam, harika.
2: Üç deyince çıkaralım.
3: Şaka gibi.
2: Tamam mı?
3: Bu şimdiden hazır mı?
2: Evet, hazır.
3: Pekala, İspanya'daysak tamam. İspanyollar gibi yapalım o zaman. İşte çıktı. Çok küçük.
2: Evet, bu tamam.
3: Şuna götürelim. Bakın, küçücük. Normal bir arabada marş motoru kadar. Motor dışarıda olduğuna göre artık o problemli şanzımana da ulaşabiliyoruz.
2: Tamam.
3: Tamam, indirelim. İlk iş onu temizlik tankına koymak. Bu temizlik tankı 70 dereceye kadar ısıtılmış sabunlu ve basınçlı su kullanarak 50 yıllık kir, yağ ve pislikleri temizliyor. Dev bir bulaşık makinesi gibi çalışıyor. Francesc, Seat 600'leri 30 yılı aşkın süredir tamir ediyor. Bu yüzden benim için karbüratörü söküyor. Arızanın baş şüphelisi o.
2: Elvis, Yüksek rölantiyi nihayet buldum.
3: Yani karbüratörden gelen jet
2: evet,
3: mi?
2: Evet, tıkanmış. Tamamen tıkanmış.
3: Tamam. Evet, gerçekten tamamen tıkanmış. Deliğin çok küçük olmasından dolayı göremiyorsun ama normalde içini tamamen görebilmem gerekirdi. Yakıt jetindeki bu tıkanıklık neden yolda kaldığımızı açıklıyor. Yani bu jetin temizlenmesi gerek. Şimdi sırada 600'ün gürültülü ve yağ kaçıran şanzımanındaki sorunu bulmak var. Harika, teşekkür ederim. Evet, şanzımanımız güzelce temizlendi. Çok daha iyi görünüyor. Tahrik millerinin üzerindeki körüklerden birkaç sızıntıyı fark ettim. Bunları kesinlikle değiştireceğim. Aynı zamanda şanzımanı söküp arabayı sürdüğümde vites geçişlerinde neden o çıtırtı sesinin geldiğini anlamaya çalışacağım. Şanzımanın uç kapağını üzerindeki tüm somun ve rondelelerle birlikte çıkarıyorum. Bu bana vites seçici mekanizmasına erişim sağlayacak. Daha derinde ise miller ve erişmemiz gereken tüm dişliler var. Şanzımanların zorluğu şu, onları sökmeye başladığında ellerin yağ içinde kalıyor ve her şey kaygan hale geliyor. Ama en azından şimdi o berbat vites çıtırtısına neyin neden olduğunu görebiliyorum. Synchromesh. Synchromesh, vites kutusunun içindeki akıllı bir parça. Bir vitesten diğerine geçişi pürüzsüz hale getiriyor. Vites değiştirdiğimizde synchromesh mekanizması seçici çatalın hareketiyle öne kayıyor. Ve bu küçük akıllı bileşenin içinde pirinçten yapılmış synchromesh'in konik bir yüzeyi var. Bu yüzey bir debriyaj gibi sürtünme yüzeyidir. Ve seçmeye çalıştığımız dişlinin konik yüzeyiyle eşleşir. Her iki dişlinin de farklı hızlarda döndüğünü düşünürsek, bu pirinç synchromesh yeni dişliyle sürtünme oluşturmaya başlar ve kademeli olarak iki hızın eşitlenmesini sağlar. Yani senkronize eder. Ama bizim arabamızda bu olmuyordu. Nedeni de içindeki sürtünme yüzeyinin oldukça aşınmış olması. Çözüm basit. Yeni bir synchromesh halkası seti takmak. Üstelik sadece birkaç euroya mal oluyor. Bunu yaparken o sızıntıyı durdurmak için contaları ve keçeleri de değiştireceğim.
1: Yoldan birkaç kilometre ileride Gerard'la birlikte Omar'a geldik. Ve bana söylenenlere göre burası İspanya'nın en iyi krom kaplama atölyelerinden biriymiş.
5: Omar, nasılsın dostum?
6: İyiyim dostum, seni gördüğüme sevindim.
5: İşler nasıl gidiyor?
6: İyi, iyi. Teşekkürler.
1: Olaya ben de dahil olabilir miyim? Ben de sarılmak istiyorum. Şunu söyleyeyim. Daha önce girdiğim bazı krom atölyeleri Victoria ya da Kensington döneminden kalma gibiydi. Ama burası, vay canına, şimdiden çok etkilendim. Omar belli ki üst düzey bir işletme yürütüyor ama bu küçük arabadaki kar marjımız bu kadar darsa umarım bu iş bütçemizi patlatmaz. Hepsi ne kadar tutacak?
5: Şöyle, tampon başına 150 euro.
1: İki tampon için mi, yani çift olarak mı?
5: Hayır. Hayır, bir tampon
1: 150. Bir tampon 150, yani toplam 300. Bekleyin bir dakika. Biraz düşüneyim yani. Diğer ufak tefek işlerle birlikte bu bütçemizde 500 euroluk bir delik açtı. Şöyle bir durum var. Aslında bunları yeniden kromlatmaktansa yenilerini almak muhtemelen daha ucuza gelir. Ama bunlar o arabaya ait orijinal parçalar ve işte farkı yaratan da bu orijinal parçaları koruyoruz, değil mi?
5: Kesinlikle.
1: Ah, pahalı. 500 euro, evet.
5: Vale.
1: Ah, bu acıtlı işte. Bayağı ağrılıydı. Bunu Elvis'e söyleyemeyeceğim. Çünkü o şimdi her şeyi ucuza halletmek zorunda kalacak. Ama neyse. Hadi yapalım.
6: Tamam.
1: Yalnız biraz endişeliyim. Omar'la 500 euro karşılığında el sıkıştım ama bu sadece görebildiğimiz krom parçaları kapsıyor. Tabii göremediğimiz kısımlar da var. Plastik ızgara mesela. Onu göremiyoruz tabii. Arkadaki plastik lambalar, hala bulmamız gereken tüm o estetik parçalar var. Bunlar da hiç şüphesiz birkaç yüz euroya mal olacak. Arabadaki yıpranmış koltuk döşemelerinin yenilenmesiyle ve gerekli tüm mekanik tamirleri de ekleyince kar marjımız neredeyse tamamen yok olabilir.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa rafflesin, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
13: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: parçaları korumaya geldiğinde o orijinalliği muhafaza etmenin bedeli kârımızdan 500 euro götürmüş durumda. Öncelikle Omar tamponun üzerindeki eski kromu sökmek için elektro kaplama işlemini tersine çeviriyor ve tamponu tekrar çelik yüzeyine kadar indiriyor. İşte sihir de burada başlıyor. Sonraki adımda tampon çözülmüş bakır iyonları içeren bir solüsyonun içine daldırılıyor. Bu işlem tamponun üzerine ince bir bakır tabaka kaplayarak paslanmayı önlemeye yardımcı oluyor. Ardından bir nikel tabakası geliyor ve sonunda krom tabakası ekleniyor. Muhteşem görünüyor. Bana kraliyet mücevherlerini veriyor musun gibi hissediyorum. Bu akıl almaz bir şey. Tabii 500 euro tuttu. Az değil. Her şey dahil ve buna değdi ama. Öyle değil mi? Yeni krom işçiliğinden ne kadar memnun olsam da maliyetini elbise kalp krizi geçirtmesinden korkuyorum. Bu yüzden ona biraz teselli versin diye onu Barcelona'nın Gotik Mahallesi'nde bir akşam yürüyüşüne çıkarıyorum. Şu şehre bakar mısın? Ne kadar romantik. Gerçekten çok romantik. Ve her zaman işe yarayan içecek ısmarlama taktiği. Tamam, sağlığına dostum.
1: Sağlığına.
0: Ve şimdi itiraf zamanı. Pekala, kromcular ön ve arka tamponları, süs halkalarını, arabanın dışına monte edilen tüm küçük parçaları yeniden kromladı.
1: Evet.
0: Maliyet?
1: Bir yudum daha al bence. Hadi.
0: Bir yudum alayım tabii. Maliyeti şu anda yaklaşık 500 euro.
1: Vay canına.
0: Evet, biraz acımasız.
1: Bunu
0: değil mi?
1: Bunu beklemiyordum.
0: Ama orijinal parçalar orijinal halleriyle arabaya geri takılıyor.
1: Tamam o zaman. Bence orijinalliği korumak adına bu savunulabilir.
0: Güzel. Ama hepsi bu değil. Çünkü bu rakam henüz almam gereken parçaları içermiyor. Daha ızgara almam gerekiyor. Arka lambaların etrafındaki plastik parçaları da. Yani tahminen bir 250 euro
1: Vay,
0: daha.
1: Vay, bu
0: yani
1: epey fazla.
0: Yani toplamda 750 euroya ulaşıyoruz. İç mekanın da biraz elden geçmesi gerekiyor. Ve etrafa şöyle bakınca onun da yaklaşık 500 euroya patlayacağını tahmin ediyorum. 1250 eurodayız yani toplamda.
1: İyi haber şu, benim tarafımdaki işler faturaya ek yük getirmiyor. Kötü haber, seninkiler getiriyor.
0: Ben bir yudum daha alayım.
1: Barcelona'da üçüncü gündeyiz. Ve Mike'ın krom itirafından sonra şimdi sıra bende. Baskı altındayım, eldekiyle getirip tamiratı ucuz halletmeliyim. Sıradaki işim direksiyon kutusundaki sorunu çözmek. Bu yüzden 600'lerle 60 yıldır çalışan Francesc'in babasını yardıma çağırdım. Direksiyon kutuları hakkında bir iki şey bildiği kesin. Şimdi yapmaya çalışacağımız şey şu. Bunu temizledik, sızdırdığını biliyoruz. O yüzden birkaç conta ve keçeyi değiştirmem gerekiyor. Ama arabayı sürerken direksiyonda epey bir boşluk hissettim. Bunu hissedebiliyor musun?
2: Evet.
1: Hissediyor musun?
2: Evet. Aksi çıkar ve... Bu taraftaki her şeyi ayarla. Ama tüm keçeleri ve contaları değiştirmen gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani dediklerinle ilgili hiçbir fikrim yok. Affedersin. İspanyolcam pek iyi olmayabilir ama tamirat evrensel bir dil. Sanırım sorunu birlikte teşhis edebileceğiz. Pekala, direksiyon aslında bu şekilde çalışıyor. Direksiyonu çevirdiğimizde dişlinin döndüğünü görebilirsiniz. Araba da direksiyon tekerleklerini çevirir. Buradaki problem ise çok küçük bir oynama olması. Ben şu an bunu biraz abartıyorum ama asıl mesele bu hareketin ortadan kaldırılması. Küçük bir ayar yaparak bu boşluğu yok etmek istiyoruz. Yani şimdi contayı değiştirip yerine yeni bir tane takacağız ki sızıntı olmasın. Onu yerine takarken şu küçük parçayı bu baskı rondelasının üzerine oturtarak ufak bir ayar yapabiliriz. Bu sayede o gereksiz hareketi ortadan kaldıracağız. Harika. Şuna bakın. Yeni conta takıldı. Şimdi uç sobunu ayarlayıp bu oynamayı yok etmeye çalışmalıyız. Güzel. İşte bu. Çak bir beşlik. Harika. Tamam, bu taraf tamamlandı. Şimdi diğer tarafa geçebiliriz. Bu ayarı tam olarak tutturmak için el hissi ve tecrübe gerekiyor. Tamam, bence gayet iyi. ve sayısız Seat 600 tamiratında çalışmış biri olarak baba Francis

0: Paris'ten daha uygun biri olamaz. Mükemmel. Mükemmel. Ve bütün bu işlem sadece 2 euroluk bir contaya mal oldu. Hadi bakalım arabayı tekrar geri indirelim.
1: Elvis kuruş hesabı yaparken ben de biraz karı artırmanın peşindeyim. Seat 600 sahipleri beni 550 kilometre kuzeybatıdaki Victoria şehrinde buluşmaya davet etti. Umarım yakında tanıtacağımız araba için biraz heyecan yaratabilirim diyorum. Açıkçası bu arabaya biraz fazla harcadık. Bu yüzden fiyatı yükseltmek için tüm numaralarımı kullanmam gerekecek. Arabanın duyurusunu yapmak da bunlardan biri olacak tabii. Yıllar boyunca pek çok klasik otomobil kulübü buluşmasına gittim ama hiçbiri buna benzemiyor. Travis Seat Kulübü'nün 200'den fazla üyesi var ve bugün Victoria merkezinde bulunan Plaza de España'yı 100'den fazla Seat 600 ile doldurmuşlar. Ve sanırım birkaç kulüp üyesi gösteriyi görmüş olabilir. Fotoğraf mı? Tamam, güzel, gel. Hop, güzel oldu.
2: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Düşündüğüm şey şu, burada tüm insanların bakışları üzerimizde. Bir tamirat tadilatçı olarak müşteriyi bulmanın en büyük numarası izleyiciye gitmektir. Yani arka cebimde küçük bir numara taşıdığımı görmüş olabilirsiniz. Evet. Hazır mıyız? Bakalım şimdi. Evet, teşekkür ederim. Bir araba satabilecek miyim? Kim araba almak ister? Evet. Pekala, sizce insanlar bir 600 almak istediklerinde modifiye edilmiş bir araba mı yoksa orijinal bir araba mı isterler? Ne ister insanlar?
3: Galiba orijinal araba.
1: Orijinal bir araba isterler.
3: Evet.
4: Mümkün olduğunca orijinal kalması daha iyi.
1: Bu sizin istediğiniz bir şey mi? Yani evet. Pazar bunu istiyor. Evet. Hepsi çok umut verici görünüyor. Soru şu, bu bir satışa dönüşecek mi? Arabayla ilgilenen birini buldum sonunda.
5: Evet. Evet,
1: benim. Detaylarını ve telefon numarasını alacağız. Araba
5: evet,
1: hazır
5: tamam.
1: Olduğunda da
5: tamam.
1: Onu arayacağız.
4: Evet.
1: Si, merhaba. Hola, ben Mike. Hola, bugün kesinlikle çok çalışıyorum. Umarım Elvis de boş durmuyordur.
0: Dalga mı geçiyorsun? Biz de atölyede yoğunuz, bilgine. İç mekan yeniden döşeniyor. Motor detaylı bir temizliğe tabi tutuldu. Ve sırada bu motorda yapılacak hayati bir bakım işi var. Bu motor santrifüj kuvvetine dayalı dahiyane bir yağ temizleme sistemiyle donatılmış. Ve nasıl çalıştığını göstermek için küçük bir numaram var. Tamam, şimdi arabamızın motor fanını bir mengene içine bağladım. Etrafta içinde tereyağlı bisküvi sakladığı belli olan bir teneke buldum. Yiyecek temalı devam etmek için İspanya'da her yerde, yani her ev ve atölyede bulunuyor gibi görünen birkaç malzemem var. Zeytinyağı ve sirke. Önce zeytinyağını dökerek başlayacağım. Bu, arabamızın motorundaki yağı simüle edecek. Ve biraz balzamik sirke. Bu, içine girdiği zeytinyağından daha ağır olan motor yağımızdaki tüm kir ve yabancı maddeleri temsil edecek. Hepsini motorumdaki gibi karıştıracağım. Ve ardından bir aküm atkabını motor fanımıza bağlayıp yavaşça döndüreceğim. Böylece kirleri dışarı iterek kasanın dışına topluyor ve yağın kirlenmesini engelliyorum. Şuna bakın. Modern yağ temizleme sistemleri daha yüksek teknoloji olabilir ama bu basitliğiyle mükemmel. İşte çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha ağır bileşen olan balzamik sirke santrifüj kuvvetiyle tenekenin dışına doğru savruluyor. Tıpkı motor içinde çalıştığı gibi. Bu düşündüğümden çok daha işe yarıyor. Tamam, bir bakalım. Burada ne kadar pislik birikmiş. İşte. Kasnağın dışına yapışmış olan tortuyu görebilirsiniz. Bunu temizlemezsek motorun içinden geçer ve bu iyi olmazdı. Her bir kir parçasını temizleyip güzelce arındırdıktan ve sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için yeni bir conta taktıktan sonra bu birkaç bin kilometre daha sorunsuz çalışmalı. Ve nihayet motor ve şanzıman arabaya geri takılabilir. Bu inanılmaz güzel bir manzara değil mi? Aynı ailenin üç kuşağı, hepsi mekanik uzmanlıklarını birbirine aktarıyor ve bu süreçte altı yüzümüzü tekrar bir araya getiriyor.
1: Victoria'da bazı yerel yetkililer tarafından fark edildim ve beni nedense belediye başkanının odasına yönlendirdiler. Kendimi biraz garip hissediyorum. Herkes beyaz tişört giymiş, benim üzerinde satış tabelam var. Her neyse. Ah, ne kadar şatafatlı bir yer. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.
2: Evet, burada bizimle birlikte olmanız gerçekten harika bir şey.
1: Bu beklenmedik bir şeydi.
2: Bize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum.
1: Görünüşe göre sıra bana geldi. Buradaki herkese, özellikle ben dahil herkese harika şehrinizin kapılarını açtığınız için teşekkür ederim. Bunun için çok çok teşekkür ederim gerçekten. Arabamı tanıtmak için bulduğum yol nasıl acaba, söyler misiniz? Hala tam olarak neler olduğunu bilmiyorum. Bu tamamen beklenmedikti. Bu belediye toplantısında araya sıkıştırıldım ama bunu arabayı tanıtmak için bir fırsat olarak kullandım. Yani tamamen beklenmedik ama çok iyi bir şeydi. Eğer Kuzey İspanya'daki bu güzel küçük ralliden sonra araba satılmasa tişörtümü yiyeceğim.
0: Arabada çoğu mekanik iş artık tamamlandı. Şimdi iş bunun görünümünü şimdiki halinden çok daha iyi hale getirmek. Bu boya işinin 50 yıl önce fabrikadan çıktığı ilk yıllardaki gibi görünmesini sağlamak tamamen bana düşüyor. Bunu polisaj makinesiyle yapacağım. İlk adımda üst boya tabakasını kaldıracak ve kusurları düzeltecek iri taneli bir cila kullanıyorum. Bu 50 yıllık bir boya ve bu da aşındırıcı cila ile kaplı bir pet. Bu yüzden biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Bir risk unsuru var. Bu yüzden oldukça nazik davranıyorum. İlk polisaj bu tarafta tamam. İkinci adıma geçiyoruz. Şimdi üst yüzeyi bitirmek için biraz daha ince, süngerden yapılmış bir pet ve biraz daha az aşındırıcı bir cila kullanacağım. Rengi ortaya çıkarmalıyız. Arabanın her santimini cilalamak epey çaba gerektirecek ama buna değmeli. Bu ışıklar altında çok daha derin bir renk yansıması görüyorsunuz. Şimdi bir bezle yüzeydeki tüm cilayı alacağım ve umuyorum ki 52 yıl önce ilk üretim hattından çıktığında olduğu gibi kendi yansımamı görebileceğim. Bunu çok sevdim. Harika görünüyor. Taze boya gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Ve bu boyanın derin yeni parlaklığı yeni kromla mükemmel bir şekilde tamamlanacak.
1: Biri krom mu dedi?
0: İşte buradasın. Bir saksan gibi görünüyorsun.
1: Harika görünüyor bu gerçekten.
0: Öyle değil mi?
1: Elvis, harika bir iş çıkarmışsın. İnanılmaz.
0: Bak ne kadar iyi görünüyor. Sadece biraz kol gücü ve cila ile araba gerçekten canlandı değil mi?
1: Şu parlak parçaya bakar mısın? Arabaya takıldığında...
0: Harika olacak.
1: Göze çarpacak.
0: Tekrar yeni gibi görünecek.
1: Bak dostum, dinle beni. Gittiğim gösteride insanlar arabaya çok hevesliydi. Birkaç kişi kalabalıktan fırladığı numaralarını verdi ve aracı satın almakta gerçekten ilgilendiklerini söyledi.
0: Vay canına.
1: Bu iyi haber.
0: Birkaç kişi mi?
1: Birkaç kişi.
0: Güzel.
1: Bu insanlar Victoria'dan geri dönüyorlar ve Barcelona'ya geliyorlar. Arabayı görmek istiyorlar. Bence ilginç.
0: Satın almak amacıyla.
1: Satın almak amacıyla.
0: Ne zaman?
1: Yarın.
0: Ciddi misin?
1: Şaka etmiyorum.
0: Tamam, o zaman bunları taşımamda yardım etmelisin.
1: Ah, şuna bak. Artık E-At değil, tekrar Seat oldu.
0: Evet evet, az konuş çok çalış.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
7: Hangi kredi? Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Paranın kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.
12: Vay bu işler.

0: geldin?
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: İspanya'nın en büyük hazinelerinden biri olan Seat 600'ü restore etmek gerçekten sevgiyle yapılan bir çalışma oldu.
6: Yolda pek çok engel ve oldukça zor mekanik onarımlar olsa da bütün bu sıkı çalışmanın karşılığını aldığımızı düşünüyorum.
5: İşte manzara bu.
6: Kesinlikle ne manzara değil mi? Ve başka bir şey de oldukça iyi görünüyor.
5: Bu konuda sana katılıyorum dostum. Aynı fikirdeyim.
6: Bence bu harika manzarayı bu arabayı dahil ederek daha da güzelleştirdik. Ne kadar iyi görünüyor değil mi?
5: İnce ince çalışma sayesinde Elvis. Doğrusu bu arabanın boyası yepyeni gibi görünüyor. Çok iyi iş çıkardın dostum.
6: Evet.
5: Sağ ol. Eline sağlık.
6: Elbette bütün övgüyü ben alamam. Orijinal krom çalışmasını restore etmek verdiğimiz paraya değdi. Ve yeni bir koltuk kılıfı seti iç mekanı tamamen dönüştürdü.
5: Aslına bakılırsa mekanik işleri ucuz atlattığımız için genel olarak hala iyi durumdayız. Bence bu araba bize yaklaşık 6500 euro borç.
6: Evet, fena değil.
5: Harcamalarımız, yaptığımız işler ve sonuçta bu görüntüye bakılırsa bence bunu yaklaşık 8000 eurodan pazarlayabiliriz. Güzel, makul bir kar getirdi.
6: Gerçekten öyle ve bu projede çalışmak da harikaydı. Gerçekten çok keyif aldım. Muhteşem oldu ama önce onu bir deneyelim mi?
5: Evet, yaptığım tüm motor işlerini denemek ve onu biraz zorlamak istiyorum. Bak şunu söyleyeyim, bu his inanılmaz doğrusu. Bu küçük araba bu yollarda ilginç. Otantik, büyüleyici bir his veriyor bu bana. Gerçek hissettiriyor. Bence bu araba şimdiye kadar hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Ne dersin?
6: Her şey doğru çalışıyor gibi. Şanzıman nasıl?
5: Şanzıman keskin nişancı tüfeği gibi. Son derece hassas yani. Çok hassas.
6: Tüm sürüş deneyimi değişti değil mi?
5: Radikal şekilde değişti. Direksiyon da muhteşem hissettiriyor yani.
6: Evet, direksiyon kutusunu yeniden kurdum. İçinde çok fazla oynama vardı.
5: Dostum şunu söyleyeyim, bu arabayı o tatlı Pepita'dan almak ve hem özgünlüğünü yeniden yaratmak hem de onu geliştirmek bizim için büyük bir deneyim oldu. Sonunda gerçek bir mücevher elde ettik diyorum.
6: Evet.
5: İspanyolların kalplerine yakın hissedecekleri bir şey bu, anlıyor musun? Yani bu arabayı seviyorlar, gerçekten buna bayılıyorlar. Bu yüzden bence çok iyi bir konumdayız. Üstelik tam zamanında. Bu 600 fanatikleri grubunun Vitoria'dan dönerken bitmiş arabamızı görmek için uğramak istediklerini öğrendik. Merhaba, nasılsınız?
6: Umarım cüzdanlarını getirmişlerdir. Francesc.
5: Bu Frances ve Gerard. Merhaba çocuklar.
6: Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Gelin ve çalışmamıza bir bakın.
6: Üzerinde çalıştığımız şey bu. Bu şirin ve küçük araba. Arabayla ilgilenen varsa satılık.
5: Victoria'daki satış etkinliğinde gördüğüm biri vardı. Siz miydiniz bayım acaba? Güzel. İyi. Evet, nasılsınız? Sizi tekrar görmek güzel. Sizi de
7: merhaba.
5: Görmek güzel.
6: Tanıştığınıza sevindim.
5: Tamam, kızı mısınız, torunu mu?
7: Torunu.
5: Evet,
6: memnun olduk.
5: Victoria'da dedenizi gördüğümde arabayı tanıtan bir tişört giymiştim ve dedeniz çok ilgilendiğini söyledi bana. Evet, o araba bu araba işte, bakmak ister mi acaba?
6: Evet.
5: Bakabilirsiniz, çekinmeyin.
6: Kendiniz
5: motor
6: bakın.
5: Motor çok iyi durumda, merak etmeyin. Evet, bence bir alıcımız var dostum.
6: Umut verici görünüyor.
8: Evet, çok güzel.
5: Gördüklerinizden memnun musunuz? Tamam.
6: İyi mi?
0: Ne kadar istiyorsunuz?
5: Tamam.
7: Hemen konuya giriyor.
5: Tamam.
7: Zaman kaybetmiyor.
5: Hiç zaman kaybetmiyor. Doğruca konuya girdi. 8000 euro almak istiyoruz. Evet, son durum bu.
0: 8000.
5: Aman şapkanı çıkarma. Güneşte bak, kavrulmak istemezsin.
7: Onu çevirmene gerek yok.
5: Hayır, çevirmene gerek yok. Bu çok doğru. Çok kibar bir adam olduğunuz için size 100 euro indirim yapabilirim. Hepsi bu. 7900 euro yani. Ama yapabileceğim en iyi
0: 7900.
5: şey bu. Bu kadar. Hadi ama.
0: Daha fazla inemem diyor.
5: Ne diyorsunuz?
7: Tamam.
5: Tamam.
7: Tebrik ederiz.
5: Aferin. Evet. Harika iş çıkardın Elvis. Evet. Aferin. Şimdi kulübe katılacak bir araba daha var ve çok mutlu bir sahibi oldu ve tebrik ediyorum sizi. Harika.
0: Evet.
5: Muhteşem. Bunu İspanya'daki büyük bir zafer olarak sayıyorum.
7: Nasıl mutlu ve arabada ne kadar iyi göründü, değil mi?
5: Ve güzel bir kar da elde ettik.
7: Gerçekten
5: yani.
7: Öyle. Hikaye de harika çünkü arabayı doğduğu haline geri getirdik ve harika görünüyor, öyle değil mi?
5: Evet, İspanya gezisinden çok keyif aldım ama şimdi Nepal'e gitme zamanı.
7: Evet, kesinlikle yürümeyeceğiz. O yüzden bir araç bulmalıyız.
5: O adamlardan biri özellikle beni veya seni, özellikle beni ama o yokuşu çıkarmak ister mi? Hiç sanmıyorum.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tam o anda bir saniye bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Vay toplantılar.
9: Vay ödevler.
10: Vay bu işler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu sefer bu o mu? Elvis mi? Kate'in hayalindeki mini countryman'i alma görevindeyiz.
1: Benim için rüya gibi bir araba, bir BMW mini olurdu.
0: Şimdiye kadarki en zorlu başlangıç noktasından 400 sterlin verdi.
2: Kumarhanede bir gece geçirmeyi sever misin?
0: Evet, bu biraz kumar
2: gibi
0: değil mi?
2: Bu bir kumar zaten.
0: Yani normalde asla dokunamayacağımız takasları üstleniyoruz.
2: Bunun için ne kadar ödedin?
0: Konuyu değiştirip başka bir şey hakkında konuşabilir miyiz?
2: Yapma.
0: Kumarlar meyvesini verecek mi?
3: Ah evet.
0: Yoksa hepsinin sonu felaket mi olacak? Bir römorkta olmasının nedeni muayenesinde sorun olması.
2: Ah dostum.
0: Ah evet. Hepimizin hayallerini süsleyen bir araba vardır. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
4: Küçükken kendime hep dedim ki büyüdüğümde bir tane alacağım. Ama ne yazık ki bu sadece bir rüyaydı.
0: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum.
3: Vay canına, şimdi gidiyoruz.
0: Otomobil hayallerini gerçekleştirmek için.
4: Yapabileceğini biliyorum Mike.
0: Ben sana inanıyorum. Ben Harry Potter değilim. Peki nasıl mı yapıyorum? Günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum.
3: Benzin kapağı nerede?
4: Buraya gelirken M1'den aşağı uçtum.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarrufla.
4: Yaklaşık 500 sterlin.
0: 500 sterlin. Bir dizi işlemle. Bu devasa bir kumar. Para kazanma anlaşmalarıyla.
4: Sana 3000 sterlin teklif ederim.
0: Elinizi uzatın. Takas edeceğim. Evet, güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
4: Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam.
0: Ağlıyorum. Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Tabanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin 2 katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis.
2: Bunu yapmak zorunda olmak için çok uygunsuz bir yer.
0: İleri gitmeyecek.
2: Sadece geriye gider.
0: Evet.
2: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadın.
0: O rüya arabasını...
4: Aa, bu çılgınlık.
0: ...teslim etmek için gerilim yüksek.
1: Evet, titriyorum, harika.
0: Kanalların arasındaki şehre bakın. Dudley'deyim. Batı Midlands'te. Kate adında genç bir bayanla tanışmak için buradayım. Boş zamanlarında zor durumdaki ailelere yardım etmeyi seven bekar bir anne. Bu yüzden oldukça etkileyici bir kadın. Şimdi hayalindeki arabayı almak için yardımımızı istiyor. Bir BMW mini istiyor. Bu yüzden ben ve Elvis ona yardım edip edemeyeceğimizi görmek için buluşmaya gidiyoruz. Kate'in kesinlikle bakması gereken 3 çocuğu ve bir diş hekimi olarak kariyeri var. Bunların dışında ihtiyacı olan ailelere kıyafet sağlayan bir topluluk grubunu yönetiyor. Bu yüzden ona o rüya miniyi almayı çok isterim. Siz Kate
1: evet,
0: misiniz?
1: Merhaba.
0: Kate nasılsın?
1: Harikayım, teşekkür ederim.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Burası güzel bir başlangıç. Bu senin en sevdiğin küçük takılma yerlerinden
1: burası
0: biri mi?
1: Burası benim favorim. Burayı seviyorum.
0: Bunu bu kadar özel yapan
1: kâr
0: nedir?
1: Kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kurdum. Yani insanlar geliyorlar ve 2 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için kıyafet bırakıyorlar.
0: Burası kıyafetler için bir bırakma
1: evet.
0: noktası. Bunu sevdim.
1: Ve zamanla gelişti. Yaklaşık 600 çocuğu giydirebildim diyebilirim.
0: Olamaz. Gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Bunu nasıl yaptın? Şimdi burada çok heyecanlandım.
1: İnsanların yardıma ihtiyacı var. Değil mi?
0: Ama ailen de var. Kaç çocuğun var?
1: 3 çocuklu bekar bir ebeveynim.
0: O halde rüya gibi bir araba senin için ne anlama geliyor?
1: Benim hayalimdeki araba bir BMW mini olurdu sanırım.
0: Bir düşünelim
1: evet.
0: Çünkü 3 çocuğun var. Yani onlar küçük arabalar.
1: Countryman'i görmedin mi?
0: Ha, büyük olanı istiyorsun, Countryman.
1: Evet.
0: Tüm minilere bayılırım. Ne de olsa sahip olduğum ilk arabaydı. Ve BMW Mini Countryman bir istisna değildir. 2010 yılında piyasaya sürülen bu model, markanın ikonik stilini bir ailenin ihtiyaç duyduğu alanla birleştiriyor. Akıllı özelliklerle doludur ve 450 litrelik devasa bir bagaj alanına sahiptir. Nissan Qashqai'den 20 fazlası. Bu nedenle yardım ettiği ailelere çantalar taşıyan Kate için harika bir seçenek. Burada bariz bir soru soracağım. 3 çocuğu olan bekar bir annesi ve diğer insanlara yardım etmek için çok fazla iş yapıyorsun. Ve neden gidip kendine bir tane almadığını düşünüyordum ama para biriktiriyorsun. Ve o sadece
1: evet.
0: giderek azalıyor ve yeterli olmuyor değil mi?
1: Evet, evet. Benim kendi evim var ve sadece yarı zamanlı çalışıyorum. Bu yüzden ben sadece...
0: Öyle, evet anlıyorum.
1: Önce
0: anladım.
1: Çocuklarım.
0: Bu yüzden. Bu benim kalbimi biraz daha zorladı. Evet. Kate harika bir kadın ve hayalindeki miniyi elde etmesine yardım etmek istiyorum. Umalım da ticarete başlamam için sahip olduğu araba harika bir şey olsun. Doğru, zaten ufukta bir BMW mini görebiliyorum. Bana otoparkta hangi arabayı sakladığını söylemen hoş olur ve işimi kolaylaştırabilir.
1: Evet, yani takas edebileceğim bir araba yok.
0: Bir dakika, özür dilerim. Bu bir anlam ifade etmiyor. Sana hayalindeki arabayı nasıl alacağım, nereden başlayayım?
1: Sen Magic Mike'sın değil mi?
0: Kimse bu kıyafetleri çıkardığımı görmek istemiyor. Sana söylemeliyim. Bir kişi bile istemez. Aksi halde kimse bir daha yemek yemek istemeyecek.
1: 500 sterlinim var.
0: 500 sterlin öyle mi?
1: Sihrini yap.
0: Tamam, yani bir BMW Mini Countryman için 500 sterlin. Bu zor bir görev. Tamam, iyi dinle. Gerçekten çok çalışıyorsun ve gerçekten topluma iyilik yapıyorsun. Bu yüzden sana söyleyeceğim şeyler dostum, Elvis'in söylediğime pişman olabileceği şeyler olacak. Ama onları söyleyeceğim. Beni bir dahaki görüşünde Kate, hayalindeki arabayla birlikte olacağım. Bana güven, tamam mı?
1: Teşekkürler.
0: Ya da en azından öyle umuyorum. Kate harika işler çıkaran inanılmaz bir kadın. Ve bu beni onun hayalindeki BMW Mini'yi elde etme konusunda daha da kararlı kıldı. Elimizdeki tek sorun kelimenin tam anlamıyla hiçbir ticari arabanın olmaması. 500 sterlin dışında başlayacak hiçbir şeyim olmaması. Şimdi bir BMW Mini iyi bir tane en az 5000 olacak. Bu kolay olmayacak değil mi? Umarım Elvis bir meydan okumaya hazırdır. Kötü haberden söz etmiyorum bile.
2: Merhaba dostum.
0: Merhaba dostum, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
5: Kate'le işler nasıl gitti?
0: Aa, o güzel bir bayan, gerçekten hoş. Dürüst olmak gerekirse Elvis bana kar amacı gütmeyen kuruluşundan söz ettiğinde kalbim yerinden fırladı. Umutsuzca yardımımızı istiyor, hayalindeki arabayı istiyor.
2: Artık dayanamıyorum, ne olduğunu söyle bana.
0: Bir BMW Mini Countryman istiyor.
5: Mükemmel.
2: İyi fikir, harika seçim.
0: Aa, iyi iyi. Haber şu ki epeyce para biriktirmiş ve bize 500 sterlin verdi.
2: Aa, harika. Evet, bu iyi bir başlangıç noktası. Harika. Ve araba nedir?
0: Az önce bize 500 sterlin verdi. Araba yok.
2: Verecek bir arabası yok mu?
0: Sadece 500 sterlinimiz var.
5: Vay canına. Büyük bir eksiklik değil mi?
0: Bu sefer imkansızı başarmayı istemiş olabilirim, evet.
5: Arabasız hiçbir şey yapamam ve hiçbir şey satın alamayacağım. 500 sterline ne yapacaksın ki?
0: Ne yazık ki Elvis çok iyi bir noktaya değiniyor. Sorun şu ki 500 sterline satın alabileceğim pek bir şey yok. Bir bisiklet veya bilgisayar oyun konsolu satın alabilirim. Ya da servis geçmişi başarılı olmayan, çalıştırılması gereken bir şey. İşte olduğum nokta. Pek fazla bir seçeneğim yok. Umarım bir tane bulabilirim.
4: Mike şimdiye kadar satın alacağı en ucuz arabalardan birini ararken aklıma parlak bir fikir geldi. Alabileceğimiz her kuruşa ihtiyacımız var ve atölyenin zemininde her gün üzerine bastığım ve bize düzenli bir kar sağlayabilecek bir şey var. Bu eski Amerikan yol geçiş lambasını yıllardır arkada tutuyordum. Şu anda işe yaramasa da onu hayata döndürebilirsen birkaç sterlin alabiliriz. Yani daha sonra geri geleceğim ve onu değiştireceğim. Ama her şeyden önce içerideki elektriği çalıştırabileceğimden emin olmalıyım. Bu klasik New York sokak tabelaları 2000'li yılların başında kullanımdan kaldırıldı ve bu onları sadece daha fazla toplanabilir hale getirdi. Tasarım mağazalarında 1000 dolara satılabilirler, ancak buna yakın bir şey elde etmeyi ummadan önce buna uygun bir yenilemeye ihtiyacım var. Tamam, şimdi güvenli bir modern standartlara uygun olduğunu bilmek için elektriği tamamen değiştireceğim. Bu yüzden enerji tasarrufu ampulleri olan yeni ampul duyularım var. İçeride böyle bir yerde oturacaklar. Yeni ampuller ve kablolama bana sadece 8 sterline mal oldu ve ışığı eski ihtişamına getirmesini umuyorum. İşte yeniden hayata dönüyor. Buna bayılıyorum. Çok güzel bir parça. Ama aslında şimdi tüm elektrikleri değiştirdiğim ve çalıştırdığım için hepsini tekrar sökeceğim. Böylece bu şeyi tamir ettirip yeniden boyayabilirim. Ve tekrar yeni gibi görünmesini sağlayabilirim. Ayrıca kendime bu alüminyum çerçevelerden yeni bir tane yapacağım.
0: Kate'in hayalindeki Mini Countryman 5000'den fazlaya mal olacak. Bu yüzden ticarete başlamam gerekiyor. Evet, 500 sterlinle bile, aslında bu tür bir parayla bile bir araba satın alabilirsiniz. Kesin olmak gerekirse bir Mazda 3. Sadece küçük bir sorunu var. Sadece 400 sterline reklamının yapılmasının nedeni bunun bir servis muayenesi sıkıntısı olması. Sorun olan şey arka süspansiyonda ve maliyetlerden daha fazla emek gerektirecek gibi görünüyor. Eğer onu tamir ettirebilirsek böyle bir araba potansiyel olarak 1000 sterlin değerinde olabilir. Yani umarım birlikte bir anlaşma yapabiliriz. Sorunlu bir araba almak birkaç sterlin kazanmanın akıllıca bir yolu olabilir. Ancak uygun bir test sürüşü olmadan riskler yüksektir. Bu yüzden tüm doğru soruları sormam gerekiyor. Sen Törge misin?
6: Evet, benim.
0: Törge, tanıştığımıza memnun oldum. Ben Mike.
6: Ben de öyle Mike.
0: Sizinle telefonda konuşmak güzel.
6: Teşekkürler.
0: Yani bu
3: O mu? Evet, iyi görünüyor değil mi? Güzel ve düz. Burada olmamın sebebi ucuz olması.
6: Evet.
3: Servis muayenesinde başarısız oldu. Yani birkaç şeyde sorun var
6: birkaç
3: değil mi?
6: Birkaç şey. Sanırım arkada biraz süspansiyon
3: evet,
6: da vardı.
3: Evet, arka yaylar.
6: Ön ışıklardan birinin yanı sıra lens yoğundu.
3: Işıklardaki lens yoğunluğu. Tamam, düzeltmesi oldukça kolay olmalı. Sorum şu, onu neden satıyorsun?
6: Aslında eve, Avustralya'ya dönüyoruz.
3: Aksanından tahmin etmiştim, evet. Evet.
6: Artık havaya dayanamıyorum dostum. Yani
3: senin biz... neyin var? Bu çok güzel. Yani araba gitmeli. Her şeyden kurtulmalısın. Evet.
6: Hala burada olsaydık onu tutmak isterdik ama ondan şimdi kurtulmamız
3: benim
6: gerekiyor.
3: Benim için harika. Garaj yolunda bir aşağı bir yukarı gidip
6: hayır,
3: gelsem
6: olmaz,
3: komşun
6: tabii.
3: Rahatsız olur mu? Pekala. Başlıyor. Bu iyi. Elektrikli camlar
6: evet,
3: çalışıyor. O da çok iyi.
6: Evet.
3: Ki bu harika. Debriyajı hissedebiliyorum. Evet, iyi bir kavrama noktası var. Motor oldukça özgür ve şevkli hissettiriyor. Oldukça revaçta. Ve frenler çalışıyor. Yapılması gereken işlere bakılırsa Elvis'in canını sıkacak bir şey değil. Bunu çok kolay yapacağını düşünüyorum. Ve bu arabanın kesinlikle bir kârı var. Bakalım onunla anlaşma yapabilecek miyim? Biliyor musun, servis arızası konusunda endişelenmiyorum çünkü onları tamir edebiliyorum ve bunun için 400 sterlin istiyorum.
6: Evet, hepsi
3: bitti. Bu kadar basit. Onu alıyorum.
6: Senindir.
3: Teşekkür ederim. Sanırım gidip bu arabayı almak için doğru zamanda doğru yerdeydim. Tek sorunum şimdi onu atölyeye geri götürmem ve Elvis'in önüne koymam gerekiyor. Ve bir servis arızasına sahip araba aldığımı söylemem. Her şey yolunda görünüyor. Ne yanlış gidebilir ki?

0: Nasılsın?
1: Römork'ta başka bir araba.
0: Aa, böyle söyleme.
1: O halde buradaki hikaye
0: tamam, bir pazarlık bulmayı sevdiğimi biliyorsun ve bir römork'ta olmasının nedeni bunun bir servis arızasının olması.
1: Dostum.
0: Ama 400 sterlindi.
1: Kumarhanede bir gece geçirmeyi sever misin?
0: Evet, bu ilk başta biraz kumar gibi değil mi?
1: Bu zaten bir kumar. Servis arızalarıyla ilgili sorun budur. Sadece bilmediğiniz şeyler arıza olur. Kelimenin tam anlamıyla buzdağının görünen kısmı olabilir.
0: Bu bir Mazda 3. Hadi çıkaralım, atölyeye götürelim. Kaşlarını çarpma, biraz gülümse. Birazdan her zamankinden daha fazla satış yapmam gerekiyor. 1500 sterlini almazsanız bunu alacak başka biri daha var. Ve arayışımız keşfedilmemiş sulara doğru gidiyor. Biraz toparlamaya ihtiyacı var.
1: Yüzer mi?
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Vay toplantılar!
13: Vay ödevler!
14: Vay bu işler!
15: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Boş zamanını muhtaç ailelere yardım ederek geçiren Kate için sadece 500 sterlinle başlayıp 5000'lik bir minik Countryman için mücadele veriyoruz.
4: Takas edebileceğim bir arabam yok.
3: Bir dakika, özür dilerim.
5: İyi haber şu ki atölyemizin arkasında bulduğum bir sokak tabelası üzerinde çalışıyorum. Dostum, gel de bir bak. Sana burada göstermek istediğim bir sürprizim var.
3: Aa, sürprizlere bayılırım. Hadi o zaman. Bu ne? Vay canına. Bu harika. Harika görünüyor. Bu benim için mi? Bu bir hediye
5: Bu bir hediye değil, bizim için. Demek istediğim, bundan para kazanmalıyız.
3: Ona ne yaptın?
5: Her şeyi yeniden düzenledim. Kutuyu tamir ettim. Yeniden boyadım. Tepesi için yeni bir kaporta yaptım. Demek istediğim, harika görünüyor. Orada birkaç yüz sterlinlik temiz bir kar var.
3: Dostum, bu iyi. Bunu beğendim. Beni şaşırtıyorsun.
5: Aslında ışıktan çok karı seveceğini düşünmüştüm.
3: Yürü, yürüme, yürü, yürüme, yürü, yürüme.
5: Mike tabelayı satmaya çalışırken ben Mazda ile meşgulüm. Kontrol ettim ve neyse ki markanın web sitesinde yayınlanan servis arızalarının ötesinde yanlış bir şey bulamadım. Şimdi arızaları sıraladım. Farları kırık ve arka süspansiyon yayları arızalı. Ön farları temizledim. Arka süspansiyondaki helezon yayı diğer tarafta yaptım. Bu tarafı yapmak için kendimi kırık helezon yayla baş başa bırakıyorum. Sadece bu alt koldaki cıvatayı çıkarıyorum. Ve cıvata bir kez dışarı çıktığında alt kol benim eski yayı kırık olanı çıkarmama, yenisiyle değiştirmeme izin verecek şekilde dışarı çıkarmalı. Ve sonra her şey bu sürecin tersine çevrilmesi olarak bir araya gelmelidir. Bunun gibi bir işle uğraşıyorsanız hem arabanın ağırlığının hem de süspansiyonun kolunun iyi desteklenmesi önemlidir. Tamam, şimdi cıvata söküldüğünde alt kolu dik konumda tutan bu şanzımanın krikosu olmalı. Ve eğer basıncı düşürürsem düşmeye başlamalı. Ancak... orada yılların pası var. Bu yüzden güvenilir manivela çubuğunu almalısınız. İşte geldi. Kol gevşekken onu indirebilmeli ve kırık helezon yayını geri alabilmeliyim. Ve işte böyle. Bu kesinlikle bozulmuş. Burada bir yerlerde kırık bir parça olmalı. Ve bu yüzden bir servis arızasına sahip. Ve bu çözüm. Yeni helezon yay sadece 25 sterlin olduğundan karımızdan pek bir şey götürmeyecek. Sürgü deliği hemen hemen aynı hizaya gelmeli. Başarmak üzereyiz. Hızlı bir sıkmayla bu süspansiyon yenisi kadar iyi. Servis arızaları insanları korkutuyor. Ancak tüm bunlar biraz el emeğiyle çözülebilir. İhtiyacım olan gerçek parçalar muhtemelen 75 sterlin. Ben de üzerime düşeni yaptım. Sadece Mike'ın satması gerekiyor. Dostum, iyi haber. Mazda bitti. Bunun karşılığında ne alacağımızı düşünüyorsun?
3: Harika. Peki şu anda ucuz, güvenilir, küçük kaçak motorlar pazarının son derece güçlü olduğunu biliyor musun? Sanırım bunun için muhtemelen 1500 sterlin alabiliriz.
5: Bu iyi bir kazanç. Bu nedir? Benim doğum günü hediyem mi?
3: Hayır, bunu tanıyabilirsin.
5: Evet, sattın mı?
3: Evet, sattım. Yürü yürüme levhası artık yok. İnternetten bir adama sattım. Bil bakalım ne kadar aldım.
5: Devam et.
3: Hazır mısın? 900 sterlin.
5: Ne?
3: 900 sterlin, evet. Birileri için güzel bir hatıra.
5: Öyle
3: değil mi?
5: Ama bu harika.
3: Onu paketleyip postaneye gönderiyorum ve gitti işte.
5: Tebrik ederim dostum.
3: Yeni elektriğe harcanan 40 sterlin ve yeni bir çerçeveyle tabelayı 900 sterline sattık. Bu da rüya araba fonunu 960 sterlin olarak belirledi. 5000'den hala epeyce uzaktayız. Artı düzgün bir Countryman'e ihtiyacımız var. Bu yüzden Mazda 3'ü gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. İnternette reklamını yaptım. Telefon çalıyordu. Arkamdaki bu adam Paul arabayla gezmeye çıktı. Yüzünde bir gülümseme var. Birlikte bir anlaşma yapalım. Öyleyse Paul, bu iyi bir başlangıç.
6: Bu güzel.
3: Öyleyse
6: Mike,
3: neden bir Mazda 3 istiyorsun?
6: Günün sonunda ucuz, güvenilir ve pratik bir şeye
3: ihtiyacım. Az önce bu arabayı tanımladın değil mi? Bu küçük arabalar kurşun geçirmez. Bu küçük Mazda 3'ler. Biz sadece üzerinde biraz çalışma yaptık. Tekrar servis kontrolünden geçirin. Yani isterseniz 12 ay içiniz rahat olsun. Onu 1500 sterline çıkardım. Peki sen ne kadar veriyorsun?
6: 14.
3: Bunu 10 üzerinden 9 kez kabul edeceğimi biliyor musun? Bu çok güzel bir teklif. Bu yüzden teşekkür ederim. Bu durumda 1500 sterlini almazsan dışarıda başka biri var. Evet, o yüzden ne diyorsun söyle.
6: Makul bir fiyat Mike.
3: Harikasın, tebrik ederim.
6: Teşekkürler.
3: Küçük güzel bir arabam var. Servis arızasına sahip Mazda 3'ü satın alarak büyük bir risk aldım. Ama günün sonunda bu karşılığını veren bir risk oldu. Paramızı 3'e katlamayı başardık. 3'e katladık. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Mazda üzerindeki çalışma 100 sterline mal oldu. Bu da bize Rüya Araba Fonu'nda 2360 sterlin veren 1000 sterlinlik hoş bir kar. Fena değil ama yine de ihtiyacımız olan 5000 sterlinden çok uzakta. Bu yüzden bir sonraki takasım için radikal bir hamle yapıyorum. Normalde Dream Car'da bir araba alırdım, sonra araba satardım. Ama bunlar normal zamanlar değil. Az önce gittim ve arızalı bir araba aldım. Şimdi gittim ve daha da farklı bir şey yaptım. Evet, az önce gittim ve bir jet ski aldım. Beni duydunuz, bir jet ski. Bu benim ilkim olacak. Ama sanırım insanların ne istediğini biliyorum ve şu anda insanlar kalmak istiyor. Bu kıyılarda kalmak istiyorlar. Büyük Britanya'da eğlenmek istiyorlar ve bunu yapmanın bir jet ski'nin arkasında yapmaktan daha iyi bir yolu yok. Bu yüzden bunu çevrimiçi gördüm ve sadece 1000 sterline aldım. Umarım bundan bir karım olur. Evet.
5: Tamam, güzel.
3: Ne düşünüyorsun?
5: İlk izlenimlerim bunun çok eğlenceli olabileceği yönünde.
3: Ah pekala, çok eğlenceli olacak. Bu uygun bir jet ski. Bu bir Sea-Doo iki zamanlı. Yani gerçekten devirli bir motoru var.
5: Güzel, evet. Güzel mi?
3: Yüzer, batmaz. Jel kaplamanın toparlanması gerektiği dikkatini çekmiş olmalı. Üzerindeki grafiklerden pek emin değilim. Görünüşe göre 1990'ları çağırıyor ve bunu istiyorlar. Ama evet, yani bizim için biraz eğlenceli, doğru.
5: Bunun için ne ödedin?
3: Konuyu değiştirip başka bir şey hakkında konuşabilir miyiz?
5: Hayır. Bunun için ne kadar ödedin?
3: Bir dakikam vardı ve bunun için 1000 ödedim.
5: Tamam.
3: Toparlandığında bunun için 2500 sterlin alacağımızı hissediyorum.
5: Yani gerçekten dürüst olursam haklı mısın, haksız mısın bilmiyorum. Bu çok fazla paraya benziyor. Yani nazik olalım ve 90'ların tarzı olduğunu söyleyelim. Ama altında ne olduğunu biliyorsun. Bu gerçekten iki zamanlı bir motor. Bu yüzden bu şeyin çalışmasını sağlayabilir. Hadi toparlayalım ve karşılığında ne alabileceğimizi görelim.
3: Hadi o zaman atölyeye gidelim.
5: Mike'ın bunu alarak ne yaptığını bildiğini umuyorum. Biraz olağan dışı ama satacağını düşünüyor gibi. Umarım haklıdır. Her iki durumda da kesinlikle biraz güncellemeye ihtiyacı olacak. Cesur olmalıyım. Daha iyi olacağına inanıyorum. Oldukça iyi durumda ve kesinlikle batmayacak olsa da burada yan tarafında bir miktar darbe hasarı var. Bunu düzeltmek için üst katmanı zımparalayacağım. Fiberglass onarımı yapacağım ve ardından üstteki jel kaplamayı değiştireceğim. Ve tekrar yeni gibi görünebilir. Fiberglass'ın tamiri oldukça basittir. Ve herhangi bir hırdavatçıdan bir kiracı için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir kit alabilirsiniz. Cam elyaf keçe şeritlerini katmanlayıp hasarlı gövdeyi onarmak için bunları reçine ile birleştiriyorum. Böylece fiberglass'ın onarımı biraz zaman alacak ama sertleşiyor. Ve bu gerçekleşirken dikkatimi sonunda bunun üzerinden geçen üst yüzeyi olacak olan jel katını karıştırmaya çeviriyorum. Mevcut jel katın yıllar içinde solmuş bir bölümünü geri ovalayarak eşleştirmem gereken orijinal rengi ortaya çıkarabilirim. Şimdi bu onarımı görünmez kılmanın anahtarı, mükemmele yakın bir renk uyumu elde etmek ve bunu beyaz bir temel katla başlayıp ardından yavaş yavaş farklı pigmentler ekleyerek yapacağım. Mümkün olduğunca jet ski'nin orijinal rengine yakın hale getirmeye çalışacağım. Sanırım bunun belki de birazcık sarı pigmentle tonlanması gerekiyor. Hala biraz daha fazlasına ihtiyacı var. Özenli bir iş ama umarım buna değecek. Bundan ciddi para kazanmak istiyorsak bu jet ski çok iyi görünmeli. Şimdi görüntüsünden gerçekten memnunum. Bir maça varabileceğimiz kadar yakın olduğunu düşünüyorum. Fiberglass onarımı artık güzel bir şekilde iyileşti. Bu yüzden sadece onu zımparalamam gerekiyor. İşte başlıyoruz. Mükemmel renk uyumlu jel kaplamayı uygulamadan önce. Bu ilk İlk jelatinli koruyucu tabaka ve renk eşleşmesinin gerçekten çok iyi görünmesine çok sevindim. Bundan çok mutluyum. Bunu kurumaya bırakacağım. Sonra iki kez daha üzerinden geçmem gerek. Güzel görünüyor. Ama onu açık suya çıkarana kadar jet ski'nin nasıl çalıştığını bilemeyeceğim.
3: Sırada Elvis yüksek basınçlı bir onarımla karşı karşıya.
5: Çok fazla gitmemeye gerçekten dikkat etmelisiniz.
3: Ve bazı büyük riskler almam gerekiyor. Kötü sürprizlere ihtiyacımız yok bizim.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
12: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
13: Sana mı, sana da bir tane?
12: Bakın yine istemiyor.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Mis gibi karamel kokuyor.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
23: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
24: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
25: Vay toplantılar.
26: Vay ödevler.
27: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Boş zamanlarında muhtaç ailelere yardım eden 3 çocuklu Kate'e hayallerindeki mini Countryman'i almaya çalışıyoruz.
7: Countryman'i görmedin mi? Onlar
6: devasa. Yani BMW'yi istiyorsun. Evet, doğru, evet. Yani büyük olanı istiyorsun. Evet. En son işimiz bir jet ski ve Elvis bir güncelleme için mesaj gönderdi. İşte bu, her şeyin anlaşıldığı yer burası. Bu o mu? Elvis mi? Bu Boş zamanlarında muhtaç ailelere yardım eden 3 çocuklu Kate hayallerindeki mini Countryman'i almaya çalışıyoruz.
7: Countryman'i görmedin mi? Onlar devasa.
6: Yani BMW'yi istiyorsun. Evet, doğru, evet. Yani büyük olanı istiyorsun. Evet. En son işimiz bir

0: Aha, bu bizim Sidu'muz. Harika görünüyor. Nasıl oluyor da tüm eğlenceyi o alıyor? İyi bir hız dönüşü var değil mi? Dostum kesinlikle harika görünüyor.
1: Aman tanrım.
0: Bum.
1: Bu çok dostum, eğlenceli.
0: Dostum kesinlikle başardın, evet. Peki o zaman ona ne yaptın söyle.
1: Jelatinli koruyucu tabakayı onardım. Çünkü burada çok kötü bir çatlak vardı. Yani fabrikadan çıktığı gün gibi.
0: Ve çok güzel çalışıyor değil mi? Ha?
1: Bu çok hızlı.
0: Vay canına. Herhangi biri 2,5 bin civarında olmalı.
1: Oradayken böyle hissettiriyor.
0: Bir kez daha dene çünkü biraz fotoğraf ve video almalıyım. Bu şekilde evet. Reklamını yapıp satmasını sağlayabilirim. Kendine bak, sen benim kahramanımsın. Elvis bu sorunu başarıyla çözdü ve bu kadar iyi görünmesi ve iyi gitmesiyle jet ski günün sonunda 2500 sterline satılacak ve bu da bize yaklaşık 1500 sterlinlik iyi bir kar sağlayacak. Zaten bazı iyi teklifler aldık ama güneş parladığında daha fazlasını alacağımıza eminim. Bu yüzden bunu satana kadar nakit para biriktireceğiz. Elvis jet ski'yi ayırmak için 50 sterlin harcadı. Dolayısıyla satış hayalimizdeki araba fonunu 3810 sterline çıkaracak. Sadece 500 sterlinle başladığımızdan fena değil ama yine de düzgün bir mini countryman için yeterli değil. Neyse ki az önce güvenilir bir kişiden son derece sıcak bir ipucu aldım. Her zaman iyi bir başlangıç noktası. Yerel bir tamirciden selam aldım ve o kurtulmak ve satmak istediği bir arabası olduğunu söyledi ve bilin bakalım ne oldu. Bu bir Fast Ford. Evet, Fiesta ST'si var. Ben de yanına gidip bir bakayım dedim. Sahibi hızlı bir satış arıyor. Genellikle bir pazarlık yapmanın yoludur bu. Yerimiz burası. Küçük arabayı şimdiden görebiliyorum. Altın jantlarla da ne güzel. Çok kötüyüm, öyle değil mi?
2: Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Evet, fena değil, teşekkür ederim.
0: Doğru, küçük Fiesta.
2: Evet.
0: Bu iyi görünüyor değil mi?
2: Harika. Benim değil ama, burada çalışan çocuklardan birinin.
0: O zaman bana araba hakkında ne söyleyebilirsin?
2: Son zamanlarda servise gitti ama boya işi açısından pek bir şey yapılmadı.
0: Evet, orada birkaç leke var. Kanatta
2: evet,
0: bir tane var.
2: Evet, onlar park ederken evet. Oluşuyor genelde ama...
0: Yine de tekerlekler
2: evet.
0: İyi görünüyor.
2: Evet, harika
0: altın
2: görünüyor.
0: Rengi ve kırmızıyı seviyorum. Gerçekten güzel. Vay canına, tam deri iç.
2: Evet, bunlar üzerinde oldukça nadir bir seçenek.
0: Hızlıca blok etrafında sürebilir
2: elbette
0: miyim?
2: Dostum.
0: Lütfen,
2: sorun
0: başladığından
2: değil.
0: Emin ol. Oh. Güzel. Ah, evet. Evet. Bir Fast Ford'u kim sevmez ki? Bu küçük Fiesta'lar çılgın arabalar. Bu küçük arabanın direksiyonunun arkasında çok mutluyum. Bu cılız gövdede yaklaşık 150 fren beygir gücü ve öndeki 2 litrelik bir motor var. Ayağını yere koy ve bu araba gitsin. Evet, elektrikli camları var. Ah, evet, çalışıyorlar çok iyi. Her şey çalışıyor gibi görünüyor. Sadece ön kanattaki o göçük. Birkaç küçük düzeltmeyle bunun için muhtemelen 3000 sterlin alabileceğimizi biliyorum. Çünkü bunlar için pazar artıyor. Biraz daha azını 2000'lere bile alabilirsem tamamen mutlu olurum. Umarım 2500 sterlin isteyen mal sahibi Chris'le bir anlaşma yapabilirim.
2: Nasıldı?
0: Küçük çılgın bir araba değil mi?
2: Evet.
0: Uygun
2: evet.
0: Küçük bir kaporta. Gerçekten keyif aldım. Arabayı sevdim. Demek istediğim üzerinde düzeltilmesi gereken küçük şeyler var. Ve biraz da düzenli. Peki fiyat olarak ne diyorsun?
2: Sanırım bunun için 2,5 istiyorum ama eğer alacaksan 2300'e bırakabilirim.
0: Elini uzat. Bir anlaşmamız evet. Var. Evet. Güzel.
2: Evet.
0: Ah çok mutluyum. 2300 sterlin gerçekten biraz sürpriz oldu. Bu arabayı çok hızlı bir şekilde çevirebileceğimizi ve anında birkaç yüz sterlin kar yapabileceğimizi biliyorum.
1: Ertesi gün Fiesta garaja geri döndüğünde göçük onarımlarını çözmeye hazırım. Mike bu parlak küçük Ford Fiesta ST'yi bu kadar iyi bir fiyata almakla gerçekten iyi iş çıkardı. Ve eğer bu küçük göçüğü düzeltebilirsek ondan iyi bir kar elde edebiliriz. Bunu yapmama yardım etmesi için arkadaşım Rob'u getirdim.
3: Merhaba Elvis.
1: Onu temizledim. Güzel alaşımı ve lastiği koruduk. Sürecin sonraki kısmı nedir?
3: Önce onu yapıştıracağız. Bunu yaptıktan sonra onun arkasına geçebilir, çeliği manipüle edebilir ve orijinal haline geri döndürebiliriz.
1: Ve sonrasında yapılacak boya işi yok mu?
3: Boya yok. Sadece göçük giderme olacak ve mükemmel olacak.
1: Bunu sevdim. Tamam dostum, devam edelim. Boya maliyetlerinden kaçınan böyle akıllı bir onarım size kolayca 100 sterlin tasarruf ettirebilir. Ancak dikkatli olmalısınız. Isındıktan sonra kaportaya bir yama yapıştırıyoruz. Ve umarım bir kayar çekiçte çentiyi çekebiliriz.

0: Yavaşça ama tam olarak çekin ve daha sonra dişin çevresini azaltacaktır.
1: Tamam. Şuna bak. Vay canına.
0: Ve sonra bu göçüğün büyük kısmını aldı.
1: Şimdi elimizde bu son küçük parçalar var. Panelin arkasından bir çubukla çalışarak daha küçük tümsekleri elle halledebilirsiniz. Çok fazla gitmemeye gerçekten dikkat etmelisin, değil mi? Bir sürü küçük hareket. Olmayan bazı şeyleri yaratmak heyecan verici.
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle, evet.
1: Evet, evet.
0: O zaman sorun şu ki yüksek noktaları yerleştiriyorsunuz ve çeliği gerdiğinizde kendinizde daha fazla iş yaratıyorsunuz.
1: Özel bir harmanlama çekiciyle hızlı bir vuruş manipüle edilen çeliğin baskısını ortadan kaldırır.
0: Tüm çelik esnetmeler, küçültmeniz ve orijinal halini geri döndürmeniz gerekir.
1: Sabırlı olmalısın, değil mi?
0: Bu çok sabır gerektiren bir süreç.
1: Doldurma ve boyama masrafı olmadan yapılıyor ve bize Kate'in hayalindeki araba için daha fazla nakit kalıyor. Şaşırtıcı olan şey kelimenin tam anlamıyla boyanın mükemmel olması. Dokunmamış, zarar vermemiş.
0: Ve her şey mükemmel.
1: Ve bu arabanın kesinlikle karlı olduğu ve onu sattıracağımız anlamına geliyor. Güzel bir adamsın dostum.
0: Bu bir zevkti, rica ederim.
2: Çok iyi durumda olan bu Caporta ile Fiesta dışarıdaki birçok fast food meraklısına pazarlanmaya hazır. Ve iki gün sonra güzel haberlerim var. İnternette küçük Fiesta STI'mizin reklamını yaptım ve haber almam uzun sürmedi. Arkamdaki adamın adı Mike. Stratford'dan onca yolu gelip arabaya bakmak için geldi. Test sürüşü için aldı. Aslında çoktan elimi sıkmıştı. Herhangi bir karmaşa istemiyor. Sadece arabaya binip onu götürmek istiyor ve bunun için bana 3000 verdi. Şimdi bundan memnunum çünkü bu artık Kate ve Minnie Countryman için ne yapacağımı gerçekten düşünmeye başlayabileceğim anlamına geliyor. Gelen 3000 sterlin ve göçük onarımına yalnızca 60 sterlin harcanarak Fiesta'dan 640 sterlin kar elde ettik. Bu fonumuzda 4450 sterlinde olduğumuz anlamına geliyor. Ancak yine de bir yerden 1000 sterlin daha bulmam gerekiyor. Ah Elvis, bunu gerçekten takdir ediyorum. Ve bir fincan çayı hak ettik. Çünkü bu oldukça zahmetli bir işti, değil mi?
1: Bu sürece başlamak için herhangi bir araba olmamasına pek sık rastlamıyoruz.
2: Sadece 500 sterlin ve bir mini Countryman alacağımız umuduyla başladı. Henüz tam olarak başarmış değiliz. Yani büyük bir eksiklik olduğumuzu düşünüyorum. Ancak gözüm satılık bir motosiklette.
1: Aa, evet, bu farklı.
2: Bu bir Honda CB300R. Yani çok iyi.
1: Evet, güzel.
2: Görünüşe göre bakımlı. Sadece depoya kaldırıldı. Sigortası var ve bir servis geçmişi var. Bu yüzden kayıplarını kesmeye ve ondan kurtulmaya karar verdi. Bunun için 4000 istiyor.
1: Pekala, eğer servisi yaptırırsak içinde ne tür
2: bir
1: kazanç olur?
2: Yani içinde bize gidip Kate'in Countryman'i almamız için yeterli parayı verecek bir binlik olabilir. Bundan eminim dostum.
1: Evet dostum, git ve şuna bir bak.
2: Yapacağım, önce çayımı bitireceğim.
1: Evet, tamam.
2: Bu motosikletin gerçekten işimize yarayacağını umuyorum çünkü sadece 500 sterlinle uzun bir yol kat ettim ve bir araç yoktu. Kötü sürprizlere ihtiyacımız yok. Özellikle de Kate'in hayalindeki arabaya bu kadar yakınken. Motosiklet özel bir satıcıdan geliyor. Bu yüzden anlaşmayı imzalamak için hızlı bir test sürüşü yapmam gerek. Bu motosikleti seviyorum ve bu dört büyük pazarlık Honda'ya indiğim için gerçekten memnunum. Çünkü bu harika bir motosiklet. Harika bir hizmet geçmişi var. Düşük kilometre, karbon fiber, arka çamurluklar, spor egzoz, güzel motor. Sanırım 1000 sterlinlik potansiyel bir kar arıyor olabiliriz. Ama oraya ulaşmak için servis geçmişini güncel tutmam gerekiyor ve bu son damgaya sahip değil. Yani Elvis ona küçük bir servis verebilirse sanırım bunu satabiliriz. Ve bu bizim için gerçekten iyi olur. Sırada Elvis motosiklet üzerinde çalışıyor.
1: Dürüst olmak gerekirse iyi ve kötü haberler.
2: İyi haber ve kötü haber.
3: Peki Kate'e hayalindeki arabayı alabilir miyim?
2: Yani ne kadar istediğini söyledin?
4: 5400.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
8: Varsa rafflesin, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?
11: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Clinic beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Clinic beyazlığı öneriyorum.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
17: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
1: Kate için bir mini countryman takas etmeye çalışıyoruz.
2: Bir dahaki sefere beni gördüğünde Kate, senin hayalindeki arabayla
20: olacağım. Teşekkürler.
1: En son ticaretimiz bu Honda motosikleti. Bütün kış depoda bekledi ve servise ihtiyacı var. Umarım büyük bir sorun yoktur. Ancak varsa Mike'ın başka bir şey yapması gerekebilir. Bu şeyin tekerleri aylardır dönmüyordu. O yüzden bizim için değeri bunu artık onu istemeyen birinden alıp isteyen birine vermek. Ve bunu başarmak için tek yapmam gereken ona iyi bir temizlik ve tam bir servis vermek. Bu şekilde kullanım dışı kalmış bir motosiklette lastiklerin ve frenlerin iyi durumda olup olmadığını kontrol etmek çok önemlidir. Servis için ihtiyacınız olan filtreleri, yağ ve zincir yağını içeren kiti 70 sterline alabilirsiniz. Bu şeye tam bir hizmet veren 70 sterlin harcayın ve ardından temizlik yapın. Bunda kesinlikle kar var gibi. Yeni bir yağ filtresi takıyorum ve motosikletin en önemli işlerinden birini halledip onu doğru sıvılarla dolduruyorum. Motosiklet motor yağı araba motor yağından farklıdır. Ve bir motosiklette yanlış olanı kullanırsanız debriyajınızı bozarsınız. Çıkan yağı ölçtüm ve aynı miktarda yağı geri koydum. Ben sadece bu filtrenin motordan aşağı inmesine izin vereceğim ve ardından karterin altındaki küçük bir alan penceresinden seviyeyi kontrol edebiliriz.
2: Dostum, bu iyi görünüyor. Nasıl geçiniyorsunuz, iyi mi?
1: Gerçekten çok iyi. Oradayken bana bir iyilik yap. Sadece dik dur ki bu yağ seviyesini kontrol edebileyim. Bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber şu ki artık tamamen çalışır durumda. Çok iyi durumda. Sadece biraz temizliğe ihtiyacı var ve sonra...
2: Bu harika. Şimdi bana kötü haberi
1: ver. Ona aşık oldum ve gitmesine izin vermek istemiyorum.
2: Harika bir motosiklet. Orada 5000 sterline reklamını yaptım. Onu şu anda isteyen biri var. Onu hemen buraya çağıracağım.
1: Evet.
2: Tamam mı? Ve satılmasını sağlayacağım ve satmam gerekiyor. Çünkü Kate için mükemmel bir şey buldum. Bu bir mini countryman. İstediği her şey var. Büyük bagaj alanı, tam servis geçmişi. 12 yaşında ama kesinlikle yeni görünüyor.
1: Bu harika görünüyor. Renk harika. Bence bunun için depozito almalısın.
2: Bu iyi bir başlangıç.
1: Evet, güzel.
2: Birkaç gün sonra atölyede potansiyel bir alıcı var. Adı Guy. Otoparkın etrafında dolaşmak için dışarı çıktı. Sürüş şeklini seviyor ama satın almak istiyor mu? Çünkü onu satmam gerekiyor ve eğer Kate'e Mini'yi alacaksam bunun için 5000 sterline ihtiyacım var. O yüzden bana şans dileyin. Bir yaz eğlencesi mi yoksa günlük bir banliyö motosikleti mi arıyorsun?
0: Günlük kullanım olacak.
2: Başka motosikletin
0: evet,
2: var mı?
0: Evet, bu bir GTX'ın yerini alacak.
2: Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun?
0: Güzel.
2: Beğendin mi?
0: Güzel.
2: Orada reklamını yaparken pazarın bu kadar hareketli olduğunu ve bir motosiklet satıcısı olabileceğimi bilmiyordum. 5000 sterlin istiyorum. Ne düşünüyorsunuz?
0: Sana 5000 vereceğim.
2: Ne? Bana 5,5 mu vermek istiyorsun?
0: 5000 vereceğim dedim.
2: Kendine muhteşem bir motosiklet aldın. Tebrik ederim.
0: Güzel.
2: Motosikletin bakımı 70 sterline mal oldu. Bu yüzden fonumuzda 5380 sterline kadar çıktık. Bulduğum mini Countryman için sadece 20 sterlin eksiğim var ve bunu kendi cüzdanımdan karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu yüzden Kate'in rüya arabası olabileceğini umduğum Mini'ye bakmaya gidiyorum. Bu arabayı göreceğim için çok heyecanlıyım çünkü ihtiyacımız olan her şey bu gibi görünüyor. Pekala, dua edelim. Araba orada. Açıkça 4x4 ailesi bu. Evet. Merhaba. Emily sen misin?
7: Evet. Merhaba.
2: Emily nasılsın?
7: Tanıştığımıza memnun
2: ben
7: oldum.
2: Ben de memnun oldum. Her yer Land Rover'la çevrili.
7: Evet.
2: Ve bu küçük Alman BMW.
7: Evet, mantıklı olmaya çalıştım.
2: Yaptın
7: evet.
2: mı? Tamam.
7: 4x4'üm vardı. Çocuklarla daha pratik olduğunu düşündüm. Sadece
2: tamam.
7: A'dan B'ye gidiyorum.
2: Sanırım bu küçük çocuklar için harika
7: evet,
2: mı? Öyle değil mi?
7: Özellikle 4 kapıyla onları içeri ve dışarı almak daha kolay.
2: Önden kesinlikle yeni görünüyor. Güzel olan gizlilik camı var. İçerisi de hoş. 6 vitesli şanzıman. Her şey
7: evet.
2: çalışıyor mu? Radyoda, klimada.
7: Evet, evet.
2: Tamam, iyi görünüyor. Tavan rayları da var. A ve ikiz bloklar. Bir de arkadan bakalım. Bu bagajları o küçük düğmeyle açmalarına bayılıyorum. Çocuklar için neden aldığını anlayabiliyorum. Çünkü pratik.
7: Evet, oldukça uygun boyda bir bagaj.
2: Bunu sevdim, teşekkür ederim. Hoşuma gitti. Sanırım bana kalan tek şey onu alıp test sürüşüne çıkarmak. Bu senin için
7: evet,
2: uygun mu?
7: Evet, tabii yapabilirsin.
2: Teşekkür ederim. Harika görünüyor ama aynı zamanda iyi sürmek için bu arabaya ihtiyacım var. İşte başlıyoruz Mini Countryman. Mini'nin 5 kapılı pratik versiyonudur. Arkada 2 kişilik yere sahip. Arka koltuklarda 60-40 oranında bölünmüş. Son derece pratiktirler ve bu arabalar çok iyi kullanılıyorlar. İyi bir servis geçmişi var. Kontrol panelinde herhangi bir uyarı işareti yok. Tüm elektrikler çalışıyor gibi görünüyor. Ve bu iyi, beğendim. Peki bu Kate'in hayalindeki araba mı acaba? Bunu sürdükçe o olduğunu düşünüyorum. Bence gerçekten hak ettiği arabayı bulduk ve o bunu hak ediyor. Bize sadece 500 sterlin verdi ve ticarete başlamam için bir araba yoktu. Ve onun için 500 sterlin bulmanın zor olduğunu anladım. Gerçekten çok çalışıyor ve o iyi biri. 5400 sterlin ideal bir fiyat. Fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Pazarlık yapmaya gerek yok.
7: Nasıldı?
2: Harika.
7: Güzel.
2: Evet, ne kadar küçük bir
7: evet,
2: araba. Çok
7: evet.
2: güzel. Yani ne kadar istediğini söyledin.
7: 5400.
2: Hala satmaya istekliysen almayı çok isterim.
7: Evet.
2: Çünkü sahip olduğum tüm para bu.
7: Evet.
2: Sen?
7: Tabii, teşekkür ederim.
2: Az önce rüya gibi bir araba aldığımı
7: teşekkür
2: düşünüyorum.
7: Teşekkür ederim.
2: Ne anlaşma ama. 20 sterlinlik paramla Kate hayalindeki arabayı aldık. Ve yapacak hiçbir işim olmadığından Elvis'e göstermek için sabırsızlanıyorum.
1: Bu harika görünüyor.
2: Başardım mı ne?
1: Ne harika bir araba.
2: Harika değil mi?
1: Bayılacak.
2: Sürene kadar bekleyin. Bunu seveceksin. Kate kendi başına olacak. Pekala, gidip teslim edelim. Hadi o zaman. Pekala, ne düşünüyorsun?
1: Güzel bir araba. Ayrıca bu şeylere mini demenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar mini değiller. Çok büyükler.
2: Muazzam. Hayır, onlar
1: devasa. Var.
2: Kate için harika çünkü onunla tanıştığımda bana kar amacı gütmeyen kuruluşundan söz ettiğini ve bekar bir ebeveyn olduğunu biliyorsun.
1: Evet.
2: Kalbim sıkıştı.
1: Evet.
2: Ve ben dedim ki bu kadın başkaları için çok şey yapıyor.
1: Evet.
2: Onun için de bir şeyler yapılması gerekiyor.
1: Demek istediğim bu kelimenin tam anlamıyla hayatını değiştirecek değil mi? Sadece buradaki aileye uymakla kalmıyor. İş için ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Ama aslında sürüş deneyimi gerçekten sağlam, güvenli hissettiriyor.
2: Ayrıca bu sigortalanması ucuz bir araba.
1: Evet.
2: Yakıt koymak
1: kesinlikle
2: ucuz.
1: Kesinlikle evet.
2: Bu böyle bir aile için gerçekten iyi bir küçük araba. Bunu kesinlikle sevecekler.
1: Evet, ona mükemmel hissettirecek.
2: Kate'e çok önemli bir yerde sürpriz yapacağız. Gaydon'daki İngiliz Motor Müzesi.
3: Her türlü Mini'ye ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden onunkini onların arasına saklamayı umuyorum. Başardık.
1: Güzel görünüyor.
3: Harika görünüyor. Pekala, gidip Kate'le tanışalım. Ne tür bir countryman istediği hakkında konuşmak için annesi ve çocuklarıyla birlikte burada olduğunu düşünüyor ve hayalindeki arabayı almak üzere olduğundan haberi yok. Kate.
7: Merhaba. İyi misin?
3: Kate, nasılsın?
7: İyiyim, teşekkür ederim.
3: Seni görmek harika.
7: Ve seni de.
3: Bu Elvis. Merhaba. Henüz onunla tanışmadım.
1: Sonunda buluşabildik.
3: Bunlar çocuklar.
1: Hey Çete.
3: Nasılsın? Arabalara bakmaktan zevk alıyor musun?
7: Evet.
1: Harika bir yer.
3: Nasıl oldu? Kar amacı gütmeyen kuruluşumuz
7: harika,
3: nasıl gidiyor?
7: Harika. Gerçekten iyi gidiyor. Çok meşgulüz. Sadece ailelere yardım ediyoruz ve bu harika. Teşekkür
3: Bunun
7: ederim.
3: Bunun üzerinde çalışmanıza sevindim. Çünkü biz de sıfırdan başladığımız için iki katı çalışıyoruz. Hatırlarsan araba
7: Bunun
3: yoktu.
7: Bunun için üzgünüm.
3: İstediğiniz arabayı almaya çalışmak için hiçbir şeyle başladık ve sizin için elde etmeye çalıştığımız şeylerle ilgili bazı seçenekleri gözden geçirmemiz gerekiyor.
7: Evet.
3: Peki yürüyüşe çıkmak ister misin? Evet, hadi size etrafı gösterelim. Buradaki bu küçük şey çok hoş çünkü burada bir sürü
7: Beni
3: mini var.
7: Beni geçmişe götürüyor.
3: Şekli değil mi? Bu şekil ve stil. Bu üretim
7: evet.
3: hattından çıkan ilk 850 miniden biri gibiydi. Ve sonra bunlar var. Bu peşinde olduğun türden
7: evet,
3: bir araba değil mi?
7: Evet.
3: Demek bu R60 Mini Countryman. Peki o zaman bunların nesini seviyorsun?
7: Şuna bak, sanki sadece güzel arabalar.
3: Aslen
7: gibi.
3: Frank Stephenson tarafından tasarlandı ve Ferrari ve Maserati'leri tasarladı. O çok zeki bir
7: evet.
3: adam. Ama oradaki son satırı okursanız şöyle diyor.
1: Countryman ikonik miniyi isteyen sahipler için daha büyük ve daha esnek seçenekler sundu. Haklısın. Demek
7: evet
1: istiyorum.
7: Kesinlikle evet.
1: Ama daha fazlasını istiyorsun. Bütün aileye uyan bir tane. Son kısım ne diyor?
7: Bu aynı zamanda Allah tanrım. Bu benim mi?
3: Bu senin hayalindeki araba.
1: Anahtarı alın.
3: Evet.
7: Çok üzgünüm.
3: Mutlu musun?
7: Aman tanrım. Çok
3: Bu büyük
7: ederim.
3: Bir zevk
7: teşekkür
3: gerçekten.
7: Teşekkür ederim.
3: Aa, harika dostum. Ederim. İstediğin her şey mi? Beş kapı, üzerinde büyük siyah tekerlekler var. Siyah üst kısmı var. İçinde akla gelebilecek her ekstra var. Gizlilik camı. Bu çocuklar için de yeterli alan.
1: Ben içine girebilirsiniz.
7: Gerçekten mi?
3: Şaka değil. Bu gerçekten hayalindeki araba.
1: Bunu beklemiyordun
7: Sözüm
1: değil mi?
7: Sözüm yok. Ben
3: 500
7: öyle.
3: Sterlinden buraya. Evet.
7: Konuşamayacağımı söylediğim için çok üzgünüm.
3: Çocukları gezdirebilirsin. Güvenli bir
7: Renk
3: şekilde
7: seviyorum.
3: Yapabilirsiniz. Renk harika
7: ayrıca,
3: değil mi?
7: Evet. En üstte bile. Aa, teşekkür ederim.
3: Bu araba Kate'in hayatını değiştirecek. Artık çocukları okula veya futbol antrenmanına götürebilir. Ve bunu ikonik küçük bir minide rahat ve güvenli bir şekilde yapabilir. Ve ben ve Elvis buna verdiğimiz emekten gerçekten gurur duyuyoruz. Biliyorum ki harika bir arabası var ve bunu hak ediyor. Sen harika bir hanımefendisin. Topluluğunuz ve çevrenizdeki insanlar için çok şey yapıyorsun ve bunu size teslim etmekten gurur duydum.
7: Çok çok teşekkür ederim.
3: Bu bir zevk
7: çok
3: gerçekten.
7: Ama kendime hakim olamıyorum. Çok üzgünüm.
1: Ha,
7: teşekkürler.
1: Kate, rica ederim.
3: Bu senin hayalindeki araba. Tebrik ederim gerçekten.
7: Mike ve Elvis'e müteşekkirim. Gidip onu buradan uzaklaştırmak için sabırsızlanıyorum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi.
3: Arabanın keyfini çıkarın.
1: Evet, iyi
3: tadını çıkar.
1: İyi eğlenceler.
3: Başardık, başardık.
1: Bu meydan okuma ne olursa olsun asla pes etmediğimizi göstermiyor.
3: Harika bir countryman için tam olarak 500 sterlin.
1: İnanılmaz.
7: Merhaba Mike ve Elvis. Ah, sadece arabam için çok heyecanlı olduğumu söylemek istedim. Onunla dolaşmayı bırakamıyorum. Ve bu benim ve ailem için inanılmaz bir rüyanın gerçekleşmesi. Ve bu benim ve çocukların hayatları için gerçekten büyük fark yarattı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.
9: Teşekkürler.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
15: O zaman markete gidelim.
16: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
14: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
15: Nasılsın?
17: Herhangi bir cips mi?
14: Hayır.
16: Varsa Raffles, maça varız.
14: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
16: Hoş geldin. Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsın?
19: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
21: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Norfolk, Virginia'da sahilde...
1: Çok hızlı görünüyor.
2: Bu bir donanma teknesi. Katıldığı görevlerin çoğu hala gizli tutuluyor.
0: Bu bir Mark 5 özel harekat teknesi.
1: Dostum, bunu yarış arabama koymak istiyorum.
3: Ya da banyona.
1: Kemerleri bağlayın. Dün akşam taco yedim.
0: Kesilmesi gerekiyor. Tim'in sözleşmesinin şartları buydu.
4: Ay anacığım, fena kesti.
5: Amerika'da her gün tarihi binalar birer birer yıkılıyor. Ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert...
0: Biraz aşağı indir.
5: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
4: Değeri yükselip duruyor.
5: Hurda bizim işimiz.
4: Merhaba ortak.
1: Merhaba.
4: Görüyorum ki bir şeyler icat ediyorsun.
1: Ediyorum. Bana bu eski güç kaynağıyla bir şeyler yapmamı söylemiştin.
4: Evet.
1: Yaptığım şey bir alternatör alıp bir kayışla buna bağlamak ve sonra onu da bir aküye takmak oldu.
4: Tamam.
1: Yani bu pili şarj edecek. Ve ardından pile bir çakmak bağladım. Böylece telefonunu şarj edebileceksin.
4: Telefon şarj istasyonu. Pedallı.
0: Doğru. Ve fişe takılı bırakırsan böyle olacak.
4: Evet, evet. Biriyle konuşmak istiyorum. Bir dakika alacak.
0: Sera.
4: Hadi kontrol edelim.
1: Evet, şarj lazım mı?
4: Evet, her zaman şarja ihtiyacın vardır. Kimin her zaman şarja ihtiyacı yok
1: Çalıştıracağım.
4: Ki? Pekala.
1: Tak bakalım.
4: Tamam, önce döndürmen gerekecek mi?
1: Döndüreceğim.
4: Tamam, işte oldu.
1: Şarj oluyor. Oluyor mu?
4: Evet, oluyor.
1: Güzel.
4: 21. yüzyıl teknolojisini kullanmak için muhtemelen 1800'lerin başından kalma bir teknoloji kullanıyorsun.
0: Ve alternatörle 1920'lerin teknolojisinden de küçük bir parça yani.
4: Evet.
1: Bu projeleri seviyorum. Bir tane
4: Pekala,
1: daha ver olur mu?
4: Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Telefonumu alayım. Orada oturup onunla telefon şarj edecek misiniz? Muhtemelen hayır. Ama edebilirsiniz.
0: Edebilmeniz yeterli. Sevdim.
4: Eski Gilligan'ın adasını bilirsiniz. Bisiklet ve profesörü de. Aynı teknoloji, aynı yöntem.
0: Tamamen aynı şey. Bu hafta bizim için nasıl bir büyük planın var?
4: Planımız şu ki tekrar Norfolk'a gideceğiz.
0: Tamam.
4: Zuni Tamaroğlu Tim'i hatırladın mı?
0: Evet.
4: Onda hiç kimsede olmayan bir şey var. Yüksek hızlı bir donanma teknesi var.
0: Tamam, inanıyorum, inanıyorum.
4: Evet, 2,5 metre uzunluğunda.
0: Evet.
4: Tamamen alüminyum prototip ve onu hurdaya ayırması gerekiyor. Provasını keseceğiz. Kullanabileceğimiz bir sürü
0: evet.
4: aleti var. Plazma kesici gibi şeyler.
0: Harika.
4: Yani Tay buna bayılacak. Hadi gidelim çünkü zaman çok önemli.
0: Hadi yapalım şunu. Tim'in Norfolk'taki deposuna gidiyoruz. Daha önce birlikte çalıştığımız bir adam. Harika malları var.
4: Hurdalarını çitin öbür tarafından gördük ve durup burada neler olduğuna bakmalıyız dedik. Tim bir hurdacı, bir denizciydi ama sonra... Gemileri batıran biri. Yani onları kurtarıyor ama tam tersi şeklinde.
0: Bu doğru. Resifler yaratıyor ve bu sandığınızdan çok daha karmaşık. İçindeki tüm tehlikeli şeyleri çıkarmalısınız.
4: Bunu daha önce onunla bir kez yaptık. Donanma ve sahil güvenlik filikası olan Zuni Tamaroa'da yer aldık. Heh, işte çıktı. Burada işimizde biraz çeşitliliğe ihtiyacımız olduğunda hep Tim'i ararız ve bu işte kesinlikle farklı değil.
0: Döndük.
4: Evet dostum, neredeyse aynı görünüyor.
0: Mekanın haline bayıldım.
1: Şu şeye bak adamım.
0: Harika değil mi?
1: Dostum, çok hızlı görünüyor.
4: Durduğu yerde bile hızlı görünüyor değil mi?
1: Bu şey harika.
4: Tim!
2: Merhaba millet.
4: Gelebilir miyiz?
2: Sanırım.
6: Tim! Tim varlığını hissettiriyor. Tersanede ne yaptığını da kesinlikle iyi bilen biri.
2: Bu bir donanma teknesi. Katıldığı görevlerin çoğu hala gizli tutuluyor.
0: Bu bir Mark 5 özel harekat teknesi. Donanma bunları 90'ların başında inşa etti. Ve bu tekneler özel savaş ekipleri için yaratılmış.
4: Donanma özel kuvvetleri için.
0: Ve aslında eskiden benim de çalıştığım yer olan özel gemi birliğindeydiler.
1: Bu muhtemelen şimdiye kadar bindiğim en havalı tekne.
0: Evet. Özellikle de bu tekne benim çalıştığım yerde duruyordu. Ancak birkaç yıl sonra geldi.
4: Eğer sen de bilirsin bu tekneyi kullanır mıydın?
0: Bu teknelerin bakım ve mürettebatından sorumlu olurdum.
4: Aa, tamam. Buradaki şeyleri güzelce toplayın. Koltukları, enstrümantasyonları ve biraz düzgün görünen ne varsa hepsini alın.
3: Tamam.
4: Sonra Rob ve ben prova kısmını kesmeye gideceğiz.
6: Güzel. Bunu her gün duyamazsın.
0: Kesilmesi gerekiyor. Tim'in sözleşmesinin şartları buydu.
4: Yapmayı düşündüğüm şey bu bölümü kesmek. Aynı miktarda.
0: Tüm parçayı karaya indiririz, öyle değil mi?
4: Karaya indirdikten sonra oraya çıkıp kesebildiğimiz kadarını keseriz.
1: Bu şey harika.
6: Fırlatma koltuğuna benziyor değil mi?
1: Evet dostum, bunu yarış arabama koymak istiyorum.
2: Ya da banyona.
1: Kemerleri bağlayın. Dün akşam taco yedim.
0: En önemlileri kokpit koltuklarıydı.
4: Harikalar. Bir adamın odasını süsleyecekler. Prova kısmını kesilmeye hazırlıyorum.
0: Bilirsin, böyle bir şeyde kurtarılacak parçaları seçmeye çalışırken buna değecek olanlara odaklanmalısın. Parçaları taşıyabileceğimiz sınırlı bir alanımız var. Ve düşünmek istediğimiz ilk şey, bilirsiniz, bundan bir bar olur mu olmaz mı olmalı. Öyle değil mi?
4: Tüm bu lambaları sökeceğim. Onları kesip kabloları ortaya çıkarmak yerine hepsini alıp arkadaki bölmeye hizalayacağım. Ay anacığım. Aman tanrım. Bu ikinci oldu. Fena kesti. Matkapla serçe parmağımı bu kadar kesebileceğimi bilmiyordum.
0: O da ne?
4: Bu mu? Küçük bir yara.
0: Şimdiden mi?
4: Evet.
0: Ne yap, kötü mü?
4: Gayet iyi, gayet iyi.
0: Öyle mi?
4: Dikiş atılsa iyi olabilir. Yapıştırıcı bulup üzerine süreceğim. Her şey düzelecek. Kendime hep bunu söyleyip durdum. İyi olacaksın Mike. Sanırım şoka gireceğim.
0: Dibine kadar.
4: İki numaralı ekip olan Robert ve ekibi bazı iyi parçalar seçmiş.
6: Panelin arkasında sıkışıp kaldı. En kötü iş Grayson'a kaldı. Kendine bir İngiliz anahtarıyla eğilip bükülerek yukarıdaki, aşağıdaki ve etrafındaki somun ve cıvataların arasına ulaşmaya çalışırken buldu. İşi gerçekten zor.
3: Biliyor musunuz, yemeklerim her gün gecikiyor.
1: Güvertede bir motorlu testereyle başladık. Çevresinden kestik.
4: Bir tekneyi suda parçalara ayırırken ilk kural su hattının altından kesmemektir.
1: Sonunda yaptığımız şey teknenin yaklaşık %90'ını istediğimiz kadar geriden kesmekti. Sonra oradan su hattının yaklaşık 30 santimetre yukarısından omurganın önüne kadar kestik.
4: Testere ulaşamayacağımız belirli bölgelere gelene dek hızlı bir şekilde çalıştı. Sonra Tim bir tür plazma kesici kullanmamızı önerdi.
1: Plazmayla işi her an devralabilirim.
4: Plazma kesici yüksek voltaj ve hava kullanıyor. Çok kolaydı dostum. İşimizi gördü ve o olmasaydı bu kadar hızlı yapamazdık.
0: Wildside çocukları bir alet kullanma şansı bulunca çok heyecanlanıyorlar.
4: Aa, Tay cennette gibiydi. Şaka mı yapıyorsun?
1: Plazma kesici harika bir alet ama çoğu zaman onu sadece düz bir metal parçasında kullanıyorsunuz. Yani küçük köşelerdeki ve yarıklardaki kavisleri nişan almaya çalışmak çok zor.
0: Ama ayrılmak üzereydi ya da öyle olduğunu sanıyorlardı. Yani bana anlattıklarına göre 5 dakika kaldı sanıyordum.
4: Güvertede duruyorduk ve provanın tamamı sallanıyordu. Bence gayet iyi görünüyor dedim. Alüminyum oldukça yumuşak olduğundan kalan küçük bağlantı noktalarının kırılacağını umduk. Hadi kırıl.
0: Tüm tekne, 25 metrelik bir tekne.
4: Tüm teknenin tamamı sudan çıkıyordu. Tüm teknenin ha. Gidip biraz daha çalışmalıyız dedik.
0: Görünüşe göre Tim ve Black Dog aynı eğilimlere sahip. Bu da çekilmeye hazır olmayan şeyleri çekmeye çalışmak demek. Sürekli olarak kullandığımız çekip itme yöntemi ve ben.
4: Pekala. Kim kovulacak?
1: Tamamını kesmediğimizden oldukça emindim.
4: Teknenin dışında parçalar olduğundan onu hala bağlı tutan tüm noktaları bulmak çok zor.
1: Püskürtme rayları teknenin dışında olur ve sıçrayan suyun doğrudan güverteye gitmesini engelleyen iki raydır. Suyun dışarı püskürmesini sağlarlar. Yani dışta iki tane üçgen destek var. Bu da içeriden keserken kesilecek iki katman var demek. Dıştaki üçgen kısım hala duruyor. Yapılacak tek şey geriye dönüp tüm katmanları yeniden kesmek.
4: Tamam, bu 3A kesildi.
1: Yani resmen kör atış yapıyorsunuz.
4: Bunu çektiğinde tutmam gerekecek yani.
1: Aa, doğru.
6: Ha, oldu.
1: Hepiniz birini mi yapacaksınız?
2: Evet.
1: Sonunda yaptığımız şey kancaya çıkar. Tam tersini yapıp provanın üzerinde çalışmaktı. Arkaya baskı yapıyordu. Bu yüzden tekne kalan tüm parçaları kırmak için arka taraftan ileriye doğru bir şekilde kaldırılmalıydı. Evet.
4: Pekala, burası tamam.
2: Hallettin mi Mike?
4: Evet.
1: Kaldırma noktalarını yeniden konumlandırdıktan sonra kesmemizle de birlikte sonunda tüm prova kısmı tekneden ayrıldı.
4: Tanrım, ayrıldı.
2: Şuna bakın.
1: Vinç kablosuyla Tarzan gibi sallandım.
3: Evet öyleydin, bu doğru. Evet, bu gerçekten günün en eğlenceli kısmıydı.
4: Sanırım biri yüzmeye gidecek.
2: Artık bu şeyi kaldırabiliriz.
1: Evet. Bu aptalcaydı. Evet.
0: Ona bakıyorum, arkada kamyonu görüyorum ve diyorum.
4: Sence bunu köprü altından geçirebilir miyim?
0: Bu zor değil. Testereyi verin, 10 dakikada hallederim.
1: Dostum, dur artık.

0: This place, it stays with me.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
10: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
4: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Vay canına.
7: Bu çok güzel.
8: Çıkarıp yere indirdik.
6: Sence bunu köprü altından geçirebilir miyim?
8: Evet ama hala onu kamyona yükleyebileceğimiz bir noktaya getirmeliyiz. Ona bakıyorum, arkada kamyonu görüyorum ve bence hala geometri konusunda bazı sorunlarımız var diyorum. Evet.
6: Robert mezurasını çıkardı. Hayal edebiliyor musunuz Robert? Evet. Bunu anlaman ne kadar sürdü bilmiyorum. Hey, bence bu sığmayacak.
8: Hey, güverte yüksekliğini biliyor musun?
6: Efendim?
8: Güverte yüksekliği nedir? 3,5 metreymiş. 3,5 metre. Peki kamyon ne kadar?
6: Bir.
8: Bir mi?
9: Evet.
8: Lastiklerin havasını indirsek olur mu?
9: Lastiklerin.
6: Evet, limitimiz 4 metre.
8: Boş ver. Avukatı kim getirdi?
7: Bu kanadı çıkarırsak olur.
6: Artık kesmekten gerçekten yoruldum. Dirseğim ağrıyor.
8: Testereyi verin. 10 dakikada hallederim.
6: Tamam.
7: 10 dakika.
6: Streste olduğunuz zaman timin kişiliği...
9: Aa, evet.
6: Yani gerçekten evet. Dur artık dostum. Sudan çıkmış olması işimizi çok kolaylaştırmıyor. Hala aynı tekne ve hala aynı teçhizata sahibiz. Sadece daha az enerjimiz ve sabrımız var. Oturduğunda biraz... Bilirsiniz tekneler böyledir. Yani bir tarafa... Evet. Ve sonuç olarak havada kalan noktayı kesmek zorunda kaldık. Şimdi ne olacak?
7: Bu tarafa sallandır. Sallandır. Kaldır ve bu tarafa götür.
6: Sıkı tut. Yukarısı ne durumda?
7: Üstünde mi?
6: Ucunda evet.
7: Ucunda, harika.
6: Hazırız.
7: Harika.
6: Oradan nasıl görünüyor? Tam sınırdayız, iyiyiz.
8: Şimdi boyunu ölçmeliyiz.
6: Köprüden geçiş izni için 4 metre olmalı.
9: Şu anda 3.77 metredeyiz.
6: Tamam.
9: 3.77.
6: Oldu. Çok uğraşmadık da.
8: Hayır, uğraşmadık. Tam da karavana mükemmel bir şekilde oturdu ki bu inanılmazdı.
6: Evet, teşekkürler Rob.
8: Adamlar biraz aceleci davranıp tekneden bir şeyler sökmeye başladılar. Yani timleyken her zaman işleri tersten yaparız. İstediğimiz şeyleri toplarız, kamyona yükleriz ve sonra tamam deriz, öyle değil mi?
6: Şimdi onlar için ne istiyorsun? $2,000.
8: Yani
6: gereksiz şeyler asla kullanmayacaksın.
8: Oradaki can yeleği kutusu...
7: $3,200 olsun.
8: Bunu bir sürü farklı şekilde yapmaya çalıştık ama ondan kesin cevap alamıyorsunuz. Sonunda sorun olmayacak biliyorsunuz yani. Çoğu zaman...
6: Anlaşma olana dek biraz kan dökülecek. Pekala. 3,000 ödüyoruz.
8: Dostum, $3,000 için çok yorucu bir işti.
7: Biliyor musun, subay olduğun için böyle diyorsun. Eğer olsaydın bugün gerçekten harika bir gün geçirdik derdin.
8: O da eski bir donanma askeri.
6: Evet.
8: Ve bu yüzden devamlı başımın etini yiyordu.
6: Robert subaydı, ben de erdim. Yani hiyerarşide büyük bir ayrım var.
8: Bazıları kendini ezik hissediyor. Ne diyebilirim ki? Bir türlü aşamıyorlar.
7: Biraz daha çalışabilir miyiz efendim?
6: Tanrım, geri gelip diğer şeyleri de
8: tekrar
6: yapmak istiyor.
8: Tekrar
7: saatin
8: acaba?
7: Geldi. Biliyorum efendim.
6: Bu bizim için güzel bir hurdacılık işiydi. Bir gün sürdü. Hurdalar konusunda Tim'le biraz boğuştuk ve eve alışık olmadığımız bir şey getirdik.
8: Kesinlikle. Bir donanma teknesi üzerinde çalıştık. Bu her zaman iyidir.
6: Yarım günlük iş tam güne dönüştü.
8: Evet, bana saat 13'te gideceğiz demiştin.
6: Tutturamadım. Son zamanlarda birkaç başarım var.
8: Kamyonu yüklememiz saat 17'yi buldu. Hadi hadi gidelim.
6: Sıradan insanlar için saat 5.
8: Doğru.
6: Bu hafta sonunda Lexington Mobilya Fabrikası'ndaki konveyör bandından şezlong yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Hatırladınız mı?
9: Evet.
5: Evet, hatırlıyorum.
6: Vakti geldi. Şezlong yapma vakti.
5: Bununla ne yapacağını düşünmeye başlama vaktin mi geldi?
10: Şu güzel kıvrıma bak.
5: Şezlong mu? Bu şeyden bir koltuk yapabiliriz.
10: Şezlong.
5: Şezlong.
6: Şezlong. Konveyör bantlarını çok severim. Sadece arkasındaki harika zincir bağlantısı ve onunla yapabileceğimiz havalı, kıvrımlı şekiller bile yeter. Bilirsiniz, Robert'ı mutlu etmeli.
9: Açın. İki boy kurtardık. 180 santim genişliğinde ve 1 metre genişliğinde olan.
6: Aşağı doğru inip sonra biraz yukarı çıkan bir şey istedim.
9: Organik şekilli bir şey.
6: Dizinizin altına oturup vücudunuzu saran bir şey. Yapmamız gereken ilk şey ahşap bandı destekleyecek metal bir taban yapmak. Rahatça oturması için paleti tabana nereden bağlayacağımızı bulmalıyız. Ateş çukurumuzdaki halkalardan birini aldık ve bence bir form oluşturmamıza yardımcı olacak. Yapacağım şey bunu ikiye bölüp eğrileri ters çevirerek bu harika S şeklini elde etmek. Pek çok insan, vay canına, dahinin biri her şeyi en baştan planlamış diye düşünecek. Ama planlayamadığımız o kadar çok şey var ki. Çok dar oldu. Buraya oturursan bir lastiğin içinde oturmak gibi olacak. Bu at nalı yapmak için kullanılan küçük bir demirci ya da nalbant ocağı. Haha. Metal işlemeyi seviyorum dostum. Ört, demirci ocağı ve büyük bir çekiç, kaynak ve taşlama makinelerinden önce her şey böyle yapılıyordu. Büyük puzzle'lar olan insanlar metal dövüyorlardı. Evet, istediğimiz şey bu. Bu eğrinin hala rahatsız edici olacağını düşündüğümü söylemeliyim.
5: Tamam, peki.
6: Tabii aslında...
5: Bunun nedeni altını düzleştirmiş olman. Bunun muhtemelen biraz daha açılması gerekecek.
6: Hadi dikkat et, sıcak. Açıkçası düşünmeden hareket ediyorduk. Onlardan iki tane yapmamız gerekiyordu. Aa, lanet olsun. İlkini kim yaptı? Berbat. Aa, ben yapmıştım. Ne yarattığımızı merak ediyorum.
5: Bir taban yaptın.
6: Şezlong için.
5: Endüstriyel boyutta bir şezlong için. Nasıl oturacağını görmek istedik. Bu yüzden Taylor bitirir bitirmez iskelete yerleştirdik. Yavaşça.
9: Güvenecek misin?
5: Yavaş, yavaşça.
9: Oynuyor.
6: Biraz yayılıyor.
5: Öyle olması gerekiyor. Bu bir şezlong. Ergonomik değil.
6: Duruşum korkunç.
5: Sırtınıza tam oturmadığı için pek rahat olmadı. Ben de dedim ki, neden aşağı kaydırmıyorsun? Sırttan bele kadar olan kısım serbest kalsın. Böylece sırtını çevreler. Ve mükemmel oldu.
6: Aa, evet.
5: Evet, işte oldu.
9: Aman tanrım.
6: Harika değil mi?
9: Evet.
6: Pekala, işte çözüm bu.
5: Yaptığımız şey bir tür hamak ya da salıncak görünümü yaratmak.
6: Böylece başkasının sırtının profilini düşünmemiz gerekmez.
5: Doğru, rahat ve uyum sağlıyor. Bu satış noktamızın bir
6: dinamik
5: parçası.
6: Dinamik mobilya.
5: Evet, şekil alıyor. Senin evet. Şeklini alıyor.
11: Bu gerçekten harika.
5: Biçim ve işlev bebeğim.
11: İnanılmaz.
9: Ne düşünüyorsun?
5: Bence bu şey harika oldu. Başladığınızdan beri bunu görmemiştim.
6: Evet, zincirler, çatallı pimler gibi orijinal malzemelere dokunmadık. Hepsi orijinal.
5: Evet.
6: Suntalar bile.
5: Kurtardığımız her şey ikinci bir hayatı hak ediyor. Amacına uygun olarak ya da bunun gibi bir şekilde. Bunlar havalı şeyler ve bunlardan sınırsız miktarda var. Yani elimizden geldiğince fazla yapacağız. Bittiğinde bitmiş demektir.
6: İyi iş millet.
9: Teşekkür ederim Mike.
5: Güzel iş. Yaptığınız şeyleri seviyorum.
9: Teşekkür ederim.
5: Biliyor musun, bizim için iyi bir hafta oldu. Çok farklı projeler yaptık. Evet.
11: Çok eğlenceliydi.
5: Pedalı yaptık. Pedal makinesini yaptık.
11: Güç pedalı. Norfolk'a gidip özel bir teknede donanmadaki gibi vakit geçirdik. Ve
5: o güzelliğin provasını kestik.
11: Harika olan kokpit koltuklarını aldık.
5: Evet. Sonra harika bir yapımız vardı. Şezlong'a dönüştürdüğümüz Lexington konveyörü. Sanırım gidip biraz kestireceğim.
11: Evet. İyi bir haftaydı. Black Dog'da her hafta iyidir.
12: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
13: Hangi kredi? Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Vay toplantılar.
12: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: ve Parkville işi hazır.
1: Bir yıldır almak için uğraştığımız mı? Dikkat! Eğlence başlasın.
0: Metalle uğraştığım her gün güzeldir.
1: 3 puan. Bir koç düdüğü buldum. Teknik, hayatımda hiç koç olma fırsatım olmamıştır. Şimdi şansım var. Pekala, herkes sıraya girsin. Size bir sürprizim var. Umarım hiçbiriniz hava dokunmaz.
2: Amerika'da her gün tarihi binalar birer birer yıkılıyor. Ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert...
3: Biraz indir.
2: Daha önce ulaşmadılarsa... Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri gittikçe artıyor.
2: Hurda bizim işimiz.
1: Merhaba Robert, burada bir mısır demiri var. Böyle bir proje isteyen bir müşterim var, ne dersin?
3: Evet.
1: Nedir bu?
4: Merhaba, zamanınız var mı?
1: Orada ne var?
4: Bölüyor muyum?
3: Ne olduğunu biliyorum.
1: Ben de biliyorum.
3: Ne olduğunu biliyorum.
4: Bunu bize satmak isteyen bir adam var ve ne olduğu hakkında bir fikrim yok.
1: Masaya koyup bir bakalım. Biraz geri götür. Her gün değişik bir şey geliyor. Muhtemelen bir kamyonla ve bu da onlardan biriydi. Bir arkadaş getirmiş. Grayson'da bir değeri var mı bakalım diye yanımıza getirdi.
3: Ve yok. Görünüşe göre pek olayı yok.
1: Ama merak değeri yüksekti. Bakalım neymiş? Ha, bu bir teksir makinesi.
3: Evet.
4: O ne?
1: Eski bir makine.
4: Fotokopi mi?
3: Ha evet, evet. Fotokopi makinesi gibi. Xerox değil. Evet, makine bu.
1: Doğru. Bu şeyin atası.
3: Matbaanın.
1: Matbaanın, tamam. Evet. Lisede bunları okulda kullanırdık.
4: Böyle mi yapıyordu? Böyle miydi?
1: Tam olarak bu makine.
4: Gerçekten mi?
3: Ha, bunları yaparlardı.
1: Belki daha yeni.
3: Liselerde kullanırlardı ve...
1: Okullar, kiliseler sanırım burası giriş kısmı. Pekala. Ve emin değilim. Sanırım bastırmak gerek. İşte bak.
3: Peki. Sonra... Açılacak mı?
1: Evet. İşte bak. Nasıl? Nasıl alıyor bakın. İşte. Kağıt sıkışacak.
4: Hey.
3: Hala aynı modeli inceliyoruz. İşleyişini henüz kusursuzlaştıramadık.
1: Robert onu evine, hediye dükkanına götürüp sorununu teşhis edecek.
3: Bence bir geleceği var. Bence teknolojiyi nasıl çalıştığını anlamak için onu istiyorum aslında.
1: Kesinlikle. Bu 25 dolar eder. Sadece 25.
3: Çok geldi bana.
1: Sadece 25 dolar.
4: Kabul edecek mi?
3: Hobi gerekiyorsa.
4: Tamam, 25'i kabul eder mi sorayım.
1: Tamam, sen onunla ilgilen.
4: Kontrole
1: biz
4: devam.
1: Biz de tamam. Küçük bir kontrol
3: günün
1: yapalım.
3: Geri kalanını buna veririz, öyle değil mi?
1: Gün bitmeden bunun uzmanı
3: bunu
1: olursun.
3: Bunu alacağım, evet. Merhaba dostum.
1: Hey.
3: Az önce Grayson aradı ve Parkville işi hazır.
1: Bir yıldır almak için uğraştım.
3: Maryland, evet.
1: Sonunda.
3: Evet. Ama şimdi.
1: Bugün
3: yarın,
1: mi?
3: Yarın. 1890'lar stik tarzı bir eve, 1970'ler ızgara veranda.
1: Demiri sevdim, evet. Meşe ahşabı, güzel.
3: Çocuklara haber verelim, toparlanmaya başlayalım ve yarın yola çıkarız, oldu mu?
1: Tamam.
3: Tamam.
1: 7'de mi çıkarız?
3: 6:30.
1: Kötü oldu.
3: Bu hafta Parkville, Maryland'e gidiyoruz ve bu ev muhtemelen 1880'lerde stik tarzı, Victorian tarzı ile yapılmış. Kilise bürosuymuş.
1: Ev kiliseden önce doğradı.
3: Evet.
1: Sonradan ciddi anlamda kullanılmaz olmuş. Eski bir ev ve oraya bir park yeriyle park yapacaklar sanırım.
3: Evet.
1: Bu yüzden bu ev yıkılmadan bazı parçaları kurtarmamız için bizi çağırdılar. Bu şey muhtemelen birkaç kez daha yenilenmiş. Biz de son tadilatını yapacağız.
3: Mike, Tay bunlar dahil dışarıyla ilgilenmeyi teklif etti. Ne dersin?
1: Tamam.
3: Olur. Ben çok hevesli değilim.
1: Bunun iyi tarafı Robert, bunlar bitmiş, bütün direkler var diye anlamda kullanılmaz olmuş. Eski bir ev ve oraya bir park yeriyle park yapacaklar sanırım.
3: Evet.
1: Bu yüzden bu ev yıkılmadan bazı parçaları kurtarmamız için bizi çağırdılar. Bu şey muhtemelen birkaç kez daha yenilenmiş. Biz de son tadilatını yapacağız.
3: Mike, table.

0: Evin tarzına uymuyordu ve bu yüzden de ev biraz uyumsuz duruyordu. Evet.
1: İğrençti. Kameriye, çardak veya böyle bir şey,
0: böyle bir şey yapabiliriz. İki kişilik bir iş. Ted ve Tay bununla ilgilenebilirler. Sonra da üçümüz çatı katına başlarız. Aşağı doğru geçeriz. Anlaşıldı
2: aşağı
0: mı?
2: Aşağı doğru, tamam.
1: Acele etmemiz gerek. Onda golfum var.
0: Pekala, hadi başlayalım.
1: Tamam.
3: Oo, güzel bir gün olacak. Evin içiyle uğraşmak için çok hevesli değildim. O yüzden metalle çalıştığım her gün güzeldir. Kendim ön verandada çalışmaya gönüllü oldum. 1970'li 1980'li yılların yerli demiri ve daha ince. Çek. Döküm. El işçiliği yok yani. Makine yapımı. O yüzden daha ucuz ama aksanlar güzel.
0: Ah, güzel.
3: Bitti.
0: Hadi eve gidelim.
1: Bitti.
2: Pekala. Uzay sondası 2014.
1: Fırlatma zamanı.
2: Final fırlatmasına hazır.
1: Son cephe çöp. Grayson'la birlikte birkaç kapı topluyoruz. Biraz kırılgan olsa da bu vinil halıyı istiyorum. Sonra da çıkaracağımız pencereler var. Özellikle bunlar dalgalı cam değil. Alt katta bir sürü büyük cam var ve bunlar cidden değerli. Metrekaresini 10 dolara satıyor. Tavan penceresinin üstündeki bindirmelikleri almak için açmak zorunda kaldığımız pencereler vardı. Dikkat edin, dikkat edin.
0: Ha, dikkat et.
1: Pencereler sağlam değildi. Bir tanesini kırdım. İyi misin? Dikkat edin diye bağırdım. Böyle şeyler oluyor. Bindirmeliğe ulaşmak için biraz cam kırmalısın.
0: Çürük bir bindirmeliğe ulaşmak için sağlam bir camı kırmalısın.
1: Çürük bindirmelik. Çok kötü durumdalardı.
0: İyilerdi. Hey, sen alana kadar iyi durumdaydılar.
1: İyi durumlardı anca o zaman. Zamanında güzelmiş. Tıpkı benim için de öyle diyorlar. Hey çocuklar. Eğlence başlasın. Pekala Grayson, gel
2: buraya. Tamam.
1: Buna vinil halı deniyor. 1920'lerin dönüm noktası parçalarından biri. Halıdan çok daha ucuz, baskılı bir vinil parça. Harika durumdaymış. Temizmiş. Güzel maviler ve sarılar, çiçekli, güzelmiş.
2: Evet.
1: Yuvarla, yuvarla. Bakalım yuvarlanacak mı? Gevşek yuvarlayalım. Genellikle dönem dizileri yapan film şirketleri tarafından alınan bu tarz halılarda daha önce iyi iş çıkardık. Sana yetişeyim. Sana yetişeyim. Oh, çatlak var. Genelde böyle
0: doğal
1: çünkü
0: olarak
1: çatı aralarında ve ısıyla sertleşiyorlar. Devirip aşağı öyle indirelim.
2: Tamam.
1: İyi mi?
2: Peki. Oldu mu? Tamam. Vay canına.
0: Sonra ikinci kata geçtik. Orada da sevdiğimiz bütün standart işlerden çokça vardı.
1: Kapıları aldık. Vasistas donanımlarını çıkardık. Vasistas düzeneği. Süpürgelikler. Bunlar bizim işimizin eti kemiği.
0: Dikkat edin.
1: Dikkat. Bütün trabzanlar ve yine merdiven parçaları. Tanesini 5 dolara satıyoruz. Hesabını siz yapın.
0: Bütün kapılarda çekmece kilidi vardı. Bu yüzden kilidi ve kapı kulplarını da aldık.
1: Güzel donanım ve çıkarması da kolay. O yüzden onları da götürüyoruz. Evde gerçekten güzel aydınlatma armatürleri vardı ama asıl öne çıkan şeylere olan iki avize oldu. Ne denir?
0: Karnaval çok güzel.
1: Sağlam pirinç, harika.
0: Kırmamaya çalışın. Güzel boyutlarda radyatörler vardı.
1: Uygun boyutta, evet. Bu radyatörler sıcak su radyatörleri, satılabilir. Onları kesinlikle bölgemizde kullanabiliriz. Bir piyasaları var.
0: Böyle bir radyatörü alması muhtemelen 1500 dolara mal olur. Bunları buraya taşımamışlar. Muhtemelen yerinde yapılmışlar. Bunlar durdukça esnemeye başlıyor. Çıkarıp başka yerlere taşıdığınız zaman esnekleşmeye başlıyor ve sonra mühür kopuyor ve hurda oluyor. Küçük olanları alacağız. Mike radyatörleri söküyor. Ve bu sırada ben de kazanı görmeye aşağı geldim. 120'ye 180, 10 bin ton bir kazan görmeyi beklemiştim ama onun yerine modern bir kazan buldum. Araştırdım ve 2011 modelmiş. Yani İlginç bir kazan. Oldukça da değerli.
1: Bence buradan ne kadar çıkar? 1500 mi 2000 mi?

0: Evet. Umarım bütün parçalarıyla. Evet.
1: Oyalanmayı kesin. Oyalanmayın. Bir koç düdüğü buldum. 3 puan. Hayatımda hiç koç olma fırsatım olmamıştı. Şimdi şansım var. Pekala. Herkes sıraya girsin.
0: Bunun düdükle başladığını sanıyor.
1: Teknik. Bence önce düdükle başlar.
0: Oynamam lazım koç.
1: El arabası mı? Evet. Skorboard'u getireyim. Pekala. Gelin ve toplanın. Toplanın, toplanın. Pekala, şöyle yapacağız. Bu köşede Robert oynayacak. Elinde çekiç var. Pek mutlu değil. Ben bir hurda koçuyum. Bu tarafa koşmanızı istiyorum. Sonra bir anda bu tarafa doğru koşmanızı istiyorum.
2: Tamam.
0: Önce ilk 14, 15, 25 kez komikti ama ondan sonra...
2: Dışarıda olduğuma memnunum.
1: Evet. Satıldı. Biraz sinir bozucu olmaya başladığımı fark ettim ama yine de...
0: İlk aşama fark etmektir.
1: Size bir sürprizim var. Umarım hiçbirimize hava dokunmaz. Söyleyeceklerim bu kadar.
2: Bu takımı güzel göstereceğim. Evet.

0: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
1: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
11: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

0: Bu şeyi ağırmış. Zemin katta da bir sürü güzel şey vardı.
1: Havalı parçalar vardı. Satabileceğimiz taş şömine rafları vardı. Güzellerdi.
0: Güzeller, evet. Bu güzel.
1: Evet, güzel.
0: 1880 yapımı Meşe Trabzan babası. Çok büyük değil. Öyle değil mi?
1: Merdiven sistemi gerçekten güzeldi.
0: Güzel merdiven parçaları vardı ama belki Trabzan hariç orijinal amaçları dışında pek kullanılabilir değillerdi.
1: Trabzanlar kullanılabilir. Çok daha kolay ama şu anki görünümünde bir merdiven yapmak genel olarak pek uygun değil.
0: Kurallara uymayacak, bu yüzden aşırı güzel olmadığı sürece çok dikkatli çıkarmayacağız. Sadece toplayacağız.
1: Trabzanları el işleri için satacağız.
0: Ve altındaki lambriyi. Biraz döşeme gibi. Bir yerden başlamam gerekiyor. Evet, merdivenler.
1: 12 taneli miydi? Biri öyle mi demişti?
0: Evet, evet. 12 taneli. Bunlar ek yerlerini gizliyor. Böylece dekoratif oluyor ve parçalı bir ahşap olduğunu da saklamış oluyor. Bunlar evden direkt olarak çıkan güzel ürünler. Aşırı özel şeyler yoktu ama mimari bir hurda dükkanında gereken şeylerdi ve çok miktarda gerekliydi. O yüzden bizim için güzel bir yolculuktu ve öğle yemeği için ara verene kadar neredeyse her şey kamyondaydı. Hadi it.
2: Kazan yüksek verimli ısıtma özellikleri olan modern bir üniteydi. Radyan yerden ısıtma yapacaksanız bu tam ihtiyacınız olan ünite.
0: Peki, dikkat edin çocuklar.
3: Yeni olsaydı bu kazan 4000 dolar ederdi.
4: Aa, şuna bak. Tam mühendislik harikası.
1: Takım, bugün harika iş.
4: Teşekkür ederim.
1: Hepiniz bugün harika iş çıkardınız. Bu yüzden sabah size bir sürprizim var. Çünkü buradan biraz erken çıkacağız. Umarım hiçbiriniz hava dokunmaz.
5: Söyleyecek miyim bu kadar?
0: Gitmeye hazırlanalım. Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3.
6: Vurmacılar.
0: Final düdüğünü çalar çalmaz koçun bize bir sürprizi vardı. Bu bize erken bitirmeyi öğretecek.
1: Otelimizin yanında iFly adında bir kapalı skydiving tesisi var. Sanırım bir hava aracından atlayan tek kişi benim. Donanmada yapmıştım. Paraşüt ustasıydım. Helikopterden 1000 metrede serbest düşüşle atlamıştım.
4: Bu takımı güzel göstereceğim. Adamım. Evet.
1: Kasklı bir Joe Ragman'a benzedim.
0: Şimdi caymak yok.

0: Bu kaskın içinde biri kusmuş mudur diye düşünüyordum.
1: Skydiving'e gittik dostum. Harika bir deneyimdi.
2: Gerçekten güzel bir deneyimdi.
3: Çok eğlenceliydi.
0: Evet, tam onu söyleyecektim. Sanırım sen
3: evet,
0: herkesten daha
3: muhteşemdi.
0: Çok gülüyordun.
3: Çok eğlenceliydi. Herkese tavsiye
0: çok
3: ederim.
0: Çok eğlenceliydi.
3: Harikaydı, öyle değil mi?
0: Evet, tekrar yapacağız. Pekala Tay. Arabam dolu.
1: Eğlence dolu bir silindirin var.
0: Doğru, bir tek eğlence var.
3: Bu hafta yapılacak çok iş var Mike. Bir sürü iş, bir sürü eğlence. Ama hala montelemeyi bitirmemiz
0: gerek.
3: Evet,
0: hala çalışmamız gerek. Doğru. Monte işini hep sevmişimdir. Bu da oldukça havalı. Havalı bir masa olacak. Masaları severim. Bu Lexington, Virginia'dan bir liseden galvanizli oluklu bir sütun.
1: Havalı.
0: Ve bu da sanırım bunları hatırlarsın.
1: Evet.
0: Bunlar Newport.
1: Demir ağacı.
0: Tuğla paletleri.
1: Evet, nasıl unutabilirim ki, çok ağırlardı.
0: Evet, ağırlar. Benim aklımdaki bu sütundan bir parça almak, masanın boyuna göre kesmek ve bir zigon sehpa yapmak.
1: Önce sütundan 55 santimetrelik bir bölüm keseceğiz ve iki tarafı yapmak için yarıya böleceğiz. Sonra iki yarım daire tezgah için demir ağacını kullanıp birleştirerek bir büyük masa yapacağız.
0: İki özelliği var. Hem çekilebilir. Ben koltukta yemeği severim. Bu yüzden koltuğa doğru çekip yiyebilirim.
3: Hem koltukta uzanıp hem yemek yiyor.
0: Hayır, genelde uzanıp yemek
3: böyle istiyor. De Romalı biri her zaman, evet.
0: Üzümlerimi getirin.
3: Ağır.
0: Tam bir daire yapmaktansa belki sadece bu köşeyi kullanır. Sonra da buradan bir yarı çakar.
1: Güzel bir bitiş.
0: Evet, tamam. Ben bunun üzerinde çalışayım. Sen de bunu kes.
1: Bunu kabaca keseceğim. Uzun keseceğim. Yatık bir sütunu bununla birebir kesemeyiz. Bundan sonra yapmam gereken, masanın üstüne koyup lazer geçiş denen işlemi yapacağım. Bu hatta giden bir lazer atacak. Böylece ben de etrafından bir çizgi çizeceğim. Tam 55 santimetre kesmek için bir rehberim olmuş olacak.
0: Bunlar tuğla paletleri ve tuğla fabrikalarında. Bunların üstüne finişler yapıp şekillendirip bu paletlere yerleştirerek kurutmak için fırına yolluyorlar.

0: sayarız.
1: Bu iş tam teyilik çünkü bu sütunu ikiye kestiğinde gerilimi kaybedip birden açılıyorlar. Ve bu onları oranlı olarak tekrar birleştirmeli.
2: Tabla buldum.
1: Bunu ak ağaç tabanında bir daire kesip buraya yerleştirerek yaptı. Harikaydı.
2: Burada bir yapı yok. Sütunun doğal halinde bir yapısı vardı çünkü çember şeklindeydi. Bunu ikiye böldüğünde yarı dönmüş düz bir metal çıkıyor ve bir esnekliği de var. Temelin amacı bunu sabitlemekti. Şuna bakın. Güzel, beğendim. Harika görünüyor. Şimdi daha bitmiş gibi duruyor. Nasıl durduğuna bak.
1: Güzel duruyor. Pekala Tay, yapmamız gereken bir yarım daha var. Ama bence istediğimiz şey bu. Beğendim.
2: Bitirelim.
1: Bence çok güzel toparlayacak.
2: Tamam, hadi bitirelim. Hadi bakalım.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Şuna bak.
2: Beğendin mi?
1: Evet, evet, son halini beğendim.
2: Bu sert demir ağacını güzel bir tabla yaptık. Metal çivilerle birlikte metalle kapladık.
1: Kaplamayı beğendim. Bu paletlerde metal köşeler vardı ve bunu biraz vurgulamak istedik. Bu yüzden vagon tekerleği gibi görünmesi için kenarlara düz metal kapladık.
2: Sonra akça ağaç tabanı var ve biraz reçine ile sütunu sabitledik ve törpüledik.
1: Doğru.
2: Kendi başlarına güzel görünüyorlar.
1: Bayıldım.
2: Sonra onları birleştirince her şey anlam kazandı.
1: Çok güzel. Harika bir şey çıktı. Güzel bir ahşap. Tam bir dönüştürme.
3: %100.
1: %100. Masa yapabilirsin, sehpa yapabilirsin, koltukta yiyebilirsin ve favori programın kendin yap da hurda bizim işimiz.
3: Hurda bizim işimiz mi?
1: Yükleme platformunda ne yapıyor?
2: Bunu teslim etmeliyiz. Teslimatımız
1: hemen
2: var.
1: Hemen satıldılar mı?
2: Evet, satıldılar ve uzağa götürmemiz de gerekmiyor.
1: Bayıldım.
2: Kamyonu getirmek ister misin?
1: Tebrikler. Kamyonu getirdim.
2: Evet.
1: Tamam,
2: evet.
1: Dostum.
2: Kazanan.
1: Burada güzel bir hafta geçirdik. Son model bir fotokopi makinemiz de var. Teksir makinesi. Demir ağacı paletler ve galvanizli sütunla güzel bir eşya yaptık.
4: Maryland'de verimli bir hurda avı yaptık. Demir sistemini aldık.
1: Evet.
4: Bir de güzel kazan ve sonunda Koç Mike bizi uçmaya götürdü. Bundan daha iyisi olabilir
1: evet.
4: miydi ki? Öyle değil mi?
1: Hayır, ha? Olamaz.
4: Teşekkürler Koç.
1: Rica ederim.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
13: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
14: Olmaz ki öyle şey canım.
15: Bir biskrem versem.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Tabii. Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerini kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
1: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
0: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
2: Hayır, pek sayılmaz.
0: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
3: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
0: Evet, içinde durduğu sürece.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Sadece bakıyoruz.
4: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: yaparız. Hala tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
0: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
0: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
0: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden, nesi var ki?
0: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
0: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
1: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
5: Az sonra. 700, şimdi 50. Sıra sizde bayım.
6: Müzayedeci bir aile. Alıyor, alıyor. Yeni bir karavan alıyor.
5: Orada iki kişilik yer var mı?
7: Hayır, sadece bana göre.
6: Ama istek listelerinin bir kısmı müzayedeye çıkabilir.
8: Kendi alanımı istiyorum. Bunu hak ediyorum.
6: Bilgi adamlar sadece aptallar acele eder der.
9: Vay canına.
6: Ama bu Elvis özentisi çok pahalı bir kanepeye aşık olmadan duramıyor.
9: Vay canına, bu çok güzel.
6: Ama fiyatı kralın bütçesine darbe vuruyor.
9: Ne kadar?
6: Ve bu ressamlar için karavan güzellik demek.
8: Ah, bu çok lüks.
6: Ama doğru olanı bulmak...
10: Peki yatak nerede?
6: İşin en zor yanı.
8: Rahat görünüyor.
10: Ne?
6: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası ülkenin en hareketli iki karavan pazarı olan Tucson, Arizona ve Tampa, Florida'da galerileri bulunan dünyanın en büyük karavan bayisi. Yıllar içinde karavanlar özel boyalar ve grafik tasarımlarıyla gerçek sanat eserleri haline geldi. Şimdi Tucson'da bu çift resimle karavanları harmanlıyor.
10: Duvar resimleri benim tutkum. Tüm ülkede insanların duvarlarını, iş yerlerini, evlerini boyadım. Seyahatlerimiz arttıkça buna uygun bir araca daha da çok ihtiyaç duymaya başladım.
6: Ve ülke çapında yeni işler yaklaşırken şimdi tam zamanı.
8: Evet, seyahatlerde çadır kullanıp kamp yapıyoruz ama arada bir duş almak ve mutfak sahibi olmak iyi olurdu.
10: Bence bir karavan almak yol boyunca seyahatin tadını çıkarmak için mükemmel bir yol. Güzel bir yer görüyoruz. Bir iki gün kalmak istiyoruz, bunu yapabiliriz.
6: Karavan uzmanı Laura Bass bir karavan bulmalarına yardımcı olacak.
11: Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Laura.
10: Ben Joe, memnun oldum.
8: Ariel.
11: Sizi Tucson'a ne getirdi?
10: Ülkeyi dolaşıp duvar resimleri yapacağız.
11: Vay canına.
10: Çadırdan biraz daha rahat bir yerde yaşamak istiyoruz diyebilirim. Kamyonetimizi çekebileceğimiz bir şey arıyoruz aslında. Yemek yapmayı seviyoruz, yani mutfağı olmalı. Böyle bir şey var mı?
11: Tabii, size uygun olacak birkaç tane var.
10: Tamam.
11: Gidip bir bakalım mı?
10: Evet.
6: 35 bin dolarlık bütçeyle Joe ve Ariel tasarım yapabilecekleri ve uzanıp dinlenebilecekleri bir alanı olan hafif bir karavan arıyor.
11: Şu anda çadırda mı kalıyorsunuz?
10: Evet, ilk çıkmaya başladığımızda kampa gitmiştik. Kamp alanına gittiğimizde ateşimi yakayım, çadırımı kurayım dedi. O zaman bana göre olduğunu anladım.
8: Evet, işte birinci karavanımız. Çok güzel bir yatak odası ve iyi de bir mutfak alanı var.
12: Teşekkür ederim. Aa, bu güzelmiş.
10: Üç gözlü ocakla iyi yemek pişirebiliriz. Mini fırın. Çok büyük bir fırın değil. Ama bir av tavuğu pişirebilirsin. Banyoya bakmak istiyorum. Burası beklediğimden daha geniş.
8: Aa evet. Aa, ve bir duş var.
10: Evet, bu gerçekten güzel. Ben buraya girersem tavan penceresi sayesinde sığarım.
8: Evet, küçük sığabilirsin. Bir duş. Ben dişlerimi fırçalarken
10: birlikte duş
8: sen
10: alırız.
8: Duş alabilirsin.
10: Kibar ol. Muhtemelen buna yer olur. Peki fiyatı ne kadar?
8: Bunun fiyatı 26.800 dolar.
10: Pekala.
8: Kesinlikle bütçemize uygun.
10: Evet, kesinlikle.
8: Nasıldı?
10: Ayaklarım biraz sarkıyor.
8: Yani üzerine atladığında karavanı neredeyse deviriyordu. Yatak biraz küçük geldi sanırım.
10: Evet, başımı buraya koysam bile ayaklarım sarkıyor. Yatağa atlayınca yeterince büyük olmadığını anladım. Bizim için daha büyük bir yatağı olsa daha iyi olur.
8: Bence yatağı beğendiler ama onlar için biraz küçük kaldı.
10: Evet, hadi birkaç tane daha görelim.
8: Bu bayağı güzeldi.
6: Şimdiye kadar müzayedede satılan en pahalı karavanlardan biri 4 milyon dolarlık bir 1950 GM Futureliner.
5: Canlı müzayedeyi başlatmamıza sadece birkaç dakika kaldı.
6: Ama Tokmak Johnson ailesinde olsaydı daha da yükseğe satılabilirdi.
3: 250, 50,
7: 54,
3: 53, 700. Şimdi 50.
7: Evet.
3: Sıra sizde bayım. 50, 50, evet, 350, 350 ve biz müzayedeci bir aileyiz. Oğlanların ikisi de bu işi yapıyor. Teklif alıyorlar. Madeline genelde yazmanlık yapıyor. Yanımda durup teklifleri takip ediyor. Annemiz işimizin bel kemiğidir. Herkesin olması gereken yerde olmasını sağlar. 75 arttıran var mı? 25 daha. 25 daha arttırın. Evet. 25 dolara Gainesville'de kalacaksınız. Otelden otele, araçlara binip valiz taşımaktan nefret ediyorum. Büyük güzel bir karavanla yola çıkmayı tercih ederim doğrusu.
6: Bu müzayedeci ailenin 160 bin dolarlık bütçeleri dahilinde tüm ailenin sığabileceği ve kadınlar için ayrı bir banyosu, çamaşır makinesi ve kurutucusu olan bir karavana ihtiyacı var. Karavan uzmanı Jimmy Smith tüm aileye uygun birinci sınıf karavan bulmalarına yardımcı olacak.
12: Merhaba.
3: Nasılsın?
12: Merhaba. İyiyim. Lazy Days'e hoş geldiniz. Ben Jimmy Smith ve sen?
3: Chet Johnson.
12: Merhaba Chet.
8: Angela.
3: Bu eşim Angela. Queen.
13: Memnun oldum.
3: Bu Bryden. Bu da kızımız Madeline.
12: Memnun oldum. Johnson'lar otelde kalmak yerine içinde uyuyabilecekleri bir karavan arıyorlar. Hadi bakalım biraz eğlenelim. Karavanda aradığınız özellikler nelerdir?
3: Genelde bir ses sistemi taşıyoruz ve müzayede masası ya da standlar var.
14: Öncelikle geniş olmalı. Bu önemli.
15: Kendi alanımı istiyorum. Bunu hak ediyorum bence.
16: O bir kraliçe. Ne isterse olur.
12: Pekala. Göstermek istediğim ilk karavan bu. 2016 model Fleetwood Bounder. Depolama ve boyutun harika bir birleşimi. Bunu beğeneceklerdir. İçeri girip bakın bakalım sevecek
3: Hanımlar.
12: Misin?
15: Evet, bu çok güzel.
14: Bayıldım.
12: Burada güzel derin lavaboları var.
14: Büyük boy fırın.
12: Ayrıca gelenekselin aksine normal fırın gibi pişirebilen bir mikrodalga fırın da var.
3: Kurabiyeler geliyor.
14: Kurabiyeler
12: geliyor, evet.
3: Buzdolabının büyüklüğüne bakın.
12: Sizin için önemli olan şeylerden biri de uyku alanı değil mi? Şuna bir bakın.
14: Tatlım işte bak yatağın.
3: Buna ne dersin?
12: Merdiven böyle iniyor.
3: Hemen atladı.
15: Burası benim ve paylaşmıyorum.
12: Çek yat kanepe.
3: Tamam.
12: Bu da iki kişilik.
14: Harika. Bakalım baban şapkasıyla sığıyor mu?
12: Kovboyların şapkalarıyla duş aldıklarını bilmiyorum.
3: Şapkamızla çok şey yaparız. sığdım bakın. Vay canına. Bu çok güzel.
14: Çamaşır makinesi ve kurutucu var mı acaba?
12: Elbette, evet var. İşte orada. Ekstra ücrete yıkama ve kurutma makinesi koyabiliriz.
14: Tamam, güzel. Yolda çamaşır yıkamak harika olur. Çamaşırhaneye gitmemiz gerekmez böylece.
3: Genel olarak bize uygun görünüyor.
12: Evet.
3: Ama annesiyle babasını da yanımıza almak istesek onlara ek bir yer yok.
12: Bir sonraki karavan onlar için mükemmel olabilir. Ve onlara bir sürprizim var.
6: Yılda 600 binden fazla insan hala Elvis Presley'in Memphis'teki malikanesini ziyaret ediyor. Ve birçoğu karavanla gidip Graceland Karavan Parkı'nda kalıyor. Ama Elvis taklitçisi Billy ve eşi Lori gösteriler için seyahate uygun güzel bir karavan arıyor.
9: Genelde tüm yıl Florida'da durmadan dolaşıyorum.
8: Billy'nin performansını izlemeyi seviyorum. Seyircilerin onu izlemesini izlemeyi seviyorum.
9: En önemlisi Elvis takımlarım için bolca alan lazım. Ukalalık değil ama içinde iyi görünmelisin. Bu yüzden ayna lazım ve geniş bir yaşam alanı istiyorum.
6: Kendisi de bir Elvis taklitçisi olan karavan uzmanı Steve Mullard onlara ateşli bir karavan bulacak.
9: Vay canına.
3: Merhaba, nasılsın?
16: Tıpkı Elvis'e benziyorsun.
9: Anneye bakmak gibi değil mi?
3: Billy bir Elvis taklitçisi veya Elvis'i anma sanatçısı. Billy ve ben aynı yerlerde şarkı söyledik.
9: Daha çok seyahat etmeyi planlıyorum. Bu yüzden tüm ses ve ışık ekipmanlarımı ve tabii Elvis takımlarımı koyabileceğim bir şey gerekiyor.
3: Vay canına, şuna bak.
9: Bu bebekleri asacak bir alan gerekiyor.
3: Bence de. Billy'nin yolda giden bir kulise ihtiyacı var. Tam sana göre bir şeyim var. Hadi gidelim. Bakalım.
6: Billy ve Lori'nin krala uygun kostümleri için dolapları, Elvis'in saçını kontrol edebileceği aynaları olan bir karavana ihtiyacı var. Bütçeleri 215 bin dolar.
9: Vay canına.
3: İşte aradığın araç. Bu 2016 modeli bence tam sana göre. Ve inan bana, bu bir Elvis aracı.
9: Wow.
3: Dolapları var, aynaları var ve bence bunu çok sevecekler.
15: Ohohoho.
9: Vay canına, şuna bak.
15: Bu muhteşem.
9: İçerisi saray gibiydi, genişti. Resmen aşık oldum. Oh. Yerleri beğendim.
3: Porselen karı.
9: Yerler çok güzel. Özel hareketleri yapmaya yer de var. Buzdolabı güzel.
15: Bir dakika. Evet, bu çok hoş. Burada bir sürü ayna var.
9: Aynalar muazzamdı. Büyük boydu. Vay canına, çok güzel. Büyük sınav anı.
15: Evet.
9: Vay, bir kral için uygun. Şuna bak. Hey. Peyton kıyafet testini geçti.
15: Bu bir yatak.
9: Yatağı beğendim. Orada biraz daha kalabilirdik. Bizim için mükemmeldi.
15: Banyo.
3: Banyo, evet.
9: Odalar, her şey. Televizyon muhteşemdi. Çok klastı. Sonra Steve'e fiyatı sorduk. Pekala. Ne kadar?
3: Bu karavan 316 bin dolar.
9: Çok zor. Bu karavan, bir karavanda aradığımız her şeye sahip. Ama bütçemizin biraz üzerinde.
6: Steve, Billy'nin tam olarak istediği şeyi buldu.
3: Bu karavan hayli büyük tabii, fiyatı da. Seni Vegas'a götürmedi.
6: Ya kral istek listesini kısaltmalı ya da fedakarlık etmeli.
9: Umarım Steve bize bütçemize uygun bir şey bulabilir.
3: Bazı ikinci el karavanlarımız var. İkinci ele açık mısınız?
9: Zor bir soru, ne dersin?
15: Bence en iyi şansımız bu.
3: Çünkü hoşunuza gidebilecek karavanlarımız var.
9: Çok yaşa ikinci el.
15: Çok yaşa ikinci el.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
3: Otobit'te. Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD VBOS Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira. Tekno.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, pisliğini yazıyor, görsel geldi, haydi Türkiye sıra sende, işte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Vay toplantılar,
9: vay ödevler,
10: vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Tucson Del Joe ve Ariel için bu karavan kesinlikle çadırlarından çok daha iyiydi.
4: Daha büyük bir yatak lazım.
3: Ama bu ressamlar boylarına uygun bir yatak arıyor. Laura onlara yeterince büyük tarz sahibi başka bir karavan gösteriyor.
5: Şimdi onlara başka bir karavan göstereceğim. Onlar şirin, karavan şirin. Bence kusursuz bir eşleşme.
6: Bu harika.
4: Vay canına, bu diğerinden çok farklı.
6: Evet, içeri girdiğimiz anda bayıldım. Bu çok iyi.
4: Bakalım yatağa sığacak mıyım? En önemli kısım bu. Bu Airstream'de doğruca yatağa uzandım.
6: Sığmış gibisin.
4: Bolca yer var.
6: Evet.
4: Bu harika. Kollarımı geriye esnetip ayaklarımı tamamen uzatabilirim. Ve hala yerim var. Baksana. Çok iyi.
6: Hatta bir televizyon da var.
4: Evet, güzel. Çevriliyor da.
6: Çok lüks.
4: Mükemmel.
5: Ve işte gömme dolabınız.
4: Vay canına. Gömme dolap.
6: Vay canına. İçine girebilirsin.
4: Oraya giriyorsun. Pekala.
6: Evet, bu bir gömme dolap.
4: Evet.
5: Yani tam olarak bir gömme dolap olmasa da Ariel içine sığdı.
4: Bu gerçekten hoşuma gitti. Şu pencerelere bak.
6: Gerçekten hoşuma gitti. Çok güzel, vintage bir havası var. Açık ve havadar. Yemek alanı, kahvaltı ya da çizim yapmak için harika. Çok hoşuma gitti.
5: Ve işte bu sizin büyük banyonuz.
4: Vay canına. Burada duş göremiyorum.
5: Bu ıslak banyo olarak biliniyor. Klozetin üstüne oturup duş alıyorsunuz yani.
4: Oturunca çok fazla yer kalıyor.
5: Pekala, nasıl buldunuz?
6: Öncelikle görünüşünü sevdim. Biraz küçük.
4: Biraz küçük, evet. Bundaki yatak daha rahat. Peki fiyatı ne kadar?
5: Bunun fiyatı 46 bin dolar.
4: Evet, bu çok daha fazla.
6: Evet, neredeyse iki katı.
4: Doğru.
5: Ama görebileceğiniz bir seçeneğim daha var. Gidip bakalım mı?
4: Tamam, teşekkür ederiz.
3: Tampa'da Johnson'lar Bandura tam olarak ikna olmadı.
7: Burası bize uygun olabilir ama ek alan yok.
3: Ama şimdi sırada Georgetown var.
8: Bu gördüğünüz 2016 model Forest River Georgetown.
6: Vay canına.
9: Bak, buzdolabı ne kadar da büyük.
7: Bunu beğendim.
8: Nasıl buldunuz?
9: Beğendik. Bu biraz daha geniş.
7: Evet.
9: Üç gözlü gaz ocağı da var.
10: İyi ki perdeler var, çünkü odamı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Özellikle de sizinle.
9: Jimmy, bunun da ilki gibi açılır ranzası var mı acaba?
8: Evet, var. İşte buyurun.
9: Çok güzel.
8: Çok hoş değil mi?
9: Evet.
7: Peki,
9: çok hoş.
7: Peki bu kanepede yatak oluyor mu?
8: Oluyor. Güzel. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ranza ile 8 yatak odasındakiyle 9 yatak var.
9: Bu harika işte. Herkesin yatacağı kadar yerimiz var. Az eşya almalısın. Bütün makyaj malzemelerini getiremezsin.
10: Ranzam var benim.
8: Size ebeveyn odasını göstereyim.
7: Evet.
9: Vay canına.
8: Bundaki yatak orta değil, en büyük boy. Bu da iyi bir şey. Size çok güzel bir sürprizim var.
9: Kızım ve benim için bir banyo ve dolap daha.
8: Evet.
9: Erkekler küçüğü kullanabilir, sen ve ben büyüğü kullanırız.
7: Orada iki kişilik yer var mı?
9: Hayır, sadece bana göre. Jimmy, öncekinde çamaşır ve kurutma makinesi için yer vardı. Bunda da var mı acaba?
8: Ne yazık ki bunda çamaşır ve kurutma makinesi yok, ama onun yerine fazladan alan var.
9: Çamaşır ve kurutma makinesi olmaması hoşuma gitmedi. Bu kilit noktası olabilir.
3: Diğer tarafta Billy hala ikinci el alma fikrine alışmaya çalışıyor. Steve çok uygun, tıpkı Elvis'in kendisi gibi klasik bir karavan olduğunu kanıtlamak istiyor.
11: Şimdi bu gerçek bir Elvis karavanı. 2007 model. Çok güzel. Bu kralın klas bir aracı olması bence önemli ve bu karavan tam ona göre.
12: Bu çok güzel.
13: Ay canına. Peyton kadar genişti. Kendimi evimde hissettim. Bu alana bayıldım. Şuna bak. Paranın karşılığı daha fazla yer.
12: Bu çok uygun. Bu gayet uygun. Bak. Güzel, büyük bir duş.
11: Bu karavan bir kral için yapılmış.
13: Yatağı beğendim. Alanı da beğendim. Çok güzel görünüyor.
11: Peki bunu nasıl buldunuz?
13: Güzel.
12: Çok güzel.
11: Bu karavan istedikleri her şeye sahip. Fiyatı da uygun.
13: Ancak bir tek sorun var.
11: Nedir o?
13: Yaşı. Yani bu biraz eski. Ve bence bunu düşünmemiz gerekiyor.
3: Galerinin diğer tarafında Johnson'lar iki karavan üzerinde düşünüyor. Hangisini seçecekler? Çamaşır ve kurutma makinesi olan Wander mı yoksa çift banyolu Georgetown mı?
7: İlk gördüğümüz hakkında ne düşünüyorsunuz?
10: Çok küçüktü.
1: Banyosu yeterli değil.
7: Banyosu yeterli değil. Angie?
9: Evet, bize gereken bazı şeyler yoktu.
7: Peki ya ikincisi?
14: Ranzada televizyonlar.
7: Televizyonlar. Aynı şeyi düşünüyordum.
9: İki banyoyu sevdim. Sadece çamaşır ve kurutma makinesinin olmamasını sevmedim. Bu kötü oldu.
7: Evet mi, hayır mı? Buradakini
10: evet.
7: Mi, oradakini mi? Hangisini? Çabuk söyleyin. Oradakini mi, buradakini
10: evet.
7: Mi, şuradakini mi? Evet. Satıyorum, sattım.
8: Müzayedeyi hangisi kazandı?
7: İki numarayı alıyoruz.
8: Tamam, bu harika bir karavan. Kesinlikle memnun
7: sanırım
8: kalacaksınız.
3: Diğer tarafta ya şimdi ya asla. Billy ve Lori yeni Phaeton'ı mı seçecek? Krallara layık. Ama onlara çok pahalıya mal olacak. Yoksa yaşının ötesine bakıp ikinci el turun potansiyelini görecekler mi?
13: İlk gördüğümüz için ne düşünüyorsun?
12: Çok güzeldi.
13: Çok güzeldi. Bütçemizin biraz üstünde.
12: Fiyatı çok yüksekti, evet.
13: Bizim için çok pahalı.
12: Sonuncusu?
13: Yeni olandan daha ucuzdu. İkisinin de büyüklüğü aşağı yukarı aynı.
12: Hemen hemen.
13: Tur tekerlekli Graceland'imiz olabilir. Ne düşünüyorsun? Tur mu?
12: Tur.
13: Merhaba Steve.
7: Seçtiniz mi?
13: Aa, buna bayıldım. Çok hoş.
12: Çok hoş.
7: Peki neye karar verdik?
12: Tur.
13: Tur alıyoruz.
7: Güzel.
13: Evet.
7: Harika Elvis tekmesi. Hadi gidelim.
13: Hadi karavanımızı alalım.
7: İyi olur dostum.
3: Tucson'da ressamlar Joe ve Ariel Airstream'i sevdi. Tarz sahibi ve güzeldi ama fiyatı 35 bin dolarlık bütçelerinin çok üzerindeydi.
4: Bu çok daha pahalı.
10: Evet.
3: Ama Laura bütçelerinin yeteceği Bullet'la onları etkileyebilir.
9: Size söz ettiğim karavan bu. 2016 model.
10: Çok şirin.
4: Evet. Çok güzel. Tezgah biraz daha küçük.
10: Evet. Ve bunda bir yemek alanı var.
4: Evet, evet. Bu çok hoş. Tam burada pencere var. Etrafa bakabiliriz. Evet. Ve sanırım burası yatak odası. Hayır, banyoymuş. Peki yatak nerede?
9: Ne, küvette uyumak istemiyor musun? Yatak odası aslında burası.
4: Bu nasıl oluyor?
10: Bu çok zahmetli görünüyor.
4: Evet, öyle.
10: Bence bunun için çok terlemişsin.
4: Bence de. Yoğun bir günün sonunda doğruca yatağa uzanabilmek isterim. Zaten yorgunken onu kurmakla uğraşmam gerekecekse hiç bana göre değil.
3: Ressamlar Joe ve Ariel için karar verme zamanı. Yatak odası olmayan Bullet'ı elediler. Peki ülkeyi Launch'la mı yoksa Airstream'le mi dolaşacaklar?
4: Peki ne düşünüyorsun?
10: Sanırım küçük odanı gerçekten çok sevdim.
4: Evet ama onun fiyatı diğerlerinden çok daha fazla. Öyle değil mi?
10: Ama bir işe girdiğimizde en iyisini yapmak isteriz. Kendimizi ve işimize yatırım yapıyoruz. Yani en iyisini yapmak istiyoruz. Bu bir kez satın alacağımız bir şey. Yani umarım.
4: Evet, doğru. Tamam, yapsak mı? Airstream'i mi alsak?
10: Evet, hadi yapalım şunu. Evet.
4: Tamam, hadi yapalım. Airstream'i alalım.
9: Merhaba, neye karar verdiniz?
10: Merhaba.
4: Tamam, alacağımız araç...
10: Karar verdik.
4: Airstream.
9: Tebrik ederim.
10: Evet, çok iyi. Çok teşekkür ederiz.
4: Tamam.
9: Hadi sizi yola çıkaralım.
4: Pekala.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
16: Bu otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Servis geldi. Çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle, Otobit'te.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Az sonra.
1: Oo, bu bisikletçiler için...
2: Bacaklarım öldü.
1: Doğru karavanı bulmak zorlu bir iş.
3: Bunun içine 3000 içecek sığar mı bilmem.
1: Bisiklet dükkanları için güç gösterisi yapıyorlar.
3: Pekala.
1: Çocuklarla birlikte alışveriş etmek ekstra kargaşa yaratıyor. Özellikle konu bütçe olduğu zaman.
4: Bunun için ekstra 75 bin dolarınız var mı?
5: Hayır.
1: Bu yeni evli çift balaylarını iyice renklendirmek istiyor. Ama sonsuza kadar mutlu yaşayacakları karavanı bulmak biraz zor.
6: Pekala, işte bu.
1: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası dünyanın en büyük karavan piyasası. Ülkedeki en işlek iki karavan pazarı burada. Tucson, Arizona ve Tampa, Florida. Dağ bisikletçilerinin %62'si yeni yollar bulmak için eyalet dışında seyahat ediyor. Christine, Jeff ve Kevin bu pedal çevirme takımının birer üyesi.
7: Dağ bisikletçiliği çevremizdeki tüm şeylerden soyutlanmamızı ve doğaya açılmamızı sağlıyor.
2: Bacaklarım öldü.
1: Bu yakın arkadaşlar Tampa'da bir bisiklet mağazası işletiyor. Şimdi bir karavan arazisindeler ve müşterilerini bisiklet seyahatlerine çıkarmak için bir karavan arıyorlar.
8: Umarım bir tane buluruz.
3: En iyi bisiklet yolları otellerin yakınında değil. Yani alışılmışın dışına çıkmanız gerek. Karavan bizi doğruca bu patikaya götürüyor.
1: Zorlu bir sürüş gününden sonra dinlenmek için kendilerine yardım edecek kişi karavan uzmanı Derek Dillard. 105 bin dolarlık bütçeleri var ve güvenli bir bisiklet deposu, günün kirinden arınmak için geniş bir duş ve içecekleri muhafaza etmek için büyük bir buzdolabı arıyorlar.
8: Lazy Days'e hoş geldiniz. Ben Derek Dillard. Siz?
2: Nasıl gidiyor dostum? Ben Kevin. Bir bisiklet mağazamız var. Dağ gezisi yapıyoruz. Şu an çadırlarda yatıyoruz. Biraz daha geniş bisikletlerimiz koyacağımız bir şeye ihtiyacımız var.
8: Aslında bir sürü seçeneğimiz var. İsterseniz gidip birkaçına bakabiliriz.
2: Harika olur.
8: Pekala, hadi gidelim.
2: Tamam, güzel.
8: Oraya kadar yarışalım.
2: Sana avans vereceğiz.
8: Buradaki karavan 2016 model bir Highlander. Bu otobüsün arkasında bir sürü uyuma alanı var.
2: Teşekkürler Derek. Bir sürü boşluk var.
8: Evet, sizin için.
3: Burada biraz yer var.
8: Bu gördüğüm en klas otobüs.
2: Evet.
8: 3 kişi için gayet kullanışlı. Televizyon da var.
2: Bu karavan bütçemizin sadece yarısı kadar ve harika bir şey olabilir. Ve bu bisikletler, içecekler ve daha fazla yolculuk için daha fazla para demek olabilir. Derek, yatağa dönüşüyor mu bu?
8: Dönüşüyor, bu katlanan bir kanepe.
3: Güzel, ben burada uyuyacağım millet. Gidin kendinize bir yatak bulun.
8: Hadi gidip ranzalara bakalım.
2: Üstteki ranza benim.
3: Ben oraya çıkmıyorum, benim için fazla küçük.
8: Kapalı yer korkun mu var?
3: Evet.
2: Göründüğü kadar küçük ama bunu sevdim.
8: Aslında yaklaşık 2 metre boyundayım ve buraya sığıyorum.
2: Ranzalar şaşılacak derecede rahattı.
8: Ama Kevin, sen hobbit gibisin ve 2 metre boyundaki birisi için orası biraz klostrofobikti. Burası kesinlikle geniş değil.
2: İdare edebiliriz. Sirk arabası gibi kafanı tepeye sıkıştırabilirsin. İçeri gir hadi. Banyo biraz küçük gibiydi.
8: Banyo küçücük. Kafam tepeye sıkışıyordu.
2: Bir sürü yerimiz var.
3: Hey Derek, bunun üzerinde bir ağırlık limiti var mı?
8: Yaklaşık 1,5 ton
3: kadar. Pekala, bu hiç fena değil. 3000'den fazla içecek demek.
8: Muhtemelen daha fazladır ama her neyse. Bir sürü depo alanı var ve bisikletler gece boyunca dışarıda olacak. Doğru. Güvenlikle ilgili endişelerimiz tamamen var. Tamamen katılıyorum. Pekala, millet isterseniz olur. Başka bir şeye bakalım.
2: Esas itibariyle bu karavan bisikletlerimiz kadar bize de çok uygun. Ama bize biraz fazlasını veren bir şey görmek istiyoruz.
8: Buradaki karavan 2016 model harika bir otobüs.
3: Akrep mi?
8: Ürkütücü. 13 metre uzunluğunda. Arka tarafta kapalı bir garaj alanı var. Bisikletlerinizi oraya sürmeye ne dersiniz? İçeride buluşuruz. Hadi yarışın. İşte bundan bahsediyordum. Pekala.
1: Amerika'da bir balayının ortalama uzunluk süresi 8 gün. Ama Arizonalı yeni evli çift John ve Karen Madruevski ortalamanın bayağı üstünde. Bir aylık bir karayolu seyahatine çıkmak ve bu balayını önümüzdeki yıllar boyu saklamak için Tucson'a geldiler.
9: Ülkenin farklı bölümlerini keşfetmeyi umuyoruz. Yani ev gibi hissettiren bir şeye ihtiyacımız var.
1: Bu çifte kumrular yuvalarını en kaliteli malzemelerden yapmak istiyor. Lüks bir mutfak alanı ve lüks dolaplar. Bunların hepsi 95 bin dolarlık bütçelerine göre olmalı. Karavan uzmanı Jeff Vanvay'ı mükemmel birleşimi bulma konusunda kendilerine yardımcı olacak.
10: Merhaba.
1: Bunun için onlara el uzatabilir. Ama sadece birini.
0: Korkunç bir yoga kazası oldu. Lazy Days'e hoş geldiniz. Adım Jeff.
9: Jeff kırık koluyla bize yardım etmeye çalışacak.
0: Şu anda bir karavanınız var mı çocuklar?
9: Hayır, bu bizim için ilk olacak.
0: Aa, harika.
6: Bu çok heyecanlı.
9: En başta aradığımız en büyük özelliklerden biri güzel ve büyük mutfak. İçinde yüksek kaliteli malzemeler olmalı ve ev gibi hissettirmeli.
6: Ve ayakkabılarımın hepsini alacak bir alanı olmalı. En azından bazılarını.
9: Kırık koluyla bize yardım etmeye çalışacak.
0: Şu anda bir karavanınız var mı çocuklar?
9: Hayır, bu bizim için ilk olacak.
0: Aa, harika.
6: Bu çok heyecanlı.
9: En başta aradığımız en büyük özelliklerden biri güzel ve büyük mutfak. İçinde yüksek kaliteli malzemeler olmalı ve ev gibi hissettirmeli.
6: Ve ayakkabılarımın hepsini alacak bir alanı olmalı. En azından bazılarını. Büyük mü? Elimdeki tarifleri yapmak istiyorum. Bunun için bir sürü kap kaçak ve yer gerekiyor. Çok yemek pişiririm.
9: Ben de çok yerim. Buzdolabına ne diyorsun?
6: Buzdolabına gelince, ihtiyacım olan malzemeleri bunun içine nasıl sığdıracağımı bilmiyorum. Bu malzeme nedir anlayamadım.
0: Kompozit plastik, son derece dayanıklı.
6: Tamam.
9: Açıkçası malzemelerden çok fazla etkilenmedim.
0: Pekala, şu sinema koltuklarına göz atın.
6: Ah!
9: İşte böyle.
6: Harika bir televizyon manzarası.
9: Güzel.
6: Bunu sevdim.
9: Ben de sevdim Jeff.
0: Soldaki ilk kapıda durun ve oraya göz atın.
9: Burası düşündüğümden çok daha büyük.
1: Yaşlı Amerikalıların birçoğunun en büyük 10 pişmanlığından biri daha genç yaşlarda yeteri kadar seyahat etmemeleri. Katip ailesi bu ortalamanın üstünde olmaya kararlı. İngiltere'de büyüyen anne Sumerna'nın bir aile hayalini gerçekleştirmek için Tampa arazisinde birinci sınıf bir karavan arıyorlar.
5: Daha genç yaşlarımda küçük bir kamp karavanı satın aldık. Bir yıl boyunca PAS'ın her tarafını dolaştık ve sonraki yıl Türkiye'nin her tarafını gezdik. Yani bu ailemle birlikte mutlu bir hatıranın parçası. Bilirsiniz işte bunu çocuklarıma geri vermek istiyorum.
1: Dört çocukla birlikte Katip ailesinin her şeye ihtiyacı var. Uyumak, banyo yapmak ve yaşamak için bir sürü yer gerekiyor. Tüm bunların hepsi 100 bin dolarlık bütçelerine göre olmalı.
5: Her şeyi deneyimlemek istiyorum ama bunu tam olarak yapamıyorum. Özellikle dört çocukla birlikte.
1: Bu zorlu görevin başında karavan uzmanı Jimmy Smith var.
5: Merhaba Jimmy, ben Sümerhan.
10: Merhaba, ben Celal.
11: Tanıştığıma memnun oldum.
10: Tanıştığımıza sevindim.
5: Çocuklarla bu ülkeyi daha çok görmek istiyoruz.
11: Bu harika bir fikir. O zaman daha fazla insanı barındıracak bir şeye ihtiyacınız var sanırım.
5: Evet,
11: kesinlikle.
5: Büyük olsa iyi olur.
10: Büyük olsa iyi olur.
11: Bugün onlara göstereceğim ilk karavan işte bu. Harika bir depolama alanı ve bir sürü insanı uyutacak yeri var.
5: Wow. Oh, çok güzel öyle değil mi?
10: Evet öyle. Bu bir otobüs gövdesi.

0: Değil mi?
1: Evet öyle.
0: Bence karavan kesinlikle ihtiyacımız olan alana sahip, gayet büyük.
1: Hadi banyoya geçelim.
2: Bu çok güzel Jimmy ama beni endişelendiren tek şey 6 kişiye yetecek kadar büyük olmaması. Duşa 2'den fazla çocuğun girebileceğini sanmıyorum. Bu bir vazgeçme nedeni değil ama bir dezavantaj. Ne düşünüyorsunuz?
3: Kafam tavana değiyor.
2: Kızlar ranzalara bayıldı. Her birinin televizyonu olmasına ayrıca sevindiler.

0: istiyoruz. Pekala, içeri girin çocuklar.
1: Bence bu bayağı büyük bir dolap.
2: Hayır, hayır.
0: Vay canına.
3: Aile bu karavanı sevdi ama onlara küçük bir sürprizim olacak. Pekala, siz burada uyuyacaksınız. O zaman işte burada kim uyuyacak bakalım, onu görelim.
2: Ben.
0: Hadi oraya çıkın.
1: Şahane görünüyor. Kim yukarıda uyuyacak?
2: Ben.
3: Buradaki ranzada iki kişi uyuyacak. 4, 6, 8 ve arkadaki yatak odasıyla birlikte 10 kişi.
1: Harika.
3: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
1: Bu karavanla ilgili tek eleştirim 6 kişiye yetecek banyosunun olmaması.
3: Tamam, bakalım sıradakiyle ilgili ne düşüneceksiniz? Bu karavan bir öncekinden yaklaşık $75,000 daha fazla. Büyük bir kızaklı bölümü var. Bu içeride size çok daha büyük bir yaşam alanı sağlıyor.
1: Bunu hepsinden daha fazla sevmekten korkuyorum ve fazladan $75,000 harcamak istemiyorum.
0: Ben de korkuyorum.
2: Burası çok büyük.
1: Oh, çok güzel öyle değil mi?
0: Evi satalım ve bunun içinde yaşayalım.
1: Bu karavanın içine girer girmez tamam işimiz bitti dedim. Çok etkileyiciydi.
3: Bir öncekindeki gibi burada da üst ranza bulunuyor.
1: Evet.
3: Burada güzel bir panoramik şömine manzaramız var. Şuna bakın.
0: Vay canına, şuna bak.
1: Oh, ne güzel değil mi çocuklar?
0: Yavaş, dikkat et.
1: Bu karavanı satın alırsak başıma bela olur. Çocuklar sürekli hey anne, hey anne der. Bunu istemiyorum, hayır.
4: Arazinin karşı tarafında Highlander'ın açıktaki verandası bisikletçileri ve bisikletlerini ortada bıraktı.
5: Aslında bir sürü yer var.
4: Ama kesinlikle kuru değil. Ve şimdi Akrep isimli bir karavana bakıyorlar ve adı her şeyi anlatıyor.
6: Evet.
7: Ben de ondan bahsediyorum.
5: Parti zamanı.
6: Bisikletlerinizi işte böyle park ediyorsunuz.
5: Dostum bu harika.
6: Ne düşünüyorsunuz?
5: Ben de onu diyecektim. Bu iyi bir başlangıç.
6: Bu karavan çok daha geniş. Büyük bir verandası var ve tamamen kapalı. Buraya bir sürü bisiklet koyabilirsiniz.
7: Burada halı olmamasını da sevdim. Çünkü her yer çamur olur.
6: Pekala, isterseniz içeri bakalım çocuklar. Kevin, merdivene çık.
5: Pekala.
6: Christian, sırada sen varsın.
5: Aa, bunu sevdim.
6: Güzel olan şey bu ranzanın klima deliğinin olması.
5: Çok güzel.
6: Pekala millet. Bu koltukların hepsi arkaya yatıyor. Yani oturduğunuz zaman onları yukarı çekiyorsunuz ve ayaklarınızı yukarı kaldırıyorsunuz.
8: Oradaki küçük mavi ışıklarla ilgili neler oluyor?
6: O küçük mavi ışıklar sadece vurgu ışıkları. Gece lambası gibi.
7: Her tarafta o mavi ışıkları ve o derin bazı hoparlörleri görür görmez bunun bir parti karavanı olduğunu hemen anladım. Ve bu çok heyecanlıydı.
8: Bu karavandan daha zevkli yapılmış bir sürü diskoda bulundum. Kesinlikle.
6: Üst taraftan çift taraflı açılan Fransız kapılar.
7: Hadi kontrol
8: Fransız
7: edelim.
8: Olduğu hemen anlaşılıyor.
7: Ayrıca bunun içine 3000 içecek sığar mı bilmiyorum.
8: 3000 olmaz ama bir kısmını soğuturuz.
6: Duşa göz atın.
8: Pekala, bu tamamen eğilmek zorunda kaldığım bir duş. Yine de baş kısmı için bir oyuk var. Bunu sevdim,
5: dostum,
8: evet.
5: Dostum, ona da ihtiyacım
8: bu
5: var.
8: Bu harika. 5-6 saat dışarıda gezdikten sonra bisikletten iniyorsunuz. Aşırı yorgunsunuz ve duş alıp temizleniyorsunuz. Yani bu çok güzel. Yatar koltuğa otur, bir içecek al ve televizyon izle. Çok zor bir hayat.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
17: Hey! Ayol, telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin varsınız? Yok mu bir can kurtaran?
18: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
19: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
18: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.

0: İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane.
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
10: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay.
11: Tucson'daki Imagine adlı karavanın fiyatı John ve Karen'ın bütçelerinin altında. Ama yeni evli çift mutfaktaki detayları hayal ettikleri gibi bulmuyorlar.
12: Bu malzeme nedir? Aa, vay canına, bu çok güzel. Tavan penceresini sevdim.
13: Oo.
12: Oh, çok şirin.
13: Burası düşündüğümden çok daha büyük. Bu kraliçelere göre bir karavan. Queen boy bir yatak var içinde.
14: Her iki tarafta da gardırop var.
12: Yani işte bu.
14: Pekala. İki gardırobun yanı sıra yatağın altında da bir depo alanı
12: ayakkabılar.
14: Var.
12: Ayakkabılar. Sana bir çift şort ve tişört yeter.
14: Tüm ihtiyacı olan şey. Pekala. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
12: Çok güzel ama...
13: Ama sanırım biz biraz daha şık bir şey arıyoruz. Yani biraz daha havalı bir şey.
14: O zaman bütçeyi zorlayalım. Hadi diğerine bakalım.
12: Tamam.
13: Hadi gidelim. Bu karavan uzaktaki evimiz olacak. Bunun için bütçenin hepsini kullanmak istiyorum.
12: Bütçenin hepsini kullanmaya bayılırım.
14: Bu segmentin en büyük karavanı. İçeriği gördüklerinde akılları başlarından gidecek.
12: Vay canına.
13: Aa, vay canına. Bu çok güzel.
12: Çok güzel. Şu dolaplara bir bak.
15: Tamamı kiraz ağacı.
12: Ah tanrım.
14: Şuradaki büyük kanepeye göz atın.
12: Ne yapıyoruz?
13: Bu muhteşem.
12: Bu küçük masaya bayıldım.
13: Tezgah granit.
12: Kesinlikle aradığımızdan daha fazlası var. Bu çok güzel.
14: Ve çok sevdiğiniz o malzeme sizi doğruca mutfağa taşıyor. Buradaki tezgaha bakın. Çok kaliteli.
13: Şahane. Klasik bir ev gibi hissediyorum.
14: Neden yatak odasına doğru devam etmiyorsunuz? Bence çok etkileneceksiniz.
12: Vay canına. Ben de işte bundan söz ediyordum. Burada bir sürü yer var.
13: Evet. Çok harika güzel görünüyor.
14: Banyo için hazır mısınız?
12: Evet. Zengin detaylar. Banyoda granit var. Güzel bir lavabo. Diğerinden çok daha büyük.
13: Duş salonun karşısında mı?
12: Güzel. Bunu sevdim.
14: Hadi yatak odasına geçelim.
12: Başka bir güzel oda daha.
14: Bir şey denemeli istiyorum John.
13: Tamam.
14: O düğmeye bas.
13: Evet, bundan bahsediyordum. Elektronik bir yatak başı var ve yukarı kalkıyor. Yüksek çözünürlüklü televizyonun harika manzarasını alıyoruz. Ve bu bizim odamızda.
12: Çocuk gibisin.
14: Kararı fiyata mı, tarza mı yoksa büyüklüğe göre mi verecekler? Bunu bilemiyorum.
13: Bu karavanı sevdim. Sinema koltuklarını da beğendim. Güzel bir şöminesi de vardı.
12: Ama kıyafetler için depolama yeri yoktu.
13: Aslında malzemelerden çok etkilenmedim ama... Bu son gördüğümüzde aradığımız o yüksek kaliteli unsurlar mevcut. Granit tezgah, cilalı nikel ve ihtiyacımız olan alan var bunda. Ve gerçekten insana evinde gibi hissettiriyor.
14: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
13: Aslında bana kalırsa bu son gördüğümüzün yüksek kalitesini ve şıklığını beğendim.
12: Bir çift ayakkabı daha koyabilmek benim için önemli.
14: O zaman kararınız belli.
12: Evet, bence klasik. Bence de.
11: Tampa'ya geri dönüyoruz.
16: Oh.
11: Katip ailesi Sightseer karavanını çok beğeniyor.
16: Ne harika değil mi çocuklar? Çok güzel.
11: Ama anne baba kara kara düşünüyor çünkü bu karavan bütçelerinin 75 bin dolar üstünde.
17: Evi satalım ve bunun içinde yaşayalım.
18: Bu evde görebileceğiniz türden bir buzdolabı. Ve içi çok daha büyük ve buz yapıcı da bulunuyor.
16: İçinde ihtiyacın olan her şey var. Gayet büyük. Büyüklüğü çok güzel. Misafir banyosu ya da fazladan bir banyo. İlk banyoya girdiğim zaman duşun nerede olduğunu merak ettim ve sonra bir banyomuz daha olduğunu öğrendim. 6 kişilik bir aile için paha biçilmez.
17: Paha biçilmez mi? 75 bin dolar daha fazla. Paha biçilmez diyemezsin.
16: Yani çok kıymetli. Bu harika. Bir sürü depolama alanı var.
19: Anne! Kapıyı aç, açamıyorum.
16: İçeride mi kaldın? Karavanla ilgili en iyi şey duş kapısında kilit olmasıydı.
17: Şaşkın kız.
19: Biz bunu istiyoruz.
16: Bunu mu istiyorsunuz?
17: Bunu mu istiyorsunuz?
19: Evet.
17: Bunu mu?
19: Bu.
17: Peki hala 75 bin dolarınız daha var
19: Hayır.
17: mı?
11: Sonoran çölünde John ve Karen çiftinin balayı başladı.
12: Tatlım, kahve için
13: Tabii
12: hazır mısın?
13: Tabii ki hazırım. Kesinlikle bu karavanı seçmemiz gerekiyordu. Yıllar boyunca seyahat etmek ve rahatlamak için can atıyoruz. Buna bayılıyoruz.
11: Tampa'ya geri dönüyoruz. Katip ailesi için karar zamanı.
16: İçinde her şey var.
11: Ama aynı fikirde olmaları gerekiyor.
16: Bu harika. Bu karavanı çok sevdim. Hiç düşünmeden seçmem gerekseydi bu ilk seçeneğim olurdu.
17: Evet, yalan söylemeyeceğim. Ben de bunu çok sevdim ama Georgetown bütçemize çok uygun. Onun içinde 10 kişi uyuyabilir.
16: Doğru.
17: İhtiyacımız olan her şeye sahip.
16: Çocukların hepsi branzaları çok sever.
17: Evet. Sanırım Georgetown'u seçiyoruz.
18: Bu karavan harika bir seçim. Bence bu karavan tam sizin aileye göre.
16: Çocuklarımın buna bayılacağını biliyorum. Kendi ailemle yaptığım gibi onlarla da anı biriktirmek istiyorum. Önce nereye gidelim?
19: Kar görmeye.
16: Kar mı?
11: Diğer tarafta ise Tampa'da bisiklet dükkanı olan üç arkadaş Akrep isimli karavanın tatlı iğnesini hissediyor.
20: Bu bir parti gibi.
11: Bu karavan bisiklet, içecek ve yatak ihtiyaçlarının hepsini karşılıyor ve bazı sürprizlerle birlikte geliyor.
20: Derek, bu tam aradığımız gibi ama yine de başka bir şey var mı? Kaçırdığımız bir şey olabilir.
21: Belki biraz daha az akrep olabilir. Bence bu biraz
20: yine
21: fazla abartılı.
20: Şunu söylemeliyim ki içimdeki bir parça bu karavanın gerçekten çok havalı olduğunu düşünüyorum.
21: Jersey parçandır o.
20: Bence de.
22: Buradaki otobüs 2016 model Cyclone. Son baktığımız otobüsle aynı fiyat aralığında. İki tane katlanır veranda tabanı var. Hadi verandaya gidelim bakalım ne düşüneceksiniz.
23: Bu kapıya bayıldım. Burada bisikletler için bir sürü yer var. Hatta çadırda uyuyanlarınki için bile yer var.
22: Banyoya göz atın.
23: Aa Christian, banyo görevlisin.
21: Pekala, bunu izleyin millet. Başım için zürafa deliği yok. Ama yine de yeterince yer var. Burada küçük bir küvet mevcut.
20: Yoldan geldikten sonra garajda duş almak çok güzel olur değil mi?
23: Soğutucu.
21: Buraya buz ve içecek koyabilirsin.
20: Soğutucu.
23: Soğutucu, evet. Soğutucu.
22: Pekala millet, içeri girin ve ne düşündüğünüzü söyleyin. Çok rahat, öyle değil mi? Hadi içeri girin ve ne düşündüğünüzü söyleyin. Bu koltuklara oturduğunuzda yandaki şu küçük kumandaları görüyor musunuz?
20: Düşünsenize, dağda bisiklete bindikten sonra geliyorsunuz ve temizlendikten sonra içeceğinizi alıp televizyonun karşısına geçiyorsunuz. Ve koltuk masaj yapıyor. Bunu
22: oturmak
20: çok sevdim.
22: İyi hissettiriyor mu?
20: Ha, evet dostum.
22: Şu banyoya göz atın millet.
21: Bu duşta başımı çıkıntıya koymama bile gerek yok. Bu çok güzel.
20: Evet, bu harika.
21: En güzel banyo kesinlikle bu.
20: Yatak odasını ben istiyorum.
22: Çok güzel değil mi?
20: Bunu su yatağına çevirelim.
23: Bir karavan adamı olarak bana kalırsa bir su yatağında iki adam olmaz.
21: Hiç olmaz.
20: Bu bence hiç fena değildi. Sadece biraz küçüktü ve fazla sıkışıktı.
23: Etrafa bakınca bisikletim için fazla yer yok.
20: Aslında diğeri harika bir ilerlemeydi. Bize istediğimiz her şeyi verdi.
23: Ama fazla gösterişli.
20: Çok gösterişliydi. Ve sonuncusu tam istediğimiz gibiydi. Ev gibi rahat bir bisikletçi karavanında aradığımız her şeye sahip. Aynı fikirde miyiz?
23: Cyclone'u seçiyoruz.
20: Bence
22: katılıyorum. Pekala, ne düşünüyorsunuz?
20: Sonuncuyu seçtik biz.
22: Cyclone harika bir otobüs.
20: Evet,
23: kesinlikle
20: evet.
23: Ayrıca içinde bir sürü yer var ve bir sonraki turumuza bize katılabilirsin
22: evet,
23: istersen.
22: Evet, kesinlikle, neden olmasın. Sakıncası yoksa içinizden birinin bisikletini deneyebilir miyim?
23: Birinci vites biraz zorludur ama.
22: Başaracağım.
20: Evet. İşte başlıyoruz.
23: Derek bize bir karavan satmış olabilir ama az önce biz ona bir bisiklet sattık.
21: Görüşürüz.
24: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
25: Otel mi? Trivago.
26: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
27: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
28: Bebekler ebebekle büyürler.
29: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa... Kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa... Yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa... Temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
30: Servis geldi. Çanta hazır mı?
31: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
32: Vay toplantılar.
33: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş
1: geldin. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Ne haber dostum?
1: Ne haber?
0: Bana sürpriz mi yaptın?
1: Nereden geldiğini bilmiyorum.
0: Geldiğinde pasta burada mıydı?
1: Pasta buradaydı.
0: Ne?
1: Şüpheli bir durum.
0: Doğum günün mü?
1: Hayır. Ortalıkta duran pastaları sevmem. Beni korkutur. Sem'in bize şaka yaptığını düşünmeye başlıyorum. Masada duran şu pastaya karşı hiç güvenim yok. Fünye'yi görüyor musun?
0: Gerçekten güzel kokuyor.
1: Güvenlik gözlüğünü tak.
0: Patlarsa birlikte ölürüz. Buna değer. Yavaş, yavaş. Sanırım bu pasta gerçek.
1: Zorlu testlerden sonra şundan kesinlikle eminim. %90 olasılıkla bu gerçek bir pasta. Ama çatalımız yok. Artık böyle pasta yapmıyorlar. İçinde muskat bile var.
2: Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz?
1: Adım Brad Davis ve minibüsleri karavana dönüştürüyorum. Yeni evinize bakalım.
3: Oo, aman tanrım.
1: Şu işe bakın. Birkaç yıl önce bir eve kira ödemekten bıktım. Yaşamak için bir Sprinter minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Bunu evim dediğim keyifli ve muhteşem bir yolculuğa dönüştürdüm. Bundan sonra daha fazla insan aynı şeyi yapmam için iletişime geçti. Ve karavan hayatı büyüdükçe Chevy Design Co.'yu kurdum. Aleti yakala. Ve bu da Van Gogh. Oh, bebeğim. Highlander'ın buraya gelişi için atölyeyi temizliyoruz. Ve güvenilir bel çantamı buldum.
0: Bu küçük çanta mı?
1: Hayır, bel çantası. Onlara bu çantanın ne kadar çok yönlü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Normal bir çanta olduğunu düşünüyorlar. Onlara moda ve kullanışlı olduğunu öğretmem gerekiyor.
0: 3, 2, 1. 2.1.
1: Çok daha hızlı.
2: Evet.
1: Pekala, müşteri geliyor değil mi arkadaşlar? Sam ve Dan harika görünüyorlar. Daha çok dışarıda olup bunu çocuklarıyla paylaşmak isteyen tatlı bir çifte benziyorlar. Biraz daha. Onlarla tanışacağım için heyecanlıyım ve harika fikirleri var. Ne haber?
4: Merhaba.
1: Nasıl gidiyor?
4: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim. Nihayet tanışabildik.
4: Evet, nihayet.
5: Memnun oldum.
1: Gelmek biraz zor.
5: Evet, biraz zorlandık.
1: İyi çıkardın. Minibüs hakkında konuştuk ama bunu neden yapmak istiyorsunuz acaba?
5: Burası bizim için kampçılığa açılan bir kapı gibi. 7 ve 2 yaşında çocuklarımız var. Onları dışarıda ve rahat olacakları şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz.
1: Çocuk sahibiyken ve kamp yapma konusunda ne gibi zorluklar var?
4: Kirlenirsin ve bir nevi alışırsın ama kirlilik çok fazla olunca yani çocuklar söz konusuysa hep zor oluyor.
5: Evet.
1: Peki burada olmasını istediğin şeyler nedir?
5: Temel olarak çocuklar için bir çeşit tuvalet seçeneğine sahip olmak, duş ya da hortumla temizlenme ayrıcalığı, yemek yapabilmek ve birlikte dışarıda olabilmek istiyoruz.
1: Evet, güzel. O zaman şu kapıyı açalım. Kapıların dışına çıkmalarını sevdim. Bu yüzden minibüste yaşamak, dışarı çıkıp her şeyi görmek istiyoruz. Ha, zemini zaten halletmişsiniz.
5: Evet.
1: Beni angarya işten kurtarıyorsun. Bunu kim yaptı?
5: Sam, ben ve babası.
1: Bütün takım.
4: Evet, babam aslında 70'lerin sonlarında bir minibüs yapmıştı.
1: Çok iyi.
4: Ve bundan daima sevgiyle bahsediyor.
5: Evet.
4: Ve
5: evet.
4: Hatta içinde şömineye benzer bir şey vardı.
5: Minibüsün içine tuğlalı şömine yapmayı seviyormuş.
1: Onunla tanışmak istiyorum.
4: Keşke fotoğrafları olsaydı da gösterebilseydik.
1: Sam'in babası harika. Onu buraya getirip işe dahil etmek harika olurdu. Hadi şuna binip elimizde ne varmış bakalım. Şu anda çok geniş görünebilir ama bir sürü şey koymak isteyecekler ve minibüs hızla dolacak. Düşündüğüm şey şu. Arka tarafta bir yatak hayal ediyorum. Gömme tarzında küçük bir bölme. Ortasında bir masa var ve masa aşağı inerek yatak haline gelebiliyor. Burada ranza tipi bir sistem yapmayı düşünüyorum. Bu yatakları güzel ve güvenli ve konforlu hale getirirken aynı zamanda çok fazla engel oluşturması konusunda kesinlikle zorluklar var. Duş burada olacak. Tabii ki duş portatif dar olacak. Oraya bir barmen gibi gireceksiniz. Çok işlevli bir şey olacak.
4: Evet.
1: Tuvaleti de buraya yapabiliriz. Highland ailesine portatif bir duş teklif ettim. Temelde hala tam bir duş gibi olacak. Bu modüler bir türü. Daha fazla alana sahip olurlarken tezgahlarının bir kısmını duşa dönüştürebilmelerini sağlamaya çalışacağım. Sanırım 40 bin dolarlık bütçenizde hepsini yapabiliriz. Getirdiğiniz için teşekkür ederim. Adamları çağırıp başlayayım.
4: Teşekkür ederim.
1: Yapım için heyecanlıyım. Bunu en iyi aile kamp aracı haline getireceğiz. Aileyi doğaya çıkarıp birlikte vakit geçirmelerini sağlamak için bulunmaz bir fırsat gibi görünüyor. Yapımın birinci günü. Başlayacağım için heyecanlıyım. İşin bir kısmı yapılmış. Aracın zemini hazır.
0: Hey!
1: İşte başlıyoruz. Ne giydin öyle?
0: Nesi var?
1: Sam'le mesai gününe başlıyoruz ve sonra Matt renkli havai gömleği giyen bir şeye benzemeye çalışarak içeri giriyor. Tulumum bu değil.
0: Bugün cuma. Ada havasındayım dostum.
1: Gömleğini kirletmeye hazır mısın?
0: Kirletmeye mi?
1: Evet.
0: Hani bugün eğlenecektik?
1: Hayır, çalışıyoruz.
0: Ama ben ada havasındayım.
1: Burada öyle bir cuma yok. Matt sanki hiç çalışmayacakmış gibi içeri girdi.
0: Ama süslü gömleğimi giydim. Bunu yapamam.
1: Aklını başına getirmeliyim.
0: Gerçekten. Hadi çalışalım.
1: Bugünkü işimiz duvarların yalıtımıyla alakalı. Çok güzel şeyler değil ama en az güzel şeyler kadar önemli.
2: Minibüsü iyi bir şekilde yalıtmak zorundayız. Böylece hangi iklimde olursa olsun konforlu seyahat etmelerini sağlarız.
1: Şu anda tavan altı duvarlarımızı yerleştirmek için gerekli olacak şeritleri sabitlemeye başlıyoruz.
0: Evet efendim.
1: Duvar önemli. Duvarınızı sağlam noktalara sabitleyebilirsiniz. Şu anda bu minibüsü marine ediyoruz. Duvarları takabilmek için yalıtımın ve desteklerin tamamlanması gerekiyor. Bunlar da perde arkası şeyler. Şu anda Austin döşemeye gidiyoruz. Daha önceki minibüste çok yardımcı olan Paulette'le buluşacağım. Arkadaki yatak ve ranzalarda bazı değişik açılar söz konusu. Paulette'in özel yastık yapıp yapamayacağını öğreneceğim.
6: Merhaba Brett.
1: Merhaba Paulette.
6: Minibüsüne bu kumaştan ister
1: evet,
6: misin?
1: Evet, hoşuma gitti. Biraz çılgınca olabilir ama minibüsüme koyabilirsin.
6: Sen zaten çılgın bir adamsın.
1: Paulette farklı kumaş ve renklere sahip kataloglar çıkarıyor. Ve bu kadar çok renk olduğunu bilmiyordum. Çok fazla seçenek var. Doğru yere geldiğimi biliyordum. Duvarlar çam gibi doğal görünüşe sahip olacak.
6: Tamam.
1: Dolap rengi için açık yeşil düşünüyoruz. Karavan üretmeye başladığımda bunları kumaş mağazasında bulacağımı bilmiyordum. Ancak bu işlerin çivi çakmak ve tahtaları vidalamak kadar önemli olduğunu fark ettim. En iyi kumaşı seçmelisin.
6: Tamam, bir bakalım. Burada kahverengi ve gri tonları tercih edebiliriz.
1: Ben kahverengi ve gri düşünüyorum.
6: Alt koltuklar için birleştirici bir renk bulalım mı? Ya da her şey aynı desende olabilir.
1: Evet, iyi oldu. Tüm renkleri ve desenleri seçtik ama sorun şu ki Paulette, ben yatağı yapıp ölçülerini verene dek çalışmaya başlamayacak. Gitmem gerek. Seni görmek üzere.
6: Tamam, seni de
1: görüşürüz.
6: Öyle. Görüşürüz.
1: Sen de.
6: Güle güle.
1: Bugün zemini döşedik. Matt duvarları yapıyor. Sam pencere çerçevesini yapıyor. Ben de arkadaki yatağa başlıyorum. Matt. Duvar nasıl gidiyor?
0: Harika gidiyor. 4'te 3'ünün tamamlandığını söyleyebilirim.
1: Değişiklik yapıyoruz. Çam kullanacağız. Islandlar karavanda koyu renkli bir şey istemiyor. Bu onlara ferah bir görünüm verecek. Minderleri Paulette'den alınca bu yatak çok güzel görünecek.
2: Bu pencerenin çerçevesi biraz zor oldu çünkü köşelerinde gerçekten geniş ve büyük kıvrımlar var. Bu yüzden pencerenin içine tam oturan bu özel parçayı yapmamız gerekiyordu. Yapımı bayağı bir zamanımızı aldı açıkçası. Kont plakların tekrar tekrar kesilmesi ve şekillendirilmesi gerekti.
1: At nalı şeklindeki özel yapım yatak üzerinde çalışıyorum. Ancak içinde önemli birkaç şey var. Biri su depoları. Ölçülendirme iyi olmalı. Ayrıca elektrik sistemleri kutusu da burada ve sağ ön taraf depolama alanı olacak.
2: Peki ranzalar nereye gidiyor?
1: Matt.
0: Bu büyük parçaları duvara koyuyoruz. Bunları minibüsün kaportasına sabitledik ve sonra buradaki fabrikasyon deliklerinin içine girecek bazı kancalar yapacağız.
1: Harika.
0: Ve yatak bu çiviler sayesinde sarkacak.
1: Minibüsteki her şey gibi bunun da iki işlevi olacak. Çocuklar yataklarında olmadıklarında ya da yolda olduklarında bazı eşyalarını oraya koyabilecekler. Büyük bir rafa dönüşecek. Bugün Sam Layden'in evine gidiyoruz. Ireland ailesiyle tanışmak istiyorum. Kamp malzemelerine ve koymak istedikleri şeylere bakacağım. Her şeyi sığdırmak için yeterli depolama alanı yapmalıyım. Sam Layden'in evinde durunca gördüğüm ilk şey tüm ailenin evin önünde oynadığıydı. Bu şimdiye dek gördüğüm en sevimli şey. Nasıl gidiyor?
5: Merhaba.
1: Ne haber? Oyuncakları bana mı aldın?
5: Kesinlikle.
7: Minibüsü yapan sen misin?
1: Evet efendim.
7: Minibüsü ne yapacaksın?
1: Senin için küçük bir eve dönüştüreceğim.
7: Harika.
1: Evet.
7: Ben çok daha fazla maceraya atılacağım için heyecanlıyım.
1: Uzun yolculukları sever misin?
7: Evet, seviyorum çünkü bir gün ön koltukta olabileceğimi düşünüyorum. Ve babam da benim gibi arkada olabilir.
5: Hey, çok isterim.
1: Sen mi süreceksin?
7: Yakın zamanda değil, hayır.
1: Bir gün müşterim bile olabilir. Her şeyi biliyor. Minibüse sığdırabilmek için kamp malzemelerini görmem gerekiyor.
7: İşte bunlar bizim çadırımız.
1: Çok iyi.
7: Birkaç tane uyku tulumumuz var.
1: Etrafa bakıyorum. Bir sürü ekipman var. Çadırlar, çöp kutuları, kaykaylar, lambalar. Saymakla bitmiyor. Balık koltaları.
5: Bu yaz hiç balık yakaladık mı Teddy?
7: Yakalamadık.
5: Yakalamadık.
1: Hepsi bu mu?
5: Sağda solda birkaç şey daha olabilir ama...
1: Küçük şeyler.
5: Evet.
1: Büyük bölümü bu mu?
5: Hı-hı.
1: Teddy ile konuştuktan sonra aramızda bir yakınlık oluştu ve bu çocuk için özel bir şey yapacağım. Ne yapabileceğimize dair bir fikrim var ve atölyede işim çok. Görünüşe göre sizin de işiniz çok. Sizi fazla oyalamayalım, gidip karavan üzerinde çalışayım. Sonra görüşürüz. Tamam mı çocuklar?
5: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Cemina ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Hadi ben kaçtım.
2: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
1: Anne ya.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vay toplantılar.
7: Vay ödevler.
8: Vay bu işler.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Highlander'ı ziyaret alan konusunda iyi bir fikir verdi. Her şeyi bölmelerin içine yerleştirmek zorundayız. Elektrik sistemine yer bırakıp su depolarının montajına başlıyoruz.
7: Temiz su depomuzun buraya sığıp sığmayacağını kontrol ediyorum. Bu 150 litrelik bir depo, yani duş alırken suyu çok fazla harcamazlarsa bu kadar suyla uzun süre idare edebilirler. 150 litre onlara yetecektir bence.
8: Merhaba.
9: Merhaba.
8: Ben Samantha'nın babasıyım.
9: Merhaba Matt.
8: Matt, memnun oldum.
6: Nasıl gidiyor?
8: Ben Brett, memnun oldum.
6: Memnun oldum. Sam'in babası dükkana geldi ve bu adam işi biliyor. Geçmişte minibüsünü karavana dönüştürüp içinde yaşamış. Peki o şömineyi oraya koymayı nasıl başardın? Odun yaktığını mı söylemiştin?
8: Hayır, elektrikliydi. Evet. Yani 2.5'a 2.5'lardan bir kutu yaptım. 1 santimlik kontrplakla kapladım. Yapıştırıcıyla tuğlaları duvarlara yapıştırarak içini yalıttım.
6: Aha.
8: Sonra ortadan ikiye böldüm ve burası şömineye benziyordu. Burada da küçük bir ocak vardı. Ve ocak için içinde Reos'ta bulunan 12 voltluk bir pil kullandım. Onu çevirince alevlerin daha fazla ya da az olmasını sağlıyordum. Aslında hepsi buydu. Tuhaf küçük bir şöminesi vardı.
6: Minibüsü 70'lerde yaptığını duyduktan sonra onun için minibüsün dışında küçük bir ocak yapabileceğimizi düşünmeye başladım. Evet, belki kişisel dokunuş katabiliriz diye düşünüyorduk.
8: Elbette olabilir. Aklında ne var?
6: Minibüsün kapısı açıldığında dolaptan dışarı çıkan bir masayla başlayacağız. Yani masanın arkasına bir şey saklamak hoş olur, değil mi?
8: Evet.
6: Sam buna bayılacak. Karavan çok güzel olacak ama Sam için bu ekstra küçük dokunuşu ekleyince aklını başından alacağız. Sizi ararız. İyi olacak. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Çocuk ranzaları üzerinde çalışıyorum. Plan... Bu yatakların duvarlardaki bir menteşe üzerinde olmasını ve tavandaki bazı kancalara bağlanmasını gerektiriyor. Ebeveynlerin üstünde asılı kalacaklar. Tavana takma konusunda birkaç seçeneğimiz var. Zincir kullanabilirim. Orta çağa çağrıştırır. Neyse ki burada ipimiz var. Hadi bakalım.
9: Ah, kaydırdım.
6: Bu ranzaların en zor yanı, onları çok sağlam yapmak gerekiyor. Asılacak şekilde yapmak biraz tuhaf bir fikir. Sağlam olmalarını sağlamak için bazı yaratıcı çözümler bulmalıyız. Dene bakalım.
7: En çok bundan korkuyorum.
6: Bu korkutucu.
7: Vücut ağırlığımın bir kısmını üzerine vereceğim.
9: Sam yerden kalktı. Sanırım daha fazla desteğe ihtiyacımız var.
6: İşinize dönün, güçlendirin. Karavan bir araya gelmeye başlıyor. Yaptığımız pek çok karavandan farklı olması beni heyecanlandırıyor. Mesela duş şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok farklı. Ranzaların da şu ana kadar iyi gittiğini düşünüyorum.
7: Hey!
6: Bugün çarşamba. Çarşamba karavanımı temizlerim. Karavanı tasarlarken yatağınızı yaptığınızda başınızın üzerinde yeterli yer olması gerekir. Ben buna annemi gururlandırmak diyorum. Şuna bakın. Nedir bu? Git. Şunlara bak. Karavanın atölyenin önünde olmasının en iyi yanı kolayca temizleyebiliyorum. Tezgahımda birkaç su lekesi vardı. Onu biraz zımparaladım, biraz cilaladım. Yeni gibi oldu. Evin aksine bu şey hareketli. Her şey derli toplu olmalı. Böylece tuz, biber ve pirinç yerlere dökülmez.
8: Evde kimse var mı?
6: Merhaba, ne haber?
8: Merhaba beyler, bir şey
6: evet,
8: getirdim.
6: Öyle görünüyor. Buna çok sevindim. Güzel görünüyor. Bugün Sam'in babası John geldi ve onlara büyük bir sürprizi var. Minibüslerinin yanından dışarı açılan büyük bir masa. Bu çok güzel görünüyor.
8: Sence Sam açık hava mutfağını beğenecek mi?
6: Kesinlikle beğenecek. Ama Dan daha çok beğenecek.
8: Evet, muhtemelen öyle.
6: Burada mangal yapılacağından eminim.
8: Evet.
6: Buna bir şey daha eklememiz gerekir.
8: Neymiş o?
6: Onlara küçük bir mesaj verelim.
8: Tamam.
6: İyi bir şey. John masaya sevgisini kattı. Küçük bir hatırası olsun istiyorum. El yazın nasıl?
8: Hiç iyi değil.
6: Tamam.
8: İyi bir şeyler olsun.
6: Kötü. John ahşap kalemimle masaya mesaj yazacak. Sam ve ailesi seyahate çıkınca onu düşünecekler. Çok güzel.
8: Fena olmadı.
6: Hayır, bu da yeterli. Harika görünüyor. Benimkinden çok daha iyi.
8: Beni dahil ettiğin için teşekkürler.
6: Evet, dahil olduğun için ben teşekkür ederim.
8: Evet.
6: Kendine
8: evet.
6: İyi bak.
8: Kendinize iyi bakın.
6: Yapımın sonuna geliyoruz. Marangoz arkadaşlarımdan yardım istedim. Resim tarihini kaçıramam. Mutluyum. Bu kumaşı çok sevdim. Polet her zamanki gibi müthiş bir iş çıkardı. Karavan bitmek üzere. Her şeyi mükemmel hale getirmek için bütün gece çalışacağız. Hadi bakalım. En sevdiğim gün. Karavanı teslim ediyorum. Nihai aile macerası araçlarının anahtarlarını Dan ve Sam'e vermek üzereyim. Merhaba.
4: Merhaba.
6: Eternia üretediği için teslimatımız var.
5: Evet, çok heyecanlıyım.
6: Hadi gidip şuna bir bakalım.
4: Hadi bakalım.
10: Hadi bakalım.
6: İlk olarak büyük bir merdiveni var.
5: Olamaz. Harika.
6: Bunu hatırlıyor musun?
4: Aa, harika. Pencereleri bak. Aman tanrım.
10: Şuna bak, mükemmel.
5: İnanmıyorum.
4: Aa, sonunda gerçeğe dönüşmüş gibi.
10: Vay canına. Şuna bak.
4: Bunu çok sevdim.
10: Harika görünüyor.
4: İçi çok güzel.
10: İnanılmaz.
4: Aa, bir dolap var. Bir dolap var.
11: Depolama.
4: Buna
11: nerede
4: bayıldım.
11: Uyuyacaksın?
5: Ben yatağa bakmak istiyorum.
11: Burada mı?
6: Burada.
11: Tamam.
6: İşte.
5: Vay evet. Ranza.
6: Çıkalım mı? Çıkabilir misin?
5: Evet.
10: bak orada birkaç kitap var. Harika bir bölme oluşturulmuş.
4: Ben de bakmak istiyorum.
11: Çok sevimli.
4: Aman çok tanrım. İyi. Evet, burası çok güzel.
11: Şuna bak. Brett çocuklar için inanılmaz bir iş yaptı. Ranzaların altındaki çarpma önleyiciler, yatak değil mi? Hepsi harika, güvenli ve çok işe yarayacak.
5: Burası ev gibi ama tekerlekli ve daha da...
6: Karavan teslimi hep biraz buruk olur. Çok çaba harcıyoruz. Ama çok heyecanlıyım. Aileyle birlikte keşfetmeye gidebilecekler. Bu harika bir şey. Koltuk arkalıklarını alalım.
5: Artık yatak oldu.
4: Bu yatağı kurmak çadır kurmaktan çok daha kolay olacak.
6: Kumaşı gerçekten çok beğendik.
11: Evet, bize kumaşı anlat.
6: Kirlendikten sonra kolay temizlenebilmesini, leke tutmamasını istedik.
11: Çok ihtiyacımız var.
6: Yıkanabiliyor. Temizlenmesi son derece kolay.
4: Güzel.
6: Çocukları biliyoruz. Üstüne falan basarlar.
11: Evet, bunun için minnettarız. Teşekkür ederiz.
6: Ve basacaklar da. Ve orada da aynı dayanıklı kumaşlar var.
4: Aa, güzel. Çok sevdim.
5: Bunu sevdim.
6: Oyuncaklarını, roketlerini ve buna benzer şeyleri koyduğumuz gizli çekmeceyi görünce Teddy'nin yüz ifadesini merak ediyorum. Hey Teddy,
11: hadi bakalım.
6: Oynadığın roketlerin ve oyuncakların için küçük bir kendine ait gizli bölmem
5: bunu
6: var.
5: Bunu sevdim.
6: İşte bak.
11: Hadi.
6: Burada oyuncaklarını koyabilmen için küçük bir yer ayırdım.
11: Vay canına. Buna bayıldım.
5: Çok seveceğiz bunu. Teşekkürler.
6: Onlar oynarken size de bir sürprizim var. Sam ve Dan'e Sam'in babasının hazırladığı masayı göstermek beni heyecanlandırıyor. Dürüst olacağım. Benim bunda hiçbir emeğim yok.
4: Aa.
6: Elimi bile sürmedim. Peki, onu senin baban yaptı.
4: Aa, bunu babam mı yaptı?
6: Evet, dışarı çek. Bacak altına giriyor.
4: Çok
6: ve
4: güzel.
6: Deliklerden geçiyor.
11: Harika. Mükemmel. Çok iyi.
4: Güzel. Çok güzel, harika.
6: Oraya da küçük bir yazı koymuş.
4: Ah baba.
11: Dan ve Sam'e mutluluklar, evet.
4: Bu çok hoş. Babamla Brett'in bunu başından beri planlamaları beni çok şaşırttı. Bunu yaparken babamı da dahil etmeleri çok hoş. Ve düşündükçe gözlerim doluyor. Yani çok anlamlıydı. Çok duygulandım.
6: Duşu görelim mi?
4: Evet.
11: Evet.
6: Barmermişsin gibi yukarı kaldır.
4: Tamam.
6: İçeri katla, salon kapıları gibi.
4: Bunu beğendim.
6: Sonra üstüne perdeyi asarsın.
11: Evet.
4: Mükemmel.
11: Ön yıkamayı burada yaparız değil
4: evet,
11: mi?
4: Evet, kesinlikle.
11: Bununla ön durulama yaparız. Üstlerindeki fazla çamuru burada çıkar ve sonra onları alıp içine bırak.
4: Temizle ve bana bırak. Tek yapman gereken bu değil mi?
6: İçine bırak, doldur, küvet oldu.
11: Sıradaki durak ranza. Onları ranzaya yerleştir ve iş bitti.
4: Dışarıda huzuru bu.
11: Burada yatırma rutini 10 dakika sürer. Brett inanılmaz iş çıkardı.
4: Bence istediğimiz her şeyi dahil etti.
6: Beğendiniz mi?
4: Ah çok güzel. Ona bayıldık.
5: Harika.
11: Evet.
6: Çak bir beşlik hadi bakalım.
5: Çak.
11: Hey Nathaniel. Brett'e beşlik
6: buraya
11: çak.
6: Gel. İşte böyle.
11: Hadi bakalım.
4: Evet.
11: Aferin sana.
6: Karavanınızı yapmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok eğlenirsiniz. Sonra görüşürüz.
4: Evet.
11: Muhteşem
4: teşekkür
11: olmuş.
4: Ederiz.
11: Teşekkürler Brett.
6: Kendinize iyi bakın.
11: 10 yıl önce böyle bir şey hayal edemezdik. İki güzel, sağlıklı çocuğumuz olmasını ve birlikte harika şeyler yapabilmeyi istiyorduk. Ve şimdi bu gerçek dışı
4: evet,
11: geliyor.
4: Gerçek dışı doğru bir kelime.
11: Üzerinden 10 yıl geçti ve önümüzde bu var. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel.
4: Çok özel. Hadi oynayalım.
11: Hadi bir maceraya çıkalım.
5: Hadi bir maceraya çıkalım.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Hadi ben kaçtım.
9: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
8: Anne ya.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. H-Jet. Kompakt, güçlü ve sessiz.
2: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
6: kartıma bin. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu program eğitimli hayatta kalma uzmanlarını içermektedir. Kendiniz denemeyin. İzleyiciye sağduyulu olması önerilir. Başarısızlık ölümcül değildir. Ama değişmemek ölümcül olabilir.
1: Aman tanrım. Şu geyiğe bak. Benden 18 metre uzaklıkta.
2: Belki de bir dağ sansarıdır. Ah lanet olsun. Büyük bir sığınağa ihtiyacım var. Başlamak için biraz geç kaldım.
3: Yok artık. Bu akşam için harika bir yemek olacaksın.
4: Midem kaldırmıyor. Dehidrasyonun şakası olmaz. Ölmenin en kötü yolu bu.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: En büyük meydan okuma bu.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
6: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
4: Aman tanrım.
2: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
3: Donma gibi görünüyor.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
2: Oradalar, barınağı mı buldular?

0: Her şey biraz farklı görünüyor. Dün çok yağmur yağdı. Burada hala korumak imkansız ama dışarıdan iyidir. Tüm gece yağmur yağdı, dışarısı ıslak ve perişan bir halde. O lanet su dün gece çok şiddetliydi. Berbattı ama ağı çıkarttım. Ağı çıkaramasaydım ne olurdu kim bilir. Doğru olanı yaptığımdan eminim, evet. Kesinlikle doğru yaptım. Sanırım suyu kontrol edeceğim. Umarım geri koyabilirim. Öbür taraftan büyük dalgalar geliyor. Sorun nehrin benim tarafımda mı merak ediyorum. Gidip bakmak istiyorum. Geri koymak için kendimi ikna etmeye çalışıyorum ama pişman olmaktan da korkuyorum. Sanırım oraya yürüyeceğiz. Burada balık tutabilirim. Ama sorunun dalgalar olacağını biliyorum. Dalgalar vuruyor ve dişlerinizi sıkıyorsunuz çünkü biliyorsunuz. Buz geldiğinde bunu yapmak daha da zor olacak. Bu biraz ürkütücü. Daha da kötüleşebilir. Aşağı kadar sürüneceğiz. Sonra kıyı boyunca geleceğiz. Ağı buraya kuracağım. Su üzerinize böyle sıçrarken bu ürkütücü. Ve çok derin. Evet, çok derin. Tehlikeli olacak. Düşünmeliyim. Doğada bir numara olmamdaki felsefem taşralı ol. Taşralılar akıllıdır, zekidirler. Aptalsan taşralı olamazsın. Bir hayvan gibi, bir yaşlı gibi düşünmelisiniz. Etrafınıza bakıp çevrenizdekilerden faydalanabilmelisiniz, evet. Elinizde sadece bunlar var. Sadece de bunlar olacak. Yaptığınız her bir hareket bir satranç hamlesi gibi, bunu düşünmelisiniz. Yaptığınız her hareketi. Bu kadar ilerledim. Henüz işimiz bitmedi. Bugün hiç şans yok. Yarın daha iyi olabilir.
1: ...23. gün... saat 11.37... Joe.
2: Acaba bununla tıraş olabilir miyim? Yeterince iyi, denemeliyim. Bu şey cildi tahriş etmeye başlıyor. Pekala. Barınakta her gün biraz ilerleme kaydetmeye çalışıyorum. Bugün geldiğimiz nokta bu. Ama hala istediğimden daha uzun sürüyor ve bu hala en büyük kumarım gibi geliyor. Dün gece yatağa girerken şunu düşünüyordum. Yağmur yağar ve sonra donarsa bu berbat olur. Üstü buzla kaplanmış bir barınak üzerinde çalışmak zor. Ama benim için asıl sorun daha fazla av yakalamak olabilir. O yüzden odağım şimdilik bu. Pekala. Sanırım tuzak kontrol zamanı. Hadi gidelim. Benim sorunum zaten buraya çok zayıf geldim. O yüzden güçsüzlüğü ve kilo kaybını görmezden gelerek devam edemem. Besin almak zorundayım. Beslenmeliyim. Bu yüzden önceliklerim arasında zor bir denge var. Kendimi doğa koşullarından korumak ve ihtiyacım olan eti elde etmeye çalışmak. Bu da ne böyle? Burada ciddi bir sorun var. Yırtıcılar var. Yırtıcılar var, evet. Lanet olsun. Lanet olsun. Sabahki iki tavşan işi bir bilmeceye dönüştü. Sanırım bugünün geri kalanında barınak işi rafa kalktı. Kaslarım fazla yorgun. Bir şeyler yapabilmek için yakıta ihtiyacım var.
1: ...24. gün... Sabah 8:32. Joel.
3: Bir de böyle bir hikaye çubuğum var. Buradaki yolculuğumu bir şekilde kaydetmenin yolu bu. Çünkü bunu belgeleyebileceğim başka bir yolum yok. Şurada ağa doğru yüzen bir balık görebilirsiniz. Talon hep aklımda. Bu oğlumun adı. Bob's eşimin lakabı. Tıpkı Talon gibi o da hep aklımda. Şu da Yaku. Barınağımın önündeki kökler ağacında asılı duran misk öküzüm. Hemen yanında da iç kulağıma girip kalan sineği hatırlamak için bir sinek var. Daha önce hiç başıma gelmemişti. O yüzden unutmak istemediğim bir şey. Ama neyse, evet, hikaye çubuğundan küçük bir güncelleme bu. Öyleyse başlayalım. Evet, sandalye yapma zamanı. Bu bir tripodla başlayacak. Buna sandalyemin sırt dayanağı diyelim. Oturak da buraya gelecek. Sonra buradan devam ederek inşa edeceğiz. Burada dikkat dağıtacak o kadar az şey var ki, tek tek düşüncelere odaklanman için dünyanın bütün zamanına sahipsin. Sanırım durup kendi sessiz zamanımıza sahip olabilmeli ve sadece tek bir şeye odaklanabilmeliyiz. Mesela bir sandalye yapmak gibi. Çocukken babamın bana hep söylediğini hatırlıyorum. Gerçekten özgür olmak ve yapmak istediğin şeylerden geri kalmamak için tek başına bir şeyler yapmaktan keyif almayı öğrenmelisin. Ve hala o sözleri düşünüyorum çünkü tam olarak bunu yaptım. Tek başıma bir şeyler yaparken rahatlık bulmayı öğrendim. Bayıldım. İşte bu. Ve işte oldu. Çok parçalı bir sandalye. Şimdi test zamanı. Evet. Bakın bir de baş dayanağım var. Mükemmel. Bu kesinlikle meditasyon sandalyem olacak.
1: 24. gün. Saat 12:58. Roland.
3: Ve işte oldu. Çok parçalı bir sandalye. Şimdi test zamanı. Evet. Bakın bir de baş dayanağım var. Mükemmel. Bu kesinlikle meditasyon

Annem beni hep dişçiye götürürdü. Senede iki kez, o gerçekten korkutucuydu. Gitmeyecek kadar büyüdüğümde bir daha hiç çürüğüm olmadı. Bilmiyorum. O adam sadece para mı kazanmak istiyordu? Belki de o kadar şeker yemek yerine gazoz içmeye başladım. Daha fazlasına ihtiyacım var. Umarım ağımı kurma şansı bulur ve birkaç tane yakalarım. Bir gün bile balığa çıkmamayı sevmiyorum. O ağ çok etkili bir araç. Balık sağlayabilir ama o uçurum çekingenler için değil. Dikkatli olmalısınız. Basit bir şey, mesela burkulan bir ayak bileği ya da hafif bir kırık kemik bile seni öldürebilir. Ama bana toplu bir besin kaynağı lazım. O yüzden ağı kurmam şart. Hava tam sakin sayılmaz ama kayalara vuran büyük dalgalar da yok. Sadece hafifçe sallanıyor, belki uslu durur. Sanırım ağımı yerleştirebileceğim. Şansımızı denemek zorundayız.

Hadi ama tam ağ koymaya karar verdim diye çıldırma şimdi. Evet, bu da ne şimdi? Az önce çok sakindi. Şimdi tam botumun olduğu yere geliyorsun. Ve bu hiç hoşuma gitmedi. Bu olmamalıydı. Evet, bu neden gevşek? Biraz daha iyi. Burası gerçekten iyi. Burası gerçekten tehlikeli bir yer dostum. Bu fazla iş ve fazla risk. Elimdeki tek balık noktası burası. Tehlike. Tehlike kayalığı. Burası için iyi bir isim. Lanet olsun. Sadece bir kaya.

0: ara ayıya benziyor. Şu kafası, şu da beyaz burnu, bu tarafa dönük, evet. Tepeden aşağıya doğru bakıyor. Hareket etmiyor. Hayır, hareket ediyor. Bence bu bir ayı.
1: Dördüncü gün. Saat 14.09. 7 kişi kaldı. Roland.
0: Ha, evet. Kesinlikle kara ayı. Tam bu tarafa bakıyor. Bizi görmüyor. Ben fark ettiğimde zaten bu tarafa bakıyordu. Şu an hareket etmek oldukça zor. Aramızda çapraz bir mesafe var. Bu çok tehlikeli olabilir. Yoğun ağaçların içine girdi. Hareket edeceğiz. Rüzgarın altından o ağaçlık alanı geçeceğiz. Belki diğer tarafta bu ayıyı yakalayabiliriz. Rüzgar bizim lehimizdeyken bir kara ayıyla karşılaşmak iyi olur. Bir ok saplarsak bütün kış yağla besleniriz. Herkes sadece kara ayı diyor. Kara ayıların beni fena halde korkuttuğu oldu. Kızdığında yüzümü parçalarlar. Korkutucu bu. Ama avlanacağım. Çünkü 1 milyon dolar büyük bir para.

0: O ayıyı gördüğümüzden bu yana yaklaşık bir saat oldu. Sadece onun önüne geçmeye çalışıyorum. Şu an üstünde bulunduğumuz küçük bir yüksek nokta var. Balık noktası tam orada. Ağın olduğu yer. Onu gördüğümüzde ben buradaydım ve o da bu yöne doğru geliyordu. Şu an o ağaçlık alanında yatıyor olabilir ama onun önünden geçmek zorundayım. Rüzgarın durumuna göre yapabileceğimiz tek şey bu. Tek mantıklı plan buydu. Eğer arkasından gitmeye çalışsaydık rüzgar bizi ele verirdi ve onu tamamen kaçırırdık. Evet, bir şey denemek zorundaydık. Bu gördüğümüz ilk iyi hayvan. Hareket etmeye devam etmeliyiz, evet. Hadi bakalım. Uzun vadeli bir besin planım var ve bu tabii ki büyük ayı içeriyor. Sanırım herkes için de öyle. 100 günü çıkarmak için muhtemelen buna ihtiyacım var. O kara ayı, balık ve küçük avlarla birlikte idare edebileceğime inanıyorum. Ama hafiften de korkuyorum. Artık o bölgenin diğer tarafına çıktım. Nereye gittiğini bilmiyorum. Onu ilk gördüğüm yerin tam civarındayız şu an. Ve buradan kampımdan gelen dumanı net bir şekilde koklayabiliyorum. Muhtemelen başta bizim tarafa bakmasının sebebi de buydu. Yani yeterince meraklıysa bölgede oyalanabilir. Umarım bir şans daha yakalarız.
1: 24. gün, saat 17.12. Kylie'in.
2: İç çamaşırımı yıkadım, harika oldu. Dişlerimi de temizledim. Saçımı yıkamayı düşünüyordum ama sonra dedim ki saçımı keseceksem niye uğraşayım ki? Bu yüzden saçımı keseceğim. Daha önce böyle minicik makaslarla saç kesmedim. İlginç olacak. At kuyruğumu kesiyorum. İşte oldu. Yaşasın. Sanki bir papyon gibi. Kutup modeli. Size göstermek için sabırsızlandım. Bir sürü tuzağım var. Gidip kontrol edeceğim. Umarım şurada bir şey vardır. Çünkü çok açım. Evet, buradaki tuzaklardan birine bakalım. Ah. Hiçbir şey yok. Dün gece ne kadar yiyeceğe ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Eğer düzenli olarak tavşan yakalayabilirsem, iki günde bir tavşan aç kalmamam için yeterli. Bunun ötesinde hayatta kalmanın tek yolu büyük av. O yüzden bir geyik, bir ayı istiyorum. Bu kenardan geçmiş. Çalışmalısınız. Sanırım kendilerini nasıl koruyacaklarını biliyorlar. Efor gerektiriyor, değil mi? Bunun benim şansım olacağını düşünmüştüm. Talihsiz oldu. Sanırım tuzak kurmanın bir parçası da bazen her şeyin planladığın gibi gitmemesi. Tamam, bugün tavşan yok. Ama burada olduklarına dair birçok işaret var. Şöyle hızlıca çevreyi dolaşayım. Tavşan var mı diye bakayım. Şu an hiç kalori almış değilim. O yüzden tabii ki annemin yemeklerini hayal ediyorum. Lisede okulum evime yakındı. Öğle yemeği için eve gelirdim. Bol tereyağı ve karabiberli beyaz çedarlı makarna yerdik. Evet, harika bir şeydi. Sincap alarm veriyor. Daha küçükkense fasulye ve sosis kamp klasiğimizdi. Babamla kuzeye giderdik. Küçük bir karavanımız vardı. Bir ayıyla ilk karşılaşmam da oydu. 4 yaşındaydım. Baba baba bir ayı var dedim. O da oyu dedi. Sabah benzin bidonunda diş izleri vardı. Sanırım doğaya aşık olduğum an oydu. Tamam. Dalın kıpırdadığını duydum. Aman Tanrım.
3: Oh my God.
2: Ah, işte burada.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
10: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
14: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Evet. İlk tavşanımı boğazından vurdum. İyi bir atış olmasına sevindim. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Yoksa oldukça zorlanacağım. İyi atıştı. Kocaman bir tavşan. Normalden daha ağır. Bu gerçekten iyi hissettiriyor. Artık sadece tuzak kuran biri değilim, bir avcıyım. İşte bu. Geri dönüp tavşanı işleyeceğim ve güzel bir tavşan yahnisi yapacağım. Ateş yanarken burada olmak istemiyorum. Burada birkaç yıl yaşlanmış gibi hissediyorsunuz. Tanrım. İçerisi dumanla doluyor. Çıkalım. Hava çok iyi geldi. Duman çok kötüydü. Başım dönüyor. Sersem gibiyim. Dumandan. Umarım kontrol altına girer. Kitaplarda anlatıldığı kadar kötüymüş. Tamam tavşancık. Bu duman barınağımdan çıkmıyor ve gözlerimi yakıyor. Burnumu tamamen tıkıyor. Beni çıldırtıyor. Delireceğim. Tamam. Sanırım bu gece ateş yok. Sönmesine izin vermek zorundayım.
5: ...25. gün... ...saat 9.12... ...Kelly...
4: Biraz tepeye çıkıp oturuyorum... ...şu ağaç kütüğüyle iyi arkadaş olduk... ...bazen burada oturmayı seviyorum... ...bazen... Yukarıdan bakmak iyi geliyor. Yüksek bir yerdeyken kafam hep daha net oluyor. Çok güzel, sakin. Tamam. Belki kampa geri inip biraz daha taş toplarım. Bu kış çok soğuk olacak. Tamamen kapalı bir barınak yapmak istiyorum. Ve hedefim rüzgarın içeri girmediği, tamamen yalıtılmış bir yer. Büyük bir ateş çukuru kurmak istiyorum. Aynı zamanda büyük bir taşı da ısıtacak. Böylece ısıl kütleyle tüm barınağı ısıtabileceğim. Hadi bakalım, bu taşı çıkarabilir miyiz? Aslında toplamam gereken boyut bu. Çok güzel. Ama harcadığım kaloriye değer mi bilmiyorum. Muhtemelen kampa büyük taşlar taşımamalıyım. Ama kendimi durduramıyorum. Çok güzeller ve harika bir şömine olurdu. Taş takıntılı bir deliye dönüştüm ama sanırım buraya gelen herkes biraz böyle oluyor. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Kalorilerin çok değerli olduğunu biliyorum. Ve gereksiz yere harcamamalıyım. Ama iyi bir ateş çukuruna sahip olmak çok güzel olacak. Burada her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Tek yapmam gereken sıcak kalmak ve karnımı doyurmak. Mükemmel uydu. Bayıldım. Evet, hoşuma gidiyor. Gördüğüm şey hoşuma gidiyor. Ah, taş tetrisi oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Burada harika ilerliyorum ve bu bana babamı hatırlatıyor. Çünkü taş işçiliğini gerçekten çok sever. Ve hayallerinden biri bir taş kale yapmak. O yüzden bunu yaparken onu düşünüyorum. Gerçekten babamı düşünüyorum. İşte ateş çukuru. Oh, ellerim çok üşüdü. Ama bunu yapmalıyım. Çünkü daha fazla beklersem kil donacak. Bunu yapamam. Ve bu durumda beni kil donmadan şu duvarı bitirmeye zorlayacak. Bu ateş çukurunu yaptığıma inanamıyorum. Bu resmen devasa. Gerçekten çok büyük. Tüm o taşları buraya taşıdığıma inanabiliyor musunuz? Ama devam etmem gerekiyor çünkü kış geliyor. Kış kapıda.

0: Tek başına da bu sezon 10 hayatta kalma uzmanının anlatılmamış zorluklarla mücadelesini izleyin. Mesela rüzgarda şişen Brandon'ın sesi insana delirtecek kadar rahatsız edici. Bu da o seslerden biri. Kılıç çekilirken çıkan bir ses gibi. Şöyle. Garip bir synth pop tarzı bir şeyler çalıyor sanki. Pekala, hadi bakalım. Ah. Evet, sabah balığı demek için biraz geç oldu ama yine de birkaç atış yapmak istiyorum. Tavşanları kaybettiğim için artık yağ ihtiyacımı alabalıktan karşılayacağım. Umudum bu. Depom azaldığı için odağımı kesinlikle balık yakalamaya vermeliyim. Tutabilirsem ne âlâ. Sadece şu barınağın bitmesini o kadar çok istiyorum ki, hem bugünler için hem de daha da kötüleştiğinde ona ihtiyacım olacağı için. Ama önümüzdeki birkaç gün içinde yiyeceğim biterse iş gerçekten zorlaşır. Büyük babamın Arkansas'ta çocukken yaşadığı açlığı anlattığını hatırlıyorum. Annesi onu terk etmişti ve kardeşleriyle birlikte çocuk yaşta ormanda kök kazdıklarına dair hikayeleri vardı. Ve ben de benzer şeyler yaşıyorum sanırım. En büyük çekincelerimden biri ailemin, özellikle annemin beni böyle zorlanırken görmesi. Çünkü o taraftan büyük bir endişe geleceğini biliyorum ve bunu istemiyorum. O endişe başarılı olmamı zorlaştırıyor. Bu da beni düşündürüyor. Ama 100 güne ulaşmak için biraz zorluktan geçip rahatsız yaşamam gerekecek. Aa, ısırdı. Evet. Evet, tamam. Tamam. Bunu alalım. Kayalara girme sakın. Kayalara kaçmaya çalışıyor. Şu an kayaların etrafından dönüyoruz. Tamam, balık burada. Balık burada. Panik yapma. Panik yapma. Ne?
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Tam o anda geliyor.
10: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
5: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
6: Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
12: Evet. Evet. Evet. Evet. Buradasın. Seni çok sağlam tuttum. Teşekkürler balık. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. İşte bu. Şu balığa bir bakın. Şuna baksanıza. Evet, evet, evet. Merhaba güzelim. Çok güzelsin, çok. Şu balığa bakar mısınız? Bu yağlı bir balık, hem de çok. millet, millet. Bu şu an benim için çok büyük bir şey. Şuna bakın. Rüzgara dayanabileceğim ve iyi beslenirken barınağım üzerinde çalışabileceğim.
13: 26. gün. Saat 11.49. Kylie'in.
14: Geçen gün duman o kadar kötüydü ki kendimi gaz odasındaymış gibi hissettim. Dün gece bunu düşündüm ve fark ettim ki belki de dumanın kötü olmasının sebebi şu. Yapı kurallarında bacanın evin en yüksek noktasından daha yukarıda olması gerekir. Ben de kil topladım. Onu yerleştirip kilden bir baca yapmam lazım. Böyle iyi olacak. Tamam. Direkt işe girişeceğim. Mükemmeliyetçi değilim. Her küçük detayı dert etmeyeceğim. Ben daha çok büyük resim insanıyım. Onu güzelce çatının tepesine bağlamak istiyorum. Benim için işlev görünüşten önce gelir. Çalışıyorsa devam ederim ve her zaman ilerlemek isterim. Her günü bir öncekinden daha iyi yapmaya çalışırım. Bence bu bir beceri ve ilerleme konusunda oldukça iyiyim. Tamam. Bu eğlenceliydi. Bacamın başlangıcı. Harika görünüyor. Acıkıyorum, o yüzden gerçekten işe yaramasını umuyorum. Hadi çek dumanı. Bu deneyimin tamamı tam bir zihinsel eğitim kampı. Ve bazen o kadar dip bir noktaya düşersin ki oradan çıkabilir misin bilemezsin ama yine de çıkarsan sanırım işe yarıyor. Sonra bunu hatırlayacaksın ve bir sonraki düşüşünden çıkmak için yakıt olarak kullanabileceksin. Millet sanırım işe yarıyor. Çekmeye devam et. Şimdilik bu bacayı başarılı sayıyoruz.
13: 26. gün. Saat 13:27. Joel.

Kendimi oyalamak için küçük bir oyunum var. Özellikle böyle iyi geçmeyen günlerde işe yarıyor. Evet, tamam. Dört aynı şekli tutturmaya çalışacağız. Bir, iki, ve iki, üç. Tamam, bu pek iyi bir atış olmadı. Burada eğlenmenin bir yolunu bulmak gerçekten bir hayatta kalma becerisi. Kendimi meşgul tutmam gerekiyor çünkü burada sürekli savaş verdiğim şeyler var. Yalnızlıkla başa çıkmak. Her gün bununla mücadele etmem gerekiyor. O yüzden her gün kendime zihnimi meşgul edecek görevler veriyorum. Bunlar benim için çok önemli. Yaratıcı olmak da motivasyonumu korumak için düzenli olarak yapmam gereken bir şey. Tamam, hadi işe koyulalım. Çoraplarla çıplak zeminde yürümemek için bir terlik yapacağım. Tamam. Tavşan postallarım var. Posta alıp terliğin içine yerleştireceğim. Sonra ön kısmını ayak parmaklarımın üstünden geçirip şu üst kısmın altına doğru saracağım. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu gerçekten sıcak tutuyor. Tavşan terlikleri. Tamam. Uzun uzun düşündüm ve bir mandolin yapmaya karar verdim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunu bir parça huş ağacından yapacağım. Oğlumun ileride bir müzik aleti çalıp çalmayacağını sık sık merak ediyorum. Şu an 2,5 yaşında. Tabii ki çok küçük. Ama evet, bu harika olurdu. Burada olduğum her gün oğlumu özlemekle mücadele ediyorum. Onunla konuşmamak ya da onu görememek bazen gerçekten çok zor. Sadece çaresizlik hissi. Ama bu yüzden bunu zihnimden çıkarmam gerekiyor. Öndeki üç çubuğu hizaladık ve burada yuvalar açtık. Arkada da düzleştirilmiş ve hafifçe oyulmuş bir bölüm var. Tuzak telim olmasaydı bu gitarı yapamazdım. Sanırım bir mandolin yaptım. Bakar mısınız? Evet, gayet iyi oldu.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
2: Otobit'te. Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
3: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson Hushed. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushed, kompakt, güçlü ve sessiz.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Vay toplantılar!
7: Vay ödevler!
8: Vay bu işler!

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: ...27. gün... ...saat 9.23... ...7 kişi kaldı... ...Kelly...
7: Herkese günaydın... ...saat... ...ah bu çok komik... ...tam çok sakin... Güzel bir sabah diyecektim ki tam sakin dediğim sırada rüzgar çıktı. Hava gerçekten çok soğuk. Bakalım bugün ne olacak? Geçiş yapıyoruz. Bugün bir geçiş günü. Taştan ahşaba geçiyoruz. İlk ahşap parçayı yerleştireceğim. Şöyle bir şey. Bugün gerçekten kışın hızla geldiğini hissediyorum ve yapılacak çok iş var. Tahminimden çok daha fazla. O yüzden bu duvarı kapatmaya başlıyorum. Bunu yapmam şart. Şuradan yukarı doğru çıkıp tüm küçük boşlukları yosunla dolduracağım. Tamam. Oldu. İşte başlıyoruz. Duvarı bitirmenin büyük finali. Bu mevsimin değiştiğinin bir işareti. Açık bir duvara sahip olmak güzel. Ama kutup kışı geliyor. Duvarı kapatma zamanı. Tamam, işte oldu. Artık sabah nasıl uyanacağımı bile bilmiyorum. Çünkü genelde dışarı bakıp ışığın değiştiğini görürdüm. Muhtemelen yarın sabah yanlışlıkla geç uyanacağım. Artık gerçekten yerleştim. Burası benim evim gibi geliyor. Bir barınak yaptım. O yüzden gerçekten burada var olabildiğimi hissediyorum. Tuzak hattımı kurdum ve yiyecek geliyor. Ve bana göre artık sadece hayatta kalmıyorum. Gerçekten burada yaşıyorum. Burası benim evim gibi. Ve artık kışın başlamasına hazırım.
6: ...27. gün... ...saat 15.21... ...Amos...
8: ...yürürken bunu buldum... ...genelde derelerde olur... ...bir kutu gibi... ...evet... ...bütün bir balık var içinde... ...emin değilim ama... Kötü kokan bir şey. Pekala. Hadi ağ kontrol edelim. Şu anda neredeyse her gün o ağda balık yakalıyorum. Bu yüzden benim hesabıma göre bir aylık yiyeceğim var. Ama metabolizmamın nasıl çalıştığını fark ediyorum. Aslında bu sadece 15 gün yetiyor. Çünkü çok fazla yiyorum. Şu an 77 kiloyum. Normal hayatta bir restoranda iki ana yemek yerim. Üstüne birkaç tane de başlangıç. Metabolizmam ve yaptığım iş yüzünden çok fazla enerji harcıyorum. O yüzden mümkün olduğunca çok balık yakalamak istiyorum. Ve bunu da başarıyorum. Hayır. Lanet olsun. Şu çekişe bakın. Şuna bakın. Bununla çekebilir miyiz bakalım? Suya düşürmemem gerekiyor. Evet dostum, düşersen berbat olur. Hadi bakalım, işte oldu. Az kalsın ağımı kaybediyordum. Evet, onu yakaladım. Evet, işte bu. Harika görünüyor. Kar yağıyor. Ağda da hiçbir şey yok. Suyu ve havayı sürekli gözetlemem gerekiyor. Ah. İşe devam etmeliyim. Sadece birkaç saat balık tutmak için bile çok üşüttü. Ve fark ediyorum ki hava artık hep bu kadar soğuk olacak. Bolca odun toplamam gerekiyor. Baltaya minnettarım. Bunu kazanmak çok fazla beceri gerektirecek. Ve biraz zeki olmak gerektiriyor. Çünkü üşüdüğünde zihnin sana oyunlar oynamaya başlıyor. Zihnin sesini buradan vazgeçirmeye çalışıyor. Çünkü aslında vücudunu korumaya çalışıyor ve bir an pes düğmesinin olduğunu bilmek kötü bir şey. Basıp eve dönmek çok kolay olur. O yüzden buna karşı koymak gerçekten çok zor. Bu yüzden elimden geldiğince hazırlanmaya çalışıyorum. Zihnimin bana oynadığı oyunlardan kurtulmak istiyorum.
9: Saat 20.37.
8: Artık yerde ciddi miktarda kar birikiyor. Baltam nerede acaba? Acaba onu dışarıda mı bıraktım? Onu bulmam gerekiyor. İnanamıyorum. Bu yaptığım en aptalca şeylerden biri. Aletlerin en önemlisi. Baltamı kaybetmek istemiyorum. Onu bulmak zorundayım. Kar işi zorlaştıracak ama bulmak zorundayım. Vay canına. Şu kara bakın. Ne kadar aptalca. Bir bakalım. Ha, burada mı? Hayır, burada göremiyorum. Bu gerçekten aptalca. Baltam olmadan nasıl odun keseceğim?
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
11: kredi? Otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.

0: değerli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler hep bebekle büyürler.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Vay toplantılar.
11: Vay ödevler.

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Bu hatayı yapmamam gerekiyordu. Sanırım dışarıda fazla kaldım. Ayaklarım çok ıslandı. Ellerim de üşüdü ve pek bir şey yapamıyorum. Yarın baltayı bulmak zorundayım. Umarım çok fazla kar yağmaz da tamamen kaybolmaz. Bu büyük bir sorun olur. Onu bulmak zorundayım.
6: ...28. gün... ...saat 9.42...
5: Daha dışarı çıkıp kaybettiğim baltamı arama zamanı. Onu dışarıda bırakmam büyük hataydı. Ah, böyle bir hata yapmış olmam çok can sıkıcı. Belki de artık böyle hatalar yapmaya başlıyorum. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Artık böyle hatalara yer yok. Dün buralara baktım ama göremedim. Şimdi de göremiyorum. Adımlarımı geri takip edeceğim. Zihnimi ve ruhumu güçlü tutarsam her şeyi yapabilirim. Buna gerçekten inanıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Ha. İşte orada. Evet. Ne kadar da aptalım. Bebeğim benim. Seni karanlıkta dışarıda bıraktım. Çok özür dilerim. Bir daha asla olmayacak bebeğim. Tamam mı? Ah. Lütfen beni affet bebeğim. Affet beni. Güzel baltam. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir durumda pozitif kalmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Çok kötü bir durum yaşayabilirsin ve bu seni kötü bir yola sürükleyebilir. Ama pozitif bir bakış açın olursa bu devam edebilmen için gereken ekstra motivasyonu sağlar. İyi bir ders aldım.

0: 29. gün. Sabah 8:42. Roland.
1: Görünüşe göre çabalarımız boşa gitmiş. Ada balık yok. Belki de bu ettiğim kötü küfürlerin cezasıdır. Her neyse. Tehlike kayası bana şans getir. Şu an kök kazmaya gidiyorum ama biraz da meyve toplayabilirim. Umarım o ayı tekrar gelir. Av için özel bir zaman ayırmam. Hadi, ayı avına çıkalım diyemezsin. Burada her gün yürürsün ve bir gün karşılaşmayı umarsın. Tek yolu bu. Ama baltaya ihtiyacım olmadığında yayı alırım. Onu her gördüğümde direkt av moduna geçerim. O zamana kadar. Hayır, hayır, hayır. Şimdi en sevdiğim kısım kızılcıklar. Bu kızılcıkları toplarken atalarımla bağ kuruyormuşum gibi hissediyorum. Bu bağı seviyorum. Evet, bu bizim kış meyvemiz. Bu bizim sebzemiz olacak. Eskilerin yapmak zorunda olduğu şeyleri yapmayı seviyorum. Evet, eski yöntemler oldukça değerli. Evet, bu çok önemli. Bizi onlardan ayıran tek şey elektrik. Işıklar bir gün giderse herkes büyük bir uyanış yaşayacak. Evet. Elektrikler gittiğinde herkes uyanacak. Şu kaya sırtının hemen arkasında bir misk öküzü var. Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım ve umarım onu vurabilirim.

0: Programımıza hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu haftaki bölümde Roland, Joe, Joel, Kylie, Kelly ve Amos yer alıyor. Bölümün sonunda herkes kutupta tek başına bir ayı tamamlamış olacak. Kelly şu anda bir ay oldu. Kendini acaba nasıl hissettiğini bize anlatabilir misin? Sonuçta bir ay uzun bir süre.
1: Harika hissediyorum. Bence yavaşlayıp bu vahşi yerin ritmine ayak uydurmak yaklaşık bir ay kadar sürüyor. Yani gerçekten buraya yerleşiyorum. Ve kendimi çok dengede hissediyorum. Çünkü barınağım gerçekten iyi ilerliyor.
0: Bunu her sezon görüyoruz. Yaklaşık bir ay sonra insanlar geride bıraktıkları sevdiklerini düşünmeye başlıyorlar. Kylie, bundan bahseder misin?
2: Çocukluğumu ve çok eskiden kurulmuş ilişkileri düşünmeye başladım. O insanları tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Bu bana çok ilginç geldi.
3: Evet Kyle, bende de aynısı oldu. Normalde aklına bile gelmeyecek anılar bir anda ortaya çıkıyor. 5-6 yaşındayken olan şeyler mesela. Hepsinin geri gelmesi çılgınca. Ve bu çok değerli. Çünkü modern hayatta böyle deneyimler yaşayamıyoruz.
0: Güzel. Taşralı olmaktan bahsedelim. Taşralı olmak deyince sıra sende Roland.
4: Taşralı zihinsel durumumu da anlatabilir. Ortama alışmanı da. Artık taşralısın. Uzun zamandır oradasın. Ev gibi hissettiriyor. Artık çok taşralı olduk. Ayrıca kampına geldiğimde sana iltifat olarak da söyleyebilirim bunu. Yaptığın şeyler çok iyi, evet. Taşralı oluyorsun derim.
0: Kylie ve Kelly de aslında taşralı oldular. İkisi de farklı sorunlarla karşılaştı ve uyum sağladı. Kelly, ateş çukuru için taş yapıyı inşa ederken kil kullandın. Bunun önemini anlatabilir misin bize? Acaba bu fikir nasıl geldi sana?
1: Evet, kil o ateş çukurunu inşa ederken çok önemliydi. Sadece taşları üst üste koyarsam aralarında boşluklar kalıyordu. Kili o boşlukları doldurmak için kullandım. Böylece dumanın içeri girecek yeri kalmadı. Soğuk havanın da içeri girmesini engelledi. Dumanın çıkabileceği tek yer baca oldu.
0: Kylie'in baca ilk denemede çalıştı mı? Göründüğü kadarıyla gayet başarılıydı.
2: İlk olarak test etmek için huş kabuğundan geçici bir boru yaptım. Çekiş olacak mı diye baktım. Olduğunu görünce devam edip kil bacayı yaptım. Yani çalışıyordu. Tabii hala biraz ayar gerekiyordu. Ama biliyoruz ki Kelly'ninki harikaydı. İzlerken bayağı kıskandım.
0: Kylie, aslında hep merak etmiştim. Bölümleri izlerken, tabii diğerlerinin neler yaptığını o an bilmiyordunuz ama sonradan izlerken diğer barınakları görünce şaşırıyor musun? Yani diğer barınaklar sana göre farklı fikirler mi içeriyor?
2: Evet, izlemeyi çok sevdim. Roland'ınki çok farklı ve sağlam görünüyordu. Joel'ın bulduğu kutularla yaptığı küçük baca da oldukça havalıydı. Herkes uzun vadeli düşünüyordu. Bu güzeldi.
0: Evet. Joel, mandolini eve götürdün mü?
3: Evet, evet. Getirdim. Evet. İşte burada.
0: İşte, çok iyi.
3: Şarkımın bu şekilde bölüme konulmasına gerçekten inanamıyorum. Hem minnettarım hem de biraz utandım. Bunu beklemiyordum açıkçası.
2: Çok tatlıydı.
3: Teşekkürler Kyle.
1: Bence harika bir şarkıydı.
0: İyi iş. Joe, sonunda tuzak attığında başarıyı yakaladın. Ama sonra başka bir yırtıcı tarafından avın çalındı.
5: Bir yırtıcının tavşanları almaya başlayabileceği düşüncesi korkutucuydu. Muhtemelen küçük bir hayvandı. Çünkü gövdeyi taşımamıştı. Eğer biri beni çözmüşse, o yiyecek kaynağını kaybetme ihtimali beni gerçekten çok endişelendirdi.
0: Peki, şimdi de o dev göl alabalığına geçelim. Tepkin, tam anlamıyla saf bir sevinç oldu. O anda neler hissettin balığı avlayınca? Yani ilginç bir anda aslında. Yani böyle büyük bir balığı avlamak hele.
5: O hayatın gerçekten yaşandığını hissettiğin tam içinde olduğun anlardan biriydi. Tam da balık yakalayamayacağımdan şüphe etmeye başladığım bir anda oldu. Ve o büyüklükte bir balık yakalamak, bence 10 günlük yemek demek. Üstelik kıyıda oltadan kurtulmak üzereydi. O yüzden neredeyse panikleyip suya atlayacağımı görüyorsunuz. Bu benim için hayatımın balığıydı.
0: Gerçekten muhteşem bir duygu. Su kenarında olmaktan bahsediyordun. Biraz buna değinmek istiyorum. Roland, bence insanlar o kayalıkların kenarının ne kadar tehlikeli olduğunu tam olarak anlayamıyorlar. Evde izleyenler için biraz anlatabilir misin? Böyle bir yerde kayıp düşsen ne olur? Orası aslında hem kaygan hem de çok derin bir yer. Oradan kaydığın anda her an her şey olabilir. O yüzden biraz senden dinlemek isteriz.
4: Evet, kesinlikle çok derin. Kenarın hemen yanında yaklaşık 6 metre, belki daha da fazla derinlik var. Kamera bunu sizin gördüğünüz gibi yansıtamıyor. Çok dik bir yer. Üstüne dalgaların sıçramasıyla yüzey kaygan oluyor, evet. Lanet olsun, lanet olsun! Kes şunu! Suya düşmenin yüzlerce yolu var. En iyi ihtimalle sırılsıklam olursun. Belki hipotermi geçirirsin, bilmiyorum. Çok kötü bir senaryo bu. Boğulup ölmek. Her şey biter, orada hemen olabilir.
0: Baş edilmesi gereken tek şey su değil. Pek çok başka tehlike de var. Çok küçük şeyler büyüyebilir. Özellikle sinir bozucu hale gelen küçük şeylerden bahsediyorum. Şimdi biraz rüzgara gelelim. Rüzgar büyük bir faktör. En azından büyük bir rahat...
4: Şunu! Suya düşmenin yüzlerce yolu var. En iyi ihtimalle sırılsıklam olursun. Belki hipotermi geçirirsin, bilmiyorum. Çok kötü bir senaryo bu. Boğulup ölmek. Her şey biter... Orada hemen olabilir.
0: Baş edilmesi gereken tek şey su değil. Pek çok başka tehlike de var. Çok küçük şeyler...

0: O, sonunda delirmeye başlıyor. Sebep yalnızlık değil. Yüzünün birkaç santim önünde sürekli şişen Brandon'ın sesi. Her zamankinden daha zorlu.
1: Rüzgarın burada en büyük düşmanım olacağını biliyordum. Ve öyle de oldu. Bu beni delirtiyor. Daha fazla rüzgar, hep daha fazla. Soğuk umurumda bile değil. Rüzgar. Sanki derimin altına işliyor. Kanıma karışıyor. Beynime ulaşıyor ve hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Rüzgara kızgın hissediyorum. Sadece bir aptal rüzgara durması için bağırır.
0: Gerçekten o kadar kötü müydü?
1: Kötü demezdim. Acımasızdı derdim. Rüzgar beni sinirlendiriyor. Bazen düzgün düşünmek zor oluyordu. Etrafındaki her şeyi duyabilmek istiyorsun. Sakin bir şekilde oturup bir sonraki hamleni planlamak istiyorsun. Ama rüzgar sanki sürekli seni dürten sinir bozucu küçük bir kardeş gibiydi.
0: Son bir şey daha. Roland, bölümün sonunda o misk öküzüne ateş ettiğini görüyoruz. Onu vurabildin mi? Bunu sormak zorundayım.
2: Bunu izleyip göreceğiz. Yani bu işin büyük ödülü o. Herkesin peşinde olduğu büyük av, büyük bir baskı vardı.
0: Herkesin peşinde olduğu büyük av. Herkes bu büyük ödülü kazanmak istiyor. Bunu öğrenmek için izlemeye devam etmeniz gerekecek. Bu bölüm şimdilik bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Ben Colby Donaldson. Bize katıldığınız için teşekkürler. Ayrıca Roland, Joe, Joel, Colleen, Kelly ve Amos'a da teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bir sonraki bölümden bir kesit. Hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşürüz.
3: Tek başınanın gelecek bölümünde.
1: Lanet olsun. Ayı depomdan balık çalıyordu.
4: Aman tanrım. Ağam gitmiş. Balık olmadan uzun vadede burada kalamam.
1: Neden yağmur? Şu an kutupta yağmur yağmaması gerek.
5: Şu kaya sırtında. Bazen sadece riske girmek zorundasınızdır.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
13: Dardanel'den. Tam o anda bir yumruk.
14: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
15: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. Bim, bim,
16: bim, bim, bim. Fotoğrafımızı çeksene ya.
17: Üşüdük halkama.
18: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de.
19: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle

0: Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
2: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
1: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
2: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
3: Herhangi bir hayati tehlike durumunda hedef çok basit. Hayatta kal. İlk 72 saatten sonra hayatta kalma şansı önemli ölçüde düşüyor. Programımızın bu bölümünde...
4: İşte böyle.
5: Hadi.
4: Gözüm.
5: Grady'yi ateş yakacağım konusunda söz verdim ve o ateşi yakacağım.
3: Grady ve Bill, Shiri Ant Dağları'nın uzak bir bölümünde hayatta kalabilmek için destansı bir mücadele vermeye devam ediyor.
6: Eğer ateşi yakamazsak çok fazla zaman ve enerji kaybı olacak.
3: Yemek, su ve ateşe 36 saati aşkın süre erişilememiştir.
5: Lanet olsun. İnanamıyorum. Söz vermiştim. Lanet olsun. Grady'yi de kendimi de hayal kırıklığına uğrattım.
3: Ve gece düşen sıcaklıklar ekibi felaketin eşiğine getirir.
6: Sıkı giyin. Yenilgiyi kabullenmeyi sevmiyorum. Ama bu gecenin üstesinden gelemeyebiliriz.
3: Yeşil bereli Grady Powell ve ilkel hayatta kalma uzmanı Bill McConnell farklı dünyaların insanları. Bir araya geldiler ve gezegenin en çetrefilli hayatta kalma mücadelesinin içine düştüler.
5: Ateş için bana bir şans daha vermen lazım.
6: Kesinlikle eve gitmek istemiyorum.
3: Birkaç temel eşyayla.
6: Domuzun kendi başına çete geçmesine imkan yok.
3: İyi bir ekip çalışmasıyla.
5: Harekete geçmek istiyorum ama önce Grady'nin onu mızrağımın odak mesafesine getirmesini sağlamalıyım.
3: Ve yaşama isteğiyle.
6: Bir hayvan öldüreceğim. Onu üstüme atıp mutlu bir şekilde buradan çıkacağım.
3: Her hayatta kalma mücadelesinin ilk 72 saati kritik.
6: Yakaladın mı?
3: Canlı kalmak için.
5: Bizi öldürmeye kalkışmadan önce bu dağın tepesinden inmeliyiz.
6: Kalkışıyor zaten.
5: Kar ve buzdan başka hiçbir şeyin olmadığı bir cinnet denizinin ortasındayız.
3: Yeni ortaklar yeşil bereli Grady Powell ve ilkel hayatta kalma uzmanı Bill McConnell, Shiri Ant Dağları'nın uzak ve vahşi bir bölgesinde 36 saat boyunca mahsur kaldılar.
6: Bulunduğumuz yerde gerçekten çok fazla tehlike var. Donabiliriz. Bu dağdan aşağı düşebiliriz. Yanardağ patlayabilir. Doğa ananın bizi burada unutmamasına sebep olacak hiçbir şey yok.
3: Kurtuluş arayışı sıcaklığın sıfırın altında olduğu ve rüzgarın saatte 112 kilometre hızla estiği aktif bir buzul yanardağının üzerinde deniz seviyesinden yaklaşık 250 metre yüksekte başladı.
5: Bu tepeden mümkün olduğunca çabuk inmek istiyorum.
3: Ve yeni ortaklıklarının gücünü test ettiler.
6: Aşağıda kayadan yapılmış bir barınak görünüyor. Gel bir bakalım.
5: İtmeye devam etmemiz lazım. Ağaçların oraya inmemiz lazım. Adamla bu sabah tanıştık ama ona güvenmek zorundayım.
6: Tek bildiğim şey dışarıdaysak ve barınağımız yoksa ölmüşüz demektir.
5: Tabiat ana bir kez geğirir ve pat diye giriş kapanır. Burada bir çukur olduğunu bile kimse bilmiyor.
3: Bir insanın fiziksel ve zihinsel kapasitesinin azalmaya başlamasından sonra hayatta kalması için gerekli kritik son 72 saatlik dilime her dakika daha da yaklaşıyorlar.
5: Kayadan ve buzdan artık uzağız ve bakkala doğru iniyoruz. Bir takım ham maddelere ulaşabildiğim zaman daha rahat edeceğim.
3: Ama tüm çabalara rağmen dondurucu gece soğuklarıyla mücadele etmek için kalori ve su takviyesi yapamıyorlardı. Ve hatta ateş bile yakamıyorlardı.
5: Hadi. İşte hala...
6: Hadi. Gözüm. Dostum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu gece hiçbir şey yapamadık. 36 saat geçti ve hala sıfıra yakın suyumuz, birkaç tane çileğimiz var. Ateşimiz hala yok. Bu gece burada ateş yakabilmek için her şeyimizi ortaya koydum. Ama olmuyor işte. Sıkı giyin, soğuk olacak. Yenilgiyi kabullenmeyi sevmiyorum ama bu geceyi atlatamayabiliriz. Bu artık son nokta olabilir. Ölü bedenini taşıyormuş gibi hissetmiyorum. Hadi biraz uyumaya çalış. Lanet olsun. Uzun bir gece olacak. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Yani kötü. Çok kötü bir durum.
3: Şimdiki sıcaklık gece saatlerinde dondurucu dereceye yaklaştı. Hipotermi tehdidiyle burun burunalar. 72 saatlik süreye bile ulaşamadan medeniyet arayışları sona erebilir.
7: Şu an hareket halinde olmam gerekiyor. Yay matkapla uğraşırken taban katmanlarımda biraz nem birikmiş. Sallanıyorum ve biraz soğuk alıyorum. 36 saat oldu ve 72'ye ulaşabileceğimizden emin değilim. Motor becerilerimi istediğim şekilde kullanamıyorum. Ateşsiz, yemeksiz ve susuz kaldık. Zavallı bir gece geçireceğim ve neler olacağını kestiremiyorum. Ayaklarımın kan akışının hızlanması lazım. Pekala, kararsız bir hal almaya başladım. Düşmeden önce bir yere oturmam lazım.
6: Nasılsın? Tamamen kuruluyor musun?
7: Hayır.
6: İhtiyacım varsa orta tabanlarımdan birini çıkarabilirim.
7: Ben toparladığım döküntü yığınının içinde öylece yatacağım ve buna gece diyeceğim. Biliyorsun, öğrendim. Dedemden çok şey öğrendim ama 10 yılımı Tom Brown için çalışarak ve onun altında eğitilerek geçirdim. Şöyle bir sözü vardı. Aptal olacaksan sağlam aptal ol. Çıra olmamak için aptal olduğumu düşünüyorum.
6: Onlara zeki izciler, güçlü izciler diyoruz. Ve şimdi benim güçlü olmam gerekiyor. Kurtuluş için uyandığımız sürece yarın her zaman var.
3: Barınak ateşleri olmamasına rağmen dün gece Grady ve Bill'in hipotermiye yenik düşmesini engellemek için yeterli korumayı sağladı. Ancak 48 saatlik sınır hızla yaklaşırken dikkatlerini bir günü aşkın süreden beri bulamadıkları suyu bulmaya vermeye yönlendirdiler.
6: Eğer bir hayatta kalma mücadelesinin içindeysen ve 48 saattir susuz, yemeksizsen buna isyan ediyorsun. Şimdi bütün enerjimizi su bulmak için kullanacağız. Aksi takdirde bugün can veririz. İşte bu duruma sinir oluyorum. Nasıl olur da bir yağmur ormanında olurken hiç su bulamayız?
7: Yağmur ormanında ölmek gizemli bir gidiş olurdu. Bir yerlerde bir şekilde suya rastlamamız lazım. Sadece içmek için değil, su bizim buradan çıkış yolumuz.
6: Artık yokuş aşağı gitmiyoruz.
7: Bak, bu güzel bir haber olabilir. Artık yükseklik kaybımız yoksa suya yakın sayılırız. Şuna bir bak.
6: O ne?
7: Taze domuz izleri. İzimizi vahşi bir domuzla paylaşıyoruz ve işaret taze.
6: Şu an ava gitmek için enerjim yok, ne olursa olsun.
7: Bu noktada biraz anlamsız. Biraz suya ihtiyacımız var ama bu kesinlikle bir vahşi domuz ve taze bir iz. Ne kadar aç olsam da su kaynağı olmadan şu an hiçbir şey yiyemem. Çünkü sindirim için bedenimden daha fazla nem çekilecek. Belki suya yönelmiştir.
6: Ümit edelim. Şunları biraz takip edelim ve neler olacak görelim.
7: Dizlerim ağırlaştı. Bu dalların arasından yürümek iyice zorlaşmaya başladı.
6: Dostum, kalçama fleksörü attı. Kramp girdi ve laktik asit oluştu. Artık bazı yeteneklere sahip olamayacaksın, düzgün düşünemeyeceksin. Ayrılıp oturmak istersin ama sonra bunun yerine kalkma, hayatta kalma ve su bulma iradesi alır.
7: Eğrelti otları genelde su gibi. Ama yine de bir yağmur ormanının içindeyiz. Bir saniye buraya gel.
6: Ne yapıyorsun?
7: Bir saniye buraya gel.
6: Neyin var senin?
7: Hisset, hisset. Gel buraya, gel buraya, hisset.
6: Ağaç.
7: Elini ağaç boyunca gezdir.
6: Soğuk bu.
7: Soğuk çünkü ıslak dostum. Bu Aryan.
6: Her şey
7: sadece
6: ıslak.
7: Nehir diplerinde büyür.
6: Bu iyi bir şey.
7: Şimdi suya daha yakınız. Anladın mı?
6: Tamam, artık ağaçlara sarılmayı bırakalım. Gidip bulalım. Hadi.
7: Ekosistemi okumayı öğrenmek ve bazı belirli bitkilerin birlikte büyüdüklerini anlayabilmek lazım. Bunlar peyzajda akıllıca kullanabileceğiniz iyi göstergelerdir. Çok teşekkür ederim.
6: Tamam, ben gidiyorum.
7: Suyu bulduk bebeğim. Eğer her bölgede bir takım şeyleri kavrayabilirsen, suya gitgide daha çok yaklaşabilirsin. Bak, önünde birkaç tane daha var.
6: Tuhaf.
7: Bulduk.
6: Bil aceleci bir adam. Ağaçlar hakkında çok şey biliyor. Ama benim onunla oturup baş edecek vaktim yok. Devam etmek zorundayız.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
9: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
10: Ona biraz daha var gibi.
9: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
10: Ay çok güzel olur.
9: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
11: Bizim için ilk sırada.
9: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
12: Bayağıdır aklımda da.
9: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır. Ne var sırada Denizbank
8: burada. İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
14: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır... Bebekler hep bebekle
13: büyürler. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Vay toplantılar.
10: Vay ödevler.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Yeşil bereli Grady Powell ve ilkel hayatta kalma uzmanı Bill McConnell, Şili Ant Dağları'nda aktif bir yanardağın eteklerindeki ılıman yağmur ormanında mahsur kaldılar. 48 saati geçtiler ama dehidrasyonu uzak tutmak için yeterli miktarda su kaynağı elde edemediler.
9: Bir miktar suya bir şekilde rastlamamız lazım. Sadece içmek için değil, su bizim buradan çıkış yolumuz. Eğrelti otları genelde su gibidir.
8: Nemli koşullarda gelişen flora tespitinin üzerine...
9: Burada hisset. Sadece nehir diplerinde yetişir.
8: Artık Grady ve Bill araziyi okuyor. Su ve potansiyel kurtuluş yolları için ipuçlarını takip ediyorlar.
9: Lavın tepenin en üstünün ve en altının dışında en kolay akışın olduğuna karar verdiği yer burası. Genellikle suyun aldığı yol aynıdır.
8: Çevredeki suyun kirlenmiş olması yakın zamanda volkanik bir aktivitenin gerçekleştiğinin kanıtı anlamına geliyor.
9: Bu eski bir lav akışı değil. Bu toksik sorunuyla uğraştığımız anlamına geliyor son birkaç haftadır. Bu külün tamamı yokuş aşağı bulmayı umduğumuz suya dökülüyor. Yani su kanalını bulmamız bizim kesin çıkış yolumuz olacaktır. Ama kirlenmiş su içme riskini almaya gerçekten değmez. Buradayız dostum, suyu bulduk, güven bana. Bu sadece su boyunca yetişir.
10: Dinle dostum, dinle.
9: Duyuyor musun?
10: Dinle. Duyuyor musun? Dinle. Tam şurada, duyabiliyorum.
9: Acele etme, suyumuz var evet ama unutma çok fazla kül de var.
10: Ah, sonunda. Nihayet.
9: Ağır ol dostum, ne yapıyorsun?
10: Su içmeye çalışıyorum, sen ne yapıyorsun?
9: Hayır, su falan içmiyorsun. Şaka mı bu? Ne yaptığını sanıyorsun? Eğer suyu içersek ne olacağını çok iyi biliyorsun. Half'la başladık, şimdi Dagobah'dayız ve ağzım Tatooine gibi kuru. Bu tam da ihtiyacımız olan şey ama tek bir yudum bile içmeye değmez.
10: Bu saatten sonra umurumda değil.
9: Şu durumda güçten düşmeyi göze alamayız. O suyu içmeyeceksin dostum. Duydun mu beni?
10: Şu anda hiçbiri gerçekten umurumda değil. Kaybedecek bir şeyim kalmadı. Bu suyu burada içemiyorsak benim işim bitti dostum. Anladın mı? Üzerindeki volkanik olaylardan dolayı burada su içmek güvenli değil. Tek istediğim kafamı suyun içine sokup kusana kadar suyu içmekti.
9: Biliyorum, ben de senin kadar susadım ama bu durumda kendimize zarar veremeyiz. Bir şekilde bu suyu arıtmanın bir yolunu bulmalıyız. Susamışsan zaten dehidrasyona uğramışsındır. Olayların gidişatını verdiğin kararlar belirler ve biz aşağı doğru sürükleniyoruz. Ben bu adama bilmediği hiçbir şey söylemiyorum. Grady iyi bir mücadeleci ama yeşil bereliye ne yapacağını söylemek, gümüş sırtlı gorile ne yapacağını söylemek gibi. Yankılara karşı hazırlıklı olmalısın.
10: Tamam. Ana yolu bulduk. Eve gidiş yönümüz burası. Tankını doldurmadan yol alabilir misin?
9: Hayır.
10: Biliyorum olması gereken bu değil. Suda zararlı maddeler var ve vücudumuz için iyi değil. Ama o aradığımız medeniyete ulaştığımız zaman gereken ilaçlara da ulaşacağız.
9: Dostum, sadece rahatla ve sonunda bir çıkış yolu bulduğumuz için şükret. Üçüncü güne girdik. Saat işliyor ve bizim şu an sağlıklı, kolektif kararlar vermemiz gerekiyor.
10: Kes sesini.
9: Gerçekten mi?
10: Suyun yüzeyindeki o şeyi gördün mü?
9: Evet, bir kaya.
10: Hayır. Kayanın yanında. Bu tarafa doğru bir şey geliyor.
9: O bir fışkırma mı?
10: Evet. Tam orada bir kaynak var dostum. Bir su gördüm. Gerçek doğal bir kaynak olabilirdi.
9: Hey tamam. Tamam bekle.
10: Beni artık sudan uzak tutmaya çalışma.
9: Lütfen,
10: umurumda değil.
9: Lütfen. Bir kaynağımız olduğunu teyit edelim önce.
10: Hayır o bir
9: kolektif
10: kaynak.
9: Kolektif kararlar unutma. Tamam
10: bir
9: mı?
10: Kaynak.
9: Kolektif kararlar.
10: Beni durdurmaya çalışma Bill. Bill ne yaptığımızı düşünerek beni durdurmaya çalışıyor. Çok da umurumda. Buradan çekip gitmek için Kişisel olarak istediğim tek şey bu. İşte burası. Evet, görüyorum. Su.
9: Bekle. Ben olsam içmezdim. Önce bir bakalım.
10: Artık suyun içinden gelen bir kaynağımız var. Geyser gibi fışkırıyor. Bir beni durdurmaya çalışabilir ama öyle bir şey olmayacak. Vay canına, çok güzel. (gülüyor) 48 saat aşkın bir süredir bu derecede önemli bir su kaynağını ilk kez görüyoruz. Gerçeküstü. Susuzluğun giderilmesi. Aman tanrım. Buradan eve 200 kilometre koşabilirim gibi hissediyorum. Tanrım, çok iyi.
9: Grady su kaynağı buldu. Akiferin hemen dışında, yeryüzündeki çatlaktan dışarı doğru fışkıran bir tıkaç. Öylece diz çöküp yeryüzünden su içebileceğiniz bir yer bulmak, loto kazanmak kadar nadiren olur.
10: Dostum, hemen bilgi veriyorum. Nehirdeki bu su volkanik küllerden dolayı kirlenmiş olabilir. Ama olağanca saflığıyla kaynaktan geliyor. Evinde şişelerinde ne içtiğin umurumda değil. Kesinlikle bundan daha saf olamaz.
8: 51. saate girildi. Şimdi Bill ve Grady 72 saat olmadan önce içilebilir bir su kaynağı keşfetmek ve medeniyete giden potansiyel yolu bulabilmek için en iyi şekilde ilerlemek zorunda.
10: Dostum, hadi gidip çantamızı toplayalım. İpi alalım ve buradan çekip gidelim. Burası şu an bizim ana yolumuz.
9: Biliyorum bunu duymak istemiyorsun ama bir önerim var.
10: Her zamanki gibi.
9: Halimiz kalmadı. Nereye doğru debelenip durduğumuzu bilmiyoruz. Saati 72 saate sıfırlamak istiyorum.
10: Neden? Yola devam etmeliyiz, eve gitmeliyiz. Burada olmamızın asıl sebebi bu, eve gitmek.
9: Ne kadar uzak olduğunu bilmiyoruz dostum. Gerçekten iyi bir barınağımız var. Birinci su kaynağımız var. Üstelik etrafta gezen bir pastırmamız da var.
10: Neden burada sonsuza kadar kalmıyoruz o zaman? Kalmak isterdin ama asıl amacımız bu değil. Şu an ne söylediği umurumda değil, vaktim yok. Mesele tamamen eve gitmekle alakalı, hayatta kalabilmekle alakalı. Ben buradan kurtulmak istiyorum. Burada daima bir hobbit olmaktan uzak durmaya çalışmayacağım.
9: Ama büyük bir barınaktan ve mükemmel bir su kaynağından uzaklaşıyoruz.
10: Eğer barınaktan ve kaynaktan bir şekilde uzaklaşmazsak eve asla varamayız.
9: Hadi ama önce bir saati sıfırlayalım. Hala zarardayız.
10: Bu bizi en az bir gün öncesine geri götürür.
9: Tamam. Felsefi farklılıklarımız var. Grady'nin zihniyetine göre bu yer ona karşı. Sanki kendisini bu yerden sakınmak istiyor ki burası benim kendimi en canlı hissettiğim yer. Niye acele ediyorum ki? Barınağımız var, suyumuz var. İhtiyacımız olan tek şey ateş. Dün çıkardığım dumanı gördün.
10: Gördüm.
9: Ama bugün hava daha sıcak. Nem o kadar fazla değil. Ateşi yakmak için bana bir şans daha vermelisin.
10: Hala dün gece de sıkışıp kalmışsın. Biliyorum, ateş yakabildiğini kanıtlamak istiyorsun ama eğer geri dönersek ve ateşi de yakamazsak, içimizde ne kadar enerji kaldıysa onu da harcamış olacağız.
9: Bana bu şansı vermelisin dostum.
10: Tamamen ego. Ateşi yakabildiğini kanıtlamak istiyor. Bana hiçbir şey kanıtlamasına gerek yok. Biz hayatta kalabilmek için buradayız ve bu su kurtuluşumuz. Yola çıkıp eve dönebiliriz. Şu an midemde biraz et olmasını istediğim kadar eve gitmeyi de istiyorum dostum.
9: Bu işi halledebileceğimi ve pastırmanın seni şu an daha mutlu bir insan yapacağını göstermeme izin ver.
10: Nehir boyunca aşağı doğru yürümek istiyorum ama sen gitmezsen ben de gidemem. Seni arkamda bırakacak değilim. Git ateşini yak. O izleri gördük, plan yaptık ve bir domuzumuz oldu. Yine de o lanet olası ateşi yaksa niye edersin?
9: O iş bende.
10: Gerçekten bu gece ateşimiz olmazsa bozuşuruz.
9: Ateş için iyi araç gereçlerim var. Dün gece tam ortamıydı ve eğer buradan ayrılmadan o ateşi yakamazsam felaketim olur. Buradan gitmek için her şeyimiz olacak.
10: Bu gece bana o ateşi yak.
9: Güven bana. O iş bende.
10: Bunu daha önce de duydum.
8: Herhangi bir ortamda hayatta kalmak ödüle karşılık bir risk alma oyunudur. Grady ve Bill sonu belli olmayan bir nehirden yollarına devam etmek yerine kalan enerjilerini avlamak ve bir vahşi domuzu öldürmek için harcama kararı aldılar. Bununla birlikte bulundukları ortamda ateş yakmak zordu. Ve eğer ateş yakılamazsa avlanmalarının ve barınaklarını sıcak tutmalarının imkanı yoktu. Böylece Bill ateşle uğraşırken Grady de güneş battıktan sonra oluşabilecek herhangi bir olasılığa karşı mağarayla ilgileniyor.
10: Bir rüzgar duvarı yapıyoruz. Yapıyla daima uğraşmak ve geliştirmek, meşgul olmak gerek. Bu barınağı kullanılabilecek her şekle sokmaya çalışıyorum. Çünkü talihsiz bir olayla karşılaşırsak ve o ateş hala yakılmamış olursa tekrar sarınıp yatmak zorunda kalacağız. Mağarada bu duvar kapalı. Arkadaki duvar da kapalı. Bu açık. Burası herhangi bir rüzgarın veya havanın girebileceği tek yer. Barınak için yapılabilecek çoğu şeyi yaptık. Tepe gözümüz var. Delikten aşağı rüzgar girmiyor ama aşağısı soğuk. Geliştirebilmek için her şeyi yapıyorum. Hayatta kalmak için bir şey daha. Asla durgunlaşma ve çalışmayı bırakma. Bu yüzden ateş yakarsak diye buraya bir rüzgar duvarı yapıyorum. Bu duvar rüzgarı dışarıda tutmak için değil, içerideki sıcaklığı korumak için. Ateş uyuduğumuz yerin tam önünde olacak. Böylece duvar ısının mağara duvarına çarpıp bize geri dönmesini sağlayacak. O fazla enerji istemiyoruz. Isı diğer taraftan dışarı çıkmak isteyecektir. Bunun olmasını istemeyiz. O yüzden o tarafı kapattım. Rüzgar dışarıda kalacak. Isı içeride tutulacak. Hayatta kalma mücadelesinde her şeye hesap etmek zorundasın. Dün gece ateşi yakma şansımız yoktu. Uzun zamandır geçirdiğim en sefil geceydi. Ama Bill ve benim bu sabah suyumuz vardı. Bu yüzden morallerimiz de iyi. Mavi gökyüzünden oldukça emin. Güneş, ateş yakması için ihtiyacımız olan her şeyi kurutuyor. Bir sürü çalı toplamam gerekiyor. Topladıklarımı yan tarafa yığacağım. Zor ve gösterişli bir şey değil. Her şey rüzgarı dışarıda, ısıyı içeride tutmak için.
8: Grady, barınakla ilgili işlerini bitirirken Bill de ateş için topladığı yeni malzemelerle birlikte son dokunuşları yapıyor.
9: Dün gece gördüğüm şeyden sonra etrafta öylece oynayamam. Mücadele içindeyken problemlere çözüm üretebilmek gerek. Dün gece ateşin yanmamasının asıl sebebi malzemeler. Günün saati veya diğer faktörler değil.
10: Bu ateşi yakmamız gerek, yoksa odamızı alamayacağız.
9: Hayır, bu her şey. 72 saatlik süre çok kritik. Daima başının üzerinde tik tak ilerleyen bir saat var. Hata yapma imkanım yok. Grady'ye ateşi yakacağıma dair bir söz verdim ve o ateşi yakacağım. Tamam, bu kayanın ve panonun üzerinde yapmaya çalışacağız. Kayanın üzerine düz bir şekilde bastırmanı istiyorum. Çünkü eğer herhangi bir şekilde hareket ederse başaramayız. Ateşi tüm uyanıklılığınızla yakmanız gerek. Düzeneğin çıkardığı sesi duymalıyım. Dumana ve dumanın yoğunluğuna odaklanmalıyım. Tozun rengine odaklanmalıyım. Koklamak istiyorum, duymak istiyorum, hissetmek istiyorum. Kor oluşmaya başlarken o sürtünmenin çıkardığı bir iç ses var. Dün geceki basınçtan daha çok basınç istiyor gibi. Bu iyi bir şey. Ama gerginliği de korumamız gerekiyor.
10: Bill çok ama boş konuşuyor. Ateşi yakmak zorunda çünkü eğer yakamazsa ava gidemeyiz. Dün gece duman, kor çıkarmayı başardık. Sürekli üflüyoruz ama hep sönüyor. Bugün bunu başaramazsak bir sürü zaman ve enerji boşa gidecek. Boşuna uğraşmış olacağız.

0: This place, it stays with me.
1: Bu şarkı dilime takıldı. Ne var sırada Denizbank burada? Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
2: Ona biraz daha var gibi.
1: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
1: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
3: Bizim için ilk sırada.
1: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
4: Bayağıdır aklımda da.
1: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır. Ne var sırada Denizbank
5: burada. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
7: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
15: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
16: tak. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Şili antlarında kritik 72 saatin 53'ü tamamlandı. Bill ve Grady dondurucu gece soğuklarından korunmak için hala ateş yakmayı başaramadı.
21: Ateşi yakamamamızın sebebi malzeme, gönül saati veya başka herhangi bir faktör değil.
20: Yenilenen bir kararlılıkla Bill avlanmaları, güç kazanmaları ve kurtuluş mücadelelerine devam edebilmeleri için sürtünme yoluyla ateş yakma konusunda yay delme şeklinde yeni bir düzen ekleniyor.
22: Ateşi yakmalıyız yoksa odamızı alamayacağız.
21: Bu her şey dostum.
22: Şimdi baskı Bill'de. Alevi çıkarmak zorunda. Çünkü ateş olmazsa çok fazla zaman ve enerji kaybı olacak.
21: Tamam, bu kayanın ve panonun üzerinde yapmaya çalışacağız. Kayanın üzerine düz bir şekilde bastırmanı istiyorum. Çünkü eğer herhangi bir şekilde hareket ederse başaramayız.
22: Uçtasın evet.
21: Diğerini kırmak
22: tam
21: istemeyiz.
22: Tam orada.
21: Evet.
22: Yap işini dostum. İşte geliyor. Dumanı çıkardın bir de.
21: Dumanın ileri geri gittiğini görmeye başladığımda o sesin de değiştiğini gördüm. Dumanın renginin değiştiğini gördüm. Yapmam gereken tüm o çentiğin yakıtla dolmasına izin vermek.

0: Durumumuz her geçen saat daha da kötüleşiyor. Herhangi bir hata yapamam. Şu an mesele sadece ben ve benim hayatım değil. Grady'ye ateşi yakacağıma söz verdim ve o ateşi yakacağım. Sanırım orada. Yavaş yavaş, sakin ol. Sakin, sakin.
1: Hep bu. Kaftan burada. Ateş olacak dostum.
0: Dün gece de öyle demiştik. Ben de en az senin kadar istiyorum.
1: Oldu. Kendimi zapt etmeye çalışıyorum ama içten içe patlıyorum. Bir ateşi yakıyor, oluyor. Ateşimiz var. İşte, hadi, hadi, hadi. Neden susturuyorsun? Oldu. İşe koyul kardeşim, işe koyul. Bu gece et yiyoruz. Bill'in son günlerde tamamen dürüst olmasından kuşkulanmıştım. Yapamayacaktı ama başardı. Evet kardeşim, güzel. Güzel. Şu an cennetteyim. 3 gün oldu dostum. Çak bakalım. Kesinlikle harika. Kurutulması gereken ıslak eşyan var mı?
0: Dostum. Yüce Tanrım.
1: Teşekkür ederim. Şükürler olsun Tanrım. İyi misin dostum?
0: Aa dostum. Kelimeler kifayetsiz. Gözünü ayırma. Şükretmeye gidiyorum.
1: Tamam dostum.

0: Görünüşe göre Bill bu durumu benden daha kişisel algılıyor. Ona biraz zaman tanıyalım. Bill aşırı derecede duygusal bir adam. Ateşi yakarken ki tepkisine şahit olmak biraz tuhaf. Biliyorum kocaman bir adam ama... Yapma dostum. Bunu bana mı bırakıyorsun?
1: Sana çubuk vereyim.
0: Tamam, ver bakalım.
1: Ayakkabı bağcığını da geri veriyorum. 72 saat ha?
0: Evet. İyi misin dostum?
1: Çok iyiyim, çok daha iyiyim.
0: Öyle mi? Yani onlar mutluluk gözyaşları.
1: Çok daha iyiyim.
0: Pekala. Son birkaç gündür epey perişandık ama seni hiç böyle görmemiştim.
1: On binlerce kez yaptım. Asla eskimeyecek. Ama söz konusu sadece senin hayatın değil de başkalarının da hayatıysa, o kadar önemliyse söyleyecek söz bulamıyorum. Tepkimi gördünüz. Bu konuda nasıl hissettiğimi biliyorsunuz.
0: Ne oluyor?
1: Fena değil dostum, iyiyiz.
0: Mutlu musun?
1: Barınak, su, ateş.
0: Başardık.
1: Bir şey daha var.
0: Şimdi yemek hakkında konuşacağız.
1: Bir şey daha.
0: Biliyorum, Bill benimle duygularını paylaşmak istemiyor. Henüz o güveni veremedim. Ama eğer böyle bir duruma gireceksek, takım arkadaşımın zihinsel ve fiziksel açıdan nasıl olduğunu bilmeliyim.
1: Tamam dostum, görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Evet dostum.
2: Grady ve Bill ihtiyaç duydukları enerjiyi güvence altına almak için yabani domuz izleriyle bir plan hazırladılar. Bill, lav akışında bulduğu bir obsidyen parçasını kemik delmeye yarayan bir mızrak ucu oluşturmak için kullanırken, Grady de Bill'in atış yapabileceği bir alan oluşturmak için avı pusu bölgesine yönlendirecek.

0: Şu an domuz hareketine dair bir iz olup olmadığına bakıyorum. Çamurda debelenmelerine bakıyorum. İzleri takip ediyorum. Sesleri dinliyorum. Ama bir şey var. Burada bir şey var. İzlerin geldiği yer burası. Şimdi eğer yemek bulamazsak, hareket etmek için enerjimiz kalmayacak. Evet, önümüzdeki iki hafta boyunca burada öylece oturup çürüyebiliriz. Ama bunun olmasını istemem. Yemek bulacağım, hayvan avlayacağım, onu yiyeceğim ve mutlu mesut buradan gideceğim. İşte gidiyoruz. Tamam. Şurada bir kargaşa var. Tam olarak aradığım şey. Pekala. Demek bu domuz debelenmesi izi oluyor. Bu ne şimdi? Tamam. Patatese benziyor. Peki. Bir iz buldum. Domuz hışırtısına, patates köklerine dair işaretlerim var. Her yerde tepinme izleri var. Mor patates. Tadı o kadar da kötü değil. Ama benim et yemem gerek.
1: Obsidyen, yeryüzündeki en keskin maddedir. Bu şey ucuyla o kadar ince keser ki canlı hücrelerin arasındaki boşluktan daha incedir. Nesneleri sadece işe yarayacak şeyler elde etmek umuduyla parçalamak gibi gereksiz bir başlangıç yapmayacağım. Gerçekten seçici olmalıyım ve işime konsantre olmalıyım. Çünkü asıl amacım bu şeyden bir mızrak yapmak. Aksi takdirde bu av yalan olur. Öyle olmayacak. İhtiyacımız olanı alamama ihtimaline karşılık bunu bir kenara koyacağım. Bu bizim yedek planımız.
2: Bill obsidyeniyle küçültme sürecine devam ederken, Grady de tırmanma ipi kullanarak arazide doğal bir boğulma noktasında bir oyun hazırlıyor.
3: Domuzun boğulma noktasına yükleneceği bir bariyer yapmak için ipi alıyorum. İki büyük ağacın arasında zikzak yaparak dokuyorum.
0: İpleri çapraz kenar olarak kullanıyorum. Ve bu çubukları içine koyuyorum. Domuzun çiti kendi başına geçmesi mümkün değil.
2: Kampta Bill en önemli darbe için obsidyeni hazırlıyor. Ya keskin bir mızrak ucu haline gelecek ya da bir kaya tozu yığını.
1: İşte bu. Diğer tüm parçalar benim hedeflediğim darbeye nazaran önemsizdiler. Darbe çok hassas olmalı. Harekete geçeceğim yer de kesin olmalı. Aksi takdirde harap olur ve kaçırırım. Kenardan vurmalı ve sonra alttan soymalıyım. Eğer merkez çizgisinin tam üzerine vurursam, bu kaya parçasını yarı yarıya tam anlamıyla bölmüş olacağım. Deneyeceğim ve onu parmaklarımın arasından batırmadan geçireceğim. Hayır, hayır. Bir darbe bir ölü. Biraz ham ama çok keskin. Ama bunu atmak veya yaydan fırlatmak zorunda değilim. Yapmam gereken bu yaban domuzuna olabildiğince yaklaşmak ve yapmam gerekeni yapmak. İşte bu benim yiyecekle aramdaki küçük mesafe. Mızrak ucu hazır. Şimdi benimle vuruş yapacağım nokta arasında biraz uzaklığa ihtiyacım var. Mızrağımın ucu için bir yarık açmam gerek. Bunun için karşılıklı çentikler atacağım. Genişliği ve derinliği ayarlayacaklar ve ben de ihtiyacım olan bu oyuğu açacağım. Bu çentik ve kırma olarak bilinen eski bir tekniktir. İşi olabildiğince çabuk halletmeme ve ihtiyacım olan parçayı çıkarıp alabilmeme yarayacak. Ne fazla ne de az. Büyük an. Sadece ufak bir çatlak duymak istiyorum. Diğer yönden ileriye doğru büküyorsun ve bu parçayı kesiyorsun. Planın işe yaramasını seviyorum. Şimdi tek yapmam gereken güzel halat takımımı almak ve hepsini bir araya kilitlemek. Ve gitmeye hazırız.
2: Hazırlıklarını tamamladılar. Bill ve Grady planlarını harekete geçirdiler. Ve son üç günün onlardan aldığını geri getirmek için avlanma olanağı elde ettiler.
1: Bu ete ihtiyacımız var. Hadi yapalım şunu.
0: Özel kuvvetlerdeki takımımda taktiklerden sorumluydum. Düşmanın nerede olduğunu, onları nerede bulabileceğimi ve onlara nasıl ulaşılacağını bulmak zorundaydım. Benim işim bu. İtiyorum. Güzel ve sakin bir şekilde itiyorum. Uzaktan bir şeyler duyuyorum ve işte orada, önümde. Yaklaşık 15-20 metre uzaklıkta. Büyük şişman bir domuz var. Oraya doğru gidip soldan ilerleyeceğim. Ve onu sağdaki bu kaya duvarına doğru iteceğim. Bil yaklaşık 100 metre uzağımda elinde mızrakla bekliyor. Bu akşam yemek yiyebileceğimizi hissediyorum. Harekete geçiyorum.

Homurtuları ve Grady'nin hayvanı bana doğru yönlendirdiğini duyabiliyorum. Harekete geçmek istiyorum ama beklemem lazım. Grady'nin onu mızrağın çarpma noktasına getirmesine izin vermem lazım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Harika anları keşfet. Jacobs.
10: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Haydi gel! Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.
7: Vay bu işler.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay. Bir daha söyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Şili antlarında yaklaşık 72 saatlik mücadeleden sonra Grady ve Bill nihayet büyük bir protein kaynağına, yani yaban domuzuna kavuştular.
15: Özel kuvvetlerdeki takımımda taktiklerden sorumluydum. Düşmanın nerede olduğunu, onları nerede bulabileceğimi ve onlara nasıl ulaşılacağını bulmak zorundaydım. Benim işim bu.
14: Grady domuzu önceden hazırladıkları tuzağa düşürmek için uğraşırken Bill mızrağını hazırlar ve onu öldürmek için tetikte bekler.
16: Harekete geçmek istiyorum ama beklemem lazım. Grady'nin onu mızrağın çarpma noktasına getirmesine izin vermem lazım.
15: Yakala dostum. İtal onu. Yakaladın mı?
16: Bir itme, bir ciyaklama ve kıyametin koptuğu an. Şimdi izleri takip etmemiz lazım.
15: Bekle.
16: İyi sıkışmış, iyi sıkışmış, iyi sıkışmış.
15: Dostum, hala koşuyor.
16: İyi sıkışmış.
15: Burada kan var.
16: Tamam, bekle, bekle, bekle.
15: Çok kan var.
16: Bırak ölsün.
15: O atar damar dostum, iyi bir sopan var.
16: İyi bir domuz. Tamam, düştü.
15: Ölü bir hayvan gördük, kendimden geçtim. Şu an burada tepemin tası attı. Kan damarlarımdan fışkırmak üzere. Ama Bill içten içe bütün maneviyatıyla üzerime geliyor. Oysa son 2,5 gündür istediğimiz şey tam olarak bu. Bu adamın derdi ne?
14: Grady ve Bill, Şili antlarında 72 saatten fazla süredir mücadele halindeler. Yemek, su, barınak ve ateş elde etmeyi başardılar. Şimdi ise depoladıkları enerjileriyle nehri takip etmek ve medeniyete ulaşmak için yola koyuldular.
16: İyi hissediyorum dostum. Füme etimiz ve suyumuz var. Eğer gerekirse bizi birkaç gün idare eder.
15: Bence iyi olacağız. Bill'i dinlediğim için, orada kaldığımız için ve ava çıktığımız için gerçekten memnunum. Suyumuz ve gıdamız olmasaydı ne kadar daha devam edebilirdik bilmiyorum. İmkanı yoktu. Tazelendik, saati başa aldık. 72 saatimiz var. Oldukça iyi hissediyorum.
16: Bütün bu çalı çırpı ve su boyunca yürüyüp durmaktan çok yoruldum.
15: Mümkün olduğu kadar kıyıda durmaya çalışıyorum.
16: Evet, ben sadece gerek olduğunu düşünmüyorum. Grady, bir saniye dostum. Bunu bir düşün. Bence bu çalı çırpı suya girip çıkıyor ve bizi yavaşlatıyor.
15: Baş edemez misin? Birkaç tane seçeneğimiz var. Bambu boyunca ilerlemek, ki kolay değil, su boyunca ilerlemek ya da nehirden çıkıp düz arazi bulmak.
16: Nehri bulduk. Biliyoruz, burada. Peki ne yapalım? Nehri dinlemenin ve yürümenin kolay olduğu yere mi dönelim, yoksa sadece kulak misafiri olup bu oyundan çekilelim mi?
15: Çalılara itmekten korkuyorsan sorun yok.
16: Bak hayır, sadece anladım, daha kolay yürümek için. Su kanalını bulduk. Bu kesinlikle çıkış yolumuz. Ama en hızlı çıkış yolumuz değil. Kendimizi riske atmamak üzere ortaklaşa karar verdik. Bileğimizi burkmaya vakit yok. Etraftaki çalı çırpıyla kendini dürtmeye vakit yok. Geri dönüp hareket edebileceğimiz bir yere gidelim ve biraz zaman kazanalım. Yolumuzda bu kadar engel olmadan nehir kanalını takip edebilmeliyiz.
15: Bill'in fikrine göre nehirden kopmalıyız ve uzakta kalmalıyız. Neyse ki devam etmek için açık arazi bulabildik. Buraya kadar temizleniyor.
16: Evet, o ne?
15: Çok geniş. Bu kesinlikle bir göl dostum. Tekneleri görebiliyorum.
16: Tekne gördüğünü mü düşünüyorsun yoksa tekneyi mi görüyorsun?
15: İnsan yapımı. Beyaz şeyleri görüyor musun? Buradayız dostum. Oldu bence. Oradaki kesinlikle bir tekne.
16: Evet, o bir yelkenli kardeşim. Ve oradaki de bir kabin.
15: Daha çok tekne.
16: Tarzımız birbirini tamamlıyor. Grady'de bende olmayan şeyler var. Birbirimizle uyumluyuz. Ondan öğrenecek çok şeyim var ve bunu dört gözle bekliyorum.
15: Yanardağdan sekmek, mağarada uyumak.
16: Yanardağın içinde, buzulun altında.
15: Yağmur ormanı boyunca bir domuz. Çılgın bir macera oldu. Herhangi bir hayatta kalma mücadelesinde elinizde olan her imkanı kullanmak zorundasınız. Burada benim en büyük varlığım takım arkadaşım Bill oldu. Tanrım, burada olmak çok güzel. İyi yolculuktu kardeşim.
16: Mükemmeldi dostum.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
5: Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
7: Bellona'da zam yok.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
2: bebekler ebebekle büyürler.
3: İndirimin makbulü 1 adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında. Tıklım tıklım dostum. Bir yerlere yığılmış. Vay canına.
1: Olamaz.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük kazançlar arıyoruz. Türünün tek örneği. Müşterilerimiz ve kendimiz için maden keşfi. Ve sezgilerim beni yanıltmıyorsa, bence bu orijinal. Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
1: Bu aynı ev olamaz.
0: 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Nasılsınız?
2: Ne haber dostum?
4: Merhaba Ahmet.
2: Oo, içecekler. Vay.
0: Çikolatam için sıcak çikolata. Evet, alın hadi. Bu hafta Tennessee eyaletindeyiz. Yeni potansiyel müşterimizi ziyaret edeceğiz. Gerçekten tatlı bir bayan, başarılı bir emlakçı. Videoda göreceğiniz gibi bir sürü eşyası var. Mülkü restore etmek ve parayı kullanabilmesi için temizlik yapmamız ve her şeyi satmamız gerekiyor.
3: Adım Vicky Orr. 25 yıldır bu evde yaşıyorum. Annem kahramanımdı. 4 çocuğu tek başına büyüttü. Sosyal konutlarda yaşıyorduk. Fakirdik. Büyüyünce böyle zorluklar yaşamamaya karar verdim. Bu yüzden eşya toplamaya başladım. Değerli buluyordum. Buradaydı. Koydum diye hatırlıyorum. Toplamaya başladım. Sonra istifçilik gibi olmaya başladı. Giderek büyüdü. Bir kutu 10 kutuya, 10 kutu 50 kutuya dönüştü. Bunu istememin nedenleri var. Bu evin tadını çıkarmak için tüm dağınıklığı

0: evden atmak istiyorum. İşten biraz uzaklaşıp rahatlayıp hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum.
1: Evet, bu satmak için bir sürü şey aldığı durumlardan biri ve bu yüzden bazıları çok değerli olacak ve bazıları ise çöp.
0: Beyzbol kartları, futbol kartları, güreş kartları, çizgi romanlar topluyorum. O kadar çok çizgi roman var ki.
2: Videoya şöyle bir göz attım da bu çizgi romanların bazıları çok değerli olabilir.
0: Thai babiesleri uzun zamandır topluyorum. Büyükler, küçükler, kısa boylular, uzunlar, şişmanlar, yüzlerce Thai babiesim var.
1: Mini babiesleri var.
2: Tabii ki.
1: Yani piyasada birkaç tane. Nadir bini babies var. Belki bir ara toplu olarak almıştır.
3: Evet, biraz araştırıp ne bulabileceğime bakarım.
0: Bay Paxton, muhtemelen bir tır gerekecek. Çok şey var.
1: Bu sadece bir evi temizlemek değil. Yani bu onun hayatı boyunca biriktirdikleri ve orada bulabildiğimiz kadar çok para bulmalıyız.
4: Tamam.
1: Başlamaya hazır mısınız?
4: Elbette.
1: İş başına.
4: Hadi.
1: Buradaki potansiyel çok büyük ama koleksiyonları tek tek incelememiz gerekecek. Beanie Babies, çizgi romanlar ve açılmamış spor kartları. Tenisi başlıyoruz. İki tür insan vardır. Her şeyin iyi yanını arayan insanlar vardır. Ev eski. Evlenilecek insanlar da vardır. Biraz para kazanalım.
4: Tamam.
1: Ben her şeyin iyi yanını gören türden bir adamım.
4: benim için zor bir adım bu.
1: Kağıt üzerinde Vicky'nin pek çok iyi yanı var. Ama bunu haftalar haftalar ve haftalarca yaptığımızda bu kalabalığın bazılarında işe yaramaz diyorsunuz.
0: Merhaba Matt.
1: Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Sonunda tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de öyle, merhaba. Çok heyecanlıyım.
4: Merhaba
0: çocuklar.
1: Evet, yalan değilmiş, gerçekten eski bir ev.
0: Çok eski. Evet öyle.
1: Şimdi
0: öyle.
1: Yapmamız gereken birlikte ev gezmesi.
0: Tamam.
1: Bu arkadaşlara mülkün geri kalanını görmeleri için göndereceğim. Evet, garajı, ahırı mutlaka görün. Sonra da dışarıdaki her şeyi kontrol edin.
2: Tamam.
1: Tamam, sizinle sonra arkada buluşurum.
2: Tamam, harika.
1: Evet, görüşürüz. Burası senin evin. Her zamanki gibi girdiğimiz yeri incelerken bu işi almaya değer mi diye görmek için bölüşüp her yeri kontrol edeceğiz.
0: Ve bu geldiğimiz ilk odadan başlayacak değil mi?
1: Hı-hı.
0: Sorun değil, burası çalışma odası. Senin de gördüğün gibi oyuncaklardan antikalara, kartlardan tabak takımlarına kadar var.
1: Bunların çoğu açık arttırmadan toplu olarak aldığın eşyalara benziyor. Üzerlerinde açık arttırma numaraları var. Demek almayı seviyorsun.
0: Evet öyle.
1: Beğendim. Vicky iyi bir istifçi. Her şeyi harika durumda. Çoğu istifçi pek değeri olmayan eşyaları toplar. Vicky, dostum, bunlar değerli. Tamam, buraya bakalım, tamam. Doluymuş.
0: Gerçekten de dolu.
1: İşimiz bittiğinde bu oda nasıl görünecek? Ne yapmak istiyorsun?
0: Resmi yemek odası olacak.
1: Resmi yemek odası
0: olacak.
1: Mı?
0: Evet.
1: Daha önce gördüğümüz diğer odaya açılıyor.
0: Evet öyle.
1: Tamam. Biraz gümüşümüz var. Bunların bir kısmı saf gümüş, bir kısmı da kaplama. Bu iyi. Elimizde saf gümüşler para demektir. Düşündüğümden daha fazlası var. Dürüst olmak gerekirse fotoğraflarda biraz anlaşılmazdı.
0: Sürprizler de var. Yani bunları daha önce görmedim. Sizin kadar şaşıracağım.
1: Evet, başka ne var? Hepsi bu mu?
0: Hayır. Çok şey var.
1: Bu beni mutlu ediyor.
0: Tamam, harika. Tamam. Bu seni mutlu ediyorsa şimdi gelecek olanı daha çok seveceksin. Dağınıklara geçiyoruz.
1: Evet. Görmek
0: evet,
1: için can atıyorum.
0: Merdivenlerden aşağı dökülüyor.
1: Tamam.
0: Merdivenlerden dökülüyor.
1: Vay canına, tamam. İşte
0: başlıyoruz.
1: Var. Evet, kutular var.
0: Tamam, hadi.
1: Tamam, şimdi
0: evet.
1: Beni neden aradığını
0: evet.
1: Anlıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Evet, kesinlikle. Söylesene, bunların içinde ne var?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Her şeyden biraz var. Çizgi romanlar var, Beanie Babies var, Hot Wheels var. Ne olduğunu bilmediğim, söyleyemeyeceğim
1: peki.
0: Çok şey var.
3: Oo. Kesinlikle tıka basa dolu. İri biri sığamaz buraya.
2: Bakalım burada neler var. Oyuncaklar, bir bakalım. Star Wars. Bu iyi.
4: Eldivenlerimi getirmeliydim. Neler varmış burada?
1: Peki bu odada ne var?
0: Şuradaki dolabın tamamı kartlarla dolu. Michael Jordan.
1: İmzalı mı yoksa sadece?
0: İmzalı. İmzalanmış ve sertifikası var.
1: Michael Jordan imzalı oyuncu kartı, işte bu çok iyi. Koleksiyonun değeri bir anda değişti. Bir mağarada yaşamıyorsanız Air Jordan'ı duymuşsunuzdur. Genelde tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak kabul edilir. All-Star kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçirdi. Burada 5 kez lig en iyisi seçildi ve Bulls'u 6 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Zirveden 30 yıl sonra Michael Jordan hala dünyadaki en tanınmış ve popüler sporculardan biri. İmzalı 1986-87 Fleer Michael Jordan rookie kartı 2,5 milyon dolara satıldı. Harika. Burada gerçekten çok güzel şeyler var.
0: Teşekkür ederim. Öyle düşünmene sevindim.
1: Ve en iyi kısmını görüyorum. Örümcek ağları. Örümcek ağları gördüğümde kimse buraya gelmemiş demektir. Bu iyi bir şey
0: buraya
1: kızım.
0: Buraya giremiyorum. Buraya güzel, girmek güzel. İmkansız.
1: Kimse dokunmamış. Evet, kimse dokunmamış demektir bu. Biriktirme kaliteli içecek gibidir. Yeterince beklerseniz değerini bulur. Ve bunu insanlara daha fazla biriktirmelerini söylemek için demiyorum ama Vicky için işe yarayabilir. Evet, anlat bakalım. Emlakçısın. İnsanların evlerini güzel görünmesini sağlıyorsun. Sonra satıyorsun.
0: Sonra bunu yapıyorsun. Evet, bu kuaför olmak gibi bir şey. Harika bir kuaförü anlarsın. Çünkü saçları kötüdür.
1: Evet.
0: Çünkü kendi saçlarını yapacak zamanları yoktur. Ben de öyle bir durumdayım. Herkese rüya evlerini bulmak için çalışıyorum ama benim yok.
1: Burası rüya evi mi?
0: Aynen öyle.
1: Öyleyse temizleyip bir şeyleri satmamız
0: Bunları
1: gerekiyor.
0: Bunları buradan çıkarmalıyız.
1: Tamam. Gidip arkadaşları bulacağım. Ve ne tür bir anlaşma yapmamız gerektiğini düşündüklerini öğreneceğim. Sonra geri gelip seni bulacağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi. Seni geçireyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Epey heyecanlıyım. Burada gerçekten değerli şeyler var. Ve bu evde çok fazla eşya var. Bu eşyaları satıp gerçekten iyi para kazanabilirim. Ama bu anlaşmayı gerçek olamayacak kadar iyi hale getirebilecek 20 dönümlük arazi de var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlatmak için ekibin kalanıyla konuşmam lazım.
2: Sanatsal bir şey var mı?
4: Burada metal ve alet var. Çok
2: fazla. Yani bunların hepsi satılmış.
1: Pekala çocuklar. Nasıl gidiyor? Ne buldunuz?
3: Biraz mobilya var. Bir sürü bahçe aleti. Olumsuz tarafı gözden geçirmek gereken çok şey var. Ama bence potansiyel
1: Dışarıda
3: var.
1: Dışarıda herhangi bir sorun var mı? Yapıya da benzeri bir şey gibi canınızı sıkan bir şey.
4: Her yerde eşek arısı ve arılar var.
1: Tamam, bu bizim için iyi değil.
4: Hayır, içinde bulunduğum kulübe. Onu yıkmak istiyorum. Taşımayla uğraşmak istemiyorum. Zaten kulübe çökmek üzere.
1: Sence ayakta tutulmaz
4: evet,
1: mı?
4: Evet, yıkılacak.
1: İhtiyacımız olan son şey değeri olmayan ve tehlikeli bir şey. İyi haberler var. Aslında orada bir sürü güzel şey var. Fazla miktarda beyzbol kartı. Michael Jordan'ın imzaladığı bir kartı olduğunu söyledi. Eğer öyleyse bu altın demek. Çok değerli olabilir.
2: Vay canına.
1: İmzalı çizgi romanlarla dolu sonsuz sayıda kutu. Hepsi de inanılmaz bir hacimde. Gizli hazine dostum. Çok iyi şeyler toplamış. Her zaman dediğin gibi hepsini tek tek incelemek için vaktimiz yok ama hepsi iyi durumda. Bence ona gerçekten yardımcı olabiliriz. Yani muhtemelen temizlik fiyatı düşük.
4: Evet. Bak ben 10 diyecektim.
1: Peki temizlik için 10 diyorsan sanırım satış için 60 ila 70 bin dolar gibi bir rakamda anlaşabiliriz ama bu kesinlikle 4 günlük bir temizlik olacak. Yer açmamız gerekiyor.
2: Bence yapabiliriz.
1: Tamam, gidip onu bulayım. Durumu konuşalım. Teşekkürler çocuklar. Çocuklar da aynı fikirde olduğuna göre Vicky ile anlaşma yapma zamanı. Birçok risk barındırıyor bu ama kartlarımızı doğru oynarsak muazzam bir kazanç da getirebilir. Vicky, iyi haberlerimiz var.
0: Tamam, güzel. Bunu duymak
1: Yapılacak
0: harika.
1: Yapılacak çok iş var ama dürüst olmalıyım. Elinde çok iyi şeyler var. Gerçekten etkilendim. Çok fazla çöp görmüyorum bu yüzden. Temizlik masrafı muhtemelen 10 bin dolar civarında olur diye düşünüyorum. Bununla birlikte bu 4 günlük bir temizlik olacak. Çünkü bu koleksiyonlara gerçekten zaman ayırmamız gerekiyor. Bence değerler. Umarım satışlar 60 ila 70 bin dolar arasında olur. Genellikle %50-50 olur. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kararını dinliyorum.
0: Belki 80'e 20 gibi bir şey yapabiliriz diye umuyordum.
1: 80'e 20 mi?
0: Ne dersin?
1: Bana bu tatlı masum gibi cazibeni sergiliyorsun.
0: Sarı köpek yavrusu gibi bakacağım. Ben emekli olmaya hazırlanan yaşlı bir kadınım.
1: Emekli mi olmak istiyorsun ama ben de bir gün emekli olmak istiyorum. 60'a 40'a ne dersin?
0: Sanırım 60-40 olabilir.
1: Anlaştık o zaman.
0: Anlaştık.
1: Senin için canla başla çalışacağız.
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam. Herkes işe başlayacak. Emekli olabilmen için bolca para kazandıracağız.
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam. Teşekkürler Vicky. Vicky anlaşmayı kabul etti ve bunu halletmek için sadece 4 günümüz var. Yani yarış başlıyor. Nadir, Benny Babies çizgi romanları ve imzalı Michael Jordan kartı aramaya başlıyoruz. Çöp ekibi geldi. İlk işimiz yukarı çıkıp kartlarla dolu bu kutuları verandaya indirmek. Böylece Mike ve Chris ciddi para edecek bir şey var mı diye inceleyebilecekler. Eğer o Michael Jordan kart bu evdeyse onu bulacağız. 91 Feeler. Çok acayip. Alf kartları ve içindeki sakızın hala olduğunu hissedebiliyorum. Şuna bak, içindeki sakızı hala hissedebiliyorum.
2: Dostum,
1: evet.
2: Orada ne tür kapalı paketlerin var? Acaba Desert Storm kartı
3: mı? Evet, biraz Desert Storm.
2: 90'larda her şeyin bir koleksiyon kartı vardı.
1: Mutant. Ninja kaplumbağalar.
4: Evet.
2: Her şey var. Üstüne bir de hala gelenler var. Bu devasa bir iş olacak. Ama burada gerçekten sabırlı olman ve bu şeyleri incelerken titiz davranman gerek. Çünkü kafan uyuşuyor.
4: Tiger Woods.
1: Bunların hepsini internetten almış. Hepsi Tiger Woods. Tamam, burada bir şeyler buluyoruz. Aa, şuna bak. Bu fabrika bandı.
4: Evet.
1: Şeffaf fabrika bandı.
4: Burada bir sürpriz olabilir.
1: Hissetmeye başlıyorum.
4: Çok ilginç.
1: 90'lar. Hayır, aa. Dur bir dakika. Dur.
4: 90'lar, evet.
1: 1990'lardan kalma. Hala kutuda. Lütfen, lütfen mühürlü olsunlar. Bu hiç güzel. Açılmadığını gösteriyor.
4: Harika.
1: Hiç incelenmemiş. Evet, bu gerçekten harika dostum. Evet. Canına, sonunda dostum, evet. Hemen bunu Mike'a götür.
4: Orada başka ne var bir baksana.
2: Nasıl gidiyor Chris?
3: Ah, rüyada gibiyim. Şuradaki bu deste her kart yaklaşık 2 ila 3 dolar. Yani bütün bu kutulardan böyle desteler çıkarsa sonunda bayağı para edecek.
2: Tamam. Evet, muhtemelen orada 100 dolarlık kartım
3: evet,
2: var.
3: Evet, evet.
2: 100 dolara asla hayır demem ama birkaç sıfır daha eklemeliyiz.
3: Evet, kesinlikle öyle. Chris Webber, My Time Out, Clifford Robinson, Mitchell Richmond. Uh-oh.
2: Ne oldu?
3: Gelmiş geçmiş en iyi şütör guard basketbolcu. Michael Jordan.
2: Oh, aradığımız Michael Jordan kartı bu mu? Dostum.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
8: Hoşuna gitti değil mi?
7: Bu işte kazanan yine Empara'lılar oldu.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Çekiyorum.
2: Evet,
3: harikasınız
4: ya.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
9: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
10: Ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
11: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
12: Ne istersen Neon 11.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
15: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
16: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
15: Bir fırsat.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Dostum, kalbim şu anda deli gibi atıyor. Bu 95 Fleer Jordan. Bu kart tek başına çok değerli değil ama bu 30, 40, 50 dolarlık bir kart olabilir çok.
5: Evet.
4: Bu bulmayı umduğumuz Jordan kartı değil ve para kazanmak istiyorsak tüm bu kartları toplu olarak satmayı denemeliyiz.
5: Evet.
4: Aferin dostum.
5: Teşekkür ederim.
4: Michael Jordan kartı imzalı olmasa da Vicky'nin koleksiyonunun kalitesi ve miktarı kaybettiğimizin bir kısmını geri almamızı sağlayacaktır. Michael Jackson, Baltimore Ravens. Vay canına. Açılmamış kutu. Açılmamış kutu. Beyzbol, futbol, Alf, Jurassic Park.
5: Evet, gerçekten her şeyin kartını yapmışlar.
4: Her şeyin. Oh, Chris. Bir saniye bekle. WCW kartları. Surfer Sting. Steiner kardeşler.
5: Evet. Evet.
4: 91.
5: Evet.
4: Bu harika. Sadece ayırma işini halletmemiz ve gelip toplu alım yapacak yerel alıcılar bulmamız gerekiyor.
6: Biraz daha gel. Aha, bunlar harika.
5: Mini elektrikli süpürge isteyen var mı?
6: İkinci gün ve hazine avı devam ediyor. Chris Kaland ve ben içeride eşya toplamaya devam edeceğiz. Ben de Mike'ı garaja gönderip toplamaya başlatacağım.
4: Oh, lanet olsun. Gördünüz mü? Altımdaki palet kırıldı. Buradaki her şey çürümüş bence. Burası iyi eşyaların öldüğü yer.
6: Pogs'u hatırlıyor musun?
5: Pogs mu?
6: Evet.
5: Evet.
6: Ah dostum.
5: Evet.
6: Troy Aikman ve Steve Young Fox oyunumuz var.
5: O adamım dostum.
7: Umarım buna değer. Vay canına.
6: En dibe kadar mı gidiyor?
7: Evet, gerçekten. En dibe.
6: Vicky'nin hiç açmadığı kutular ve kutular ve kutular var. Muhtemelen 20 yıldır.
7: Oo, bu W mu?
6: Ah, lanet olsun. Evan, bunlar çok değerli koleksiyon parçaları. Yukarı kat bir koleksiyoncu cenneti.
7: Skybox.
6: Tanrım, bunun içinde ne var? Çok ağır. lanet olsun. Beanie Babies ve kartlar. Gözlerini Prenses Diana ayıcından ayırma, tamam mı? Mor olan.
8: Bu sabah Woodstock Hallmark'ın önünde kuyruklar oluştu. Ebeveynler ve çocuklar hep aynı ödülün peşinde. Oyuncak bebekler.
6: 90'ların sonlarında tatlı banyo anneleri oyuncak mağazası dövüşçülerine dönüştü.
9: Gitti. Hepsi gitti.
6: Taffy ve Smoochie gibi isimleri olan peluş oyuncaklar yüzünden. Ve hepsi Beanie Babies yüzünden. 90'ların en büyük çılgınlıklarından biri olan Beanie Babies sürümleri kitlesel bir histeriye yol açtı ve sadece 1997'de 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Ardından Kraliyet Mor'u Prenses Diana ayısı geldi. Prenses ayısının erken bir baskısı 2021'de internette 20 bin dolara satıldı.
7: Burası Mike cenneti dostum.
6: Evet, bizde de vardı. Hepsi Beanie Babies'ler.
7: Kimse onları istemez.
6: Ama yine de her evde bir değeri var sanıyorlar. Biliyorsun, 90'ların sonlarında koleksiyoncular bu şeyleri satın almak için çılgına dönmüştü. Ama şimdi aslında ilk satıldıkları fiyatı bile bulmuyorlar.
7: Vay be.
6: Peki, eminim burada değildir. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
7: O zaman bunların hepsini aşağı indirelim.
6: Tamam. Burada Prenses Diana ayısı yok. Sadece pek para etmeyecek sıradan Beanie Babies'ler var. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve kârımıza büyük bir darbe vuruyor. Artık evin üst katı boşaldığına göre Chris ve ben alt kattaki odaları aramaya başlayacağız. Burada Mike daha önce ayırdığımız spor kartları için bir alıcıyla görüşüyor.
4: Moro, geldiğin için sağ ol. Seni görmek
10: güzel. Seni görmekti.
4: Açılmamış spor kartlarına meraklı olduğunu biliyorum. Bu yüzden aklıma gelen ilk kişi sen oldun. Aradığım ilk kişi sensin ve bu koleksiyonu gören ilk kişi de sensin. İlgini çekiyor mu?
10: Tamam. Elinde iki kutu var, evet. 1990 Fleer beyzbol kartları, setler halinde. Üzerinde fabrika mührü var. Ve sonra burada ve sende...
4: Golf kartları, daha fazla beyzbol, biraz da NFL.
10: Tamam, evet. Bunlarla ilgileniyorum.
4: Harika.
10: Bunlar için ne istersin?
4: Tüm koleksiyon için 5000 dolar nasıl?
10: Tamam, yani kafamda biraz hesap yaptım. Tamam, bunu yapabilirim.
4: Anlaştık dostum.
10: Tamam, teşekkürler.
4: Tamam.
6: Nereye koyacağını biliyorsun. Ben de toplamaya başlayayım. Chrysler'in ızgarasını nereden alıyorsun?
5: Hepsi mutfak eşyası. Bu da nedir? Bu bayağı ağırmış. Oh, lanet olsun. Hey Matt.
6: Dostum, ne buldun? Şuna bak dostum, bu harika. İhtiyacımız olan şey dostum. İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz. Chris bir şekilde her zaman para bulur. Para onu çekiyor sanki. Hey dostum, orada yaklaşık 20 dolarlık gümüş var. Tamam. Bu bir ons gümüş.
5: Oh, vay canına.
6: Burada bir sürü eski peyni var. Tamam, işte bahsettiğimiz şey bu. Gümüş 10 centlikler dostum. Bazılarına koleksiyoncular iyi para verecekler. Bunların bazıları gümüşü açısından gerçekten iyi bir değere sahip. Bunların hepsi gümüş. Bu gerçekten iyi bir koleksiyon dostum. Madeni paralar bizim için vazgeçilmez bir şey. Eski gümüş koleksiyonları bize para kazandırıyor. Bu madeni paralar zımbalanmış beyaz küçük kareler içinde. Bu da bana eski olduklarını gösteriyor. Bunun önemi ise madeni para koleksiyonu ne kadar eski ise gümüş o kadar saf oluyor. %99'dan başlar %70'e, sonra %40'a iner. 10 yıl önce bir ons gümüş yaklaşık 15 dolardı. Şimdi ons başına yaklaşık 50 dolar ve fiyat artmaya devam ediyor. Eski gümüş bize para kazandırıyor. Evet, kesinlikle. Her evde onları bulmayı seviyoruz. Ah, bayıldım. Harika iş çıkardın.
5: Teşekkür ederim.
6: İşte bu yüzden buradasın. İşte böyle para kazanıyorsun. Tamam. Bu ahır pek sağlam değil dostum.
7: Evet öyle.
6: Chris birinci kattaki odaları aramaya devam ederken Kaylin ve ben arkadaki ahırı kontrol edeceğiz. Burası 20 dönümlük bir arazi ve güzel görünmesini sağlamak için aletler ve makineler gerekiyor. İkisi de ahırda olmalı. Eğer iyi durumdaysa iyi paraya satılabilirler. Tamam, giriyorum.
7: Tamam Matt.
6: Dostum, burada bir sürü metal var. Lanet olsun, 20 tane yaban arısı yuvası var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerleri bir yana, yaban arıları diğer yana. Elimizdekilere bakarsan bunlar yaklaşık 2,5 santim boyunda. Bazen de 5 santim boyunda yaban arıları.
7: Matt, bence buradan çıkmalısın.
6: Evet, benim için biraz fazla.
7: Dikkat et, kafana dikkat.
6: Evet, buharı temizleyeceğiz. Şimdi giyineceğiz. Yaban arılarını ortadan kaldıracağız ve sonra içeri gidip işimizi yapacağız. Buradaki amaç hızlı ve güvenli bir şekilde içeri girip her şeyi dışarı çıkarmak. Burada değerli bir şey var mı bilmiyorum çünkü gerçekten sadece içecek kutuları ve çöp gibi görünüyor. Genellikle ahırın arkasında iyi eşyalar olur. Tamam, sen o tarafa git, ben bu tarafa
7: evet.
6: Gidiyorum. 3, 2, 1, başla. Ne?
7: Hadi be, sen söyledin, git dedin. Ah, olamaz.
6: Tamam, sanırım hallettik. Hayır.
7: Hala hareket ediyor.
6: Bu yaban arıları bizimle dalga geçiyor dostum. Üzerlerine sprey sıkıyorsun, yere yatıyorlar. Sonra tekrar kalkıp bize saldırıyorlar. 3, 2, 1. Şimdi. Sanırım
7: çok
6: hallettik.
7: Kızgınlar.
6: Ne dersin? Evet, tamam,
7: hayır,
6: bu
7: dostum,
6: kadar.
7: Hayır dostum, hayır. Dur. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Ah, sanırım. Bence bu kadar Matt. Bu kadar.
6: Şimdiden söyleyeyim. Son durum dostum. Yaban arılarını hallettik.
7: Kapıya bir şeyler koyalım mı?
6: Olur. Metal. Yine kutular. Üniversitedeki yurt odam gibi dostum. Lanet olsun. Dize kadar her yer içecek kutusuyla. Hepsi çöp. Bir ahıra baktığınızda eski kasaları ararsınız. Eski aletler, eski testereler ya da testere bıçakları. Antika, eski, 30-40 yıldır orada duran para kazandıracak şeyler. Yani şu anda para edecek bir şey yok.
11: Burada bazı aletler görüyorum.
6: Evet, arkada birkaç alet var ama dürüst olmalıyım. Gerginim. Bu ahırda bazı hazineler bulmayı umuyordum ama tek gördüğüm çöp ve çıkmaz sokaklar. Burada değerli bir şey yok çocuklar. Hepsi çöp.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Kusura bakmayın, çünkü Dünya Kupası.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
3: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Burada neye bakıyoruz ancak Tanrı bilir. Ne olursa olsun her ahırı her zaman didik didik ararım. Bazen büyük kazanç elde ederiz, bazen de hiç. Tamam, bir sürü güzel şişe buluyorum. Hepsini buraya gömmüşler. Evet.
4: Eski kola şişeleri o paraya nasıl satılıyor?
3: Yani 2 dolar, tanesi 2 dolar. Bazıları klasik kola şişesi. Tamam. Yani sıradan bir şey değil. 75. yıl dönümü şişesi.
4: Bu şişeyi hiç görmedim.
3: Evet, çocukluk zamanlarımızdan yani. O kadar da yeni değil.
4: Evet.
3: Tamam, al. Önce bunları çıkar. Yani muhtemelen 100 dolar eder dostum.
4: Tamam, bunları çıkarıyorum.
3: Tamam. Bakalım buradan ne çıkarabileceğim. Vay canına, bu harika dostum. Bunlar eski, inanılmaz. Şu eski süt şişelerine bak. Çok da güzel kapları varmış. Evet. Harika. Gördün mü bunları? Evet.
4: Çok eşsiz.
3: Harika şişeler dostum. O işler buradan çok uzak olmayan Kuzey Carolina'da. Evet, tepelerinde başladı.
4: Aha.
3: NASCAR'da böyle başladı. Yasak sırasında bunları taşıyan adamlar sayesinde dostum. O dağ yollarında bunları taşıyorlardı. Bu tür kasabalarda başladı. Hepsi yasaklıydı. Birisi bu ahırın arkasından çıkardığımız bu çöpleri alacak. Kesinlikle. Şişeye 2 ila 5 dolar değer biçiyorum. 1, 2, 3 yani. Burada 200 dolarlık bir şey yok. Bu ahır tüm kariyerimin bir sembolü. Bu iğrenç bir şey. Pis, büyük, tehlikeli olduğunda kimse ona dokunmak istemez. Burada satabileceğim tek şey baca temizleyicisi, birkaç eski alet ve yerde biraz hurda metal var. Buradaki eşyaların değeri 100 dolar. Belki de ahşabı satabilirim.
4: Kulübeden çıkan ahşap değil mi?
3: Ne dersin? Tüm duvarlar. Evet. Bu eski ahşap. Siyah ceviz.
4: Vay canına.
3: Bu eski bir ahır. Bunu kırsalda birine satarsam tamam ben alırım derler. Yakacak odun ama bunu Boston'daki birine satarsan dostum Tennessee'den gelen harika ahır ahşabı olur. Dumanlı dağlardan. Buraya para kazanmaya geldim. Kazanç kazançtır. Sedir sandığından çıkan çizgi romanlar mı yoksa geri kazanılmış bir ahırdan çıkan ahşap mı umurumda değil. Para paradır. $400 nakit mi?
5: Evet efendim.
3: Anlaştık.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler dostum. Minnettarım.
6: 425'e
7: bak ne diyeceğim. 450 ve anlaştık.
6: Benim için zevk dostum.
7: Harika. Teşekkür ederim dostum.
3: Üçüncü gün. Artık ahır boşaldığına göre evin ana katına geri döneceğiz. Küçük eşyaların bir kısmını satmaya başladık ama hala çizgi romanları bulmamız gerekiyor.
4: Aa, çok iyi bir Ouija tahtası. Hayır dedim efendim.
8: Dostum. Bu en çok biriktirilen şeylerden. Bant makaraları. Şuna bakın her yerde bunlardan.
7: İçinden
8: var.
7: Çıkan tek şey o mu?
8: Evet hepsi.
4: Önce şuradaki. Hop hop. Ah.
7: Vay be. Vay be. Hey Mike.
4: Ah.
7: Ne oldu?
4: Bak kardeşim sanırım senin için kafayı kıracağım bir şey buldum.
7: Bunları arıyordum. Bu yüzlerce dolarlık bir şey. Bu muazzam. Erken dönem Daredevil. Durumu harika 8.0 ve imzalı. Sanki ve Stanley aman tanrım Stanley'i imzalamış.
4: Yani altın mı buldum?
7: Adamım sarıl bana sarıl bana.
4: Dostum.
7: Bu tamam, kutuyu toparlan. Çok iyi incelemeliyiz. Şuna bak.
4: Evet.
7: Erken dönem Thor. İmzalı Incredible Hulk. Oh tanrım. Erken dönem Fantastic Four. Tanrım bulduk. Bulduk. Bir Stan Lee daha. Aman tanrım. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Bu çizgi romanlar çizgi roman tarihinin en ikonik başlıklarından bazıları. Kesinlikle inanılmaz. Hiçbir yerde böyle bir koleksiyon bulamadım. Bu muhteşem. Vay canına.
4: Ne oldu ne var?
7: Örümcek Adam ikinci sayı. Bu Örümcek Adam'ın üçüncü, Vulture'un ise ilk görünüşü. Ve 9.0 puanlık. Dostum bu acayip.
9: Örümcek hissim geri mi dönüyor acaba?
10: Hem Spidey Sentinel'ın patlamasına dayanabilecek mi?
9: Vay.
7: 1938'de Spider-Man'in Action Comics'in birinci sayısında ilk kez sahneye çıktığı zaman 10 yıllar sonra çizgi romanların ve süper kahramanların dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse tahmin edemezdi. Marvel Comics'te çizgi roman yazarı ve yayıncısı Stan Lee, dünyanın en ikonik süper kahramanların yaratımına katkıda bulundu. Günümüzde koleksiyoncular mükemmellik peşinde olduklarından profesyonelce derecelendirilmiş ve ambalajlı çizgi romanlar, orijinal kopyalarından 10 hatta 100 kat daha değerli olabilir. 2024 yılında Superman'in ilk kez sahneye çıktığı Action Comics'in birinci sayısının neredeyse kusursuz bir kopyası 6 milyon dolara satıldı. Kenneth, işte ihtiyacımız olan şey buydu.
4: Bu her şey demek.
7: İşte bu işi yapma nedenimiz.
4: Evet.
7: Ve şunu söyleyeyim dostum, kalbim deli gibi atıyor. Bulduğumuzun bizim için ne kadar büyük olduğunu ne kadar vurgulasamaz. Bu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim ve her dakikasının tadını çıkarıyorum. Şüphesiz Vicky bugüne kadar karşılaştığımız en harika çizgi roman koleksiyoncusu ve bir alıcı bulmak için sabırsızlanıyorum. Bay Keçi.
4: Teşekkür ederim.
3: Üçüncü gün şu ana kadar harika geçti. Sonunda çizgi romanları bulduk ve evin birinci katının büyük kısmını boşalttık. Ayrıca her şey yolunda giderse çok para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Michael, geldiğin için teşekkürler. Paraları parayla satmak istiyorum. Buraya bunun için geldik. Bu masada seni heyecanlandıran nedir?
1: Tamam, burada yarım dolarlıklar, çeyreklikler ve 10 sentlikler var. Ama burada her gün göremeyeceğiniz en ilginç şeylerden biri bu kapalı Liberty 10 sentli. Bu parça 1800'lerin ortalarından ve gerçekten çok iyi durumda. Ve bu para diğer 10 sentliklerin aksine gümüş değerinden çok daha fazla değer taşıyor. Bu pek de sık rastlayabileceğin bir şey değil.
3: Tamam, peki. Tüm bunlara bakarsak beklentim 7500 dolar gibi.
1: Bak, ben daha çok 4000 civarındayım, tamam mı?
3: 4 mü? Biraz açıkla, bunun mantığı nedir?
1: Şimdi... Bunların çoğu gümüşler, öylece duruyor. İnsanlar sadece biraz gümüş almak için sırf elinde gümüş olsun diye dükkanıma geldikçe bunları parçalarıma
3: ayırıp satacağım. Tamam, yani depolama maliyeti için, tamam.
1: Beşe çıkmak için gerçekten zorluyorum.
3: Tamam, kabul. 5000 tamam. Nakit, hadi. Hadi çocuklar, yükleyelim.
7: Bu garaj devasa. Sorun şu ki... Burası saklamak istediğiniz herhangi bir şeyi depolamak için doğru yer değil. Kitaplar, dergiler, genel olarak geçici eşyalar, iklim kontrollü olmayan alanlarda iyi durumda kalmaz. Yani bunların hepsi çöpe gidecek. Tamam. Bakalım burada ne var? Dosya dolabı. Ah, lanet olsun. Bak ne buldum. Bir dosya dolabı. Kilitli bir kasa para demektir.
3: Adımı duydum. Neredesin? Vay canına.
7: En sevdiğin şey.
3: Dünyadaki en iyi şey, evet. Vay canına dostum. En sevdiğim şey. Harika bu.
7: Biliyorum. Bunu gördüm ve Matt'i çağırmalıyım
3: tamam,
7: içinde dedim.
3: Para olabilir. İçinde para, elmas, her şey olabilir.
7: Elmas.
3: Bu yüzden yapıyorum bunu. Evet. Tüm bu işin bir sembolü bu. Bu bizi zirveye taşıyacak şey olabilir.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi? Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Türkiye Dünya Kupası tişörtü 399 lira. Silikon bileklik 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
1: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.

0: Bay Cici. İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un hoş geldin.
2: Tamam. Hadi açalım şunu. Çocuklarım dışında bir kasa bulmak sanırım dünyadaki en sevdiğim şey.
3: Evet dostum, daha önce bunlarla başımız belaya girdi.
2: 20 kez daha yanacağız. Evet, Belkin'in verdiği heyecanı seviyorum. Belki altın vardır, belki 1 milyon dolar, belki de hiçtir. İçinde ne olabilir? Tamam, bekle bekle. Hadi ama lanet olsun. Kendime vurmak istemiyorum. Evet. Demek iç kısım bu. Orayı görüyor musun?
3: Evet.
2: Sadece 1 santim kalınlığında. Bilmiyorum Chris, bu iyi bir fikir gibi görünmüyor. Kasa açmak sandığınız kadar zor değil, biraz güç gerektiriyor. Levyeli bir arkadaşınız olmalı ve biraz daha pervasız olmalısınız. Eğer zorlarsanız hemen hemen her zaman açabilirsiniz. Tamam, başlıyoruz. Görüyorum, divataların yerini görüyorum. Pekala.
3: Tamam.
2: Hadi bakalım, dikkat et. Evet. Evet, harika.
3: Belki de altındır.
2: İşte bu yüzden bu işi seviyorum dostum. Heyecanlanıyorum. Kendimi korsan gibi hissediyorum. Kayıp korsan hazinesi. Evet. Gümüş ve altın, tamam, bunlar çöp. Hepsi sahte. Hadi yapalım şunu. Bam. İşte bu dostum. Şuna bak.
3: Evet.
2: Bu altın dostum,
3: evet.
2: Biraz daha gümüş ve inciler. Bu parçaların bazıları kesinlikle değerli. Büyük annenin sahte takılarında bile gerçek altın var. Fena değil ha. Evet, işte istediğimiz bu dostum. Altın dolu bir kasa bebeğim. Şuna bak. Kasa fena değildi. Çocuklarımın dediği gibi bu kasa orta halliydi. Fena olmayan takılar vardı. Bir kısmını satacağız, bir kısmını hurdaya atacağız. Ama bir gün içinde milyonlarca dolar olacak. Bir gün bu kasaların birinde kendime bir ada alacak kadar para olacak. Ama bugün değil. İşte oldu.
3: Tamam.
2: 5.000 dolar bebeğim.
3: Evet.
2: Devam edelim. Son günümüz ve bulduğumuz her şey satılmalı.
3: Bakalım elimizde ne varmış?
4: Burada bir sürü oyuncak var.
3: Oyuncak var. Beanie Babies. Güzel bir klarnet. Sanırım 300 dolar olabilir.
4: Hepsi bu kadar mı?
3: Evet hanımefendi.
4: Pekala.
2: Arkadaki ahırlardaki ahşap da dahil. Tamam dostum, yeni planımız şu. İster inanın ister inanmayın, bunu parça parça söküyoruz. Aslında 120 yıllık dişleri çekiyoruz. Yani öylece çekip çıkaramayız. Eğer tek bir parça bir levha ise o zaman iyi para eder. Eğer kırarsak ya da çatlatırsak hiçbir değeri kalmaz. Bu ağırın etrafında ahşap için 2000 ila 5000 dolar arasında para alabilirim. Ama acele edersem ve kırarsam o zaman değerini ve emeğimin karşılığını kaybetmiş olurum. İş başına dostum. Dostum. Bütün gün sürer.
5: Evet. Vaktimiz var mı?
2: Yani mecburuz dostum. Evet, mecburuz. Şuna bak.
5: Evet.
2: Bir tasarımcı bu ahşabı görecek, ahırın resmini görecek ve sonra bizim ahşabı söküp geri kazandığımız resmini görecek. Bunun değerini görecekler. 1 milyon dolarlık bir ev inşa ederken hikayenin arkasına bir şey koymalısın. Ve bu işte bir hikaye.
6: Anılar yaratıyoruz. Kalent, Kalent'la geçirdiğimiz bir gün daha.
2: Burada yaptığımıza gerçekten dikkat etmeliyiz. Caleb ve ben arkada Hulk gibi davranıp ahırı parçalarken Mike önde çizgi romanlar için bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Satış hedefimizin çok gerisindeyiz ama Mike bu çizgi romanları toplu olarak satabilirse bugün gerçek bir süper kahraman olacak.
6: Grant.
5: Mike. Seni görmek güzel dostum.
6: Seni görmek güzel. Epey oldu.
5: Evet.
6: Grant yıllardır tanıyorum. Bir çizgi roman dükkanı var ve hayatı boyunca çizgi roman koleksiyonu yaptı. Adam işinden anlıyor ve harika haber şu ki Vicky'nin devasa koleksiyonunu alabilir. Ama önce onunla bir anlaşma yapmalıyız.
5: Bana ne getirdin?
6: Dostum, bir sürü çizgi roman bulduk. Tamam mı?
5: Görüyorum.
6: Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve derecelendirilmemiş ham çizgi romanlar var.
5: Tamam.
6: Bu kutulara baktığım her yerde bolca 10, 20, 50 dolarlık kitaplar vardı. Ama sonra, umarım buna hazırsındır, Fantastic Four 18. sayı.
5: Vay canına.
6: Evet.
5: Stanley imzalı.
6: Stanley imzalı.
5: Stanley imzalı. Evet, bu harika.
6: Bundan bir tane daha bul. Bulamazsın. Tamam. Hemen Sadi'de geleceğim. Burada seni hayrete düşürecek tamam. bir kitap var. Tamam mı? Arkasını gösteriyorum. İşte bak.
5: Tamam. Vay canına, bu ne be?
6: Evet. Örümcek Adam 2. sayı 9.0.
5: Dostum.
6: Evet, kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçirdim.
5: Evet, ben de şu anda geçirmek üzereyim.
6: Ve yani bunun güzelliği zaten incelenmiş ve derecelendirilmiş olması. Durumunu biliyoruz.
5: Neyle uğraştığımızı
6: Neyle
5: biliyoruz.
6: Ah
5: dostum.
6: Yani bunlardan birini eline alma fırsatın pek olmayacak.
5: Hayır, bu beni özel Örümcek Adam koleksiyonumu tamamlamaya bir adım daha yaklaştıracak.
6: Dostum.
5: Yaklaşık 15 yıldır koleksiyon yapıyorum ama hiç böyle bir şey olmamıştı. Hiç böyle bir yerde böyle bir kitabım olmamıştı.
6: Evet. Peki biraz rakamlardan bahsedelim.
5: Tamam.
6: Biliyorsun şu anda bu koleksiyonun tamamı için 27 bin dolar düşünüyorum. Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve burada gördüğün tüm kutular ve sepetler dahil.
5: Bu... Hepsine ihtiyacım yok. Sadece derecelendirilmiş çizgi romanlar hakkında konuşmak ister misin?
6: Bak durum şu. Zamanımız kısıtlı ve Wiki için maksimum parayı kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden hepsini bir paket halinde satacağım. Ve açık konuşmak istiyorum. Koleksiyonun geri kalanını almadan o kitabı alamazsın.
2: Wiki'nin mülkü neredeyse tamamen boşaltılırken ekip evde son rötuşları yapıyor. Ben de eskiden ahırın olduğu arka tarafa gideceğim. Onu yıktık, çürümüş tahtaları attık ve değerli olanları sakladık. Bulduğum bir alıcı bunları bizden almak isteyebilir. Pekala, işte yerde bir ahır var.
7: Harika.
2: Uzun tahtalar, orta boy tahtalar, kısa tahtalar var.
7: Yani bunlar tam da aradığım türden şeyler. Tabii ki bunların üzerinde biraz çalışılması gerekecek. Tıraşlanacak ve zımparalanması lazım. Gördüğün gibi bazılarının biraz daha yükseltilmesi gerekiyor.
2: Evet, burada çimlerin arasında yaklaşık 20 tane olduğunu evet. söyleyebilirim. Yani bunları kesebilirsin.
7: Evet.
2: Bu duygusal bir fiyat olabilir. Müşterilerime de söylediğim gibi eşyalara evet. duygusal bir fiyat biçmeyin. Ama dostum bunu ben indirdim.
7: Evet.
2: O yüzden leva başına 50 dolardan başlayalım. 70 tahta varsa 3500 dolar eder.
7: Biliyorsun her tahta için muhtemelen 10 dolara yakın bir rakam olmalı.
2: Ve parça başı 10 dolar kesinlikle olmaz. peki 35 dolar?
7: Sen yüklersen 30'a ne dersin peki?
2: Aracın var mı?
7: Araç var.
2: Senin için yüklerim dostum.
7: Mükemmel.
2: Harika, anlaştık, harika, yapalım şunu. Ahırı sattık. Tamam Wiki, yaptığımız işin tümünü görme zamanı.
4: Heyecanlıyım.
2: Bunu hak ediyorsun. Senin adına
4: Teşekkür
2: heyecanlıyım.
4: Ederim.
2: Pekala, işte ilk oda.
4: Aman tanrım, şunun büyüklüğüne bak.
2: Evet.
4: Aman tanrım, bu oda ne kadar büyük.
2: Ve pencereler. Görebilirsin.
4: Üzerlerinde plastik poşetler
2: evet.
4: vardı. Yıllardır dışarı bakmamıştım.
2: Artık ışığın içeri girmesinin zamanı.
4: Kesinlikle Matt.
2: Nasıl hissediyorsun?
4: Harika hissediyorum.
2: Tamam. Önden buyur. Şuna bir bak.
4: Matt. Hadi ama. Bu inanılmaz.
2: Ben
4: İnanılmaz.
2: Bayıldım. En son ne zaman burada yemek yedin?
4: 15 yıl önce.
2: Ailenin bu evde kutlama yapmasını istiyorum. Burası Şükran Günü için bir oda, öyle değil mi?
4: Bu evle gurur duymak istiyorum gerçekten. Daha önce gurur duyacak pek bir şeyim yoktu. Şimdi gurur duyacak çok şeyim var. Burası sonsuza kadar benim evim olacak.
2: Anladım.
4: Sonsuza kadar.
2: Tamam. Yukarı çıkmak ister misin?
4: Evet, isterim.
2: Hadi gidelim. Gel. Tamam. Girişe bak. Gerçek bir oda gibi.
4: Vay canına. Bu zemini hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim. İnanılmaz.
2: Düşündüğümden çok daha büyük.
4: Oda, atmosfer... Umudum var, taşınabilirim.
2: Evet.
4: Buraya gelip endişelenmiyorum. Sakin hissediyorum, rahat hissediyorum. Yani...
2: Bir şeyler yapmaya hazırsın.
4: Çok hazırım Matt. Bu harika. Para... Artık o kadar önemli gelmiyor. Şuraya bak. Ne yaptığını gör. Benim için ne yaptığını gör. Para önemli değil. Evimi geri verdin. Yuvamı verdin. Matt, bunu hiç kimse yapamazdı. Benim için ne yaptığına bir bak.
2: Cesaretini toplayıp bizi aradın. Ve bizi aramak için ne kadar cesaret gerektiğini bir düşün. Bir grup yabancıyı evine aldın sen.
4: Artık yabancı evet, değilsiniz.
2: Evet, artık değil, bizi tanıyorsun. O riski aldığın için ödülü de hak ettin ve bence bunu hatırlaman gerekiyor. Bu büyük bir risk.
4: Bunu tek başıma yapamazdım. Hiç yapamadım. Ama yardıma ihtiyacım olduğu an biri geldi ve doğru insanları aradım.
2: Kocaman eski garaj.
4: Aman Tanrım. Aman Tanrım, burayı bir oyun odasına
2: oyun
4: çevireceğim.
2: Odası.
4: Bilardo masası.
2: Bu çok eğlenceli olur.
4: Tilt makineleri.
2: Yakışır.
4: Küçük bir bar.
2: Bayıldım, bayıldım. Pekala. Rakamları duymaya hazır mısın? Madeni paralar, altın sattık. Beyzbol kartlarını sattık. Hatta bir ahırın yan tarafındaki tahtaları bile sattık. Ama çizgi romanlara gelince inan ya da inanma, Mike tüm koleksiyonu tek seferde sattı. $25,000. Çok fazla şey sattık.
4: Teşekkür ederim.
2: İster inan, ister inanma. Toplam satış tutarı $60,000. 60'a 40 oranında paylaştık. Evet, ne dersin? Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu evi gerçek bir yuva haline getirmene gerçekten yardım etmek istiyoruz. Bu yüzden ilk talebine geri döneceğiz ve 80'e 20 oranına. Bu da sana $38,400, bize $9,600 demek. Her kuruşunu hak ediyorsun.
4: Teşekkür ederim.
2: Bunu yapmayı seviyorum. Ama bu seferki biraz özel. Al bakalım.
4: Aman Tanrım.
2: Çok fazla olduğu için cebine giremeyecektir. Bu senin.
4: Matt. Teşekkür ederim. Evimi yeniden yuvam haline getirdiler. Paranın her kuruşu bu eve gidecek. Matt ve ekibi olmasaydı başaramazdım.
2: Bunu çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Senin
4: teşekkür
2: adına
4: ederim.
2: Çok mutluyuz. Biliyorsunuz buraya geldiğinizde Vicky'nin tek derdi paraydı. Ama sonunda tek istediği bir sarılma oldu. Hayatını geri kazandı ve biraz para kazandı. Sırayla. Ne kadar teşekkür etsem az. Bir daha sarıl bana. Her zaman önemli olan rakamlar değildir. Bazen insanlara yardım etmek önemlidir. Ama bu hafta ikisini de yapabildik. İyi para kazandık ve gerçekten iyi bir insana daha fazla kazandırdık.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Tam o anda bir loop.
2: Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambi var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
4: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
8: Kim? Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor.

0: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alan Heff ve Tom Jones her yıl atılmış bir hazine bulmak için yüzlerce sahipsiz depoyu didik didik ediyor. Bu onların hikayeleri.
1: Programımızda birazdan Tom ve ben New Orleans'a gidiyoruz. New Orleans kardeşim.
2: New Orleans.
1: New Orleans. Ve oralı insanlarla savaşıyoruz.
2: Şimdiden bunlarla mı uğraşmak istiyorsun?
1: Çok zorlu bir açık artırma. Fiyatı düşürmek diyoruz.
3: Buralarda da balı götürmek diyoruz tatlım.
1: İyi mahsul ve ciddi bir av.
0: Bunun yenisi 35 bin dolar.
1: Ya da ciddi hatalar. 3000'e anlaştık mı?
3: Hayatta olmaz.
4: 600 dolar veriyor, kaç veriyorsunuz? Sattım.
1: Amerika'da her gün yüzlerce terk edilmiş depo açık artırmaya çıkıyor.
5: Sattım.
6: Sattım.
5: Sattım. 1000 dolara sattım.
2: Açık artırma işini aradığını bilenler için büyük bir iş.
3: 120 bin dolar.
1: Evet.
2: Evet.
1: Ben Alan Heff.
2: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Bulduklarımıza
2: ve sattıklarımıza
1: inanmayacaksınız.
2: 25 bin dolar.
0: Anlaştık beyler.
2: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
1: Evet. Nolans'ın zengin bölgesindeki bir açık arttırmaya gidiyoruz.
2: New Orleans.
1: Hayır Yankee, doğrusu Nolans. Kendi şehrimizde açık arttırma avcılığı biraz sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden yılda bir New Orleans'a gidiyoruz.
2: Depolar burada hem daha ucuz oluyor, hem de New Orleans'ta Los Angeles'ta olmayan şeyler olabiliyor.
1: Nolans.
2: New Orleans.
1: Nolans.
2: İçtin mi sen?
1: Daha içmedim ama çok isterim.
2: Aman tanrım.
1: Seninle her gün çalışmamız gerekmiyor.
2: Hayır dostum, hayatta olmaz. Hayır, hayır, hayır. Hayatta olmaz.
1: İçme zamanı bitti. Artık açık arttırma zamanı.
2: Sağa dön.
1: Odaklan artık.
2: Cip söylemiştim.
1: Baba, baba, baba. Söz veriyorum, bu kez iş ve keyif bir araya gelecek. Para girişi olduğu sürece çıkışı da olacak, tamam mı dostum? Partimiz sürsün.
2: Ne dedin sen? Bunun bir tatil olduğunu söylüyorum. Şehir dışındayken gittiğimiz yerin kültürünü almak çok önemli.
1: Evet, ama öncelikle depolarımızı alalım. Tamam işte geldik.
2: Şimdiden bunlarla mı uğraşmak istiyorsun?
1: Dostane bir selamdı.
3: Şuna bak. Bunları hiç gördün mü? Ben görmedim. Buralarda işler nasıl yürüyor gösterelim.
2: Açık arttırma dünyasında şehir dışından gelmek büyük bir dezavantaj olabilir. Buradaki eski deneyimlerimize göre bazı insanlar biraz aksi olabiliyor.
1: Birazcık.
2: Ne haber? İlginç insanlar.
7: Tamamdır, dinleyin. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ederim. Her şeyi olduğu gibi alıyorsunuz. Aldığınız depoyu boşaltmak için 48 saatiniz var. Nakit çalışıyoruz. Başlayalım. Tamam, başlıyoruz.
2: Alet edevat kullanmayı bilen kadını severim.
7: Vay canına, şuraya bakın. Birbirinize izin verin.
1: Bu koku da ne? Kedi pisliği mi o?
2: Hayır, farklı bir şey. 3000 kilometre yolu çöp ve zehirli minderler almak için gelmedik.
1: Bu açık artırmayı öylesine gelmediğimizi göstermek için kullanalım. Fiyatı yükseltip çekilelim.
7: 75 ile başlayalım.
1: Evet.
7: 75 oldu. 100 oldu.
1: Evet.
7: Şimdi 150. 175 oldu. 200. 200.
1: Seni zorluyor dostum.
7: 225 var mı?
1: Evet.
7: 250 oldu. 275 var mı? 300
1: evet.
7: Arıyorum. 325 var mı? 325. Burada iyi malzeme
1: evet.
7: Var. 350 geldi. 375 de geldi.
1: Benden bu kadar.
7: 400 var mı? 400. 400 yoksa satıyorum. 375'e sattım.
1: Yapılacak tek şey var. Biraz sempati toplama.
2: Olamaz. Bize pahalıya patlayacak.
1: Memleketimde buna depoyu düşürmek
3: diyoruz. Buralarda da malı götürmek diyoruz tatlım.
2: Çok sempatiksin dostum.
1: Dostane bir rekabetten kimseye zarar gelmez. Ayrıca benimle açıkça şakalaşıyordu.
7: Tamam, bakalım. Herkes nazik olsun.
2: Harika. Yine yatak.

0: Şu arkada antika korkuluk görüyorum, eski demire benziyor. 30'lardan olabilir. 400 doların altına giderse iyidir.
1: Bilmeyen birine göre bu depo çöp gibi görünebilir. Ama içinde bir antika var. İşte bu yüzden Nowlands'a geldik.
2: Nereye?
1: Yeter artık.
3: Açık artırmaya başlayalım mı?
1: Olur, ben başlarım.
3: Başlıyoruz.
2: 50.
3: 50. 75.
4: 200.
3: 200. 200, 225 geldi. 250. 300, 300 geldi. 350 geldi. 375 geldi. 400 geldi. 400 var mı? 425 geldi. 450 var mı? 450 geldi.
2: 500'e çıkacağım.
3: 475 geldi. 500 var mı? 500 geldi. Yok mu arttıran? 500 geldi. 500'e satıyorum. Yok mu arttıran? 525 geldi.
0: İşte şimdi bittik.
3: Var mı arttıran?
2: Senin standartlarına göre
3: 525'e satıyorum. 525'e sattım. Şimdi sıradaki depomuza geçiyoruz.
1: Tamamdır dostum. Uzun bir yolu bir iç için gelmiş olabiliriz. Kötü oldu. Ama o fiyattan bir kar yapmanın hiçbir garantisi yok.
2: Sadece bir depo kaldı ve hiçbir şey almadık. Umarım bu kadınların parası bitmiştir.
3: Hadi başlayalım. Bu akşam buradaki son depo bu.
1: Umarım iyi çıkar.
2: Bir parmak gitti.
3: Tamamdır, gelin bakın. Bir sürü mal var burada.
2: Oh, bir timsah var.
0: Şuna bak, bir İtalyan akordiyonu. Arkada bir şeyler var, ondan öyle ha?
3: Temizlik yapmak yok. Hadi devam edin.
0: Şimdi AFX promo yazıyor. Bir bilgin var mı?
2: Hemen bakacağım, galiba biliyorum.
1: Bu depo hoşuma gitti dostum. Sadece Nowlands'te bulabileceğimiz ürünlerle dolu.
2: İşin kötü yanı bu son depo. Bu yüzden pahalıya gelebilir.
3: Evet, artık bakmayı bırakın.
2: Havai fişek yapıyorum.
3: Başlıyoruz.
2: Evet. Evet. Azizler Özel.
3: 50 veren var mı?
2: Azizler Özel her şeyi
3: 50
2: yapıyorum.
3: 50 geldi. 100 veren var mı? 150.
1: Ne diyorsun? 550 dolar.
3: 200 geldi. 200 veren. 250 evet. Geldi.
1: Tamam,
3: 300
1: tamam.
3: Veren var mı? 300 geldi. 350 var mı? 350 geldi. 400, 400 var mı? 400. 400 geldi. 450 var mı? 500.
1: Evet.
3: 550. 550 geldi. Yok mu arttıran? 700 geldi. Arttıran yoksa satıyorum. 600 geldi.
1: Onu kaybetmeyeceğiz.
3: 700 veren 700. Var mı? 700 geldi. Arttıran yoksa satıyorum. 750 var mı? 750 veren var mı? 750 veren yoksa satıyorum. Satıyorum. 750 veren var mı? 700 dolara sattım.
4: Geceleri birlikte yatacak birini buldun. İçerideki timsahla yatarsın.
1: Geceleri düşünmek için çok zaman harcıyorsun. Tanınmadığınız bir yerde depo almak çok zordur. Ama bir tanesi bile hiç almamaktan iyidir.
2: Umalım da uğraştığımıza değilsin.
1: Merhaba güzelim. Bakalım neler var. Dostum. Tören malzemesi var. Daha önce böyle bir şey gördün mü? Tamam, benlik değil.
2: Açık arttırma işinde kalalım.
1: Bunun parti yapmayı seven birine ait olduğu çok belli. Bunlar...
2: Şuna bak. Bunları alıyorum. Bunlar para demek. Dostum, bunlar karnavalın son gününde para gibi geçer. Bunları seviyorum. Dostum, zenginiz.
1: Maalesef bunlar değersiz.
2: Paramızı geri alacağız. Bana güven.
1: Bunlar harika. Bunları kullanarak malzeme taşıyabiliriz.
2: Mükemmel boncuk taşıyıcısı.
1: Buradaki arkadaşıma bak. Bu karton pierre benziyor. Biri üstüne fiberglass çekmiş.
2: Çok fenaymış.
1: Dostum, bu şey 1000 dolar etmeli. Acaba bir Amerikan timsahı mı? Ha?
2: Bir Amerikan timsahı.
1: Bana bir fotoğraf lazım.
2: Evet. Aha, evet.
1: Evet, evet.
2: Bu para demek.
1: Sağ ol dostum. Ne var orada?
2: Aşağı geliyor.
1: Dostum, bu dev bir... Kaplumbağa. Bir saniye bekle. Daha çok para kazandık galiba. Dikkat et, dikkat et.
2: O da ne böyle?
1: O bir tören kafası. Eminim değerleri yüksektir. Büyük ihtimalle birçok törene katılmışlardır. Aman tanrım, suratının ortasına bir yumruk atmak istiyorum.
2: Tamam, bunu çıkarmama yardım et. Leş gibi kokuyor. Tanrım, çok kötü kokuyor.
1: Ne istiyorsun?
2: O da kokusu.
1: Evet, sana şunu diyeyim. Bunları kamyonete koymadan önce ofisime uğrasana. Harika bir fikrim var. Kafanı da al. Hazır mısın?
2: Hadi başlat bakalım.
1: Başlıyoruz dostum, hadi.
2: Tam bir deli.
1: Ne dedin?
2: Bir şey demedim.
1: Hadi başlayalım.

0: Nereye gittiğini sanıyorsun? Geri gel.
1: Görüşürüz. Yakala beni. Yakala beni.
0: Dostum, bunlar kafayla uyumlu olan soytarı giysileri. Çok güzel. Baksana şunlara. Buradaki İtalyan akordeonunu görmeyi dört gözle bekliyordum. Baksana. Bir dakika, bir dakika. Vay canına. Biraz daha.
2: Buna inanamıyorum.
0: Parti yaptık. Ya da yok. 20 bine anlaştık mı?
3: Hayatta olmaz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
5: Net, sigortam Net. İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
2: Evet.
3: Yüzen banka.
1: Madem böyle projelere açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
4: Nasıl çıkar ama?
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Vay toplantılar.
8: Vay ödevler.

0: Buradaki İtalyan akordiyonunu görmeyi dört gözle bekliyordum. Bir dakika.
1: Bu ne?
0: Bir Kleopi.
1: Ne?
0: Eski Kleopilerin bir minyatürü. Fotoğraflarını görmüşsündür Ton. Atların çektiği dev arabalarda ya da tren vagonlarında ya da bir su bisikletinde. Bunun büyüklerini de görebilirsin. Bunun en heyecan verici yanı da robottan bir müzik grubuna sahip olmaktı. Çok ilginçlerdi. Bu sayede müzisyenlere para vermeye gerek kalmıyordu. Zaten eskiden müzisyenleri ufak şehirlere getirmek çok zordu. Onun yerine müziği ufak şehirlere götürdüler.
1: Tam bir delilik.
0: Ama bak, burada sembolü var. Modern. Bas davulun var. Silindir şapkan var. Bu şeyden her ses çıkıyor. Şuna bak. Buraya bir kamerano akordiyonu koymuşlar. Bu şey modern, türünün tek örneği olan bir minyatür Kleopi. Dostum, bu şey çok para edebilir.
1: Bizim depoyla ilgilenme sebebimiz buydu.
0: Ha.
1: Bu havai fişek değil.
0: Hava kompresöründeki ufak nipellere benziyorlar.
1: Zaten öyleler.
0: Peki havayı neden sıkıştırıyoruz?
1: Bir saniye. Konfeti. Bu bir konfeti topu. Bu şeyler bir sürü konfeti patlatabiliyor. Statlarda, canavar kamyon gösterilerinde kullanılıyorlar. Harika.
0: Çok güzel bir donanımımız var. Kime satarız bilmiyorum. Şunu kamyona bir koyalım da sonra birkaç telefon görüşmesi yaparız ha.
1: Bu depo aslında bayağı iyiymiş.
0: Kleopi ile parası çıktı bile.
1: Boncuklarla parası çıktı bile.
0: Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. Kötüye kullanma.
1: Kullanacağım. Bu yolculuk bir tatile dönüşmeden önce malları elden çıkartmaya bakalım. Konfeti topuyla başlayalım. Louisiana'nın en güzel yanı ne biliyor musun?
0: Neymiş?
1: Klima.
0: Bridget'la buluşacağız. Kendisi bir konfeti uzmanı. Bize topumuzun değerini söyleyecek ve umarız ona göre ödeme yapacak. Pekala.
2: Merhaba
0: işte
2: arkadaşlar.
0: Burada. Telefonda konuşmuştuk.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: Merhaba, sen Ton olmalısın. Alan. Ah şaka yapıyorum. Şuna bakın. Harika.
0: Anlattığım gibi. Öyle değil mi?
2: Tam da anlattığın gibi. Böyle bir şeye denk geldiğinize inanamıyorum doğrusu. Bayıldım.
1: Şirkete baktığımızda havai fişek şirketi olduğunu gördük. Bunun içine havai fişek nasıl koyulur bulamadım.
2: Neyse ki bulamadın çünkü hiç güvenli olmazdı. Öyle bir şey olmasını istemeyiz. Bunun adı aslında konfeti püskürtücü.
0: Top değil mi?
2: Top değil. O çok farklı bir şey ve biraz değersiz. Değerli olan işte budur.
1: Vay canına.
2: Evet.
0: Pekala devam et anlat. Eksiğimiz evet. Kalmasın bakalım.
2: Eksik kalmasın tamam. 7,5 santimetrelik konfeti püskürtücümüz ve çifte püskürtme hunimiz var. Buraya konfeti koyarsanız karbondioksitle birlikte 40 metre yükseğe fırlatır. Ondan sonra da saniyede yarım kilo konfeti fırlatabilirsiniz. Statları, sokakları falan hep konfetiyle kaplıyorlar. Kumaş, metalik, sarmal, plama, ne isterseniz hepsini. Hepsi var.
0: Konfeti işinde çok para var mı?
2: Çok para var. İnsanlar bunu seviyor. New York'ta ticker tape yürüyüşüyle ortaya çıktı bunlar. 1800'lü yıllarda. Bir de şu halimize baksanıza. 1990'larda sonunda patlamanın bir yolunu bulduk. Ne dersiniz?
0: Pekala burada gördüklerin üstünden para hakkında konuşalım.
2: Böyle bir konfeti püskürtücünün yeni fiyatı $3000 eder bence.
0: Güzel.
1: Fena değil.
0: Eğer çalışırsa bunu $3000'a alır mısın peki?
2: Burada bir pazarlık yapacağız çünkü ürün ikinci el. Bütün parçaların çalıştığından emin olmam gerekiyor. Belki $1000 verebiliriz.
0: Az fiyat söyledin. Şöyle olsun, çalışırsa $1500. Anlaştık mı?
2: Eğer çalışırsa, hunilerde çatlak yoksa, karbondioksit içinden geçerken sızdırmazsa size $1500 vereceğim.
0: Tamamdır, 1500 ton. Hadi bakalım.
1: Mükemmel.
2: Anlaştık.
1: Harika oldu. Hadi şunu birleştirelim.
0: Hadi bebeğim.
2: Hazır mısınız?
0: Hazır.

0: Bu şey çok güzel Tom. Çok güzel.
1: İyi görünüyor.
2: Vay canına. Bu pisliği kim temizleyecek? Ben değil.
1: Ben değil.
3: Ne yapacağım?
2: Eline tırmık al kardeşim.
3: Tamam, siz gidin. Tamam. Neden bütün işi hep ben yapıyorum? Nalvins'teyken evde gibiydim. Ve dinlenme evresine de çok yaklaştım. Ama önce satmamız gereken bir kriyopi var. Sadece burada böyle bir şeyle yürürken seni fark eden olmaz dostum.
2: Margot ve Glenn'i görmeye gidiyoruz. Kadın bir bar sahibi, adam da bir müzisyen. Umarım bunu alırlar.
3: Margot burada mı? Ha, merhaba.
4: Ben Margot, memnun oldum. Alan. Çok memnun oldum.
3: Meslektaşım Tom. Bu kim, yanında kas gücü getirmişsin?
4: Bu Glenn.
5: Merhaba, memnun oldum.
2: Merhaba, ben Tom.
5: Memnun oldum.
3: Sana bir şey diyeyim mi Margot? Parti burada. Ne diyorsun?
5: Bunu daha önce görmüştüm. Bu bir kleopi değil. Ayaklı müzik grubu. Bunun kağıt rulosu da yok. İçinde bir bilgisayar işlemcisi var. Mekanik müzik alanındaki teknoloji bu işte. Evet.
2: Bu yeni mi?
5: 8-10 yaşında olsa gerek.
3: Bu şey göze hoş geliyor. Kulağa da hoş gelip gelmeyeceğini nasıl anlarız peki?
5: Eğer çalışırsa, kağıt rulolarla elde edilemeyen içindeki midi kesinliği sayesinde kulağa harika gelecek. Kağıt rulodan elde edilen müzik bazen gecikir. Tonlar yavaşlar ama bunun temposunun düzgün olması lazım. Bunun içinde dev bir emiş motoru var. Bu motor enstrümanlara hava basıyor. Aletle çalışıyor.
3: Yani havayla çalışıyor. Antikalardaki gibi buharlı.
5: Binanın içinde duman görmek istemeyiz diye havalı yaptılar. Bunu duvara taktığın gibi çalışıyor.
3: Eskiden kleopiyi ne için kullanıyorlardı?
5: Petey Barnum Kleopi'yi çok severdi. Dünyadaki en iyi reklam aracı olduğunu söylerdi. Şehre Kleopi ile girip müzik çaldığınızda o müzik kilometrelerce alanda duyulurdu. Rüzgar da sizden yanaysa her yerden duyulurdu.
3: O kadar yüksek sesliydi ha?
5: Evet, gerçekten de öyleydi.
3: Bence çok güzel yerleştirilmiş tarihi bir barınız var. Bence bu şey burada harika dururdu.
4: Kesinlikle. Grupları sahneden indirmek 10-15 dakika kadar sürüyor. Ses odasında bir DJ olmasındansa bu daha iyi olurdu.
3: Bunu alması için onu nasıl ikna edebiliriz peki?
5: Evet, çalışıyor mu? Çünkü çalışmıyorsa tamiri binlerce dolara patlayabilir.
2: Tamiri binlerce dolar mı?
5: Evet, bu çok pahalı bir enstrümandır.
2: Fiyatları ne peki?
5: Yenisi 30 bin dolar.
3: 30 bin.
5: 30 bin.
3: Eğer çalışırsa 20 bin dolara satmak üzere bir anlaşma yapabilir miyiz?
4: Hayatta olmaz.
2: Bunun için güzel diyebileceğimiz fiyat ne olur?
5: 8-9 bin dolar aralığı.
2: Oh.
3: Onun düşündüğü şekilde çalışırsa 11 bine anlaşalım mı?
4: Ne diyorsun?
5: Kulağa hoş geliyor.
3: Tamam mı?
4: Tamam.
3: Tamam, sağ ol.
4: Kesinlikle.
2: Ufak reveransını beğendim bu arada.
3: Sağ ol.
5: Teşekkür ederim.
3: Eğer çalışmazsa da yardımcı olacak mısın peki?
5: Birazdan göreceğiz. Başlattım.
4: Bir şey oluyor.

0: Anlaştık mı? Anlaştık mı?
1: Sanırım evet.
0: Evet. İşler başlangıçta biraz zorluydu ama sonunda Navlins bize kollarını açtı. Konfeti püskürtücüyü 1500 dolara sattık. Kleopi de 11 bine gitti. Geri kalan şeyleri de 1500'e gönderdik. Depomuza 700 dolar yatırdık ve 14 bin dolar getirisi oldu. 13.300 dolar kar elde etmiş oldu. Hazır bu kadar parayı kazanmışken salalım gitsin dostum. Hadi bakalım.
2: Gerçekten.
0: Evet.
2: Görüşürüz.
0: Beni bekle. Bourbon Caddesi'ne gidelim diyorum. Ne dersin buna? İçtiğim zaman biraz bağırırım dostum.
2: Oh, merhaba. Orası evet.
0: Neden cimrileşiyorsun?
2: Çünkü sen bol bol saçıyorsun.
0: İşte geliyor. Tutun bakalım. Özür dilerim.

0: Her yıl Allen ve Thorn terk edilmiş yüzlerce depodan hazine değerinde eşya elde ediyor. Bazıları çok ender bulunan eşya.
1: Birazdan Louisiana'ya doğru yola çıkıyoruz. Louisiana.
2: Çok güzel bir yer.
1: Ama bazen küçük sorunlar yaşayabiliyoruz.
3: Bakan uzaklaşsın, kenara geçin.
1: Bu adamın sorunu ne? Bizi dışarıda bırakmak istiyor.
3: 40 bin dolarla başlayacağım.
2: Bu ne şimdi böyle?
1: Biraz önce hayallerimiz suya düştü. Tek bir şansımız var.
2: Hepsini tek bir hamlede telafi etmeliyiz.
1: Fiyatı inanılmaz yüksek çıktı. Evet.
3: 105 istiyorum, 105, 105.
1: Amerika'da her gün binlerce depo müzayede yoluyla satılığa çıkıyor.
4: Sattım.
3: Sattım.
2: Sattım.
4: 1000 dolara sattım.
1: Evet.
2: Ne aradığını bilenler için müzayede işi çok değerli olmaya başladı.
5: 120 bin dolar.
2: Evet.
1: Ben Alan Huff.
2: Ve ben Tom Jones.
1: Biz Antika avcılarıyız. Bulduklarımıza
2: ve sattıklarımıza.
1: İnanamayacaksınız.
2: 25 bin dolar.
0: Anlaştık.
1: Ne kadar tarihi ise
2: o kadar pahalı. Aman tanrım.
1: Evet.

0: İşte Louisiana'dayız dostum. Louisiana. Louis. Bu isim nereden geliyor sence Louisiana? Bütün ülkeyi baştan sona kat edip müzayede için Louisiana'ya ilerliyoruz.
1: Aynı gün içinde yapacağımız iki müzayede için çok zinde olmalıyız. Tabelalara bakılırsa misafir otoparkının burası olması gerekiyor ama emin değilim.
0: Burada böyle dostum. Louisiana'daysak onlar kadar rahat olmak zorundayız, öyle değil mi? İlk müzayedemiz kargo kasaları olacak. Burada gördüğünüz kasalar bir yerden bir yere giderken ya kaybolmuş ya da terk edilmiş.
1: Terk edilmiş kargo sandıkları para kazandırabilir. İçlerinde son model mobilyalardan ileri teknoloji ürünlere kadar her şey var.
0: Herkesin ne kadar rahat ve arkadaş canlısı olduğunu görüyor musun?
1: Evet. Ama benim dikkatimi şurada bize gözlerini açan dövmeli adam çekiyor.
0: Buralılar için işler daha kolay olabilir. Karşınızdaki şu adamı gördüğünüzde...
1: Bilemiyorum. Şefkat yoksunu gibi duruyor.
2: Pekala bayanlar baylar. Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. 7 adet sandık satılık. Her şey olduğu gibi satılıktır. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Ödemeler sadece nakit olarak yapılır. Kredi kartı veya başka bir şey geçersiz. O zaman başlayalım. Bir göz gezdirin bakalım.
0: Yıkama kurutma makinesi var. Hortumları görebiliyorsun. Tanesi 300 dolar eder diyorum.
1: Evet. Çim biçme makinesi var.
0: 150 dolar.
1: 600-700 dolar gibi bir rakam verebiliriz.
3: Bakan kenara geçsin.
0: Bu adamın sorunu ne?
1: Bizi burada sevmediler galiba.
0: O zaman ona bu işin LA'de nasıl yapıldığını gösterelim. LA derken Los Angeles'tan bahsediyorum. Louisiana'dan değil. Karıştırmayalım. Öyle değil mi? Başlayalım.
2: Herkes hazırsa başlıyorum. 200 dolardan açıyoruz.
0: Ben.
2: 200 oldu. 300 evet. Geliyor. 400 var mı?
0: 500.
2: Evet, 500 oldu.
1: İşte böyle.
2: 525 veren var mı? 525 istiyorum. 525 var
0: ben.
2: Mı? Evet, geldi. 550 var mı? Evet, 550 geldi. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Evet, bakıyorum. 900.
0: 900.
2: Evet, 900 geldi. 950 var mı? Evet.
0: Çok fazla.
2: 950 ne dersiniz? 950 veren yok mu? 950 istiyorum. Evet, 900'e satıyorum o zaman. Son çağrı. Sattım. 900'e satıldı.
1: Şu pörtlek gözlü adamın gözü hep üzerimizde. Tamamen bize oynuyor.
0: Burada pek misafirperver olduklarını söyleyemeyiz. O zaman onların kurallarına göre oynayacağız.
2: Herkes gelip içeriye bir göz atsın. Biraz hızlı olun, arkadakilerin de bakmasına izin verin.
1: Yatak odası takımı mı?
0: Özenli bir şekilde sarıldığına göre işlerinde değerli şeyler olduğu kesin değil mi?
1: Evet.
2: Başlıyoruz. 100 dolarla başlamaya ne dersiniz? 100 geldi şimdilik. 200 duymak istiyorum. 200 var mı? Arkalardan geliyor. Evet.
3: 700.
2: 700 oldu. 750 veren var mı? 750 istiyorum. Evet. Yoksa 700'e satıyorum. Sattım. 700 dolara satıldı.
0: Bugün bir şey alamayacağız.
4: 400.
2: 400'e satıldı. Sattım. 57'ye gidiyor. Evet.
0: Sanırım pörtlek gözün parayla ilgili bir sıkıntısı yok.
2: 57'ye satıldı.
1: Şuna bak. 1 milyon dolar.
0: Adam tam bir kabadayı. Ayrıca harcadığı her dolarda daha da güçlü hale geliyor. İnanılmaz.
1: Lanet olsun.
0: Evet.
2: Gelin ve göz gezdirin bakalım.
1: Bu da ne? Burada sahne konteynerleri var.
2: Biraz hızlı olun, arkadakilerin de bakmasına izin verin.
1: Şuradakine bak. Üzerinde 180 kilo yazıyor.
2: Göz gezdirin bakalım.
1: Logosuna bir bak. Şuna bak. Görüyor musun? Bu şirket askeriye ve polis kuvvetleri için zırh üretiyor. Eğer bu kutuların içinde polis ekipmanı varsa köşeyi dönebiliriz.
0: Şu an orada gördüklerimizin işlerinin dolu olup olmadığını bilmiyoruz. Ama gördüklerimiz bize yeter değil mi?
1: Bence de.
0: Şu pörtlek göze attığını bildirelim ha.
2: Başlıyoruz. 350 dolarla başlıyorum. Evet, 350 dolar geliyor. Evet, 400 oldu.
0: Bunu kargolamak muhtemelen 1500 dolara mal olacak.
2: 725 istiyorum. 725.
1: 700.
2: Evet, burada 800 var. 850 veren var mı? Evet, 850 istiyorum. Evet, 900 var mı peki? Evet, 900 görelim. 950 oldu. 1000 oldu. Evet, 1100'ü görelim. 1100 geldi. Evet.
1: 1500
2: oldu. 1500. Evet. Var mı arttıran? Yoksa 1500'e satıyorum. Son çağrı. Var mı arttıran? Evet. 1500'e satıyorum. Ve sattım.
1: Çok iyi iş çıkardık.
2: Hepinize teşekkür ederim.
0: Evet. Sonunda pörtlek gözünün önüne geçebildik. Umarım içinden umduğumuz şeyler çıkacak.
1: Pekala, pekala, pekala. Artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Açıp bakalım artık.
0: Buna değeceğini biliyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Hadi açalım. Pekala, bunun içinde hiçbir şey yok. Sanırım sadece taşıma kabı olarak düzenlenmiş. Öyle değil mi?
1: Oh,
0: ağırmış.
1: İşte geliyor.
0: Bu da ne?
1: Şunlara bir baksana dostum. İşte buradalar. Bunlar fuarda polis teşkilatına, banka görevlilerine ve özel korumalara satılmak için sergilenen mallar. Balistik amaçla kullanılıyorlar. Bunlar tamamen kurşun geçirmez malzemeden yapılmış dostum.
0: Öyle mi?
1: Dostum. Turnayı gözünden vurduk.
0: Bunlar özel harekat için yapılmış.
1: Bunu hemen burada satıp nakite çevirebilirsek diğer müzayede için fazladan kaynak yaratmış oluruz.
0: Umarım bunu şimdi elimizden çıkarabiliriz. Boşuna buraya gelmiş olmayız umarım.
1: Burada bulunan bir arkadaşımız bizi askeriye ve polis teşkilatı için eğitim veren Cody ile iletişime sokuyor.
0: Pekala, şu işi bitirelim. Umarım buradan elimiz boş dönmeyiz. Bu ağır kutuyu gerisin geri eve götürmek istemiyorum. Getir onu buraya. Cody, ben Alan Huff.
4: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
1: Ben
4: merhaba.
0: Bizi buraya davet ettiğin için teşekkür ederiz. Bu nedir?
4: Bu mermiye dayanıklı özel kuvvetler için kullanılan bir kalkan, polis versiyonu. Üreticisi Dowtech. Bunu üreten başka firmalar da var ama burada duran en iyisi.
0: Bu şeyin nasıl kurulduğunu bize gösterebilir misin?
4: Tabii, yanlardaki pimleri yerleştiriyoruz.
0: Evet, şimdi bir şeye benzedi.
4: Bu da diğerinin üstüne geliyor.
0: Niçin kullanılıyor bu, söyler misin?
4: Suçla mücadelede kullanılıyor. Çevik kuvvetler kurtarma operasyonlarında, rehine kurtarmalarda kullanıyor. Herhangi bir çatışma anında tam koruma sağlıyor.
0: Peki bunun sıfırı ne kadar?
4: En az 15 bin dolar olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki sen buna ne veriyorsun?
4: Elimizdekinin teşhir ürünü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gerçekten kurşun geçirmez olup olmadığı değerini oldukça etkiler.
0: Sana getirmemizdeki amacımız da buydu zaten.
4: O zaman bunu gerçek mermiyle test edelim. Ondan sonra değerini biçebiliriz.
1: Elimizdeki ürünü riske atmadan önce ne vereceğini bilmek isteriz tabii ki.
4: Eğer kurşun geçirmez değilse buna 5500 dolar verebilirim.
0: Sıfırının 15 bin dolar olduğunu söyledin. Şimdi verdiğin rakam biraz kafa karıştırıyor.
4: Eğer kurşun geçirmez değilse sadece çerçevesi para eder. Burada eğitim amaçlı kullanabilirim.
0: Peki kurşun geçirmezse ne olur?
4: Değeri 1000 dolar daha artar.
1: Hala çok az.
4: Elimden gelen bu.
0: Bence 7000 dolara anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Değilse 5500 olabilir. Kafamızdaki rakam bu işte. Yoksa bunu kamyonete geri yüklemek durumunda kalacağız.
4: Anlaştık arkadaşlar.
0: Ne diyorsun?
1: Tamamdır.
0: Pekala, 7000 diyoruz o zaman.
1: Teşekkür ederiz.
4: Pekala.
1: Şuradaki alt kısma mı nişan alıyoruz?
4: Polis yazısının altını ortalayabilirsen güzel olur.
0: Anlaşıldı.
4: Bu sayede ne olduğunu anlayacağız.
0: Birazdan.
5: 40 bin dolarla başlıyorum.
1: Bu da neyin nesi?
0: Tehlikeli sularda yüzüyoruz.
5: 7. Evet efendim.
0: Büyük oynamalıyız.
1: Giriyor muyuz?
5: Evet, 40 bin.
0: Yoksa elimiz boş döneceğiz. Umarım buradan elimiz boş dönmeyiz.

0: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mı, sana da bir tane.
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır
13: bebekler ebebekle büyürler.
14: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
15: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık.
18: Vay toplantılar.
19: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dostum, umarım kurşun geçirmezdir.
1: Her neyse, birazdan öğreneceğiz. Hadi yap dostum.
2: Birazdan ne olduğunu göreceğiz.

0: Vay canına.
1: Nasıl görünüyor?
0: Oh.
1: Biraz zarar görmüş gibi görünüyor değil mi? Şuna bak.
0: Şuna baksana. Mermi dışarı çıkmamış.
1: Mermi hala içinde, sıcacık.
0: Geçemedi.
1: Kurşun geçirmez olduğu açık.
0: Vay canına.
1: İşte bu.
0: Oldukça etkileyici.
1: Bu durumda 7000 dolarımızı alıyoruz değil mi?
2: Aynen.
1: Mükemmel.
2: Hadi o zaman.
0: Teşekkür ederim. 7000 dolar hiç fena değil.
1: Evet, bu durumda tekne müzayedesi için ek kaynak yarattık. Çok iyi oldu.
0: Burayı sevdim.
1: Hadi şansımızı deneyelim. Yeni teknelere girmek yok, tamam mı? İşte bu.
0: Bizi neyin beklediğini birazdan göreceğiz.
1: Buradaki adamların harcayacak epey parası olmalı.
0: Biraz zorlanacağımız kesin.
3: Bayanlar ve baylar, lütfen dikkat. Burada gördüğünüz tekneler olduğu gibi satılıktır. Elimizde bugün için sadece 3 tane var. Sorusu olan yoksa açık artırmaya başlayabiliriz. Hadi bakalım. Bayanlar, baylar, işte karşınızda ilk teknemiz. Yarış klasmanında. Oldukça iyi bir tekne.
1: Şuna bak, ne kadar güzel görünüyor.
0: Giriyor muyuz?
1: Bir deneyelim.
3: Ve bu 40 bin dolarla başlıyor.
1: Korkmaya başladım.
3: Evet, kim 40 bin dolarla başlıyor? 40 binim var, 50 var mı? 50 geldi. 60 istiyorum.
1: Günün sonunda bizim olmayacağı kesin.
3: 75 de geldi, teşekkür ederim. 80 istiyorum. 80'im de var.
1: Hayallerimiz suya düştü.
3: 80 bin, yok mu artıran? 85 oldu. 86, 86. 86 arıyorum. 85 bine siz aldınız beyefendi. Müzayedenin diğer teknesine şimdi geçebiliriz.
0: Aman tanrım. Buradaki adamların gerçekten çok parası var.
1: Şimdiye kadar gördüğüm en yüksek açılış oldu.
3: Karşınızda şimdiye kadar gördüğünüz en iyi tekne bulunuyor. 1993 model Magnum 60.
4: Bunu istiyorum.
3: 1 milyon dolara mal olmuş tamamen özel bir tasarım bu.
0: Bu da ne böyle?
3: 100 ile açıyorum.
0: 1000 mi?
3: 100, 100, 100 ile açılış yaptık. 105 veren var mı?
1: Evet.
3: 105 istiyorum. 105, 105, 105, 105, 105, 105 geldi. 110, 110, 110 bin. 110 bin geldi, teşekkür ederim. 115, 115, 115 veriyor musunuz? Verdiniz, teşekkür ederim. 120, 120 geldi, teşekkür ederim. 125. Sattım, 120 bin dolar, teşekkür ederim beyefendi.
1: Buraya neden geldiğimiz hakkında en ufak fikrim yok. Bundan sonra bu tip müzayedelere gelmeyelim bence.
0: Böyle giderse buraya gelmek için yaptığımız masrafı bile çıkaramayacağız.
3: Devam ediyoruz. Burada 2012 model Gator Truck Striker bulunuyor. Dünyadaki en iyi balıkçı teknelerinden biridir bu.
1: Çok iyi. Görünüşü oldukça güzel. Motoru da sağlam görünüyor. Ne dersin? 6000-8000 arası olabilir değil mi?
0: 250'lik motor. Bence 12-13 civarı bir şey olabilir. Sonuçta daha 2 yıllık.
3: Kim 5000 dolarla başlamak ister?
1: Görünüşe göre bizsiz başladılar.
3: 8 var mı?
1: Öyle değil mi?
3: 8, 8, 8 istiyorum.
0: 14000'in altına varım.
1: Olabilir.
3: 8 geldi, 9. 9 istiyorum, 9 geldi.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim. 10.000 dolar var mı? Var. Teşekkür ederim. 11.000 de geldi.
1: Evet.
3: 12.000 istiyorum. 12.000, teşekkür ederim. 13.000 var mı?
1: 13.000'e girebiliriz.
3: 13.000, 13.000, 13.000.
0: Oldu.
3: 13.000 geldi, 14 de geldi. Teşekkür ederim. 15 var mı?
1: Bize hiç fırsat tanımıyorlar.
3: 15.000 dolar istiyorum. Son defa soruyorum. Evet. Yok mu artıran?
1: Evet.
3: 15.000 geldi, teşekkür ederim. 16.000 var mı? 16.000.
0: Pahalıya gelmeye başladı.
3: 16.000. Son çağrı. 15.000'e sattım. Teşekkür ederim beyefendi.
1: Aldık mı şimdi?
0: Sanırım aldık.
1: Umarım korkunç bir hata yapmamışızdır. Sonunda bir teknemiz oldu.
0: Umarım bununla ihtiyacımız olan parayı kazanabiliriz dostum.
1: Bir teknemiz oldu Tom.
4: Nasılsınız?
1: İyidir, senden ne haber? Daha önce telefonda konuşmuştuk.
4: Merhaba.
1: Benim ismim Melon.
4: Ben Skip.
1: İnternet üzerinden birkaç ilan verdik ve birinin araması uzun sürmedi.
0: Burada balıkçılıkla ilgilenen çok insan var.
1: Birazdan teknemizi görmeye gelecek olan Skip gibi. Kendisi uzman bir levrek avcısı.
4: Güzelmiş. 250'lik değil mi?
1: Evet.
0: 250.
4: Haznesi iyiymiş. Motoru da gayet iyi. 40 kilogramlık. HDS 10 bir motor.
0: Evet, güzel bir balıkçı teknesi.
4: Ay canına. Gayet güzel, her şey yerli yerinde. Hayatım boyunca Balıkçılık işiyle uğraşmamın sonunda edindiğim fikri sorarsanız, bunun gibi bir tekne, fiberglass teknelerden daha çok işe yarıyor. Tam olarak ihtiyacım olan türden alüminyum kaplama oldukça sağlam. Balıkçılık turnuvalarında bana epey yardım dokunabilir. Bunun gibi bir şeye kesinlikle ihtiyacım var.
1: İnternette biraz araştırma yaptıktan sonra sıfırının 35 bin dolara satıldığını gördük. Bizim elimizdeki de sadece 2 yıl kullanılmış ve en az sıfırı kadar güzel görünüyor bizce.
4: Güzel göründüğünden şüphem yok. Peki size 15 bin desem?
1: Bak, bu tekne çok daha iyisini hak ediyor. Kesinlikle bu fiyata satmıyoruz.
4: Ama kullanılmış.
1: 2 yıllık bir motor bile tek başına 15 bin dolar eder.
4: Dürüst olmak gerekirse en fazla 17 bine çıkarım. Bu da son rakam.
3: Merhaba baylar. Bu tekne satılık mı?
1: Evet, dün gece seninle konuşmuştuk. İkide gelecek olan arkadaş. Nasılsın?
3: Ben Alan.
2: Ben Elon'un partneri.
1: Merhaba. Biraz erken geldin dostum.
3: Vay canına, çok iyiyim.
2: Jason tam zamanında yetişti çünkü Skip bizi fena sıkıştırmaya başlamıştı.
1: Onu bu kadar erken beklemiyorduk. Eğer aralarında küçük bir çekişme oluşturabilirsek bu işten oldukça karlı çıkabiliriz.
3: Fotoğraflarından daha iyi görünüyor.
2: Çok güzel. Tamamen çalışıyor.
3: Bayıldım. Eşime eve tekneyle döneceğimi söyledim. Bu güzellik için size en azından 19 bin dolar verebilirim.
1: İşte buna iş yapmak denir. 19 binle gayet güzel bir başlangıç yaptın ama üzgünüm ki bundan daha iyisini bekliyoruz.
4: 22 bin veriyorum. Sonuçta tekneyi istiyorum. Çok istediğimi bildiğiniz için sıkıştırdınız beni.
1: 22 bin iyi ama 25 bin edeceğini düşünüyoruz. Ne diyorsun?
3: En son 24 bin verebilirim.
1: En azından yaklaştın. Şimdi karar sende Skip. 25 bin verip tekneyi alabilirsin. Yoksa 24 bini ona vereceğim. Pekala.
4: Tamam, alıyorum.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Bunun için senden de özür dilerim. Kusura bakma, tamam mı?
3: Elim boş döneceğim için üzgünüm.
1: Her elime buna benzer bir şey geçerse sana haber veririm.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Oldu bu iş.
1: Evet, şu an elimizde 25 bin dolar var.
4: Eğer tekne düzgün çalışırsa eve bununla gidip size 25 bin dolarınızı getireceğim.
2: O zaman görelim.
4: Anlaştık.
1: Şu an tekne hala benim olduğu için bana kaptan diye hitap edeceksiniz.
2: Siz sudayken ben burada oturup keyfime bakacağım.
1: Karar anı. Sesi duyuyor musun? İşte budur.
4: Çok beğendim.
1: Neyse ki hareket ediyor. Şimdiye kadar sakin ilerledik. Biraz gösteriye ne dersin ha?
4: Hazırım, hadi gidelim.
2: Evet bebeğim.
1: Evet.
2: İşte bu.
1: Evet bebeğim. İşte bu.
4: O kadar hızlı ki şapkam uçtu.
1: Sağ olasın. Evet, neyse ki şapkamı geri alabildim. Bu şeyin neler yapabildiğini gördün değil mi? Nasıl sence?
4: Fena değil.
1: Artık tekneyi almaya karar verdin değil mi?
4: Şüphen olmasın.
2: 25 bin dostum.
1: Evet, burayı sevmeye başladım. Louisiana.
2: Hala düzgün söyleyemiyorsun.
1: Biliyorum. Yani zırhı 7 bin dolara sattık. Elimizdeki balıkçı teknesinde 25 bini. 800 ile diğer şeylerden kazandık. Tekneyi ve diğerlerini 16.500'e aldık ve toplamda 32.800'e sattık. Yani sonunda elimizde 16.300 dolar kaldı.
2: Bu yolculukta epey iş çıkardık. Şimdi gidip tatil yapma zamanı.
1: Resmen aklımı okudun. Bence günün sonunda deniz kenarında oturup arkada çalan şarkıyla içeceklerimizi yudumlamak gerçekten mükemmel olacak. Hele cebimiz para doluyken. Dünyada bundan daha iyi bir şey olabilir mi?
2: Daha iyisi olamaz.
1: Nasılsınız?
2: Belki birkaç şey daha olabilir.
1: Tom, sanırım bu hayat tarzına alışmaya başladım.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
3: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kırdık.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
9: Evet ekip, hazır mıyız?
10: Hazırız kaptan.
9: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
10: Go, go, go!
11: Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
9: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
10: Go, go, go.
6: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
9: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
10: Go, go, go.
9: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
12: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
17: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
18: Boost'la.
19: Tam da leslik.
20: Sevince. Sadece durulalım.
21: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
23: Bravo valla.
24: Sen de sadece Duru'la.
25: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
26: Bellona, Bellona.
27: Vay, yeni teknoloji.

0: varmış.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
5: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
6: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sunar.
7: With Zverev, I mean his percentage is crazy because I mean average speed is 164 every second.
8: Evet, biraz sonra karşılaşma başlayacak. D-Max Eurosport ortak yayınında sizlerle birlikte olacağız. D-Max'te de bizlere katılan izleyenlerimizi selamlarımızı gönderelim, merhaba diyelim. İkinci yarı final mücadelesi de yine bu şekilde Eurosport D-Max ortak yayınıyla sizlere ulaşacak. Tabii ki HBO Max'ten de maçları takip edebiliyorsunuz. İlk yarı final mücadelesi Sasha Zverev ve Jakub Meinschik karşı karşıya geliyorlar. 2026 Roland Garros'ta erkekler yarı final gününde gözler Sasha Zverev'in üzerinde. İlk kez bu noktada bir Grand Slam'de öne çıkan oyuncu, kazanması beklenen oyuncu acaba yapabilecek mi? Zor bir maç onu bekliyor. Andre Agassi'nin sözleri gerçekten çok önemli. Meinschik iyi oyuncularla iyi oynayabilen bir oyuncu. Daha önce Novak Djokovic'i bir finalde mağlup etmeyi başardı Miami Masters'ta. Ve kaybedecek fazla bir şey yok. 20 yaşında Zverev için bir daha böyle uygun bir fırsat gelmeyebilir. Tabii ki hep yarı finallerde olmasını beklediğimiz bir oyuncu. Ama bu kadar uygun bir fırsat tekrar gelmeyebilir. Bu acaba ne kadar bir baskı yaratacak? Cevapları alacağımız maç sanıyorum bu maç olacak. Dürüst olmak gerekirse bu yarı finalin profili diğer yarı finalden yüksek. Yani oradan gelecek oyuncu Kobolli olabilir. Kobolli iyi bir oyuncu ama onun da tecrübesi çok yüksek değil. Ve çok büyük bir oyunu yok Kobolli'nin. Tabii ki meziyetleri var. Ama buradaki iki oyuncunun da çok büyük oyunları var. Önemli servisleri var. Yani buradan sıyrılabilirse Sasha Zverev belki de en büyük test. Bu test finalde biraz daha belki rahat olabilir. Tabii ki görece çok rahat olması mümkün değil ama bu maç onun geçmesi gereken maç. Çok tehlikeli bir oyuncuyla oynayacak. Fonseca maçında göz doldurdu. Çok önemli isimleri yendi. Meinschik üst üste ve yani çok epik bir Namone maçı sonrasında neredeyse yani kortta bayıldı. Son puanı oynadı. Maç puanlarını sürekli savundu. Set puanları oldu. Namone de müthiş mücadele etti o maçta. Sonrasında da o kadar tabii ki can yakıcı bir sondan sonra yere düşen Meinschik'in yanına gitmişti. Hemen maç biter bitmez. Orada da benden bir artı puan kazandı. Navone Ama Menşik'in onu bile gitmeyin, Namone maçı sonrasında neredeyse yani korktu, bayıldı. Son puanı oynadı. Maç puanlarını sürekli savundu. Set puanları oldu. Namone de müthiş mücadele etti o maçta. Sonrasında da o kadar tabii ki can yakıcı bir sondan sonra yere düşen Menşik'in

etmişti. Ondan sonra turnuvaya devam edebilmesi, hemen sonra Alex de Minaur gibi bir şeytan oyuncuyu yenmesi zaten lakabı da o. Demon. Tazmanya şeytanı gibi bir oyuncu. Onu yenmesi ki ilk seti 6-0 kaybettikten sonra arkasından Rublev'i 5 sette geçmesi. Ve tabii ki Fonseca maçındaki müthiş görüntü Menşik'i buraya getirdi.

0: 3 minutes.
1: Avec le polo blanc, voyageur qui est né le 1er septembre 2005, il a 20 ans, il est né à Prostechov, il mesure 1m96. Professionnel depuis 2022, classé à la 28e place mondiale. Son meilleur classement, il obtenait au mois de mars de cette année, il était 12e joueur mondial. Une première finale en 2024 à Doha, où il avait battu Andrei Rublev et Gaël Monfils. 2025, il remportait un Masters 1000, c'était à Miami, il dominait Novak Djokovic en finale. Et cette saison, il a remporté un deuxième tournoi, c'était à Auckland en début d'année. Il était demi-finaliste également à Doha. Numéro 2 mondial chez les juniors en 2022. C'est sa deuxième participation à Roland-Garros. Il a éliminé Tito Androgué au premier tour, Navon au deuxième, Deminor, Andrei Rublev et enfin Fonseca pour se qualifier pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Il n'a que 20 ans, de la République tchèque, Jakub Menči.
2: Evet, Sasha Zverev'in künyesi görüntüye geliyor. 20 Nisan 1997 doğumlu, 29 yaşında. Şu anda dünya 3 numarası. Kariyerinde 24 şampiyonluk var, bunların 9'u toprakta geldi. Yendiği isimler Benjamin Bonzi, Tomáš Mahač, Kentan Alis, Jesper de Jong, Rafael Hodar.
3: Çok uygun bir kura. Gerçekten de çok uygun bir kura. Bile buraya geldi.
2: Modern maçını çok iyi idare etti. İlk sette tehlikeli odara karşı biraz da kötü başlamıştı ama oradan sonra maçı çok iyi oynadı. Sasha Zverev. Jakub Menšík 1 Eylül 2005 doğumlu.
1: Trois fois finaliste en Grand Chelem, champion olympique à Tokyo, il est allemand Alexander Zverev.
2: Şu anda dünya 27 numarası ama Mart ayında 12 numaraya kadar çıkmıştı Jakub Menšík. Kariyerinde 2 tane şampiyonluk var, bunların hiçbiri toprakta gelmedi. Grand Slam'lerde daha önce en fazla 4. turu vardı, Avustralya'ya çıktı, bu sezon 4. tur oynamıştı Jakub Menšík. Sadece ikinci Roland Garros ana tablosu bu. 2024'te yer alamamıştı. Dirsek sakatlığı vardı. Sadece ikinci Roland Garros ana tablosunu oynuyor. Geçen sene ikinci turda 200 numaralı adam Rocha'ya kaybetmişti. Elemelerden gelen Rocha onu yenmişti. 2-0'da öne geçmişti o maçta Jakub Menšík.

şu anda canlı klasmanda 16 numaraya kadar çıkmış durumda Yakup Menşik. İlk 10'daki oyunculara karşı 20 maçta 10 galibiyeti var. Bu onun yaşında bir oyuncu için son derece iyi. Zaten Agassi'nin de söylediği, iyi oyuncularla iyi oynuyor cümlesinin içini dolduruyor bu not. Sasha Zverev'in 11. Roland Garros'u. Sürekli olarak burada son dördü görüyor. Çeyrek finaller görüyor. Bakalım bu kez final olacak mı? Burada daha önce kaybettiği bir final var. Carlos Alcaraz'a. Maç başlıyor. Yakup Menşik'in servisleriyle keyifli seyirler. Ben Emre Yazıyol sizlerle birlikteyim. İlk puan Sasha Zverev'in. Bu sezon Madrid'de oynadılar. Yaklaşık bir ay önce Sasha Zverev 6-4, 6-7 ve 6-3 ile maçtan galip ayrılmıştı. Avantajı yaratmıştı kendisine aslında. Sasha Zverev yüksek bir top geliyor ama bunu kontrol edemedi. Basit hata yaptı.

Etkili servis, sonrasında da kısa top. Cihal geride. Saşa Zverev

0: Şimdi bu çok zor bir vuruştu. Yakup Menşik'in yaptığı return ters bir yere gitti. Bunu forehand'e almaya çalışıyor. Vurduğu yer geriye adımlarken çok zor bir şekilde kendisine, raketine alan yaratmış ama... Epey etkili vurdu.
1: Can't run to Thomas.

Berabere geldi durum. Thomas Josephus. Menşik'in koçu ekrana geldi.

Bir fırsat kaçıyor burada Sasha Zverev için. Voleyi istediği kadar iyi vuramadı burada. Jakub Benčík. Evet, etkili servis ve tabii öne çıkmayı seven bir oyuncu Jakub Benčík. Kolay bir voley olduğunun için ilk oyunu alıyor. 1-0 Jakub Benčík. Koçunun bazı açıklamaları oldu Jakub Benčík'in. Bu tür maçlar için doğduğunu söylüyor oyuncusunun. Büyük stadyumları, büyük turnuvaları çok sevdiğini söylüyor. Alexander Zverev. Novak Djokovic'i geçen sene, Jannik Sinner'i bu sene yendi. Benčík. Yani çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir oyuncu. Bazı oyuncular tabii çok yetenekli oluyorlar ama bu tür büyük maçlarda pek o yetenekleri, o gücü gösteremeyebiliyorlar. Biraz kabuklarına çekilebiliyorlar. Benčík bunun tam tersi. Bir de şu anda sadece 20 yaşında. Önünde çok uzun yıllar, çok uzun bir kariyer olduğunu biliyor. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu biliyor. Korkusuz, travmasız oynama gibi bir durumu da var. Dolayısıyla şu noktada olabilecek en zorlu testlerden birisi Zverev adına. Zverev. İlk drop voley'e yetişti Benčík. İşte burada. Ama tabii yani Sasha'nın hem elleri iyi hem de vücut kütlesi file önünde bayağı bir ürkütücü. Uzun kolları. Kısa top fena bir fikir değil. Ama geçmedi.

Geçmeyi başarıyor Jakub Mejšík. Çok iyi savunma. İkinci serviste biraz risk aldı Sasha Zverev ki bunu yapması lazım. Mejšík bu ikinci servislere atak etmeyi çok seven bir tenisçi. Sasha agresifti ama puanda bir şekilde kaldı Mejšík ve burada da işte o dünya klası backhandiyle geçmeyi başarıyor.

Yine iyi bir ikinci servis. Yine riskli ama çok iyi bir ikinci servis. Yine bir şekilde puanda kaldı Menşik ve Zverev'in hatası. Bu oyun da berabereye geldi.

Sarah.

0: Çok yüksek oldu kısa top. Menşik'ten. Çok rahat yetişiyor Sasha Zverev.
1: Ağuşa patlattı.
0: 1-1. Evet, çok yüksek bu kısa top. Sasha Zverev'in hiç problem yaşamadığı bir an oldu. Basit hata geldi. Jakub Menşik zaman zaman tabii forehand'de biraz problem yaşayabildiğini tenis severler biliyor Jakub Menşik'in. Bugün kazanabilirse eğer üçüncü en genç Roland Garros finalisti olacak.

Nefis bir vuruş geldi Sasha Zverev'den. Zero turns. Tabii üçüncü en genç bu yüzyılda. Yani 2000'lerden sonra, çünkü açık dönemde çok genç finale ulaşan oyuncular var. 2000'lerden sonra Nadal 2005 ve 2006, 19 ve 20 yaşında Roland Garros finali görmüştü. Tabii bu çok büyük bir tesadüf değil. Daha evvelden 80'lerde, 70'lerde fiziksel bu kadar büyük belki farklar olmuyordu. Şimdi bir oyuncunun gelişmesi, erkeklerde o fiziksel prime'ına ulaşması 23 yaşını, 24 yaşını bulabiliyor. Toronto.

Çok klas bitirdi. Çok iyi elleri var Yakup Menşik'in. Tabii Çekya'dan genellikle hep böyle yetenekli oyuncular çıkıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde hep böyle oldu. Üçüncü oyunda da beraberliği gördük.

Kısa topa yetişmekte çok büyük bir problem yaşamadı Sasha Zverev ama burada ondan büyük bir hata, o da çok yumuşak bırakmak istedi karşıyı ama

0: keza berabere.
1: İyi geldin.
0: Etkili servis Menşik'ten.
1: Avantaj Menşik.
2: Avantaj

Mekens. Fileye gitti ve oyun Yakup Menşik'in. 3 oyun geride kaldı ve servis kırma yok. 2-1 Menşik.

Tronson.

İyi yüklendi. Saşa Zverev. Orta bir hayli içinde vuruyor bu bekendi.

0: Bu kez çok rahat bir servis oyunu Sasha Zverev'den. 2-2. Bu sene çok daha tabii agresif tenis oynamaya çalışıyor Sasha Zverev. İşte Mira Andreeva. Bir başka çok genç isim. 19 yaşında, o da Roland Garros finali oynayacak. Fransa milli takımı formasıyla antrenmanını yapmış. Seyirciyi biraz daha tabii kendi tarafında görmeyi herkes istiyor böyle bir finalde. Çok klas bir kısa top Sasha Zverev. Hani skor şu ana kadar dengede gidiyor ama bence Sasha maça iyi başlangıç yaptı. Mental olarak, tavır olarak olması gerektiği gibi görünüyor. İyi sinyaller aldım ben şu ana kadar Sasha Zverev'den. Ama tabii bu çok uzun bir maç. Teniste her şey çok çabuk değişebiliyor. Andre Agassi. Burada 99'da kazanmıştı. Agassi'nin kazanma hikayesi de tabii müthiş. Onun kitabında en güzel bölümlerden bir tanesi. Brad Gilbert ona artık kazanabilirsin diyor. Tabii yıllar geçmiş artık. 99 tabii Agassi'nin kariyerinin son bölümleri. Yani 2006'ya kadar oynadı ama son kısmı diyelim. Artık genç bir oyuncu değil.
1: Alex.
0: Artık o tren kaçtı diyor Agassi. Ama günün sonunda tabii ki Fransa Açık'ta Andrei Medvedev'i yenerek üstelik de 2-0'dan geri gelip kariyer Grand Slam'ine tamamlamıştı Andrei Agassi. Yapacak fazla bir şey yok Sasha Zverev'in. Yani çok geriden return yapmanın da işte dezavantajlarından birisi bu. Rakibin iyi elleri varsa bir de toprakta işte biraz patinajla aniden yön değiştirmeye çalışınca oyuncular biraz ufak patinajla karşı karşıya kalıyorlar. Bir de burası da bir Philippe Chatrier çok büyük bir kort. Çok geriye gittiğiniz zaman. Geçen sene ya da ondan önceki senelerle en büyük fark bu. Rally içerisinde Ponente çok daha fazla şey yapmaya çalışan, çok daha hızlı vurmaya çalışan bir Zverev görüyoruz. Bunu elbette Alcaraz'la, Sinner'le yaptığı maçlarda biraz çaresiz kalması sonrası bir zorunluluk olarak gördü. Gerçekten de öyleydi Sasha Zverev. Ama tabii onların yokluğunda yani onlarla oynamadan yapmak çok daha iyi. Yani ben Sinner'le Alcaraz'la rekabet edebileyim diye işte bu değişiklikleri yaptı. Ama onlarla oynamadan Grand Slam'lerde ilerlemek... Başka oyunculara karşı o agresyonu göstermek elbette daha büyük bir avantaj. Yine zorlandı servis oyununda Jakub Mensch ama bir şekilde geçmeyi başarıyor 3-2.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
4: Beş oyun geride kaldı. Servis kırma yok. Servisler Sasha Zverev'den gelecek. O dar maçında çok iyi servis kullanmıştı Sasha Zverev. Burada da iyi servisle başlıyor. Şu ana kadar ilk servisinden sadece kendisi bir puan kaybetti. İlk servisinin ortalama hızı 214 kilometre. Menşikte ise bu 203 kilometre. Ve ikinci servisinin ortalama hızı 187 kilometre. Sasha Zverev'in bu inanılmaz gerçekten. Tabii çok fazla atmadı şu ana kadar ama hep risk aldığını görüyoruz ikinci servislerin. Ne atak edilmesini istemiyor. Menşik'in ise 151 kilometre şu ana kadar ikinci servis ortalama hızı.

restaurant guests.

0: Çok iyi bir kısa top geldi.
1: Cameron Kitts.

0: Roger Zverev.
1: Rahat bir servis oyunu da Sasha Zverev. Arka tarafta anneannesi görüntüye geliyor Sasha Zverev'in.
0: Kenza.

Çok güzel. Birinci sınıf bir kısa top geldi. Yakup Benşik'ten. Yine sonra çok gerideydi Sasha Zverev. Oralarda o rahat oyunu oynamasına izin vermiyor Sasha Zverev'in. Yakup Benşik ara ara attı bu kısa toplarla ki üçüncü kısa top winner'ı oldu.

top çıkmadı. Yakup Menşik. Kontrollü bir agresyon. Saša Zverev yine tehdit ediyor Menşik'in servisini. Gibi servis tam ihtiyacı olan noktada Yakup Menşik.

0: Bir oyunda annesine yazdırdı Yakup Menşik. Çok rahat değil belki ama oyunları almaya devam ediyor kendi servisinde. 4-3.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Game, set, match. Higher.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Yedi oyun geride kaldı. Yeni bir raket aldı. Yeni toplar için Sasha Zverev. Bunun sebebi şu oluyor tabii ki. Yeni toplar biraz daha uçmaya meyilli, daha hızlılar. Tansiyon biraz kaçınca kontrol etkilenebiliyor. Kontrolün olması için
4: kendisi
3: raket değişimi yapılıyor. Yani bu seviyede o ile işte %2, %3 belki o bile tabii çok önemli, şansa bırakmak istemiyor oyuncular. Ace ile başladı Sasha Zverev.

Kenza.

kritik bir nokta. Yakup Menşik iki puan almayı başardı. İşte burada forehand'i çok iyi almış. Spin'i de görüyorsunuz topta. İnanılmaz bir puan. Yakup Menşik bitti denen puanı alıyor. Bir kez daha görelim. İşte burada çok iyi bir top Sasha Zverev'den. Arkasından voley. Ama tabii kort biraz yavaş ve bu toplara yetişmek biraz daha kolay. Oraya gitti. Ve tabii slice'la oradan o kontrolü sağlamak muhteşem bir şey. İki servis kırma şansı kritik yerde Menşik. İyi servisle ikini savunuyor Sasha Zverev ama şimdi tabii bu taraf ace atmanın biraz daha zor olduğu taraf. Avantaj tarafı sağ elini kullanan bir oyuncu için.

Biraz pasif kaldı Yakup Menşik. Zverev'den hata bekledi ama Zverev hatayı yapmıyor. İki servis kırma puanını savundu. Çok kritik noktada Sasha Zverev.

0: Şahane bir backhand geldi. Jakub Menšík.
1: Avantaj
0: Menšík. Bir kez daha servis kırma şansı. Müthiş bir vuruş gerçekten.

0: Décalte.
1: Şu aşamada Zverev için olabilecek en iyi şey. Menşik tamamen bedava bir puan verdi Sasha Zverev'e. İnanılmaz gerçekten. Bir basit hata daha Jakub Menšík. Kırılma anları olabilir. Yakaladığı 3 tane servis kırma puanı. Hani ikisi tamam, bir tanesi ace'le gitti. Sonrasında çok pasif kaldı. Üçüncüsünü yarattı. Orada bir miss hit yaptı. Burada da bomboş pozisyonda fileye vuruyor. Çok büyük hatalar bunlar. Birinci set çok belirleyici olabilir çünkü. Evet, bu fırsatlar hep gelmiyor. Zverev müthiş kritik bir oyunu geçti. Biraz da Menšík'in yardımıyla diyelim. 4-4 oldu durum. Bunun bir yansıması olacak mı şimdi Menšík'in kendi servisine?

0: Caronson.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Game, set, match. Hire.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor. Aynen.
3: ...5-4 skor... ...servis kırma olmadı... ...50 dakika... ...Zverev... ...sette kalmak için servis kullanacak...

0: Zverev.
1: Çok etkili bir birinci servisle başlıyor Sasha Zverev. İlk servisinde sadece 3 puan kaybetti şu ana kadar. 17'de 14 ki Menşik'te 20'de 16.
2: Toronto Games.

0: Karotkins.
1: Bizi sildi Yakup Menşik.

0: Sona da bırakmayı tercih etti ve doğrusunu yaptı. Sasha Zverev 5-5 oldu. Çekişme devam ediyor ilk sette.
1: Zero counts.

0: Kensa.
1: Zverev bu out diyor. James Kietabong geldi. O da out dedi. Ve çift hata oldu. Şimdi 15-30. Etkili servis.
0: Toronto.
1: Etkili servis.

burada şansı yakaladığını düşündü o return geçtikten sonra Sasha Zverev. Ve gereğini yaptı. Artık bu benim şansım dedi. Ve ikinci vuruşta bitirmeye gitti. Nefis bir backhand. Ve şimdi servis kırma şansı Sasha Zverev.

0: İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Sasha Zverev. Yani neredeyse kaptırıyordu puanı.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Game, set, match. Higher.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
4: Evet, ilk break Sasha Zverev az önce yakaladı 6-5. Ve şimdi set servisleri geliyor Zverev'den.

0: İyi başladı Sasha Zverev.
1: Kendisi.
0: Bu anda birçok istatistik birbirine çok yakın. Zverev'den 11 winner, Menchik'ten 10 winner. Sasha Zverev'den 14 basit hata, Menchik'ten 16 basit hata. Ama tabii birkaç tane kritik puan. Yani Menchik'in işte kıramadığı servis, o 3 tane basit hatası. Çok önemli hatalar. Zverev'in az önce servis kırma puanında koşup tam etkili vuramadığı forehand, doğru noktada Menchik ama o topu karşıya geçmemesi. Yani kritik noktaları Menchik çok iyi oynayamadı. Birkaç puan fark var zaten. Şu anda kazanılan toplam puanlar 41'e 35 ve Zverev yani bu kritik puanları alarak seti kapatmaya doğru gidiyor şu anda, 3 set puanı. İyi savunma geldi. Şimdi Sasha orada artık 40-0 iyi de bir paralel vurdu. Oradan çok bir direnç gelmeyeceğini sanıyorum artık. Menchik'in de kafaca bitirdiğini düşünmüş olacak. Sürpriz bir direnç geldi.

0: Ama tabii teniste böyle bir şey yok. Bir anda her şey değişebiliyor. 40-30'a geldi durum. İki set puanını kaçırdı Sasha Zverev. Üçüncüsü. Ace'de bitiriyor Sasha Zverev. İlk seti 7-5'te aldı Sasha Zverev.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası ile yayın devam edecek.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hadi ben kaçtım.
5: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu.
4: Anne ya.

0: bile olun.
1: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
0: Yani?
1: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
4: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
3: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Vay toplantılar.
6: Vay ödevler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'un hoş
1: geldin. Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

Evet, Maya Hubalinska görüntüde inanılmaz bir hikaye. Bugün az önce sosyal medyaya bir şey yansıdı. 2023 Avustralya Açık'a katılmak için Couchsurfing yapıyor. Orada koçu vasıtasıyla kalacak bir yer arıyor. Yani maddi imkanlar tabii çok zor oyuncular için. Junior'dan gelip de profesyonel olmak bu arenada bir anda hayatınız değişebiliyor ama yıllar boyunca da maddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bilhassa işte bu konu çok önemli bir konu. İkinci set başlayacak. İlk seti Sasha Zverev kazandı. Puanla başlıyor. Yakup Menşik öne çıktı. Doğru noktada.

0: Çok iyi bir servis voleye. Menşik'in anne ve babası görüntüde. Mihal ve Carolina. Bir abisi var. Otizmli. Ondan çok büyük bir ilham aldığını söylüyor Yakup Menşik. Lukas adı.
1: Karantins.

Trance.

0: Asia Magic. From Asia, Dazimov.
1: Peter Sofort. Zverev'in %32 atak pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Menşikten daha fazla, %25 menşik, %32 Sasha Zverev. Geri kalan da nötr. Henayka daha agresif olan maçı kazanıyor.
0: Kendisi.

Çok büyük bir fonet geldi Zverev'den. Toronto.

0: Uday içeride. Uday içeride, mükemmel vuruşlar. Üst üste Sasha Zverev'den.
1: Just missed it.

0: Garab Jer Zverev.
1: Çıkartamadı. Yakup Menşik. Bir bir.
0: Zerkens.

0: Kenta.
1: Oraya dışarı gidiyor. Yakup Menşik, Sasha Zverev.
0: Can't
1: Burada servis kırabilir mi?

0: Nefis bir passing shot. Sasha Zverev dikte etmeye başladı. İki servis kırma puanı. Can't count. Merci. Ve Sasha Zverev kırıyor. Kısa topa yetişti. Biraz kararsızdı nereye vuracağıyla ilgili olarak. Çaprazı kile dibini tercih etti. Jakub Menšík uzandı ama volesi bitirici değil. Sasha Zverev servis kırdı 2-1.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Game, set, match. Higher.
7: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
8: Maça ağırlığını koydu yavaş yavaş. Sasha Zverev, Jakub Menšík. Şu anda biraz zorlanıyor. Bir set bir break. Önde Sasha Zverev.
9: Kendisi.

sürekli bu tür ufak düellolardan galip çıkmaya başladı. Sasha Zverev. Menşik'in biraz moral olarak da aşağıya indiğini görmek mümkün.

0: Evet. Bir an önce yeni bir enerji bulması lazım Menşik'in. Maç onun adına iyiye gitmiyor.
1: Count the counts.

0: Tower of the Thrones.
1: İyi bir derinlik Yakup Menşik'ten. Köşesinden onu tabii biraz daha morallendirmeye çalışıyorlar.

Bir de çift hata geldi. Sasha Zverev'den çok rahat gidiyordu. Durum berabere

0: Avatar Zverev.
1: Tam yanında iyi servisi buldu Sasha Zverev.

Bir tane daha. Yani biraz umutlandı Jakub Menšík ama izin yok Zverev'den ve durum 3-1. Zverev men 3-1.

0: Kansas City.
1: Müthiş bir return geldi ama Menşik dışarıda olduğunu iddia ediyor. Dışarıda kararı var.
0: Transfer. Karen on 7.

0: Show.
1: Evet, iyi bir servis oynuyor. Jakub Menchik'ten 0'a karşı kazandı. Durum şimdi 3-2.
0: Zverev men tuvaşı zıdı.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Game, set, match. Hire.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

Kansas City.

0: Monster.
1: Şu ana kadar servis kırmayı başaramadı Menşik. Bir tane oyunda servis kırma puanları yakaladı. 3 tane değerlendiremedi. Zaten o dönüm noktası oldu. Ya da şu anda olmuş gibi görünüyor. Başka bir dönüm noktası daha olabilir elbette.
0: Karantin.

0: Zverev.
1: Evet, çok rahat bir servis oyunu da.
0: Zverev men 4.

0: İkinci yarı finalde Matteo Arnaldi ile Flavio Cobolli karşı karşıya gelecek. İkisi de tesislerde şu anda. Zirkins. İlk puan Zverev'in. İkinci sette ikinci servisten %29 ile puan çıkartmış. Şu ana kadar menşik. Ekstra bir puan Sasha Zverev. Çok zor bir vuruş bu. Tek el backhand'le koyduğu sadece bir bilek hareketi. İyi yere ve voleyi zorlaştırdı. Bir kez daha kırabilir mi? Bu tabii maçın tonunu da epey değiştirecektir. Şu anda zaten bir break'le önde ama tam anlamıyla domine etmeye doğru maçı Zverev'e döndürebilir ikinci break. Onun üçüncü sete de bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Ve şu anda da o şansı yarattı kendisine bu güzel return'le Sasha Zverev. Kolay bir maça dönüştürebilecek mi? Bu maçı Sasha Zverev, o emareler var. Yani bu çok iyi. Bu çok iyi. Vole inanılmaz kaliteli, top düşerken olabilecek en iyi voleyi aldı Jakub Menšík. Mükemmel bir voley bu. Sonra toparlanmayı da iyi yapmış ikinci voley için. Ama hala başı dertte. Ve çift hata yapıyor Menšík. Bir kez daha servis kırdı. Sasha Zverev rahatladı. 2-0 için. Biraz sonra servis kullanacak.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: Sıfır için geliyor servisler. Sasha Zverev'den çok rahat bu sette. Şimdi kısa top iyi değil gibi göründü. Ama biraz falso var yana doğru.
7: Kendisi.
6: Ne? Menşik hata yapıyor. Menşik'in tabii şöyle bir durum yani... Çok fazla tenis oynadı. Navone maçından beridir. Böyle bir maçı bir favoriye karşı kazanmak için mental ve fiziksel olarak da çok hazır olmak gerekiyor. Bu biraz eksik Menşik'te. Karşıda da çok konsantre bir Zverev var. Bilhassa o ilk setteki servis kırma puanlarından sonra setin de kaybedilmesiyle Menşik'in enerjisi biraz azaldı.
7: Karamsın.
6: Üç set puanı. Biri yeterli oldu. Sasha Zverev kolay alıyor ikinci seti de 6-2'lik skorla ve finale sadece bir set uzaklıkta Sasha Zverev.
5: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
6: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
7: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

0: Ладно, сейчас заверяем.
1: Time.
0: İyi iş çıkartıyor gerçekten. Kolay değil. Hep konuşuldu. İlk kez bir Grand Slam'de şu noktaya gelinmişken favori konumda. Bunun getirdiği elbette bir baskı. Ama etkileyici gerçekten. Şu ana kadar Sasha Zverev'in konsantrasyonu. Bir önceki maçta da böyleydi. Bu maçta da durumu 2-0'a getirdi. Yakup Menşik. Şimdi biraz daha tabii yukarı çıkabilmesi için yeniden
1: transfer
0: havaya girebilmesi için biraz böyle puanlara da ihtiyacı var.

Bu kısa top olmadı yalnız. Yakup Menşik. Yine return sonrası Zverev çok geride ama tabii kısa topun daha iyi olması lazım. Çok da tabii fiziksel olarak iyi durumda Zverev. Yani elbette o da sonuçta çok maç oynadı. Bu 6. maçı ama görece rahat geçti maçlarını. Evet, Jakub Menšík ilk oyunu alıyor ki maçta kalabilmesi için. Bu maçı karıştırabilmesi için galiba şöyle bir senaryo gerekli. Bir kere kesinlikle erken bir servis kırma vermemesi lazım. Zverev'i şu ana kadar kırması mümkün olmadı. Bir tane kötü servis oyunu her zaman gelebilir bir oyuncudan. Sasha Zverev. Bir kötü servis oynayabilir. Fırsat bekleyecek Menşik ama tabii kendi servisini kaybetmemesi lazım. Ya da olmazsa işte setin sonu belki 4-4, 5-5 oralarda ya da bir tie break'le. Ama tabii Menşik'in öyle bir enerjisi var mı? Kendisi 2-0'dan bu maçı 5 sette kazanabileceğine inanıyor mu? Bir vuruş. Toronto. Toronto.

0: Еще Зверев.
1: Миребит.
0: Амча Патсон. Zero threats.

0: Çok iyi bir kısa top. İki tane patinaj yaptı. Sasha Zverev yol üstünde.
1: Kenza.

Pierre-Étienne Tronc.

0: 엄마들.
1: 프론타.
0: 오윤 맨식 güzel bir forehand.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
5: Tedavi olacak. Yakup Menşik'in boynunda bir sıkıntı var ve içeriye gitti şimdi. Tıbbi mola verildi.

Evet. Biraz enteresan bir yani boyundaki bir problem için sağlık molası ben çok görmemiştim ama. Şu anda Yakup Meşik'i bekliyoruz. Bu tabii çok tartışılan konulardan bir tanesi. Tıbbi molalar, teniste. Buradaki sorun şu oluyor. Rakibin sizi bozmak için bir şey yaptığını düşünüyorsanız, ki bunu düşünmek çok kolay aslında bir maçta, buna elbette herkes çok sinirleniyor. Oyuncuların psikolojileri bu şekilde. Biraz önde olan oyuncunun psikolojisi bu şekilde bozuluyor. Kullanılan bir taktik. Yoksa tabii yani 2-3 dakika soğuma elbette bu bir konu ama hani servis atmadan önce rakip servisinde bu bekletişler genelde biraz bozmak için kullanılıyor ve bunu da herkes biliyor. Şimdi bunun oyunun durması ya da oyunun akmamasından daha büyük verdiği zarar oyuncuyu sinirlendirmesi, beni bozmak için yapıyor diye. Biraz sinirlenmesi oyuncunun, bu duygusallık tabii ki kimseye o sinirlenene iyi gelmez. Rafa Nadal'ın ayak izi görüntüye geldi. Tabii bu geçen sene Rafa'nın buradaki vedası ile birlikte. Burada ilk kez görücüye çıkmıştı. Müthiş bir iz tabii, buraya Rafa'nın bıraktığı iz tartışılmaz. Dışarıda heykel zaten var. Gilip Şatriye'de ayak izi var. Hakikaten inanılmaz bir şey yani. 14 kez bir Grand Slam'i kazanmak. Ve Rafa'da bu rekorun 24 Grand Slam rekorundan, Djokovic'in 24 Grand Slam rekorundan daha zor kırılacak bir rekor olduğunu söylüyor. Time. Evet, Menşik geri döndü. Sasha Zverev servis atıyor. Şu ana kadar hiç rahatsız edemedi bir oyun dışında Zverev'i. Menşik servisinde. İlk puan önemliydi. Böyle aranın ardından, beklemenin ardından biraz konsantrasyonunu test etti Menşik. Sasha Zverev'in dürüst olmak gerekirse bu tıbbi molayla ilk puan kritikti Sasha Zverev adına. Gerçekten muazzam bir puan. Maçın en iyi puanlarından bir tanesi. Sonunda artık tabii raketi attı. Yakup Menşik, bu kadar iyi olmaman lazım diyor bir anlamda. Gerçekten konsantrasyonu çok iyi Sasha'nın.
Gerçekten muazzam bir puan. Maçın en iyi puanlarından bir tanesi. Sonunda artık tabii raketi attı. Yakup Menşik bu kadar iyi olmaman lazım diyor bir anlamda. Gerçekten.

Süper. Yani herhalde şöyle demek doğru olacaktır. Hayatının en iyi tenisini oynuyor. Bu Roland Garros'ta Sasha Zverev.

0: Mount kararı gelmedi. Menşik bakılsın dedi.
1: This one here. He just missed it, man. For me, he's just missed it. Cannot see in this space. Just missed it.
0: Dışarıda kararı James Key'e Tavong'tan.
1: For me, it's wide, Alex.
2: Yeah, but you see where the black mark is? Yeah. That's part of the ball mark.
1: That's part of the ball mark. No, for me, it's just missed it.
0: Evet. Hiç fark etmedi Sasha Zverev için. Herkes tabii farklı zamanlarda olgunlaşıyor. Sasha Zverev belki daha eski zamanlarda bu tür kararlara çok daha fazla takılıyordu, sinirleniyordu. Hakemle daha fazla konuşabilirdi ama burada gitti, kabul etti ve işini yaptı. Durum 2-2.
3: Front seven.

Carlson.

0: Jönçik.
1: Sıfıra karşı kazanıyor oyunu Yakup Menşik. Üçüncü sette break yok, 3-2.
0: Menşik men towards it.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
7: Servisler Zverev'den. Kaçırarak başladı Sasha Zverev. 41. Grand Slam'ini oynuyor. İlk Grand Slam'ini Goran Ivanišević 48. de kazanmıştı 2001 Wimbledon'da. En uzun bekleyişlerden birisi olacak şayet Zverev kazanırsa.
8: Genza.
7: Jan Kodeš de orada, eski Çek şampiyonlardan birisi. Amerika açık.
8: Trond Gens.
7: USDA Başkanı Dan Haggerty görüntüye geldi.

0: dışarı vurdu. Saşa Zverev 30-30'a geldi skor. İşte Jan Kodeš. Aşağı solda. Jan Kodeš. 1970 ve 71'de Roland Garros'u, 73'te de Wimbledon'ı kazanmıştı Kodeš. Çok iyi, çok iyi bir kısa top. Ve sonrasında da voleyi aldı. Jakub Menšík servis kırma şansı. Çok uzun bir aranın ardından servis kırma şansı yaratıyor kendisine. Menšík.
1: Merci. Le jeu est après. S'il vous plaît.
0: Kısa top daha. Jakub Menšík servis kırdı maçta ilk kez. Seyirci tabii ki bir maç istiyor ve burada Menšík'in kırması seyirciyi sevindirdi. 4-2 oldu durum. İyi başladı Jakub Menšík.
1: Kendisi. Trotter.

0: kez olmadı kısa top. Çok iyi bir servis oyunu. Servis kırdıktan sonra Jakub Menšík hayat belirtisi verdi. Hiçbir zaman geç değildir teniste. Durum şimdi 5-2 ve Jakub Menšík seti kazanmaya yakın.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
2: Evet, durum 5-2'ye geldi. Sette kalmak için servis kullanıyor Zverev. İyi başladı. Bir breaklik fark var tabii. Üçüncü sette Menşik'in ilk servisten puan çıkarma oranı %88. Zverev %62. Süper bir vuruş geldi burada da. Epey de dışarıdan. Beni, bunu bu kadar iyi vurmak zorunda Sasha Zverev, çünkü kendi tarafı bomboş görüyorsunuz. Merci.
3: Let's for service.
2: Sıfıra karşı kazandı Sasha Zverev. Servis oyununu sette kaldı 5-3. Jakub Menšík seti bitirebilecek mi? Şimdi bu sette daha iyi olmasının sebeplerinden birisi Menšík'in oyunu biraz değiştirmesi. Daha fazla öne çıkıyor. Ritmi biraz bozdu. Kısa toplar, voleler. Evet. Bilhassa sağlık molasından sonra, bir moladan sonra oyunun ritmini biraz değiştirmeyi başardı. Çok Zverev'in istediği gibi gidiyordu. Baseline'da Zverev daha iyi. Menšík oyunu değiştirmeyi başardı. Bu da direkt olarak skora etki etti. Evet, şu anda çok net görebiliyorsunuz bunu. Daha iyi servis kullanıyor. Tabii çok arkada Zverev. Ve sonrasında ya kısa top ya vole, servis vole. Ve şimdi 3 set bu anı. Bir tane daha kısa top, işte çözümü bu şekilde buldu. Jakub Menšík seti alıyor.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Murat için yenilendi Akbank Mobil. Bizim kız okulu kazandı.
2: O zaman birikim zamanı.
3: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
1: Çok kolaymış.
2: Kolay tabii.
3: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
4: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
3: Mobilin bankası Akbank.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
8: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

0: Time.
1: Setlerde durum 2-1 oldu. Yakup Menşik 3. seti 6-3 ile kazandı. Dengeler biraz değişti. Aynı oyuna devam edecek mi Menşik? Herhalde edecektir. Baseline'de çünkü Zverev çok daha ağır bastı. İlk iki set. İkinci kez set kaybetti bu turnuvada. Kentan Alice maçını 3-1 kazanmıştı. Sasha Zverev. Çok yaşa. Oğluyla birlikte Andre Agassi. Eski oyunculardan Justin Gimel's top doğurdu.
0: Karantins.

0: Zverev. İyi bir başlangıç. Dördüncü sete Sasha Zverev'den.
1: Premierja, Catherine Moche.
0: Üçüncü sette ne görüyorsunuz? Hücumda kazanılan puanlar %82, %65 olmuş. Bu kez kısa top olmadı tabii. Bunda çok dikkatli olması lazım Menşik'in. Daha çok artık bekliyor Sasha Zverev. Kalitenin hep yukarıda olması gerekiyor Menşik adına.
1: Kenza.

0: Şimdi kendi güçlü tarafına tamamen ortaya çıkarmış durumda Yakup Menşik. Bunu bir toprak maçı gibi değil, bir sert maçı gibi, hatta bir Çin maçı gibi oynamaya başladı ve geri dönüşteki reçete bu oldu. Tabii toprakta bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Ama Zverev'in tabii return pozisyonu çok arkada. Ve Menşik'ten iyi servisler geldikçe buna imkan var. Kilit nokta burada tabii birinci servis yüzdesi. Şimdi bir ufak fırsat olabilir mi Sasha Zverev adına?
1: Let's persevere.

Luka da işte mesela öne gitmedi ama gider gibi yaptı. Ufak zaten servisi atarken içeriye doğru devriliyor. Öne gelecek diye Zverev return'de fazla bir şey yapmak istiyor. O yüzden biraz güçlü vurdu, kaçırdı. Voleyi alamadı Jakub Mensch. Raketinin çerçevesine çarpıyor burada. Yani o kadar net bir görüntü var ki şu anda. Normal rallileri, toprak rallilerinin neredeyse hepsini Zverev alıyor. Jakub Mensch. Uzun puanları da çok oynamak istemiyor sanıyorum. Biraz tabii bacaklar da hissediyordur şu an turnuvanın bu noktasında. Uzun maçların ardından. Zverev için servis kırma şansı.

0: Dışarı vurdu Jakub Mensik. Bu Zverev için mükemmel bir haber. Setin başında servis kırdı. 2-0 yaptı durumu Sasha Zverev. Oyuncular tabii çok gergin. Bir de Zverev'i düşünelim, 2-0 öne geçti. Daha iyi oynayan taraftı. Bir anda bir servis oyunu, bir tıbbi mola. Bir kaptırdığı bir servis sonrasında durum 2-1'e geldi. İyi oynayan bir Mensik. Zverev'in ritmini biraz bozan bir oyun tarzına döndü. Şu noktada hemen servis kırmayı bulmak Zverev için tabii mükemmel bir gelişme.
1: Let's for service.

0: Kenza. Merci.
1: Zverev then Kyoto. Servis geliyor.
0: Toronto.
2: Toronto.

0: yüklendi Sasha Zverev.
1: Carol de Trots.
0: Tabii iyi, çok iyi backhandinin mahirliği. Çünkü orası normalde kortun orta, hatta biraz forehand de kayan kısmı. Oradan backhandle o iki vuruşu yapabilmek çok kolay bir şey değil.

0: Dışarıda karar var. İze bakılacak.
1: Alex, this is good man.
0: Sasha Zverev yerine doğru hareketlenmişti. Hayır diyor James Gietebong. Ben return'ü yaptım diyor şimdi. Dolayısıyla puan tekrarı olacak. Evet, James Gietebong da aynı fikirdeydi.
2: Replay the point. Count the points.

0: Çok kritik bir oyun. Az önceki kararla birlikte daha da önemi artmıştı. Oyunun tansiyonu artmıştı. Zverev bu oyunu da geçmeyi başarıyor. 3-0.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
2: Tam o anda bir loop. Bir saniye. Bu loop o reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
0: ...15 dakika oldu. Sasha Zverev 3-0 üstün durumda. Dördüncü set. Servisler Jakub Menšík.
5: Kendisi.
0: Amélie Mauresmo burada hiç kazanmadı. Amélie inanılmaz şans anı Zverev için. Müthiş bir return oldu. Temiz vuramadığı top. Menšík de inanamıyor.
5: Messi. Toronto.

0: Dominated puanı Sasha Zverev'e harika bir paralel vurdu. Ve sonrasında da işi bitirdi. Şimdi bir kez daha servis kırma şansı Sasha Zverev'i. Finale götürecek. İkinci break. Müthiş bir vole. Gerçekten müthiş bir vole. Elleri çok iyi. Gerçekten elleri çok iyi. Menşik'in. Bir de tabii enerjisi bir hayli azalmış gibi görünüyor. Bu net. Ama elinden geleni yapmaya devam ediyor ki çok etkileyici oyunu değiştirip bir set alması. Net kararı var. Net kararı var tabii. Şimdi her zaman olan bir tartışma yani oradaki teması saptayan cihazın bazen top çok yakın geçtiğinden dolayı onun rüzgarından devreye girdiğini düşünebiliyor oyuncular. %100 güvenmiyorlar hiçbir zaman.
1: Avantaj Menşik.
0: İyi servis geldi Yakup Menşik'ten. Zverev vazgeçmiyor. Zverev vazgeçmiyor. İkinci break'le birlikte ki burada şans gelmişken artık. Çok rahatlayacağını biliyor. Bu ikinci break'i istiyor Sasha Zverev. Ama Menşik'in de başka planları var. O da maçtan korkmamak için direniyor.

0: kısa top olmadı.
1: Heykellik.
0: Sasha Zverev bu kez file önündeki duelodan galip ayrıldı ki kolay bir şey değil orada. Menşik gibi iyi ellere sahip bir oyuncu ki slice vurmak zorunda. Çok rahatsız etmesi mümkün değil o topun Menşik'i. Menşik goleyi aldı ama Zverev çabuk toparlandı. Servis kırma şansı Zverev. Çok sert vuruşlar. Çok sert vuruşlar. Yakup Menşik sürekli atak yapmaya çalışıyor. Çok uzun puanlar oynamak istemiyor. Bu da yardımcı oldu kendisine. Şu ana kadar sürekli servis voley, kısa toplar. Rally'e girildiği zaman da işte 2-3 maksimum büyük vuruş. Yedi dakikadır devam ediyor bu oyun. İyi bir return gelmişti Sasha Zverev'den ama o gücü kullandı. Menşik tam çizgiye. Müthiş, gerçekten müthiş voley. Çok fazla silahı var Yakup Menşik. Bu devasa oyundan çıktı ve bir anlamda maça devam ediyorum dedi. İkinci break'i vermedi, durum 3-1.

İnanılmaz gerçekten. İnanılmaz. Top son anda fileye değdi ve Zverev'i bozdu. İlk puanı Meksik alıyor. Bir kez daha izliyoruz. Messi. Şans anı Jakub Meksik için.

Oh. Şimdi zaman zaman vücudu kendi istediklerini yapamıyor gibi Yakup Menşik'in. Çok doğal bir şey bu. Ama müthiş dirençli ki Navone maçı benim limitlerimi görmem konusunda çok yardımcı oldu bana demişti. İşte o maçlar buralarda oyuncuların kendilerini çok daha iyi göstermelerini sağlayabiliyor. Böyle maçlardan öğreniyor oyuncular. %100 olmasa bile ağrıyla, acıyla, yorgunlukla devam edebileceklerini kendilerine kanıtlamış oluyorlar. Şu anda o maçtaki kadar değil tabii ki. O maç bambaşka bir hikayeydi ama elbette enerji seviyesi %100 değil Menşik'in. Yine de çözümler bulmaya çalışıyor. Bu çok güzel.

0: Charontis.
1: Bomba geldi. Saatte 211 kilometre. Sacha Zverev. Dört fili yaptı duruma. Yeni toplar biraz sonra kullanımda olacak.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Skor 4-1. Zverev yeni bir raket alıyor, onu bekledik. Biraz da ben bekleteyim diyor. Yakup Menşik'i.
4: Time violation warning, Mr. Zverev.
3: Zverev'e bir zaman ihtarı geldi.
4: Kansas City.

0: Çok iyi bir return'dü Sasha Zverev'den. Çizginin dışını yakaladı top ve sonrasında hücumda olan bir Zverev voleyle bitiriyor. Ace. Ama Zverev'in itirazı var.
1: That's touching, Alex. Alex, it's touching. Touching.
0: Yeah. It's touching. Yine aynı fikirde değil hakemle Zverev. Aslında bu teknoloji var tabii ki ama Fransa Açık'ta kullanılmıyor Şahin gözü. Bunlar aslında tamamen elimine edilebilir. Artık çizgi hakemi birçok turnuvada Grand Slam'lerde kalmadı. Dışarıda kararları otomatik veriliyor. Ama Fransa Açık'ta bu eski uygulama devam ediyor. Bakalım ne kadar daha devam edecek. Biraz da bir geleneklerle alakalı bir şey bu.

downtown.

0: İyi vuruş. Yakup Menşik'ten güzel bir forehand.
1: Avantaj Menşik.
0: Evet, bu oyunda da zorlandı Menşik ama yine ikinci break'i vermedi. O kritik ikinci break'i 4-2. Bir anda
1: kendisi
0: çok büyük bir forehand geliyor. Gilles Moreton, Fransa Tenis Federasyonu Başkanı. Evet, nefis bir vuruş. Sasha Zverev.
1: Merci. Transfer.

Count 7.

0: Zverev.
1: Müthiş servisler Sasha Zverev'den. Durumu 5-2'ye getirdi. Dünya 3 numarası ve finalden bir oyun kadar uzakta sadece. 2 saat 53 dakikanın sonunda.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası ile yayın devam edecek.
3: Siparişiniz.
4: Ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
4: Servisler Yakup Menşik'ten maçta kalabilmek için geliyor. 2 saat 54 dakika.
5: Zero chance.
4: Hatayla başladı Yakup Menşik.
5: Cancel.

0: İyi hareket etti bu puanda Yakup Menşik.
1: Trondkens. Messi. Wait, please.

0: İyi çıkardı. Buraya kadar gelerek maçtan kopmadı. Jakub Menšík çok erken break vermesine rağmen hala görüyorsunuz yumruğunu sıkıyor. Bunu takdir etmek lazım. 5-3 ama şu anda Sasha Zverev topları eline aldı. Final için servis kullanacak.
1: Ready for play. Merci beaucoup.
0: Çok iyi bir başlangıç. Yani bu sette servisinde gerçekten çok etkili. %85 ile ilk servis attı şu ana kadar. Sadece 3 kez ikinci servise düştü. İlk serviste sadece 3 puan bıraktı. İkinci serviste de sadece 1 puan bıraktı. Toplamda sadece 4 puan bırakmış. Servisinde bu sette Sasha Zverev. Sabaha kadar koşsa çıkartamayacağı bir top. Jakub Menšík'in.
1: Trondheim.
0: Tam 3 saat geride kaldı.
1: Merci. S'il vous plaît.
0: Ace geliyor. Sasha Zverev'den. Bu setteki 3. ace'i. Ve şimdi 2 maç puanı.
1: Merci. Let's go.

0: Sasha Zverev finalde. Maçı 4 sette kazanıyor Sasha Zverev. Abartılı bir kutlama yapmıyor. Çünkü onun hedefi artık şampiyonluk. Jakub Menšík ve Sasha Zverev birbirlerine sarıldılar. Güzel bir mücadele. Jakub Menšík'i de alkışlamak lazım. Çok zorlandı maçta. Yani kariyerinin en iyi tenisini bugünlerde oynayan, gelen bu fırsat için konsantrasyonunu çok yukarıya çıkartmış olan bir Sasha Zverev önünde 3-0 kaybedecek gibiydi ama maçı döndürmeyi başardı. Planda bir değişikliğe gitti. Bu da bir set kazandırdı kendisine ama dördüncü setin hemen başında yeniden otoriteyi ilan etti Sasha Zverev. Kırdığı servisle ve maçı 4 sette kazanmayı başarıyor. Adını 4. Grand Slam finaline yazdırıyor. 2. Roland Garros finali olacak. 2024'teki yolculuktan çok farklı bir yolculuk. İlk turda Rafael Nadal'la oynamıştı. İnanılmaz bir şekilde Rafa'nın son Roland Garros'unda arkasından Goffin, sonrasında Talon Griegspor'la 5 setlik bir maç ki 10'a 3'lük bir maç tiebreak ile kazandı. Sonrasında Holger Rune ile 5 setlik bir maç. Arkasından Demirova karşı 3 setlik bir galibiyet. Yarı finalde de Casper Ruud'u 4 sette devirmişti Sasha Zverev. Finalde karşısına Carlos Alcaraz gelmişti. Alcaraz'a karşı setlerde 2-1 öne geçmişti ama maçı kaybetmişti. Yani yakıt tankı da bir hayli dolu olarak pazar gününe gidecek. Sasha Zverev, bakalım Alex Korece'ye neler söyleyecek.
1: Sasha, welcome back to the Roland Garros final.
0: Bir kez daha Roland Garros finalindesin. Jakub gibi çok iyi bir oyuncuyu mağlup ettin.
2: Amazing the way he played this last 2 weeks. He played.
0: Son iki hafta inanılmaz oynadı. Müthiş oyuncuları mağlup etti Jakub. Şu ana kadar en zor testim olacağını biliyordum. Kazandım, başardım, çok çok mutluyum.
1: And what is the most difficult part to manage?
0: En zoru ne?
1: Mindset when you are playing, the physics,
0: mental mi, fiziksel mi, taktik mi? 2-0 öndeydin. Sonra bir set kaybettin, geri geliyor diye düşündün mü? Müthiş oynamaya başladı. Başka bir seviyeye çıktı. 3. sette. Ama burası bir Grand Slam, 5 setlik maçlar. Her şey olabiliyor. Oyuncular bir anda daha iyi oynamaya başlıyorlar. Bununla başa çıkmanız lazım. Ben de yaptım bunu. Pazar günü bir başka çok iyi maç oynamayı daha ümit ediyorum.
1: When you're playing, is it very difficult just to focus on yourself because people
0: are
1: shouting,
0: your coach trying to tell you something? Kolay olmuyor mu oynarken? Çünkü çok fazla seyirci var. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor.
2: My coach hasn't told me anything in 25 years, so. I wish you would tell me something sometimes, but.
0: Bu koçum yani babasından bahsediyorum. Ben 25 yıldır hiçbir şey demedim. Keşke bir şeyler söylese bazen.
2: No, I lost so many matches in my life and he still hasn't said anything, so it doesn't change.
1: you better talk that at home. It's okay.
0: No, kaybetmediğim için söylemiyor olabilirim. Hayır, hayatımda çok maç kaybettim. Yine de o zaman da söylemedi. Tabii Fransız birisi her zaman olayın çok içinde. Çok tarihi bir spor olayı. Roland Garros. Atmosfer muteşem. Playing on this beautiful court. Ben de burada oynamaktan çok keyif alıyorum.
1: Roland Garros, it's like in one match, it's like living one day in a regular life because it can happen anything. Yeah. Do you feel like playing this court is probably the toughest around the world?
0: Bu kort en zoru mu? Dünyadaki.
2: But in some way also the nicest.
0: En zoru ama bir anlamda en güzeli. Çünkü her şey olabilir. Her an, her şey değişebilir. Sürekli bir yol bulmaya çalışıyorsunuz. Bu
2: every point is your last and
0: her puanını son puanmış gibi oynamanız lazım. Bu da Roland Garros'un keyifli tarafı.
1: And to finish, many people wondered, what do you think like when you go upstairs there? You know, when they announce the names of the players and everybody is so nervous. What do you think there?
2: Yeah, pure emptiness. There's
0: yukarıda çağrılırken ne hissediyorsun?
2: We're athletes.
0: Biz tabii
2: very
0: sporcuyuz.
2: Few of us have anything in our head anyways. So sometimes it's easier to be stupid and not to think too much.
0: kafamızda o kadar çok şey yok diye tam duyamadım ama bazen biraz ahmak olup bir şey düşünmemek kolay olabiliyor dedi.
1: Sasha, I'm sure you're not stupid, otherwise you won't be a champion as you are. And I want to tell you on behalf of all Roland Garros team, you know, to you and all the players that they've been giving us such a great interviews, and especially for the crowd around the world, thank you so much because it's very important for all thank of you. Us.
0: Evet, Alex Goreccia'da bütün oyunculara, tabii güzel röportajlar için bütün Roland Garros organizasyon adına teşekkür etti. Evet, Sasha Zverev de seyirciyi alkışlıyor. Finale gitti bir kez daha Sasha Zverev. Rakibi tabii ki ikinci maçtan sonra belli olacak. Arnaldi ya da Cobolli. O maçta da sizlerle D-Max ekranlarında ortak yayında birlikte olacağız. Şimdilik D-Max'e veda edelim. Ama ikinci maçta da yine ortak canlı yayınımız olacak. Yayınımız Eurosport ve HBO Max'te devam edecek.
3: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sundu. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
4: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
5: Hoşuna gitti değil mi?
4: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
7: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici stiği dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete ile gün seni.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
12: Biziz biz.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar, kalgon.
13: 7,5 kilogram Omo toz çamaşır deterjanı 329 lira yerine 299 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında.
15: Hadi ben kaçtım.
16: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
15: Anne ya.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Akım,

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Bakın

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Çiş Molfix nemici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa Ruffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
15: Evet.
16: Yüzen banka.
14: Madem böyle projeleri açıksınız,
16: bende daha çok var.
14: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
17: Nasıl fikir ama?
18: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
19: Benim bankam iş bankası.

0: ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Vay toplantılar.
2: Vay ödevler.
3: Vay bu işler.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle, lezzeti olay bir daha söyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Doha'dan gelen yolcunun valizinden çıkan kötü koku gümrük arama noktasına yayılıyor.
1: Food is forbidden.
0: Venezuela'dan gelen konteynerin içinde narkotik madde olduğundan şüphe ediliyor.
2: Daha önceki kahvelerden farklı yani.
3: Ara. Oo, aferin.
0: Rusya'dan gelen yolcunun valizinde çok sayıda ilaç tespit ediliyor.
4: Kalp damar ilaçları da var.
5: Reçetesi nerede?
0: Senegal'den gelen mangolar X-ray'de ortaya çıkıyor.
6: Yasak.
5: Haberim yok.
6: Meyve yasak, komple yasak.
5: Hiç getiremezsin. Haberim yok.
6: Tamam, onları da bırak.
0: Çin'den gelen konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphe duyuluyor.
2: Kutu niye böyle abi? İnceleyelim diye bir numune isterim dedi.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden popüler oyuncaklar çıkıyor.
7: 3 tane çocuğa 150 tane fazla değil. Evet. Başka eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız.
0: Azerbaycan'dan gelen yolcunun kaçak yolla getirdiği etler gün yüzüne çıkıyor.
8: Ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz.
0: Kırgızistan'dan gelen yolcunun valizinden güzellik merkezi çıkıyor.
9: Getirdiğin cihazlar çok pahalı. Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak.
0: Doha'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun valizlerinde çok sayıda gıda taşıdığı tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcu X-ray taramasında şüpheli bulunan valizlerini gümrük arama masasına koyuyor ve gümrük muhafaza memuru valizleri açmaya hazırlanıyor.
10: You speak Turkish or English? No English.
0: Yolcu Türkçe ya da uluslararası dil olan İngilizceyi bilmediğini söylerken sıkı şekilde streçle kaplanmış ilk valiz açılıyor.
11: Nasıl koydun ki buraya ya?
0: Ve valizin içinde sadece gıda ürünleri olduğu tespit ediliyor.
2: İki valiz gördü de aynı mı?
4: Aynen.
0: Gümrük muhafaza memuru X-ray taramasında her iki valizinde aynı görüntüyü verdiğini meslektaşından öğreniyor ve valizdeki büyük koliyi dışarı çıkartıyor. Koli açılırken aramaya yardım etmek için gelen bir diğer memur koliden yayılan kokuyu fark ediyor ve kısa süre sonra kokudan ciddi anlamda etkileniyor.
11: What is it?
4: Food.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği koliden çürümeye yüz tutmuş birçok yaprak ve baharat çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru kokunun daha fazla etrafa yayılmaması için koliyi açmayı bırakıyor ve yolcunun diğer valizine geçiyor. Bakalım bu valizden ne gibi gıdalar çıkacak?
10: Şunu aç.
0: Yolcu strece sarılmış valizini masadan indirmeye çalışırken memur yolcuyu durduruyor ve valiz içindeki ambalajları tek tek dışarı çıkartıyor.
10: Bekle.
0: Valizden yüzlerce ambalaj çıkıyor olması yolcunun beraberinde getirdiği gıdaları ülke içinde ambalajlayacağının en büyük göstergesi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Venezuela'dan gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Rotasından dolayı şüpheli bulunan konteyner gümrük işlemleri başlamadan inceleme altına alınıyor ve risk analizi kapsamında mührü kırılıyor.
11: Evet. Diğer kapağı da aç.
12: Kahve sanırım.
11: Büyük kahve abi. Evet.
0: Kahve çekirdeklerinin yasaklı madde saklamaya çok uygun olduğunu düşünen memurlar rastgele seçtikleri birkaç çuvalı açmaya ve içeriğini kontrol etmeye karar veriyor. Yükü şüpheli kılan şeylerin en başında yükün sahibi olan firmanın daha önce Türkiye'ye hiç ürün göndermemiş olması.
11: Firma ilk defa olmasa da çok az işlemi var. Daha önceki kahvelerden farklı yani.
13: Yani
11: bir açalım bir çuval.
13: Tamam, bir tane açalım.
11: Şöyle bir bakalım içine abi, paket görüntüsü var mı? Yani X-ray'de görünen bir şey yok ama.
0: İlk aramada şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar tüm konteynerin boşaltılmasına ve kahve çekirdeklerinin narkotik köpek tarafından incelenmesine karar veriyor.
13: Tamam.
11: Köpek aramasından sonra tekrar değerlendiririz.
13: Dışarı çıkarsınlar çünkü. Ne?
11: Kahvenin çeşidi aynı. Ama paketlemesi farklı.
13: Şunlarda falan etiket falan var. Bu farklı bir etiket olur. Diğerlerinden farklı bir şey olur. Onları gözden kaçırmayalım da.
11: Tamam, şimdilik bu kadar. Başlayalım indirmeye. Fazla yüksek yapmayalım.
0: Memurlar yer operasyon ekiplerini yönlendirdikten sonra üretici firmanın bilgilerini bir kez daha kontrol etmeye karar veriyor.
13: Firmaya mı bakıyorsun?
11: Firmaya bakıyorum. Yani
13: firmayı bir araştıralım o zaman.
11: Arkadaşlar zaten risk analizinde baktı firmaya da, internet sitesi var mı diye ayrıca bakıyorum.
13: Anladım. Tamam.
11: Görünürde bir şey yok. Analizi yapıldı. X-ray'e de her halükarda giriyor zaten bizim için. O bölgeden gelen konteynerlerin hepsi girer. X-ray'de bir yoğunluk tespit edilmedi, şüpheli yoğunluk. Ama analiz olarak arkadaşlar ayrıca bakılmasını da istedi. Çünkü firma çok fazla işlemi yok. Diğer kahve göndericilerine göre. O yüzden analizden bakıyoruz yani. Şimdi analiz olduğu için bütün konteyneri boşaltacağız zaten. Köpek araması olacak. Yani hep bütün konteyneri köpekle arayacağız zaten.

0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Ambalajlar valizden alındıktan sonra ambalajların altında kalan ve üzerinde kara yazan küçük bir kutu dikkat çekiyor.
1: Kara kuku.
0: Memur kara yazılı kutuyu açtıktan sonra kutunun içinde Endonezya'ya ait Hindistan cevizi sütü olduğunu tespit ediyor.
2: Evet, bu süt.
0: Strece sarılmış ikinci koliyi açan memur yine gıda ürünleriyle karşılaşıyor. Kolilerdeki gıda ürünleri dışarı çıktıkça ortama yayılan koku herkesi etkilemeye başlıyor. Ve gümrük arama noktasının havalandırması tam güç çalıştırılıyor. Ve ikinci kolinin içinden de yine boş ambalajlar çıkıyor. Yolcunun valizinden çıkan tüm gıdalar biraz sonra kontrollü imha kutusuna atılacak. Ancak henüz tüm valizler açılmadı. Yolcunun sıradaki valizini de aramak isteyen memur meslektaşından yardım istiyor. Ve yolcunun üçüncü valizi masaya taşınıyor.
3: Murat, bir valiz daha.
2: Tamam, onu da alır mısın? Buraya alır mısın? Aç. Open. Fatih, şu valizle geçsene. Ha, şu. Zannetmiyorum.
0: Ve yolcunun valizi açıldığı anda da yine ortaya oldukça fazla gıda ürünü çıkıyor.
2: Sadece yiyecek getirmiş.
0: Hazır çorbalar, kabartma tozları, Hindistan cevizi sütleri ve kremaları derken ortaya şimdi de bir torba küçük şişe çıkıyor.
3: Hey, baksana. Murat çantası da var.
0: Memur küçük şişeleri torbadan çıkartırken bir diğer memur şişelerin ne olduğunu internet üzerinden araştırıyor.
2: Tamam, bunu alabilirsin. Al bunu.
0: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Saatler süren çalışmanın ardından yer operasyon ekipleri tüm konteyneri arama sahasına boşaltıyor ve narkotik köpek eğitmeni çağrılıyor.
4: Şimdi nereden gelmiş biliyor muyuz eşyayı?
5: Abi eşyalar Venezuela'dan geliyor. İthalat.
4: Venezuela'dan kahve.
5: Kahve çekildi ya, aynen. Taze bir şekilde. Zaten açtık. Şimdi daha yeni eşyalar ara olduğu için.
4: Ben bir etrafa bakayım. Bayağı da fazla paletimiz var yani. Şimdi biz köpekle geldik zaten de.
0: Eğitmen çuvalları kontrol ettikten sonra köpeğin rahat arama yapabilmesi için bazı kararlar alıyor.
4: Etrafı boşaltıp bir uzun şiş bulalım. Tamam mı? Köpeğin tamam, en azından kahveyi de yere dökmeyecek şekilde. Üstten şöyle delersek eğer havası çıkar eğer bir şey varsa bile. Ya da bir şey varsa bize denk gelir yani o. Bizim şişimiz var değil mi arabada? Bir şiş getirin, delelim biz o zaman. Ondan sonra köpek tamam. Da ararız yani. Birkaç tamam. Tane şiş varsa daha iyi olur. Ben getirip şiş getireyim.
0: Ve dedektör köpeğin rahat koku alabilmesi için çuvalların üzerine delikler açılıyor.
6: Ön tarafı deldim zaten.
7: Gelmeye başladı herhalde.
0: Bir memur çuvalların üzerine minik delikler açarken diğer memur onlarca başarılı operasyona katılmış narkotik köpeği Lara'yı arama sahasına getiriyor.
4: Ben devam edeyim istiyorsan, sen köpeği hazırla.
6: Tamam, ben oradan başlayayım.
4: Aynen, köpeği hazırla. Nasıl tekrar gidiyorum.
8: Gel üstüme. Gel.
1: Eyvah.
3: Gel. Şöyle bir tüylerine bakayım senin. Hı? Aferin sana.
1: Gel kız buraya.
0: Ve Lara eğitmeninin işaretiyle kahve çuvalları içinde yasaklı madde avına başlıyor.
1: Ara. Oo, aferin.
3: Çık.
5: Ara. Bravo.
0: Palet üzerine yerleştirilmiş kahve çuvallarını her yönden koklayan Lara kısa süre içinde bir noktada yoğunlaşıyor.
6: Aferin benim kızım ha.
0: Lara'nın yoğunlaştığı veya ayrılmak istemediği çuvallar birazdan memurlar tarafından açılacak ve içlerinde yasaklı madde olup olmadığı kontrol edilecek.
6: Çok iyisin ya bugün. Oo, bravo.
0: Aramalar devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız.
2: Şey olarak ne? Kıymetli bir şey mi?
0: Açılan bir diğer koliden de küçük torbalara konulmuş baharatlar çıkıyor.
2: Aç bunu.
0: Memur yolcunun beraberinde taşıdığı sırt çantasını incelerken yolcuyu da gıda ürünleri hakkında sorguluyor.
2: Why do you have so food? Why? Where do you come from now?
0: Yolcunun getirdiği tüm gıda ürünlerini tespit eden memur, yolcuya bu eşyaların ülkeye girişinin yasak olduğunu bildiriyor.
2: Lady, the food is forbidden by the Turkish custom code. Okay, you cannot take them. We are going to take them, all of them here. We are going to keep them here. You understand? What language do you speak? Are you Indonesian? From Indonesia? Okay, wait for me.
0: Ve memur yolcuyla sağlıklı iletişim kurabilmek için yolcunun konuştuğu dilin ne olduğunu soruyor.
2: No, food is forbidden. Food is no.
1: Yes.
2: All of them, all the food. All the food. Give me your passport now.
0: Ve sanal tercüman aracılığıyla eşyalarına el konulduğunu aktarıyor.
2: Thank you.
0: Yolcunun pasaportu alındıktan sonra kontrollü imha tutanağı hazırlanıyor ve yolcunun bilgileri tutanağa işleniyor.
2: Lady, come.
0: Yolcu tutanağa imza attıktan sonra ülkeye girişine izin veriliyor ve el konulan gıda ürünleri kontrollü imha kutusuna atılıyor.
2: Okay, you can go now.
0: Yolcu ülkeye giriş yaparken Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Ve Lara kahve çuvalları üzerindeki aramayı tamamlıyor. Sırada Lara'nın şüphelendiği çuvallar var.
6: Şunu bir güzel kokladı abi, buna bakalım.
4: Bu muydu? Biraz aynen. Yoğunlaştım bunda. Tamam.
6: Güzel bunu... kokladı bakalım.
0: Lara'nın arama yaparken fazla vakit harcadığı çuvallar ayrı bir noktaya taşınıyor ve yırtılıyor.
6: Şuna da bir bakalım. Şimdi aralardan birkaç tane seçiyorum.
0: Açılan çuvallarda şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar şimdi de yasaklı madde tespit mendilini kullanıyor ve mendili bazı çuvallara temas ettiriyor.
4: Var mı başka şüphelendiğin? En
6: yok
4: son
6: abi, bak, genel olarak dedin. Kontrol ediyorum. Bu... içinde herhangi bir paket var mı?
4: Bir tane varsa şöyle farklı şekil
6: şunu
4: çuval falan. Tamam, bu olabilir sertlik görüyorsan.
0: Eğer mendilin üzerinde mavi renk belirirse, bu kahve çekirdekleri içinde yasaklı madde olduğu anlamına gelecek.
4: Ha, aynen aynen. Tamam, bekleyelim istersen.
6: Kaç tane daha yapalım.
0: Mendil mavi renk almıyor ve arama bitiriliyor.
4: Konteyner Venezuela'dan geliyor. Yani Venezuela'da Güney Amerika'da. Güney Amerika'dan gelen yüklerimiz bizim için uyuşturucu narkotik yönünden şüphelidir zaten. Emdirme olabiliyor. Emdirme için kokain mendilini sürdük zaten konteynerdeki kahvelerin içine. Onlar da herhangi bir renk değiştirme olmadı mendilden. Şu an için konteynerde risk bizim açımızdan tespit edilmedi yani.
0: Venezuela'dan gelen kahveler konteynere geri yüklenirken havalimanındaki yoğunluk artıyor. Rusya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken bir yolcunun valizinde çok sayıda ilaca benzeyen eşya tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Valiz aranmaya başlarken yolcu beraberinde ilaç getirdiğini beyan ediyor ve çantasından ilaçlara ait bir belge çıkartıyor. İncelemeyi yapan memur, belgelerin sağlık raporları ve Rusya'daki hekim tarafından yazılmış reçeteler olduğunu tespit ediyor. Ve memur, reçetedekiyle valizden çıkan ilaçların isimlerini karşılaştırıyor. Yolcunun çok sayıda ilaç taşıyor olması şüpheli bir durum. Ancak valizdeki ilaçların çoğu reçeteli gibi. Valizin diğer yarısında da arama yapan memur bir dizi ilaç daha buluyor. Belli ki bu yolcunun sağlık durumu pek iyi değil. Valizden çıkan ilaçların hepsi gümrük arama masasına konulduktan sonra arama masasına gelen bir diğer memur belgeleri yeniden incelemeye başlıyor. Çünkü belgeler sahte olabilir.
7: Beyefendi reçetesi de var. Yine bak istersen ama şunlar...
8: Nereden geliyorsunuz?
9: Şey ilacı.
2: What?
9: Ne ilacıymış bu?
7: Aminim valla kalp damar ilaçları da var.
9: Reçetesi nerede?
7: Burada.
9: Kendisine mi ait? Sahteliğine falan bakalım.
7: Aynısı hep aynı ya. Kalp damar hep. Şu psikiyatri ilacı değil mi?
10: Prostuk ne kadar şurada?
7: Sakinleştirici gibi. Sakinleştirici.

0: Ana günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
4: bankacılık. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol pedten kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir bisküven versem.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
3: Evet.
4: Yüzen banka.
2: Madem böyle projeleri açıksınız,
5: bende daha çok var.
2: Uzay şubesi.
6: İçeriye direkt iniş olacak.
7: Nasıl fikir ama?
8: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 6-12 Haziran arasında Bim'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
16: Vay toplantılar.
17: Vay ödevler.
18: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Şunlar ne? Şunlardan çok var.
3: Bunlar da yüksek ihtimalle değişen şeydir. Kalpten ardı.
0: Ve memur sanal tercüman aracılığıyla yolcuyu sorgulamaya karar veriyor.
4: Kalbinizde mi bir rahatsızlık var?
0: İlaçları ve raporları inceleyen, üstüne yolcuyu sanal tercüman aracılığıyla sorgulayan memurlar, yolcunun kalp ve damar hastası olduğunu, aynı zamanda çok sayıda psikolojik ilaç da kullandığını tespit ediyor. Beyanlarında bir tutarsızlık görmeyen memurlar, yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Senegal'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için gümrük kontrol noktasından geçerken bir yolcunun getirdiği eşyaların arasında gıda ürünleri olduğu tespit ediliyor ve yolcudan eşyalarını gümrük arama masasına taşıması isteniyor.
5: Meyve var değil mi?
6: Evet, onlar da. Şu bir de şunu ver.
7: Bu meyve yok.
5: Nereden geliyorsun?
7: Senegal.
5: Senegal. Pasaportunu alabilir miyim?
7: Alabilirim.
5: Yasak.
6: Haberim yok.
5: Meyve yasak, komple yasak.
6: Hiç getiremezsin. Haberim yok.
5: Tamam, onlar da bırak.
0: Yolcu getirdiği tropik meyvelerin hediye olduğunu söylerken durumu tespit etmek isteyen memur bir torbayı açıyor ve içinde onlarca mango olduğunu görüyor.
5: Daha önce geldin mi Türkiye'ye?
6: Evet.
5: Gelmişsin. Nedir bu? Bunda yok.
6: Evet, bu da.
5: Ayakkabı var bunda.
0: Eşyaları arasında yapılan aramada yolcunun sadece tropik meyve getirmediği, aynı zamanda ülkesine ait bir çay da getirdiği tespit ediliyor.
5: Sigara mı bu?
6: Yok, çay.
5: Çay.
6: Bizim çay.
5: Tamam. Meyve nerede?
6: Meyve burada. Tam meyve değil.
5: Bunlar ne?
0: Mavi torbayı detaylıca arayan memur, şimdi de baharat poşetlerini buluyor ve yolcuya baharatların ülkeye giremeyeceğini söylüyor.
5: Pasaportunu alsa, bunlar imha edilecek. Gıdanın ülkeye sokulması yasak. Sen pasaportunu al. Şu valizi de açalım, şunu da ver.
6: Bunu mu?
5: Evet.
0: Mangolar ve baharatlara el konulurken yolcunun küçük valizi de açılıyor ve içinde yasaklı bir şey olup olmadığına bakılıyor.
5: Açar mısın onu da?
6: Açarım abi.
5: Teşekkür ederim. Tamam, bunu da kapatabilirsin.
6: Yeni öğrendim bunu.
5: Bir dahakine getirmezsin.
6: Getirmem ki.
5: Tamam.
6: Bu kadar para verdim.
5: Zaten hepsi çürümüş, bozulmuş hepsi.
6: Ya arkadaşı istiyor ya onun için.
5: Ben
6: istiyorum. Bir tane arkadaşım var burada. Bana dedi hediye getir bana.
5: Hediye?
6: Ha, hediye getir bana.
5: Ona da söylersin yasak olduğunu.
6: Söyleyeceğim tabii. Söyleyeceğim.
5: Tamam mı? Şimdi al. Bunların hepsi imha edilecek.
6: Tamam mı?
5: Gıdanın ülkeye sokulması yasak.
6: Tamam, ben sadece haberim varsa bir daha getirmiyorum.
5: Tamam.
6: Haberim yok, onu için getir.
0: Yolcu, gümrük kuralları hakkında uyarıldıktan sonra ülkeye girmesine izin veriliyor.
6: Kolay gelsin.
5: Teşekkürler.
0: El konulan mango ve baharatlar kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner Ambarlı gümrük sahasına giriş yapıyor. Risk analizi kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen konteyner gümrük muhafaza ekipleri tarafından arama sahasına alınıyor ve açılıyor. İçindeki yükün beyannameyle uyuşmadığından şüphelenen memurlar tüm kolilerin dışarı çıkmasına karar veriyor ve yer operasyon ekipleri hummalı bir çalışmaya başlıyor. Konteynerin boşaltılmasını an be an takip eden kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, çıkan kolilerin paletlere konulmasını ve arama sahasına taşınmasını istiyor.
8: Serbest, serbest.
0: Gümrük firması yetkilisi konteynerin beyannamesini gümrük muayene memuruna teslim ediyor ve memur kontrollerine başlıyor.
5: Biz başlayalım açmaya, siz o arada
8: tamam hocam, kontrol. Biz içeriye bakalım.
0: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteynerin içinde şüpheli eşya ararken gümrük muayene memuru açılan kolilerden çıkan eşyaların seri numaralarını kontrol ederek beyannameyle uyuşup uyuşmadığına bakıyor.
5: Şunu da kontrol edelim.
0: Gümrük firması yetkilisi bazı parçaların beyannamedeki yerlerini bularak memura gösteriyor.
5: Bunu faturadan ve beyandan gösterin. Nerede tarifelendirdiğinizi.
0: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteynerin içindeki aramayı bitirdikten sonra arama sahasına yayılmış olan eşyaları incelemeye başlıyor.
8: Tamam abi, dışarıya bakalım.
5: Burada koliler var mı üzerinde adet bilgisi? Bunu faturadan ve beyandan bulalım bunları da.
9: Şurada 5. kalem.
5: Bunu da bulabilir misin? Tamam. Beyanda... Hemen. Tamam.
8: Değerlendirelim.
9: Şu. İlk kartlar.
5: 80 aşım, 9 aksam. Başka bir şey var mı?
8: İçerisi aynı.
5: Yine bağlantı parçaları var. Vidalar var. Aynı tablo şekilde bunlar da beyana uygun.
9: Tablo 85.4.
5: CCTV 1.25.
0: Güvenlik kamera sistemlerinde kullanılan kabloların beyannamede yer aldığı tespit edildikten sonra gümrük muayene memuru konteynerin içine girerek diğer eşyaların kontrollerine başlıyor. Yeniden havalimanındayız. Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray taramasında bir yolcunun valizinde çok sayıda oyuncak olduğu tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Yolcunun valizi açıldığı anda ortaya her paketi 1000 lira veya üzerinde olan oyuncak bebekler çıkıyor.
10: Yok, satın mı lazım?
0: Tabii. Oyuncakların değerli olduğunu bilen memur hızlıca yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
11: Ne kadar bunun bir tanesi ortalama?
12: 200 son buluyorum. 200 son.
11: Kaç tane var burada?
12: 150 falan var.
0: Yolcu sorgu sırasında 150 adet oyuncak getirdiğini beyan ediyor. Bu da yolcunun bu eşyaları ticari amaçla getirdiğini ortaya çıkartıyor.
11: Bir tanesi ortalama 1000 lira falan Türkiye'de.
12: Evet, o yüzden burada yok, o yüzden oradan getiriyorum.
11: Sayalım be.
0: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
11: Yani iki valiz. Nereden okula getirdim diyor, Kırgızistan'dan geliyorsunuz.
12: Evet, şimdi Kırgızistan'dan.
11: Hangi okula getirdiniz burada?
12: Hayır, İstanbul'a değil. Ben Antalya'dan yaşıyorum.
0: Yolcunun kaçakçılık yaptığından kuşku duyan memur sorgusunu derinleştiriyor.
4: Tamam. Ne için getirdiniz?
12: Ben kendimi getirdim. Bende çocuklar var. Evet, onlar bir.
4: Nerede çalışıyorsunuz?
12: Ben çalışmıyorum.
4: Peki hangi çocuklar için? Yani kendi çocukların.
12: Evet.
4: Kaç tane çocuğunuz var?
12: Üç.
4: Üç tane çocuğa 150 tane fazla değil mi? Evet. Eşyanız da yok. 150 taneyi 3 tane çocukla açıklayamazsınız. Hadi en iyi ihtimalle hani bir kreşte çalışırsınız, okulda çalışırsınız. Ona da bildirimde beyanda bulunmanız gerek falan filan.
0: Yolcunun oyuncak bebeklerin yurt dışında ucuz olduğunu söylemesiyle de her şey açığa çıkıyor.
12: Burada çok pahalı. Biz video çekiyoruz, o yüzden aldılar.
0: Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
13: Kamera kasalarımız...
8: Tabanı da aynı mı abi?
5: Aynı, tabanı da aynı. 4-5 lira gidiyor.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: yıldır hep seninle.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok.

teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bu ne abi? Gördün mü?
6: Yok, ilk defa görüyorum.
5: Abi bundan da numarayı silelim.
6: Tamam, bundan da numarayı alırız. Başka alacağımız numara kaldı mı?
5: Bu niye böyle abi?
6: Bu parçalanmış herhalde, ondan koymuşlar içine.
5: Evet, destek olsun diye yapmış.
6: Destek olsun diye yapmış.
5: Tamam abi.
6: Onlar da mı 19?
5: Tamam.
6: Farklı olur. Şey işte.
7: Gümrük muayene memuru kolilerin üzerindeki numaraları beyanname ile karşılaştırdığında şüpheli bir şeye rastlamıyor.
6: GC 190 A250 106.00.
5: Burada Ordu, Trabzon, 19, Bursa var abi. Var,
6: evet,
5: mı orada?
6: Var.
7: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri şüphelendikleri bazı parçaların seri numaralarını da beyanname üzerinden kontrol ediyor ve konteynerin içindeki aramaya dahil oluyor.
6: Bu neymiş?
7: Konteynerin içinde beyan harici eşya olduğundan şüphelenen ekipler kuşkulu bir durumla karşılaşmıyor ve konteynerin ülkeye girmesine izin veriyor.
6: Tamam, şu an içeride bakacağımız başka bir eşya yok.
5: Biz içeride farklı bir şey göremedik beyan harici yönünden. Fakat şu eşyada acaba beyana uygun mudur değil midir? İnceleyelim diye bir numune isteyelim dedik.
6: Eşyayı 8. kalemde beyan ettiğini bildirdi yükümlüsü. Ben de incelemeyi düşündüğüm bir eşya. Bir numune alalım, eşyayı inceleyelim. Hangi işlemleri yaptığını, hangi işe yaradığını öğrenip ona göre tarife cetvelindeki yerini belirleriz.
5: Tamamdır. Tarife olarak siz bir değerlendirin.
6: Tabii ki.
5: Biz de daha sonra sizinle iletişime geçelim. Eğer bir problem yoksa işlemlerine devam eder. Varsa tutanağa bağlarız.
6: Tamamdır.

0: Bey kolay gelsin.
1: Alo.
0: Bu Batı CFS'de yaptığımız muayenede tereddütte kaldığımız bir eşya vardı. Onun incelemesini yaptım. Yani eşyanın tarife yönüyle herhangi bir olumsuz durum olmadığını düşünüyorum. Buna göre işlemlerine devam edeceğim. Sizin için uygun mudur?
1: Evet hocam, biz de beyan yönünden bir sıkıntı göremedik. Eğer tarife de sizin için uygunsa bir problem yok. Blokeyi kaldırıyorum eğer uygunsa.
0: Benim için uygundur.
1: Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Konteyner, yer operasyon ekipleri tarafından geri yüklenirken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
3: Sıkıntı, problem yani. Onun arkadaşlarla bir yerden...
4: Yani o sadece oyuncak.
3: Olabilir, şimdi her şeyin bir limiti var. Yani getirebileceğiniz... Bu ülkeye girmesi yasak bir eşya değil. Onda sıkıntı yok ama miktar ve değeri belli bir limitin üzerinde olduğu zaman adli işlem olur yani. Ona da arkadaşlarımıza haber vereceğiz. Kaçak istihbarat ekip var, muayene memurumuz var. Değer biçilecek, işte gerekirse savcıyla görüşülecek, talimat alınacak. Ona göre bir işlem yapılacak. İdari ya da adli. Ona şu an biz karar veremiyoruz. Biz haber vereceğiz. Onlar da bir değerlendirsin. Tamam. Şu an yani bu şekilde biz sizi ülkeye gönderemeyiz, alamayız. Çünkü miktar çok. Beyanda bulunmamışsınız. Yeşil hattan biz sizi çevirmişiz.
5: Yani sadece bunun için yani, gitmişsiniz oraya.
3: Evet.
6: Evet. Evet.
4: Tamam. Annem yaşlı. Bunun için geldim. Bir de şey aldım.
5: Çünkü sadece çocuklar... Sadece bunları almak için gitmişsiniz gibi bir izlenim var. Değil mi?

0: Zaten kıyafet şu iki parça değil mi?
1: Evet. Çünkü ben çok az aldım şey. Çocuklar istiyorlar.
0: 103 tane çocuğum var ama 150 adet var. Bir çocuğa 50 tane.
1: Evet. Çünkü neden? Çok ucuz.
0: Hayır, bunlara çocukların iki valiz ne yapabilir? Ne yapacak yani üç çocuk?
1: Video çekiyorlar. Ama ben çok rahatsız ediyorsunuz şimdi, ben çok stresliyim.
2: Valizdeki oyuncaklar hakkında bilgi verilen kaçakçılık ve istihbarat memuru arama noktasına geliyor. Bu yolcu için hiç iyi bir durum değil.
1: Mevzu nedir?
0: Kırgızistan'dan geliyor.
1: Evet.
0: Yaklaşık 150 adet diyor. Türkiye fiyatı bunun bir tanesi 1200-1300 lira.
1: Ama bunu satmaya için
3: diyor ama 3 tane çocuğu var.
4: Çocuklarına getirdim.
1: Evet.
4: Tamam, bir tane getirirsin, 5 tane getirirsin. Kaç tane çocuğun var?
0: 3 çocuğa 150 fazla biraz.
1: Şimdi onlar çok popüler, o yüzden getirdim.
0: Şimdi ne amaçla kullanıyor mesela o TikTok?
1: Sadece video çekiyorlar.
0: Ne yapıyor mesela, bununla videoda ne yapabiliyor? Yapıştırıyor mu duvara?
1: Açıyorlar, hepsini açıyorlar.
0: Hepsini açıyorlar.
1: Evet, hepsini açıyorlar.
5: Gösteriyorlar.
1: Evet.
2: Kırgızistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular uçaktan indikten sonra valizleri şut altı bölümündeki X-ray kontrolünden geçiyor ve bir yolcunun valizlerinde oldukça şüpheli eşyalar olduğu tespit ediliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları gümrük arama noktasında yolcunun eşyalarını incelemeye başlıyor.
3: Hepsini tek tek açacağız.
2: Yolcunun tekerlekli çantasından kutu kutu parfümler çıkmaya başlıyor. Parfümlerin yanı sıra yolcunun kozmetik ürünler de taşıdığının anlaşılmasıyla yolcuya bu bilgi doğrulatılıyor.
3: Bunlar hep kozmetik ürünleri.
1: Kozmetik.
3: Kozmetik.
1: Kozmetik.
3: Hepsi mi kozmetik ürünler?
1: Kozmetik. Masaj ne yaparız? Masaj.
2: Yolcu ortaya çıkanların kozmetik ürünler olduğunu kabul ediyor. Ve diğer memurun açmak üzere olduğu valizde de ayak masaj aleti olduğunu itiraf ediyor.
3: Bu nedir?
1: Masaj ne yapar? Masaj. Burada işte nerede?
2: Ayak masaj aleti valizden çıkartılırken siyah poşetleri açan memur içlerinde güzellik merkezlerinde kullanılan yüz serumlarının olduğunu fark ediyor.
3: O şey mi? Bu cihaz mı? Cihaz mı? İçinde var mı? Şey mi?
2: Muafiyet sınırlarını oldukça aşan ve yolcu beraberi eşya sınıfına girmeyen eşyaları getiren bu yolcunun getirdiklerinin değeri acaba ne kadar?
6: Harika bir cihaz gibi.
3: Bu şurada.
6: Neymiş?
3: Türksel bir de şu kendi sitesini yalan 65 bin lira diyor.
6: Öyle mi?
3: Ha, evet. Şimdi o cihaz mı? Sadece bu, evet. Kendi sitesinde o çekildi fiyatları da. Muayene memur arkadaşı çağırsana.
2: Yolcunun eşyaları arasından başka makineler de çıkarken memurlar gümrük muayene memurunun cihazları değerlendirmesine karar veriyor.
3: Şeyde de var. Aynen, onu da aç.
2: Memurlar valizde 150 adet oyuncak olup olmadığını kendi aralarında konuşurken yolcu gerçeği gösterir şekilde yüzünü kaçırmaya başlıyor. Yolcunun hareketleriyle valizdeki oyuncakların 150 adetten fazla olduğunu anlayan kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuyu gümrük muhafaza amirliğine götürmeye karar veriyor.
4: Sen Türkçe okuma yazma biliyor musun?
0: Biliyorum.
4: Okuyabilirsin yani. Ona göre tercüman çağıralım veya çağırmayalım. Söyle yani, sonra sorun yaşamayalım. Okuyabilir.
1: Evet, lazım bana.
4: Tamam, içeride bakarız, bir test ederiz.
2: Yolcu eşyasını topladıktan sonra gözetimli bir şekilde amirliğe götürülüyor. Ve oyuncakların sayımı başlıyor. Bakalım oyuncak bebek sayısı yolcunun söylediği gibi 150 adet mi çıkacak? Beraberinde 196 adet oyuncak bebek getiren ve bunları beyan etmeden ülkeye kaçak yolla sokmaya çalışan yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatılıyor. Tanesi 1000 liradan fazla olan 196 adet oyuncağa el konuluyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Valizden çıkan küçük çuvallar açıldığında da içlerinden bel bölgesine masaj yapan kemerler çıkıyor.
3: Geçende de gördüm.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartımı bil.
4: Hayat şeyim.
5: Evet abi.
4: Altında da, altında da bir cihazlar.
6: Gümrük arama noktasına gelen gümrük muayene memuru, cihazları ve kozmetik ürünleri incelerken yolcunun henüz açılmayan diğer valizi de açılıyor.
5: Yok, bu şeyden miydi? Savuna gibi şeyden mi?
4: He? Masaj aleti eşya nasıl?
5: Yok, masaj da geçen de böyle geldiydi bu.
7: Hastaydı.
5: Ona bir baksın.
6: Ve valizden özel olarak ambalajlanmış bir dizi kutu çıkıyor.
5: Ekstra adına çok gelmeye başladım. Var mı şey açıklam masajı?
4: Valizde yok.
6: Memur ambalajı açtıktan sonra içindeki kutuların yine güzellik merkezlerinde kullanılan kozmetik ürünler olduğunu belirliyor.
5: Oksijen aktarıyor. 3 tane bundan var. Bunlar. Tamam.
6: Hücresel oksijen arttırıcı cihazları gören memur, rastgele seçtiği bir kutuyu açtığında da özel izne tabi olan yüz serumlarını buluyor.
5: Set şeklinde bu. Böyle klinik şekilde olan şeyler bunlar.
4: Açıklayayım. Bizimde bir tane daha var. Pasaport.
6: Yolcunun pasaportu alınıyor ve üzerinde bir inceleme başlatılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken başka bir yolcunun valizi şüphe yaratıyor. Azerbaycan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir yolcunun valizinde çok sayıda et ve süt ürünü getirdiği tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına alınarak valizi açılıyor.
8: Dondurucu et vesaire yasak yani. Bu şekilde çıkartmamız lazım. Şöyle detaylı yaptığımızda.
6: Memur elini valizin içine attığı anda valizin son derece ıslak olduğunu ve ıslaklığın dondurulmuş et ürünlerinden geldiğini belirliyor.
8: Bunlar ülkeye girişi yasak olduğu için imha.
6: Siyah poşetlere sarılmış kalıp halindeki etler poşetlerinden çıkartıldığı anda gerçek manzara ortaya çıkıyor.
8: Bu da bizim için yasak yani. Öğrenci getirmesi de yasak.
9: Girişi yasak maalesef.
6: Bozulmaya müsait et ve süt ürünlerinin oldukça zehirleyici gıdalar olduğunu bilen memur, yolcunun tüm etlerine el koyuyor ve yolcudan pasaportunu vermesini istiyor.
8: Biletinizi ve pasaportunuzu alayım.
9: Gezmek için geldim.
8: Ha, gezmek amaçlı. Tamam. Beyefendinin yapılan pasaport kontrollerinde zaten ilk defa ülkemize geldi. İlk defa geldin sanki. İlk defa gelmiş zaten. Tam böyle bekleyin. Ben şey yapayım. İmha şeylerimizi ölçelim, içelim. Hala yapılan detaylı aramalarda valizde et benzeri şeyler çektiği görülmekte zaten. Tamam, kapatabilirsiniz. Onda var bir şey. Ona da bakalım.
6: Yolcunun küçük valizini de arayan memur başka et ürünüyle karşılaşmıyor. Ve yolcuya etlerin kontrollü olarak imha edileceğinin bilgisini veriyor.
8: Şimdi biz bu eti dediğim gibi hani ülke giriş yasak olduğu için imha edeceğiz yani ekiplerimiz tarafından. Bu hem sizin sağlığınız için geçerli hem de buradaki vatandaşlarımızın sağlığı için geçerli. Bunu da tutanakla zaten size bir tutanın örneğini de vereceğiz. Siz bekleyin, ben şey yapayım, tutanağı getireyim. Tamam. Biletinizi alayım.
9: Bilet online.
8: Online mi? Tam gösterme şansınız var mı?
9: Var var.
8: Şöyle bakalım.
6: Memur yolcunun bilgilerini kontrollü imha tutanağına işliyor ve yolcudan tutanağa imza atmasını istiyor.
8: Şuraya isim, soy isim bir de imza alabilir miyim? Kilosunu vesaire tarttıktan sonra bunu şey yapacağız, kayıt altına alıp yolcuya gerekli bilgileri sağlayacağız zaten.
6: Etler tartıldığında miktarın 3 kilogram olduğu tespit ediliyor ve tüm etler kontrollü imha kutusuna atılmak üzere toplanıyor.
8: Dediğim gibi bunlar imha edilmek üzere devletimiz tarafından el konuldu. Kesinlikle böyle bir şey yasak. Geçmiş olsun, devam edebilirsiniz. Biz de bunları zaten şey yapacağız, imha edeceğiz.
9: Bunlar benim için.
8: Tamam işte getirme ya. Ya sizin ya da bir başkasının hiç önemli değil yani. İnsan sağlığı söz konusu olduğu zaman hiç önemli değil yani şahıslar. Tamam geçmiş olsun.
6: Yolcu boş valiziyle ülkeye giriş yaparken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz. Gümrük muayene memuru valizden çıkanları fotoğrafladıktan sonra değerlerini tespit etmek için arama noktasından ayrılıyor. Ve yolcunun valizinden çıkanlar kaçakçılık ve istihbarat amirine bildiriliyor.
7: Hani 3 tane cihaz var. Bunlar hep kozmetik ürünler. Nereden geliyorsunuz?
10: Bişkek.
7: Bişkek'ten geliyor. Bişkek yolcusu. Eşyalar hep aynı marka. Muayene arkadaş da şey yaptı. O da bir değerlendiriyor. Fiyat, kıymet olarak ne çıkar? Çeşitli olarak çok fazla. Yani bir yolcu en fazla 600 milim krem getirebilir.
11: Yani bir makine olması...
7: Makine ayrı bir şey yani.
12: İki tane var zaten onun. Şurada ayrıca bir yeleği var iki tane.
6: Yapılan değerlendirme sonucunda yolcuya durum aktarılıyor.
7: Şu getirdiğin cihazlar çok pahalı.
12: Büyük ihtimal hakkında adli işlem yapılacak.
7: Geliyor mu arkadaşın?
11: Tamam eşyaları toplayın, ofise geçelim.
7: Öyle mi?
11: Dosya tamam. Olacak.
7: Tamam.
11: Sen eşyalarını yerleştirebilir misin?
7: Seni savcılığa sevk ediyoruz. Hakkında kaçakçılıktan işlem yapacağız. Bu eşyalar çok fazla. Anladın mı? Tamam tercümanla şey yapalım.
11: Tamam topla eşyaları.
6: Gümrük muayene memuru yolcunun valizinden çıkan eşyaların toplam değerinin 1,5 milyon Türk lirası olduğunu tespit ediyor. Ve kaçakçılık ekipleri yolcuya 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıyor. Yolcu eşyalarıyla gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Burada yolcunun ifadesi alınacak ve eşyalarına el konulacak.
13: Çantalamıyor şimdi ya. Getirdik mi köyüne?
11: Makineye koyuyorum.
6: Valizden çıkan eşyalar tek tek belgelendikten sonra yolcunun ifadesi alınıyor ve savcılık makamından gelen talimatla yolcu savcılığa sevk ediliyor. Valizden çıkan ayak masaj aleti, fizik tedavi tens cihazı, bel inceltme korseleri ve tüm kozmetik ürünlere el konulurken izledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Zamane çocukları biraz garip. Çok şey biliyorlar. Şu ufaklığı ele alalım. 13 yaşında. Şimdiden şans yüzüne gülüyor. Adam 3 katı yaşında. Ama parası yetiyor ve güzel bir arabası var. İşimin bir ünvanı yok. Sarı sayfalarda bulunmam. Ama biriyle başınız dertteyse, biri yaşı küçük kızınıza takılıyorsa etrafta beni soruşturabilirsiniz. Erkeği sen misin?
1: Ne?
0: Küçük kızlardan uzak dur. Aşk muhteşem, öyle değil mi? Ben de aşık oldum. Evlilik nefret ettiğiniz birine ev almaktır. Bunu unutmayın.
2: Yanımda Detroit Otomobil Üreticileri Birliği temsilcisi Bay Bergen Paulson var. Katıldığınız için teşekkür ederim. Gösteri için şehirde bulunuyorsunuz. Lütfen biraz anlatır mısınız?
3: Sizin için hazırlanan göz alıcı sıraya bir bakın. Bu araçlar öyle inanılmaz ki sürücüsüz gidiyorlar diyebilirim.
2: Size egzoz kontrol donanımı konusunda kartel anlaşması suçlamalarını ve 3 büyüğe açılan davayı sormak istiyorum.
4: Marş müfettişliği aradınız. Bu alet sesli mesajları kaydeder. Sesi bekleyip anlaşılır bir şekilde konuşun.
5: Ben yani kızın arıyor. Perşembe, senin de hatırlayacağın üzere doğum günü. Lütfen buna göre kendini ayarla. Ayrıca umarım bugün çalışman gerektiğini de unutmamışsındır.
6: Asla mutlu olamayacaksın. Keşke bir şeyler arzulayabilseydim. Dostlarım zirveyi hedeflememi söyledi. Ardından birimdeki arkadaşların başarıyı gözetmemi istedi. Sonra karım öldü. Ben de galonla gelip $1,5 tutan her şeyi gözettim. Karım azimli biri olmadığımı söylerdi. Yarı yolda tökezleyip vazgeçeceğimi.
7: Hey, kes şunu artık.
6: Ve yanılmıyordu.
7: Hey, sıra var aşağılık herif.
8: Dinle.
9: Sıra bende dostum.
8: Sana.
9: Ya yapma.
7: Gel buraya.
6: Birkaç yıl önce kabul edilen anlaşmalı boşanma kanunu her şeyi mahvetti. Pek çok özel dedektif işinden oldu. Ben hariç yerel huzur evinde bir adam buldum. Böylece bana birkaç dava pasladı.
10: Sorun kocam. Kocamın adı Fred.
6: Fred.
10: Ortadan kayboldu.
6: Kayıp mı oldu?
10: Çok endişeleniyorum. Çünkü Fred hiç bu kadar uzun süre kaybolmamıştı.
6: Ne kadar zamandır kayıp?
10: Cenazeden beri.
6: Öyleyse hemen başlıyorum.
0: Amelia.
11: Bay Hayley. Sanırım iki kişiler... Ama elimde sadece birinin adı ve eşkali var. Onları halledebilecek misiniz?
0: Halloldu Bill.
11: Teşekkür ederim. Şimdiden içim rahatladı.
0: Benim işim bu.
11: Sürekli beni takip ediyor, arkadaşlarıma oturduğum yeri soruyorlar ve içimi rahatlattınız.
0: Eksik verdin.
11: Ne yaptım?
0: $7 eksik.
11: Tamam. Affedersiniz.
0: Bazen bazı konular canımı sıkmaz. Eksik olmaz. Dedektiflik belgesi alabilirdim. Özel dedektif olabilirdim. İnsanlara yardım ederdim. Belki sabahları iyi hissedebilirdim.
6: Koyu renk saçları var. Adı Amelia. Bu mahalleden olabilir.
12: Hayır, tanımıyorum dostum.
6: Hayır mı?
12: Kusura bakma.
6: Karım eskiden aşnafişne ile geçindiğimi söylerdi. Her neyse, İngiliz'di. Bu ne demek bilmiyorum. Kısaca yüzbaşı Hardal'ın bu işi mumla yapıp yapmadığı önemli değil. Önemli olan kimle yaptı ve fotoğrafını çekmem.
13: Evet, galiba hatırlıyorum. Amelia değil mi? 3-4 gece önce gelip içtim.
6: Bu mide bulandırıcı. Kredi kartıyla ödeme yapmış olabilir mi?
13: Sonra da fişini sana mı vereceğim? Şansını zorlama. Bu bir gömlek mi?
6: Evet.
13: Çok güzelmiş.
6: Kendim yaptım.
13: Öyle mi? Ben de bunu yaptım.
6: Bak, kolay olduğunu söylemiyorum. Çabuk harekete geçmek gerektiğini de öyle. Belki birkaç kanunu çiğneyin ama buna değer. Sonuca ulaştığınız sürece. Tamam. Çok kanıyor bu. Çok kan.
1: Onu kaybediyoruz. Çabuk acele et. Hayır hayır, bir yere gitmeyeceksiniz. Hayır, benimle kalın. Benimle kalın.
8: Söyle bana. Tanrı'yı bulmak istiyor musun?
6: Amelia'yı bulmaya çalışıyorum.
9: Günaydın Los Angeles. Bugün bir ikinci derece sis uyarısı daha verildi. Meteoroloji vatandaşları dışarıya çıkmamaları, akşam 6'dan önce egzersiz yapmamaları konusunda uyardı. Bir diğer haber, polis geçen salı erken saatlerde aracında çıkan yangında ölen yıldızı Misty Mountains'ın ölümünde cinayet ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti. Sırada Amerika'nın en sevdiği aile Mountain'lar var.
12: Yine de kaçacağım.
13: İnanamıyorum.
12: Nasıl? Elbette, neden olmasın?
13: Hayır, hayır, hayır.
12: Ne olursa olsun kaçacağım. Bunu mu bekliyorum?
0: Serin kanlılık. Sakin ve ılımlı davranma hali. Kadının ihanetini karşıladı. Serin kanlılıkla.
8: Jack, babanla yatıyorum.
0: Ne?
14: Hayatta bazı anlar var. Sert ve gözü pek olmanız gereken anlar. İşte o böyle anların aranılan adamı. İşte o adam, John Bond.

0: Kim o?
1: Posta servisi. Holland March evde mi?
2: Neler oluyor?
1: Bay March. Bir oyun oynayacağız.
2: Sanırım yanlış evdesiniz.
1: Oyunun adı ben değilsem çeneni kapa.
2: Bu oyuna bayılırım.
1: Demek özel dedektifsin.
2: İçinde 20 dolar var. Al ve git.
1: Bunun için gelmedim, söyledim. Ben elçiyim. Özel dedektiflikten bu kadar kazanabiliyor musun?
2: Mesajın ne?
1: Ha, evet doğru. Amelia'yı aramayı bırak. Tamam mı?
2: Amelia'yı aramıyorum ki. O sadece şüpheli kişi dostum. Ben... Ne tamam, aramam. Sakın çatal saplama bana.
1: Amelia mesajı bu kadar çabuk almana çok sevinecek. Yüzünü güldürecek, çok güzel. Şimdi işimiz bitmeden önce sana son bir soru daha soracağım.
2: Beni tutanı öğrenmek istiyorsun.
1: Bingo. Evet. Bunu ya güzellikle hallederiz ya da zor kullanırım.
2: Ne? Lily Glenn, iki neyle. Salı günü yaşlı kadının yeğenini bulmam için tuttu.
1: Müşterini ele verdin.
2: Adını takdir yetkimi kullanarak açıkladım.
1: Hayır, hayır, müşterini ele verdin. Sana basit bir soru sordum. Papa bana bütün bilgiyi verdin.
2: Bunu istediğini sanıyordum.
1: Ne? Mesajı almadığın için çok üzgünüm canım.
2: Ben de öyle. Ama şimdi anladım. Anladım. Lanet olsun.
1: Peki ya şimdi? Şimdi mesaj aldın.
2: Evet.
1: Emin misin?
2: Evet, eminim.
1: Pekala. Sol kolunu uzat.
2: Ne?
1: Sol kolun, bana sol kolunu uzat.
2: Olmaz. Hayır. Hayır.
1: İntihar mı ettin?
2: Ben sadece ufak bir yaralanma.
1: Tamam, dinle. Doktorunla konuştuğunda sol bilek kemiğinde bir kırık olduğunu söyle.
2: Hayır. Hayır.
1: Derin nefes al.
2: Hayır.
1: Elma alabilir miyim? Pekala Bay Maç. Size iyi günler diliyorum.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Yahu ister misin?
4: Yahu mu? Şaka mı yapıyorsun? Olur.
1: Bundan içmeyeli neredeyse 30 yıl olmuştur.
3: Babamın arkadaşı mısın?
1: Evet. Evet, biz babanla meslektaşız. İçeride dinleniyorum. Seni birkaç sokak ötede boş bir bahçede görmemiş miydim?
3: Olabilir. Bazen orada kitap okurum.
1: Tabii. Bu benim yohum. Tekrar sağ ol.
3: Görüşürüz.
5: Hey, ne haber dostum? Nasılsın?
6: Amerika artık alternatif yakıtlara yöneliyor. Hatta öyle ki Mısır'dan benzin üretilebilen bir yöntem mevcut. Ben kimyager değilim ama yıllardır Mısır'dan bu şekilde üretim yapıyorum.
7: Merhaba.
1: Burası bara dahil değil.
7: Vay canına. Demek üst katta dairem var.
1: Tuvaleti arıyorsan merdivenden aşağı ineceksin.
8: Amelia'yı arıyoruz.
9: Size söylüyorum, onu gördüm Bay March. Kafamdan uydurmadım, mistimi canlı halde gördüm.
2: Bayan Glenn, biraz mantıklı olun. Bu dikkatleri çeken bir dava. Yeğeniniz oldukça ünlü bir... ve oyuncu ve baş adli tabip kimliğini bizzat belirledi efendim.
9: Misty'yi ön pencereden gördüm.
2: Hem görmediniz.
9: Mavi çizgili bir ceket
2: biliyorum.
9: Bir
2: şey hayırt yatıyordu. Edici efendim.
9: Sonra çıktı, arabayla uzaklaştı. Bu kazadan iki gün sonra gerçekleşti. Ve onu bulduğunuzu söylemiştiniz. Peki şu fazladan ödeme ne içindi?
2: Bulduğumu hiç söylemedim. Gördüğünüz kızın peşinde olduğumu söyledim. O da muhtemelen şu genç kız Amelia'ydı.
9: Neden bana inanmıyorsunuz?
2: Bayan Glenn, Misty öldü. O kazada öldü. En başında paranızı almamam gerekirdi. Bunun için özür dilerim.
9: Eğer o kız yeğenim değil de Amelia olsa bile belki bir şey biliyordur. Aramaya devam eder misiniz?
2: Hayır.
9: Bay March.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Bana doğruyu söyle. Ama beni kandırmaya çalışma çünkü ben senin babanım. Yüzüme doğruca söyle. Ben kötü biri miyim?
2: Evet.
1: Sürede.
3: Bir kez daha soracağım. Amelia nerede?
4: Yardım etmek isterdim. Ama Amelia adında birini tanımıyordum.
3: Aa, tamam. Konuşmazsan parmaklarını kırmaya başlayacağım. Anlıyor musun?
4: Evet, anlıyorum.
5: Hey becerik de buraya gel. Kabinde gizli bir şey buldum.
3: Sahiden. Gözünü ayırma.
4: Olamaz. Hey sakın. Hayır, sakın açma. Çünkü bana ait değil. Bir arkadaşımın. Ben sadece göz kulak oluyorum ama şu çantalardan birini açmaya...
3: Lanet olsun!
4: Lanet olsun.
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Aşağılık herif. Aşağılık herif, hiçbir şey göremiyorum.
4: Doğru.
3: Lanet tanrım. Bu da ne böyle?
4: Biliyor musun, o boya çıkmıyor. Uyarmaya çalıştım.
3: Uyarmaya çalıştın mı? Canın cehenneme!
4: Hey, hey. Hayır, hayır, hey. Balık olmaz, hadi. Hey, şuna profesyonel gibi davranmasını söyler misin? Dinle evlat, silahı senden aldığımda akşam yemeğin olacak.
3: Akşam yemeği mi? Lanet olsun, komiksin. Komiksin.
4: Yapma, yapma.
3: Gel bakayım balık. Sana akşam yemeğini göstereceğim.
4: Bunu neden yapıyorsun? Bunun sana faydası yok. Hadi al.
3: O şeyi yiyeceksin, anladın mı beni?
4: Bak, biraz durup bunu iyice düşünmelisin. Tamam mı? Bu akşam gelirken bunun olmasını istiyordun. Bana balık yedirmeye mi geldin? Beni vurmaya mı? Bak, buraya beni dövmeye, evi dağıtmaya geldiysen bunu anlarım. Anlarım, bu işin parçası, kabul ederim, tamam mı? Ama sen ne yaptın? Bundan başka bir şey yaptın, öyle değil mi? Öyle değil mi? Beni kızdırdın. Düşman kazandın. Artık bir şey bilseydim bile sana söylemezdim evlat. Peki neden biliyor musun? Çünkü bu sebep bu değil. Çünkü prensip meselesi. Sana söylemezdim çünkü şapşalın tekisin.
3: Ne olur?
6: Peki ya sana? Gerçekten heyecan verici bir gün. Böyle güzel...
5: Seni aptal aşağılık herif!
6: Sessizlik konusunda konuşabilirsin.
1: Lanet olsun. Tanrı aşkına lütfen.
2: Tanrı'nın adını kullanarak küfrettim.
1: Küfretmedim Janet. Aksine tam yerinde kullandım. Tamam mı Janet?
7: Evet. Harika. Aa, benim kızım. Evet.

0: Mart, Jack Hale'im. Endişelenme, sana zarar vermeyeceğim. Sana bir şey soracağım. Hayır.
1: Sen beni o kadar salak mı sanıyorsun? Ruhsatlı silahın var, aşağılık herif. Geçen günkü ziyaretinden beri bu bebek işte tam burada duruyor. Lanet olsun. Dini arkanı dön. Dön.
0: Aynadan haberin var öyle değil mi?
1: Gözlerini kapat. Lanet olsun onu. Bana bak. Arkanı dön. Arkanı dön.
0: Gözlerimi açabilir miyim?
1: Evet, gözlerini aç. Ne istiyorsun?
0: Amelia'yı bulmanı istiyorum.
2: Çok eğlenceli.
1: Yani o adamlar Amelia'ya zarar mı verecek?
0: Evet. Onu öldürdükten sonra.
2: Hadi büyüyün artık.
0: Etrafta seni soruşturdum. Güvendiğim birkaç kişi bu işte iyi olduğunu söyledi.
1: Ama buna şaşırdım. Lanet kolumu kırdığında benimle işinin bittiğini sanıyordum.
0: İyi dinle. Teknik olarak bitti. Çalışmıyorum. Bu da apayrı bir durum tabii ki.
1: İyi adam numaralarını yutmuyorum dostum. Kızın borcu var öyle değil mi? Paranı almaya geldin. Onu bulmanı istiyorsun. Böylece yüzüne asit atabileceksin.
0: Hayır. Aslına bakarsan paramı önden vermişti. Asıl demek istediğim yaşadığım yeri seviyorum. Ve taşınmak istemiyorum. Pekala. 2 günlük peşin veririm. $400. Artık yaşlı bayanın verdiği kadar.
1: Yaşlı bayan mı? Yaşlı bayanın canı cehenneme. Kolumu kırdın. İşi bıraktım, unuttun mu?
0: Öyleyse kadını ara, davayı yeniden al. 2 katı ödeme al.
1: Vay canına, bu çok cazip bir teklif. Ben dedektifim ve kurallarımız var. Bunu yapmayız ama çok ilginç. Bilmem iyi oldu.
0: Tamam.
1: Bilmem iyi oldu.
0: Amelia'yı arıyordun değil mi?
1: Evet ve hayır.
0: Anlayamadım.
1: Benim mesleğim oldukça karmaşıktır, tamam mı? Çok incelikli.
0: Bu da ne demek?
1: Boş ver. O yaşlı kadın geçen hafta bana gelip yeğeni Misty Mountains'ı bulmamı istedi.
0: Misty Mountains mı? Şu yıldızı mı? Hani şu öyle.
1: O genç bayanı. Genç bayanı ama evet, araba kazasında öldü. Ardından 2 gün sonra teyzesi temizlemek için evine gitmiş ve sıkı dur. Misty Mountains sapasağlammış. Kadın onu pencereden görmüş. Arabasına bindiğini görmüş. Arabasını sürerken
0: görmüş. Bu saçmalık.
1: Görmüş. Tam bir saçmalık. Kadın öldü ama dirildi. Bundan bahsediyorum. Bu iş son derece karmaşık. Ama peşini bırakmadım. Kamera kayıtlarına bakıp tamam, belki orada biri vardı dedim.
0: Amelia mı? Kadın Amelia'yı mı gördü?
1: Evet. Derse katılmaya karar verene de bakın. Evet. Kapıda bir görevli var. Girip çıkan tüm araçların kaydını tutuyor. Onunla kontrol ettim. Plakayı karşılaştırdım. İsme ulaştım.
0: Ve? 3. 3 ne?
1: Devamını öğrenmek istiyorsan 3 günlük peşin.
0: Lanet olsun, yapma. $600 mı? Buna soygun denir. Sadece 400'üm var.
1: Ama daha erken, acele edersen banka soyabilirsin.
2: Badım.
1: Ya tanrım. Burada ne yapıyorsun?
2: Şeye vuruyorum.
1: Ne? Kasna. Kasna.
2: Her neyse, bir el daha oynayabilir miyiz? Sen babamı döven adamsın.
1: Hey. Merhaba. Hayır, babanı hazırlıksız yakaladı. Arada fark var. Ama merak etme, bunu para için yaptı.
2: Birilerini dövmen karşılığında para mı alıyorsun?
1: Evet. Üzücü, öyle değil mi?
2: İşin gerçekten bu.
0: Evet.
2: Olamaz.
1: Evet.
2: Peki ya, arkadaşım Janet'ı ne kadara döversin?
1: Ne?
0: Ne kadarın var?
2: $30.
1: Bak, elmalı turtaya.
0: Büyük bir kız mı?
2: Uzun boylu.
1: Tamam,
2: çok
1: dinle tatlı. Tamam, yaşın. Tadı
0: çok
1: güzel.
0: Basit.
1: Bu konuşma bitmiştir. Lütfen.
2: Tamam.
0: Sadece konuşuyoruz.
1: Ve bitti.
0: 400. Hepsi bu kadar.
1: 400. 2 günlük. Kızı önce bulursak para bende kalır.
0: Anlaştık.
1: Anlaştık. Harika. Çünkü nerede olduğunu biliyorum.
0: Film yıldızı Misty Mountains geçen ay Detroit Otomobil Fuarı'nda görüldü. Sansasyonel bir olay. Gazetelere çıkmış.
1: Çeneni kapalı tutmanın faydası boş konuşmana engel olmasıdır.
0: Doğru. Tabii karnından konuşamıyorsan eğer.
1: Onlara inanma. Ağızlarının hareket ettiğini görürsün.
0: Ne yapabilirsin?
1: Karnından konuşma diye bir şey yoktur.
0: Bazen ben...
1: Hiçbir zaman.
2: Kuşlar ölüyor.
1: Şu şu salaklara bak.
3: Bize katılın, kuşları kurtarın.
1: Tamam. Şey. Hoşça kal.
0: Hey, hey, hey. Bekle. Hoşça kal da ne demek?
1: Bu Amelia'nın eylem grubu. Kız burada bir yerde. Yani işe koyuyor.
0: Bekle. Burada olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bu onun eylem grubu. Eylemi o başlattı. Dün sen kolumu kırmadan önce bilgi almıştın.
0: Evet ama burada bir köşede saklanıyordur. Burada olacağını nereden çıkardın?
1: Kızın eylem grubu
0: şunu
1: bu.
0: Şunu söylemeyi kes.
1: Kesmek isterdim
0: söyledin, o. Söyledin. Ben seni anladım.
1: Anladığını sanmıyorum.
0: Bu kızın eylem grubu.
1: Hey Amelia. Amelia.
0: Amelia. Burada değil.
1: Burada. Amelia.
4: Sizinle konuşamayız.
1: Bunu kim dedi?
4: Sizinle konuşamayız. Biz öldük.
1: Hayır ben... Tamam anladım. Haklısın. Gerçekten zekice. Farkındayım. Ama bu gerçekten çok ciddi bir mesele.
4: Bu da öyle. Hepimiz öldürüldük.
1: Öldürülmediniz.
5: Lanet olsun dostum. Biz öldük.
6: Seninle konuşamazlar dostum. Onlar öldü.
0: Eğrimin sebebi ne biliyor musun?
6: Neyi protesto ettiğinizi biliyor musunuz?
5: Havayı.
6: Havayı.
1: Havayı mı protesto ediyorsunuz?
5: Kirliliği. Kuşlar nefes alamıyor.
0: Yani hepiniz kirlilik yüzünden mi öldünüz?
5: Evet.
0: Peki ya gaz maskeleri sizi kurtarmadı mı?
1: Lanet olsun. Pekala.
7: Hadi.
1: Affedersin. Öldüğünü sanıyordum. Bak Amelia. Burada olduğunu biliyoruz. Yani bu çok...
2: Hey, pislik herif. O burada değil.
4: Erkek arkadaşı yüzünden burada değil.
8: Erkek arkadaşı öldü. Adam öleli daha 3 gün oldu.
1: Erkek arkadaşı mı öldü?
8: Evet.
1: Amelia nerede?
8: Üzgünüm söyleyemem. Biz öldük.
1: Lanet olsun. Peki hala aranızda hanginiz $20 kazanmak ister? Dümdüz mü Chet?
9: Evet, buradan sola dön. İşte şurada. Arabayı kenara çek. İşte burası. Solda. Evet, bakın. Solda. İşte burası. Dean'in evi bu. Amelia'nın erkek arkadaşı Dean'in.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
9: Saçma geldiğini biliyorum.
1: Bu saçmalık ne Chet?
9: Bu ev şimdi daha büyük görünüyor.
1: Amelia'yı gerçekten tanıyor musun Chet?
9: Evet aslında daha çok Dean aracılığıyla tanıyorum. Dean film yapımcısıydı. Daha çok deneysel filmler çekerdi. Aslında biz de böyle tanıştık. Çünkü ben de bu sektörün içinde sayılırım.
0: Öyle mi?
9: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
9: Film makinistiyim. Evet her neyse. Dean'in film rulolarıyla dolu bir odası vardı. Bir gün ev alev aldı bilirsiniz. Evet. İşte o da hayatına ve hayatının işine mal oldu. Bu insanın aklını kurcalıyor değil mi?
1: Pek sayılmaz Chet. Hey evlat. Evlat.
2: Ne var?
1: Burada oturanı tanıyor musun?
2: Olabilir. Seni ne ilgilendiriyor?
9: Hey cevap verirsen sana $20 verecek.
1: Bunu söylemedim.
2: $20 dostum yoksa toz ol.
1: Vay canına.
2: Sağ ol. Evet. Adamı tanıyorum. Film çekiyordu. Geçen ay film çekerken gördüm.
9: Deneysel filmdi öyle değil mi?
2: Galiba. Daha çok çıplak bir filmdi.
1: 1.75 boylarında koyu saçlı ameliyatın da bir kız gördün mü?
2: Hayır. Şu ünlü hatunu gördüm.
0: Hangi ünlü hatunu?
2: Şu öleni yıldızı Misty bir şey.
1: Misty Mountains'ı burada mı gördün?
2: Evet. Yapımcıyla konuşuyordu. Adamın adı Sid. Sid Hattrack. Evet.
1: Hattrack diye biri yok.
2: Her neyse. İşe almaya çalıştı. $20.
1: 20'liğini ödedik zaten. Ben ne diyorum?
2: Tamam. Pislikler.
1: Hey evlat.
2: Ne var?
1: Filmin adı neydi?
2: Bilmiyorum. Arabamı nasıl buldun? Koca oğlandı işte.
1: İnanılmaz. İşte bundan bahsediyorum. Geride kaldı. Kibar beylerin ve hanımların günleri bitti. Holly'nin önünde uzanan gelecek bu. Bununla uğraşacak lanet olası Chet ve o salak gibiler.
0: Ama emin olduğumuz bir şey var. Tuhaf bir şeyler dönüyor.
1: Dönmüyor. Hayır, adam yanmış. Hepsi bu.
0: Bu olay tam da 3 gün önce Amelia'nın izini kaybettiğim gün yaşandı, tamam?
1: Kaybettiğin gün mü? Kaybettiğin gün mü? Bu 2 günlük dedektiflik işi nasıl geçecek sana anlatayım. Hiç durmadan araba sürersin. Vaktinin yarısını lanet olası chatlerle görüşerek harcarsın. Diğer yarısında da baş belalarının söylediklerini anlamaya çalışırsın. İş bittiğinde değişen tek şey güneşin 2 kez batmış olmasıdır.
0: Hiçbir şeyin faydası olmaz. Demek istediğin bu mu?
1: Hiçbir zaman.
0: Ama paranı alırsın.
1: Bazen. Hey. Aşağılık herif. Petrak.
0: Ne oldu?
1: Panoya bak. Şuna bak.
0: Ne oldu? Demek ki o yanmamış. Gidip onunla konuşalım.
1: Sid'le şahsen görüşmek istiyorum. Ortak arkadaşımız Amelia'yı soracaktım. Eski bir arkadaşıyım.
2: Onu niye davet etmedik?
1: Eve hayvan sokmuyoruz tatlım. Evet, buradayım. Bir daha söyle. Tamam, çok teşekkür ederim.

0: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Gün boyu çamaşırını koru.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
10: Bebekler, bebekle büyürler.
11: Vay, yeni teknoloji.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: Aldığın numarası çiğe takın mı?
5: Evet. Şunu asar mısın? Partiye hazırlanıyorlardı. Amelia'yı sordum. Birazdan döneceğini söyledi.
4: Döneceğini mi? Yani orada mı kalıyormuş?
5: Evet.
4: Demek onu buldun.
5: Galiba. Arkadaşlarından birinde kalır mısın?
4: Jessica ile kalabilirim ama bir partiye mi gideceksin?
5: Hayır. Büyük bir partiye gideceğim. Ceket. Tatlım, bu sadece bir iş. İşimi yapmalıyım. Yapmazsam böyle güzel bir evde oturamayız.
4: Bu evden nefret ediyorum. Burada hiç olmamamız gerekirdi.
5: Janet'lere git.
4: Jessica'lara.
5: O hangisiydi?
4: Kahverengi saçlı olan.
5: Gözlüklü olan mı?
4: Senin sevdiğin.
5: Hitler bıyığı olan mı?
4: Bir polisle arkadaş oldum.
6: Öyle mi?
4: O da babamı çok seviyor.
6: O zaman belki evlenirler. Yaşlı kadını tanıyorsun değil mi? Ona inandın mı?
5: Hangi konuda?
6: O gece Misty'yi canlı gördüğünü söylediğinde ona inandın mı?
5: Tanrım, hayır. Kadın yarasa kadar kör.
6: Aha.
5: Kavanoz dibi gibi gözlükleri var. Bir vosvosa bıyık çiz, tanrım şu Ömer Şerif de ne hızlı koşuyor der.

0: dans eden İsa aşkına.
1: Aa, ona dedim ki bunu yapmamı istiyorsan o zaman kuşku olmaz yeme.
2: Neden? Ne söyleyeceğini biliyorum. Ama madem buradayım belki beni de yanında götürürsün değil mi?
3: Aracınızı bu halde alamam.
2: Kes şunu.
3: Ne?
2: Kes şunu, kes dedim. Kes dedim. Baba burada falan var.
3: Tatlım, sana kaç kez falan dememeni söyledim. Sadece burada var baba.
2: Burada yüzlercesi var. Dur, hayır, yardımcı olabilirim. Gerçekten bunca yolu... Ama madem buradayım belki beni de yanında götürürsün değil mi?
3: Aracınızı bu halde alamam.
2: Kes şunu.
3: Ne?
2: Kes şunu, kes dedim. Kes dedim. Baba burada...

0: Bak, ameliyat çıkmasa da yine de şatak elimizde değil mi? Ama işler karışırsa ben yaralıyım. Bu yüzden senin halletmen gerek.
1: Tamam.
0: Gözüne çalış ya da işte elinden ne geliyorsa yap. Nereye gidiyorsun?
1: Ayrılsak bu işi daha çabuk, daha kolay hallederiz. Tamam.
0: Ne?
1: Mavi yüzlü bir adam görürsen gelip beni bul.
2: Sigara ister misin? İçki?
1: Hayır, ben de. Arabamı nasıl seversin koca oğlan? Misti sahne bir. Misti test görüntüleri birinci kısım. ...2810 Burbank apartmanı saat 10.30.
3: Bu arada burada biriyle buluşacaktım. Amelia adında birini tanıyor musun? Galiba Sid Shattuck'la film çekmişti.
4: Kızı tanımam ama Sid iğrençtir. Kızın tekini kız kardeşi olarak tanıtmıştı ama birkaç gün sonra onları bastığım zaman yatakta fingirdeştiklerini falan gördüm.
3: Lütfen falan deme. Sadece fingirdeşiyorlardı de.

0: Merhaba.
1: Ben kovboyum. Ya sen nesin?
0: Pocahontas.
1: Ne iş yapıyorsun?
0: Biraz oyunculuk yapıyorum.
1: Ben de öyle. Hadi beni vur.
0: Ne?
1: Beni vur, beni vur, beni vur. Lanet olsun beni vur.
0: Bam!
1: Ha, bu çok iyiydi.
0: Bam!
1: Oh!
0: Ah. Bam!
1: Oh! Oh! Oh! La! Ah! Ah! Oh! Ah! Oh!
0: Harikaydı.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Silahım nerede? Ha tanrım. Beni korkuttun. Seni tanıyor muyum? Canını yakmayacağım. Sadece silahımı arıyorum. Yani... Buldum. Pekala. İşte bu kadar Març. Març, Març. Kahramanımız o yapmazsa kimse yapamaz. Març.

0: Lanet olsun.
1: Midem bulanıyor. Kusacağım.
2: Bu da kim böyle? Bu Sid Shattuck. Bu adam Sid Shattuck.
1: Sakın söyleme. Olamaz. Lanet olsun.
2: Neler oluyor?
1: Lanet olsun.
2: Hepsi Amelia'nın filminde çalışmıştı. Erkek arkadaşı, sonra Misty, şimdi de Sid'i. Hepsi öldü.
1: Yüzyılın suçunu çözmeden önce çürüyen ceset meselesini halledelim.
2: Lanet olsun, bu adama ne yapabiliriz?
1: Ondan kurtulacağız.
2: Neden?
1: Silahımı kaybettim. Bir kız vardı, gördüğünü söyler.
2: Tamam. Planımız hazır. Önce kusacağım, sonra cesetten kurtulacağız. Ha, tamam.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Amelia'yı sen mi soruyorsun?
4: Ben sormuş olabilirim.
3: Ondan ne istiyorsun?
4: Amelia kız kardeşim, tamam mı? Evet, onu uyarmam gerek. İki çatlak herif ortalıkta dolaşıp şöyle diyorlar. Nerede o, nerede o? Bu yüzden korktum.
3: Düzgün bir çocuğa benziyorsun. Seni ona götüreceğim. Hadi.
4: Tamam.
2: Senin adamı ta oradan nasıl görebildiğini anlayamıyorum. Lanet olası. Tepeden yuvarlanmadın, öyle değil mi? Tepeden mi yuvarlandın?
1: İki kadeh içtim. En fazla üç.
2: Tabii bu yüzden düzgün yürüyemiyorsun.
1: Ya bir ceset taşıyorum. Suratıma doğrulmuş halde. Bakışın arav olmadığım için affet.
2: Barışinko bile diyemiyorsun. Düştün öyle değil mi? O tepeden aşağı düştün, sarhoş oldun. Silahını kaybettin. Balkondan aşağı yuvarlandın. Şimdi de bunun yüce, eskiden kalma bir dedektiflik numarası olduğunu söylüyorsun bana.
1: Yukarısı çok kaygandı. Tamam mı? Ben havuzdaydım.
2: Havuzda mıydın?
1: Evet.
2: Neden?
1: Deniz kızlarını sorguluyordum. Ben çalışırken sen ne yapıyordun? Teşekkür ederim.
2: Şu heriften kurtulalım.
1: Evet, sanırım.
2: Bacağım, bacağım, bacağım.
4: Bu da ne?
2: Kaç.
3: Arkaya atla tatlım. Amelia'nın kız kardeşi olduğunu söylüyor.
5: Bu doğru mu? Tam vaktinde.
4: Benim yokluğumu fark edeceklerdir. Evet benim.
5: Ona dokunma.
6: Hey, neden filmimi izlemedin?
2: Merhaba.
6: Gel benimle izle.
2: Sana iyi geceler.
6: Hadi, tamam, hala devam ediyor.
2: İyi geceler.

0: Hayley! Buraya gel, buraya!
1: Lanet olsun, orada ne arıyorsun?
0: Hemen buraya gel! Hayley!
2: Geldim.

0: İzin verin, izin verin.
1: Artık gitmem gerek. Bırak beni.
2: Bana anahtarları ver.
1: Bana anahtarlar gerek, lütfen.
3: Kıpırdayım deme.
1: Çabuk, anahtarlarımı ver. Beni duydun mu? Lütfen, çabuk, hemen. Hadi.
3: Lanet olsun, Tanrı'nın cezası elimi acıttı.
1: Amin.

0: Devlet arabayı sür.
1: Hey dostum. Kamyonetindeki kız şu arabadaydı.
2: Hey dur. Hey o Jörn'ün arabası.
3: Hey dostum arabanda ne yapıyorsun?

0: Tanrı'ya yemin ederim. Kalktığın an seni hayalarından vururum.
1: Sana para veririm.
0: Pazarlık yapmaya mı çalışıyorsun?
1: Beni bir daha görmezsin.
0: Nereye gideceksin?
1: Michigan'a.
0: Michigan olur.

0: Durun! Çok hızlısınız.
1: Arkanda!
0: Lanet olsun.
1: Ah. Hadi. Dur, dur.
2: Sen ne yapıyorsun?
1: Yaralandı. Yardım etmeliyiz.
2: Sen uzak dur, hadi.
1: Dur, biraz bekle. Ona yardım etmeliyiz.

0: Merak etme. İyileşeceksin. Yardım çağıracağım. Her şey yolunda. Araba çarptı. Ambulans çağırmalıyız.
1: Holly, birini durdurabilecek misin? Bir bak, durumu kötü.
2: Sen... Hiç John Boy'u duymuş muydun? Şimdiye kadar o seni duymuştur. Onu dahil ediyorlar. Artık o özel dedektifi öldürecek. Tüm lanet ailesini de öyle. Ardından senin için gelecek. Fazla ömrün kalmadı.
1: Açıkçası dostum, hiçbirimizin kalmadı.
0: Haley, burada kimse yok.
1: Kurtulamadı.

0: Sen iyi misin?
1: Evet.
2: Polisler geliyor.
1: Tamam, sakin olun.
3: Tamam.
1: Her şey yoluna girecek.
0: Bak dostum, ifadelerimizi verdik. Artık kızımı görebilir miyim?
4: Bayım, sizi tutmam söylendi, ben de tutuyorum. Emirleri uyguluyorum.
0: Başka kim emirleri uyguluyordu? Hitler mi?
5: Memur bey. Bay March olmalısınız ve siz de... Dur. Seni tanıyorum. Sen şu adamsın, şu lokantadaki. Öyle değil mi? Geçen yılda değil mi?
4: Evet.
5: Evet. Benim adım Tali. Beni izlerseniz patronum sizinle konuşmak istiyor. Lütfen.
0: Affedersin. Lokanta mı dedi?
2: Sonra anlatırım. Büyütülecek bir şey değil.
6: Nasılsınız?
0: Hiç bu kadar iyi olmamıştım.
6: Benim adım Judith Gardner. Adalet Bakanlığı'nda çalışıyorum.
0: Güzel ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor.
6: Ben Amelia'nın annesiyim.
5: Holly, hala izliyor musun? Aa, elimde ne var?
1: Bunu nasıl yaptığını biliyorum.
6: Merhaba. Oturun. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İfadeleri gözden geçiriyorduk ve görünüşe göre kızımın hayatını kurtarmış olabilirsiniz.
2: Aslında Holly kurtardı. Onun kızı.
0: Genlerimiz de var.
6: Sakız alır mısınız?
0: Olur.
6: Yardımınız gerek. Size güvenebilir miyim, bunu bilmek istiyorum.
2: İçimden bir ses, ne bileyim, fazla seçeneğiniz yok diyor.
6: Evet, haklısınız. Çok hassas bir durumdayım.
2: Ne? Sizi oradan tanıyorum. Televizyondan. Şu otomobil firması davasını soruşturuyorsunuz.
6: Katalitik dönüştürücü davası. Evet. Günümün yarısında öyle. Diğer yarısını ise pornografiye harcıyorum.
0: Ne tür? Yani hangi filmler? En sevdiğiniz hangisi?
2: Hayır hayır. Önleme.
0: Doğru.
2: Mücadele ediyor.
0: Bunu da not almalı mıyım acaba?
2: Evet. Bunu not alın.
6: Ve gazetesi bulvarına kadar genişletmeye çalışıyor. Ben de durdurmak için elimden geleni yapıyorum.
0: Teşekkür ederiz. Kötüdür.
2: Bir şey anlamıyorum. Kızınız Sid Shattuck'la bir film çekti. Bunun sizin için mesleki anlamda küçük düşürücü olduğunu bile bile neden yaptı?
6: Canı istediği için. Bana tepki olarak zorlu bir ilişkimiz var.
0: Anneler ve kızları bu zordur.
6: Film falan yok. Artık yok. Bir yangın çıktı. Amelia'nın bir arkadaşı.
2: Değil. Evet, evine gittik. Yani evinden kalanlara.
0: Bayan Gardner, sizce neden bu filme dahil olan herkes ölüyor?
6: Hiçbir fikrim yok Bay March. Keşke olsaydı. Tek bildiğim Amelia'nın tehlikede oldu.
2: Neden onu koruyucu gözetim altına almıyorsunuz? Bu geceden sonra muhtemelen çok korkuyordur. Evinde olmak istiyordur.
6: Bana güvenmiyor. Beni devletin ta kendi sanıyor. Bunların ardında benim olduğumu düşünüyor. Kızım dışarıda bir yerde. Ama evini aramaz çünkü annesinin onu öldürteceğini düşünüyor.
2: İşte bunu kullanın.
6: Hayır, teşekkür ederim. İkinizi tutmak istiyorum. Lütfen. Onu bulun ve koruyun.
0: Tamam, bizi tutabilirsiniz ama pahalıya patlarız. Bu çok tehlikeli bir iş. Ve böyle bir işi en az $5,000 civarında yapabilirim.
6: Tamam.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Bu şarkı dilime takıldı. Ne var sırada, Denizbank burada. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
9: Ona biraz daha var gibi.
8: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
9: Ay çok güzel olur.
8: O zaman sizin için tam sırası.
10: Oley!
8: Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
3: Bizim için ilk sırada.
8: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
10: Bayağıdır aklımda da.
8: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır. Ne var sırada Denizbank
11: burada. Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
18: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
17: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
16: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
19: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
20: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
21: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
20: Yani?
21: Seni düşündürmeyen teknoloji.
22: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD VeBoz Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira.
23: Teknoloji, 6-12 Haziran arasında BİM'de lezzet efsane basmati pirinç 189 lira yerine 175 lira. Saban iri kuru fasulye 82 lira 50 kuruş yerine 74 lira 50 kuruş.
24: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
25: Servis geldi. Çanta hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
27: Başlayalım mı?
28: Biz iki ortak... Kaç yıl oldu? 30. 30 yılı geçtik.
27: Kapıdan çırak girdik, usta olduk.
28: Dükkanı bile aldık.
27: Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
28: Ya dur şimdi, duygulandırma.
29: Bu dükkan dostluğunuzun sigortası. Anadolu Sigorta dükkanınızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler.
4: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Tamam, anladım.
2: Şimdi benimkini almalıyım.
3: Bunu alabilir miyim?
1: Tabii.
3: Telinin kartı var mı? Onunkini de alabilir miyiz? Yani size ulaşamamamız durumunda birine ulaşmamız gerekebilir de.

0: Nedir bu? Dünyanın en büyük kül tablası mı?
1: Boşver. Zaten kiralık. Eski evi yeniden yaptırana kadar kalıyoruz.
0: Yeniden mi?
1: Evet. Yanım kül oldu.
0: Bak, beni rahatsız eden bir şey var. Bunu Şattak'ın odasında buldum.
1: Nedir bu, domuz mu?
0: Hayır, bu pembe inek.
1: Aa, demek inek.
0: Amelia bana adresi verdiğinde üstünde böyle yazısı olan bir kağıt parçası vermişti.
1: Yani bir şeyin peşindesin.
0: Hı-hı.
1: Yarın konuşabilir miyiz? Öğleden sonra.
0: Evet. Konuşabiliriz.
1: Teşekkür ederim. Hey, sen lokantadaki adamsın. Hadi anlat bana.
0: Bu konudan bahsetmek istemiyorum.
1: Bahsetmen gerek. Anlat bana. Lokantadaki adamsın sen.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Bir yıl kadar önce...
1: Güzel.
0: Hollywood'da bir lokantadaydım. Silahlı bir serseri tehdit yağdırmaya başladı.
1: Bayıldım. Bu duyduğum en iyi hikaye.
0: Ben de müdahale ettim. Harekete geçtim. Planlamamıştım. Yani... Yaptım işte. O serseriyi indirdim. Bunun için para almadım. Kolumda bir kurşun ve 500 dolarlık hastane faturasıyla kala kaldım. Şimdi düşününce... Hayatımın en güzel günüydü. Kendimi işe yarar hissettim.

0: Mademoiselle Blanche daha önce İngiltere'de bulundu mu? Fransa'nın hangi bölgesinden geliyor? Mademoiselle Blanche sorulara kibarca ama ilgisizce cevap verdi.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Şu anda tuvalete girdin.
1: Öyle mi?
0: Ve şimdi de halıyı ıslatıyorsun.
1: Bu senin odan mıydı?
0: Hayır, annemle babamındı.
1: Baban yeniden yaptırdığınızı söyledi.
0: Yapılıyormuş gibi görünüyor mu?
1: Pek sayılmaz.
0: Babam buraya nadiren uğrar. Sanırım suçluluk duyuyor.
1: Neden?
0: Hı? Yangın yüzünden. Annem ocağın gaz kaçırdığından şikayet ederdi ama babamın koku sorunu olduğu için gaz kokusunu alamıyordu. Her neyse ben artık kitabıma dönmeliyim.
1: Tamam.
0: Bay Healy. Siz kötü biri misiniz? Bu gece o adama ne yaptınız? Onu öldürdünüz mü?
1: Elbette hayır.
0: Öyleyse iyi. Böyle bir şey yapmayacağınızı biliyordum.
1: Çok gecikme, tamam mı?

0: Lanet olsun.
1: Öğleden sonra dedin. Kaçta geleceğini bilemedim.
2: Paranı almaya bankaya gittik. İşte burada yarısı. Eksi birkaç yüz dolar. Parçaladığımız şu araba için sen de katkıda bulunmak istersin diye düşündüm.
1: Doğru.
2: Nasıl buldun?
1: Bu mor.
2: Vişne çürüyor.
3: Barda mola verdik. Bu yüzden geciktik.
1: İşte Amelia'nın notu. Burbank Havaalanı. Western Hava Yolları. D kapısı. Şehirden ayrılmaya çalışıyor. Nasıl yapmak istersin?
2: Bilmiyorum. Birkaç gün bekleyelim derim. Katner'i arayıp ikinci taksidi alıp alamayacağımıza bir bakalım.
1: İkinci taksidi mi?
3: Hemen aramamalısınız. Bir şeyin peşindeymiş gibi, sıkı çalışıyormuşsunuz gibi davranın. Sonra üçüncü gün daha fazla para isteyin.
2: Olumsuz bir bakış açısıyla anlattı ama evet, ana fikrimiz bu.
1: Katner parayı ödedi. Bana paramı ödedi. Öyle değil mi? Ona yalan söylemeyeceğim.
2: Buna saygı duyuyorum. Bu yüzden ben yalan söyleyeceğim.
1: Dedektiflik için 400 dolar ödedim. İpucu bulması gereken kişiye.
2: Sid Shattuck'ın cesedini ben bulmadım mı?
1: Buldun mu? Üzerine düştün.
2: Neden kutlama yapmadığımızı anlamıyorum. Daha yeni ödeme aldık. Bu öğleden sonra bir şeyler içeceğiz. Ne var?
1: Unut gitsin, tamam mı?
2: Rica etsem bir dakika bekler misin lütfen?
3: Dünyanın en kötü dedektifisin.
2: Ben mi kötüyüm?
3: Evet.
2: Dünyanın en kötüsü.
3: İlk söylediğimde anlamadın mı?
2: Ama reklamım çok iyi. Yani...
3: Neden beceriksizin teki olmak zorundasın ha? Gezip içip yalan söylüyorsun falan ve insanlar senden nefret ediyor.
2: Tatlım lütfen falan deme.
3: Senden nefret ediyorum.
2: Bu da olur.
1: Kızı tek başıma bulacağım.
2: Kızı tek başına bulacaksın. Tamam, bulursan benden selam söyle.
1: Söylerim.
2: Tabii ama havaalanında bulamayacaksın çünkü o uçak seferi değil. Durdu değil mi?
3: Evet.
2: Notlarına bir göz at. Bu uçak seferi değil. Her havaalanının uçuş yasağı 10'dan 6'ya kadar numaralandırılır. Burbank de dahil. En yüksek rakam bugüne ait ama F Avrupalılar gibi ters yazılmış. FLT'ye bakarsan anlamlı olur çünkü uçuş değil, muhtemelen hane.
1: Burbank Batı Apartmanı.
2: Burbank Batı Apartmanı. Terk edilmiş. Boş ver, sana göstereceğim. Holly, bu kez Janet'lara git ama gerçekten.
3: Jessica'lara.
2: Bizim çalışmamız gerekiyor.
3: Anahtarlarını ister misin?
1: Ben sürerim.

0: Affedersiniz. Burbank apartmanını arıyoruz.
1: Yıktılar. Orayı yerle bir ettiler. Yıkılalı 2 yıl oluyor.
2: Öyleyse havaalanına mı? Eskiden uçuş yasağı uygularlardı.
0: Önemli değil, tamam.
2: Gerçekten. Tamam. Değişmişse bile yine de uygulanmalı. Kuralları tekrar değiştirmeliler. Kenara çek.
0: Ne?
2: Kenara çek.
0: Hey, ne oluyor?
2: Western Hotel. Burbank Havaalanı, Western Hotel.
0: Biriyle buluşuyor. Tamam.
3: İyi akşamlar. Ne alırsınız?
2: Bilgi alırım. Bu kızı gördün mü? Yarım saat önce gelmiş olmalı buraya.
3: Hey, ben sadece çalışanım.
2: Gerçekler mi Sherlock? Bu yüzden sana sordum. Hmm.
3: Açıkçası hafızam biraz bulanık. Ben ne alacağım?
2: Bunu yapmayı kesecek.
3: Hmm. Neyi yapmayı?
2: Bunu.
4: Lanet olsun.
0: Bunu ya güzellikle hallederiz ya da... Şu anda güzellikle hallediyoruz.
3: Tamam tanrım. Teras katında. En üst katta, teras katında. Mutlu oldunuz
2: evet.
3: mu?
2: Evet.
3: Baylar bakın, oraya gitmeyeceksiniz tamam mı? Bana güvenin. Orada şu New Yorklu adamlar var. İş adamları. Lanet korumaları var. Hani şu hayalara alınmışlardan. Ne deniyordu ha?
0: Evlilik mi?
3: Tamam. Siz burada kalın. Kız birazdan aşağı iner. Soğuk bir şeyler ikram edebilirim.
0: Ben istemem.
2: Çok ikna edici konuşuyor.
3: Bakın, mantıklısı bu. En mantıklısı bu. Ama arkadaşınızın sorunu bu, mantıklı davranmıyor.
0: Arkadaşımızın mı?
2: Evet, arkadaşımız yok.
3: Amelia'yı arayan diğer adam sizinle değil miydi?
0: Nereye gitti?
3: Siz gelmeden önce asansöre bindi.
0: Adını söyledim.
3: John bir şey.
0: Asansöre bindiğini gözünle gördün mü?
3: Hayır, bana ihtiyar bir bilge söyledi. Elbette gözlerimle gördüm.
0: Tamam.
2: Lanet olsun, ne olur.
0: Bu çok mantıklı, parçalar birleşiyor.
2: Mantıklı olan ne?
0: John Boy. Mavi yüzün söylediği bir şey işte.
2: Ne demek söylediği? Nasıl söyledi?
0: Bilirsin, biri sizi öldürmeye gelecek, böyle saçmalıklar işte. Evet.
2: Belki de burada beklemeliyiz.
0: Akıllıca olur. Tabii şu anda yukarıda kızı öldürmüyorsa.
2: Burbank Havaalanı Oteli'nde kimse öldürülmeyecek.
0: Neden?
2: Bu ulusal kanala çıkar.
0: Evet yani.
2: En son ne zaman ulusal kanala çıktı?
0: Şubat'ta.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Ne için?
0: Vuruldum. Lokantada.
2: Nereden?
0: Kolumdan. Dün gece anlatmıştım.
2: Polisi aramalıyız.
0: Hayır, bu uzun sürer. Yani kız ölebilir.
2: Burada beklemenin doğru olduğunu söyledim.
0: Hayır, akıllıca dedim. Arada fark var.

0: Mini.
1: Ne?
0: Hayalleri olmayanlara minih denir. Münih.
1: Münih Almanya'nın bir şehri. München, Münih. Evet.
0: Evet. Hitler'in tek hayası vardı.
1: Tamam işte geldik.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bırakıp gidemem.
0: Neden?
1: Kız tehlikede. Bir şey yapmamız gerek.
0: Kız öldü.
1: Ne demek kız öldü?
0: Hadi ama.
1: O ölmedi.
0: Aç gözlerini
1: onu
0: dostum.
1: Bilmiyorsun.
0: Lanet olsun.
1: Öldüğünü bilmiyorsun.

0: Burada ne arıyorsunuz?
1: Lanet olsun, onu buldunuz.
0: Jessica'larda olmalıydınız.
2: Evet, kusura bakmayın Bay March. Ablam eve erkek çağırdığı için bizi evden kovdu. Evet, biliyorum.
3: Merhaba. Amelia, belki de omzunu sarsmalısın. Belki kardeşim kulağıma fiske vururdu. İşte böyle, nefret ederdim.
1: Şiddet uygulayamadım.
0: Kardeşim,
2: ona vurabilirsin.
0: Gerçekten.
2: Canı acırdı.
3: Bir ailem var.
1: Bu işe yaramaz.
3: Kızı konuşturmak istiyorsak ona vurmamalıyız. Sakin ol.
4: O adamları benden uzak tutman gerekiyordu.
0: Onları biliyor musun ya da kimin gönderdiğini?
4: Evet. Annem gönderdi.
3: Acaba en baştan başlayabilir misin? Çünkü...
4: Neden ki? Ne fark eder?
0: Ne fark eder ki mi dedin? Bizi ateş ettin. Bence fark eder.
4: Tamam tamam. Ben bir film çektim. Erkek arkadaşım Dean'le bir film çektim. Ve asıl amacımız şeydi... Deneysel bir film çekmekti. Aslında bir sanat filmi.
0: Film.
4: Değildi. Bakın, annemin kim olduğunu biliyor musunuz?
3: Evet, biliyoruz. Aslında annenle tanıştık ve biz...
4: Ne söyledi?
3: Annenle...
4: Delirdiğimi mi? Ona tepki gösterdiğimi mi?
3: Onun gibi bir şey demiş olabilir.
4: Evet, ama benim annem bir suçlu. O da onlardan biri.
0: Onlar kim? Onlar ne?
4: İçeridekilerden biri. Bütün o kapitalist şirket adına çalışanlardan biri. Hepimizin ölmesini istiyorlar. Onların yollarını tıkıyoruz. Sadece birer piyonuz.
2: Lanet olsun.
0: Hey. Bu işin kuşlarla ne alakası var?
3: Evet.
4: Annemin Adalet Bakanlığı'na çalışıyor olması gerekiyor.
3: Evet, şu katalitik dönüştürücü davasını soruşturuyor.
4: Evet, ama soruşturmuyor. Davayı soruşturmuyor. Otomobil şirketlerini serbest bırakıyor.
0: Ama ellerinde kanıt var.
4: Evet, ellerinde kanıt var. Detroit'in dönüştürücüyü geciktirmek için birleştiğinin, para harcamaktansa havayı kirletmeyi tercih ettiklerinin kanıtları var. Ama annem yeterli olmayacağını söyleyecek, yalan söyleyecek. Çünkü rüşvet alıyor. Yine para olayı yani. Hırs annemin tanrısıdır, tamam?
3: Tamam, hadi biraz sağ.
4: Aslı bu mesajındaydı. İsimler, yer ve her şey. Annemin adı, her şey. Birbirlerinden kan kalmayacaktı.
0: Açıklı haklı. Yani aslında olan bir porno.
4: Senin derdin dostum.

0: her şey. Film yayılıp gösterime girince çekmelerine imkan kalmayacaktı. Örtbas etmelerine imkan kalmayacaktı.
1: Şunu açıklığa kavuşturalım. Yani aslında numara olan bir porno film çektim.
0: Senin derdin ne dostum?
2: Mesele değil. Mesele filmin içindekiler.
0: Annem öğrendi. Dini öldürdü ve filmi yok etti.
2: Dini annen mi öldürdü?
0: Elbette. Misty'yi de o öldürdü.
3: Ve Sid Shattuck'ı.
0: Evet.
1: Tamam, yani önce karın deşenecek, sonra anne geliyor.
3: Şimdi ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Gerçekten de çok yoruldum.
2: Pekala, tamam. Biz bunu konuşup bir şeyler düşünürken sen biraz dinlen.
1: Evet, sen biraz dinlen.
2: Ne düşünüyorsun?
3: Onu sevdim.
0: Elbisesini sevdim.
1: Güzel elbise. Ama kaçının teki? Söylediğine göre annesi tek başına tüm Western sosyetesinde temizlik yapıyor.
2: Evet, öyle. Buna rağmen kızı öldürmeye çalışanlar var, öyle değil mi? John Boy gibi.
3: John Boy kim? Walton'larda oynuyor.
2: Hayır, bu başka John Boy.
1: Öyleyse düşünelim.
2: Düşünelim, evet. Bundan eminim.
1: O kadar emin olma.
4: Bay March. Judith'ten bir telefon aldım. Benimle açık konuşamadı. Nakit olarak 100.000 dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.
1: 100.000 dolar mı, neden?
5: Bilmiyorum. Karanlık işlere bulaşmış olabileceğini düşünüyorum.
1: Kızı da kesinlikle öyle düşünüyor.
4: Ne? Amelia mı? Amelia'yı buldunuz mu?
6: Evet.
1: Arabamızın üstüne düştü. Konuşurken arabamızın üstüne düştü. Her neyse, burada, buraya gelmelisiniz.
4: Ben aile doktorunu yollarım. Tamam, dinleyin.
5: Bay March.
1: Evet, Holland lütfen.
5: Burnuma kötü kokular geliyor.
4: Rica etsem parayı siz götürür müsünüz benim için?
2: Keşke kime inanacağımı bile bilseydim.
1: Çocuk çaresiz, bu kadarı belli.
2: Belki de ikisi de doğru söylüyor.
1: Aşağıdayız. Buraya geliyor. Nasıl yani ikisi de doğru söylüyor? Bu ne demek şimdi?
2: Bir arkadaşım vardı. Gizli serviste. Nixon'ın korumalığını yaptı. Bu görevden atılmadan önce yaşanmış. Hayır. Her neyse, Nixon bir gün St. Clement civarında ilerliyormuş. O ve birkaç ajan.
1: Evet.
2: Bir araba kazasına denk gelmişler. Adam arabanın altında kalmış. Her neyse. Nixon inmiş. Adamı kontrol etmeye gitmiş. Sonra eğilmiş ve adama şöyle demiş. Her şey yoluna girecek evlat. Her şey yoluna girecek. Hemen sonra adam ölmüş.
1: Anladım.
2: O adamın bakış açısından bak, tamam mı? Ölen adamın. Yerde yatıyor, göğe bakıyorsun, ölmek üzeresin. Sonra eski başkan Richard Nixon önünde belirip her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Bunun normal olduğunu ve herkesin ölmeden önce Nixon'ı gördüğünü mü düşündü?
1: Melek bekliyorsun, karşına Nixon çıkıyor.
2: Aynen öyle değil.
1: Evet.
2: Burada da durum aynı ama birbirinden farklı bakış açıları var.
1: Bir şeye bakmanın iki yolu var.
2: Evet.
1: Hikayenin ana fikri bu mu?
2: Evet.
1: Söylemen yeterdi.
2: Neyi?
1: Beni bu hikayeyle harika bir seyahate çıkardın. 20 dakika sonra bir şeye iki farklı açıdan bakabileceğini söyledin. Doğrudan da söyleyebilirdin.
2: Hikayeyi sevmedin mi?
1: Bu korkunç olurdu.
2: Olmaz evet. Mıydı? Berbat olurdu değil mi?
1: Merhaba.
4: Tanrı'ya şükür. Tamı tamına 100.000 dolar. Kendim yerleştirdim. Sadece insanın karşısına iyi insanlar böyle sık çıkmıyor.
1: Onun kusuruna bakma. Eşlik etmek istedi, neden bilmiyorum. Ama seni ararım. Teslimattan sonra.
4: Teşekkür ederim.

0: O zaman siz de Empara'da olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: İndirimin makbulü bir adet 830 gram domates salçası sadece 39 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Gün boyu çamaşırını koru.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol pedten kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
11: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
5: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
17: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
18: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
19: Tam o anda bir yumurta.
20: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
21: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemre'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Evet ekip, hazır mıyız?
10: Hazırız kaptan.
9: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
10: Go, go, go et!
11: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
9: Bu keyfe go et iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
12: Go, go, go! Peki ya ofiste kaptan, insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
9: Kahveyle go et çok iyi gidiyor.
10: Go,
9: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
13: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
14: Ben Feyyaz. Bu da sarı kola.
15: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
16: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
15: Hastasıyım bu sarı kolanın.
14: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
15: Değişemem ve değişebileceğime dair
16: inancım da yok.
15: Başka lezzet yok.
14: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
17: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyen işlerini kolayca hallet.
19: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
20: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
21: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
22: Ne istersen Neon 1.
23: Vay toplantılar.
24: Vay ödevler.
25: Vay bu işler.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'un hoş geldin.
2: Hiç endişelenir misin?
3: Ben mi? Hayır. Güvencem var. İşte buradaki bebek.
2: Bu bilek silahı mı?
3: Bu bir bilek silahı, evet.
2: Gerçekten güzelmiş. Direksiyon başında uyuyacağım dostum. Arabayı sürmeni isteyeceğim. Burada kenara çekeceğim.
3: Kenara çekmene gerek yok. Araba kendi kendine gider.
2: Ne?
3: Ellerini direksiyondan çek yeter.
2: Bundan hiç haberim yoktu.
3: Hangi çağdasın? Bunu tüm arabalar yapıyor.
4: Evet Març, hangi cehennemdeydin dostum? Salak, bunu bilmiyor muydun?
2: Her yeri uçarak gidersin, araba bile sürmezsin. Sen ne bilirsin ki?
3: Çok haklı eşek arısı.
4: Tamam neyse. Eskiden hep uçardım ama şimdi sis midemi bulandırıyor dostum. Çünkü bu kirliliğin önü alınamıyor. Bugünlerde bütün arılar arabayla seyahat ediyor.
5: Uyan, uyan. Març, uyan. Març, uyan. Març, uyan.

0: Bu para değil.
1: Teli elleriyle koymuştu, öyle söyledi. Neden? Neden bizi bir tür yaban kızı avına göndersin ki?
0: Amelia.
2: Hayır, tıpkı Walton'lardaki gibi. Evet, televizyondaki Richard bir şey. Evet. Oynayan kimdi?
3: Jessica, telefonu kapat.
2: Tamam. Her neyse, bu yeni John Boy katil gibi bir şeymiş. Aha. Lanet olsun, artık canımı sıkacak.
4: Sen Holly olmalısın. Doktor Malik.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Amelia içeride. Girin.
4: Teşekkür ederim.
2: Evet, bilmiyorum. Aslında pek televizyon izlemem. Evet, dizide.
4: Babanı çağırabilir misin?
3: Şu anda müsait değil.
4: Yakında döner mi?
3: En fazla bir saate.
4: İyi. Madem öyle, hemşire Holly, hastamız nasıl?
2: Hayır, o değil.
4: Bu mu?
3: Hayır, bu Jessica. Onun rahatsızlığının tedavisi yok.
4: Çok komik kızsın.
3: İçeride. Uyuyor. Biraz ateşi var. Hmm.
4: Uyuşturucudan mıdır? Ne sayıklıyordu? Bir anlamı var mıydı?
2: Bekle. Holly, Walton'larda John Boy'u oynayan adamın adı neydi? Hani yüzünde kocaman beyni olanın.
3: O diziyi salaklar izler. Doktor Malek, kurabiye alır mısınız? Yeni pişirdim.
2: Hiç kalmadı. Baktım, unuttun mu?
3: Hayır, birkaç tane var. Doktor?
4: Beni ikna ettiniz. Ama önce şu uyuyan güzele bakmalıyım. Hemşire Holly.
2: Holly, sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin?
3: Parmaklıkların ardında kelepçe var. Onları al.
4: Bu yaptığın beni yavaşlatıyor Holly.
2: Neler oluyor?
3: Jessica, bu o. Bu o adam.
4: Jessica, eğer bana yardım edersen... Sadece Holly öldü.
3: Jessica, 911'i ara.
4: Jessica, yerinde olsam bunu yapmazdım.
1: Sen de duydun mu? Affedersiniz.
4: İyi akşamlar.
1: Az önceki sesi siz de duydunuz mu?
4: Evet, duydum. Ben çıkardım. Küçük bir kızı pencereden attım.
1: Koru beni.

0: baba.
1: İçeri.
0: O iyi mi?
1: İçeri gir.
0: Lanet faşistler.
1: Tanrım.
0: Affedersin.
1: İçeri. Tamam, buraya gel. Burada kalın ve kıpırdamayın. Tamam mı?
0: Dur baba. Baba al.
1: Lan

0: なんとし。
1: Vay canına.
2: Lütfen buradan gitmem gerekiyor.
3: Detaylar için beklemede kalın.
4: Anlaşıldı. Yeriniz.

0: Aşağılık kadın kızını öldürttü Peri. Lütfen en azından sorgulayacaklarını söyle.
1: Sorgulamadılar ve sorgulamayacaklardı.
2: Neden?
1: Çünkü kadın Adalet Bakanlığı'nın başında. Aa, bu arada rica ederim. Çıktınız, kuşlar kadar özgürsünüz. Dışarıdasınız. Bu yüzden evine benim bir heykelimi koymalısın. Üzgünüm çocuklar, kaybedeceksiniz. Onun sözüne karşı sizinki kanıt yok. Hikayenizi değiştirmeyi düşünseniz iyi edersiniz.

0: lanet olsun. Belki de haklılardır. Belki de lanet kuşlar nefes alamıyordur.
1: Amelia, Misty, Dean, Shatta hepsi öldü. Geri kalanımızsa bu olacak.
2: Bir şeyler içmeliyim.
1: Borcun ne kadar?
3: $12.
2: Şu palmiyeden hep nefret ettim.
0: Hiç güven vermemişti. İçeri girip eşyalarını topla.
2: Tamam.
0: Otelde ya da başka bir yerde kalacağız. Oda servisini çağırırız.
4: Bay Marge.
0: Bayan Glenn.
4: Sizinle konuşmam gerekiyor.
0: Bu ne güzel sürpriz.
4: Bu sizin eviniz mi?
0: Yeniden döşüyoruz. Bakın şu an pek sırası
4: değil. Kesinlikle tam sırası. Şu anda yeğenimi arıyor olmanız gerekiyor.
1: Gerçekten mi?
4: Çünkü onu gördüm. Ama kimse bana inanmıyor. Neden kimse bana inanmıyor?
1: Bunu bilemiyorum efendim.
4: Onu evinin ön penceresinden bir masada bir şey yazarken gördüğümden kesinlikle eminim. Hem de mavi çizgili bir ceket giyiyordu.
1: O ceketi gördüm, evet.
0: Sen ne demek istiyorsun?
1: Shattuck'ın ofisinde bir sürü başka giysiyle birlikteydi.
0: O ceket Shattuck'ın ofisinde miydi?
1: Evet, paketlenmişti. Üstünde Misty'nin ve filmin adı yazıyordu.
0: Kıyafetler filme aitti. Kıyafetler filme aitti. Tanrım lanet olsun. Affedersiniz. Bayan Glenn, bizi Misty'nin evine götürmenizi ve tam olarak ne gördüğünüzü görmek istiyorum.
4: İşte şurada, şu penceredeydi. Tam o köşeyi dönüyordum ki bu pencereden Misty'yi gördüm. Ama hayır, buradaydı, masa buradaydı.
1: Burada masa falan yok.
4: Şey, ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Baba, ne yapıyorsun?
0: Bir dakika bekle. Dünyanın en kötü dedektifi ha? Yeğeninizi gördünüz Bayan Glenn. Onu tam şu duvarda bir masada çizgili bir takımla gördünüz.
1: Yani gördüğü şey bir film miydi?
0: Sıradan bir film değildi. O filmdi.
1: Ama film kül oldu.
0: Öyleyse nasıl oluyor da kül olmuş bir filmi 2 gün sonra görüyor? Ve giysileri de tam uyuyor.
1: Amelia'da ikinci bir kaset mi vardı? Kopyası mı vardı?
0: Sen ne dersin?
2: Ve Amelia o kopyayı Misty'ye verdi. Yani buraya geliyor ve filmi şu duvara yansıtıyor.

0: Lily de pencereden Misty'yi görüyor.
1: Amelia ayrılıyor ve filmi alıyor.
2: Peki şimdi nerede?
0: Ah lanet olsun. Sıradaki soruya geçelim
2: Western
0: mi?
2: Otelde iş adamıyla buluşacak.
0: Dağıtımcılarla. Dağıtımcılara gösteriyordu. Filmi onlara gösteriyordu. Yani dışarıda. Film hala var. Şimdi onu bulmamız gerekiyor.
1: Çocuklar bakın. Açılış galası akşam 9'da. İmza Chet.
0: Baş belası Chet.
2: Eylemci çocuk
0: o
2: mu?
0: O şeyi bana ver. Chet de bir şey planlıyordu. Açılış galası mı?
1: Los Angeles Otomobil Fuarı. Bugün öyle değil mi?
2: Evet. Büyük parti. Tanınmış kişiler, bir sürü muhabir. Tam olayın duyulmasını isteyeceğin yer.
0: Ve baş belası Chet bir film makinisti.
3: Lütfen susun artık. Ben söylediğiniz her şeyi dinliyorum. Yani bunun anlamı yeğenim öldü demek mi?
0: Evet. Yani kısaca evet. Onu öldürdüler. Üzgünüm.
1: Ama bunu yapanlara bedelini ödeteceğiz.
0: Evet ve size indirim de yapacağız. Yani...
4: Los Angeles'a ve 1978 Pasifik Kıyısı Otomobil Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz.
5: Tasarım yol lastikleri hepsi yeni yakıt tasarruf sistemine sahip.
6: İnanması güç ama 210 beygir gücünde.
7: Elektrikle çalışan 3 kişilik bir araba. Cadillac yeni Eldorado'yu sunuyor.
8: 7 litrelik V8 motorla birlikte.
0: Makine dairesi nerede acaba? Makinist Chet'i gördünüz mü?
9: Evet, 10 dakika önce çıktı. Bir şeyler içmeye gitti. Sen kimsin?
0: Acelem var. Sağ ol dostum.
9: Nereden dostun oluyorum senin?
10: Hadi bu Sedan. Bu yılki sürümü olağanüstü görünüyor.
11: Merhaba.
10: Gelin de görün dostlarım.
11: Merhaba.
10: İnanın bana, ona bayılacaksınız.
2: Burada arabalar var. Arabalar tanıtılıyor. Bu değil, bu film değil.
0: Baş belası Chet. Muhtemelen bir yere saklamıştır. Telly. Aman tanrım, inanılmaz görünüyorsun. Saçın nasıl böyle olağanüstü olmuş? Dinle ben neler dönüyor bilmiyorum ama burada bir çeşit oyun oynanıyor. Bize verdiğin şu çanta vardı ya, biri değiştirmiş. İçinde hiç para yoktu.
12: Ciddi olamazsın. Silahlarınızı bırakın hemen.
2: Sanırım makinisti öldürdün.
12: Hayır. Ortağım şu anda onu arıyor. Yakında buluruz.
2: Terry. Sana bir şey soracağım. Hiçbirini öldürdün mü?
12: Detroit'te öldürdüm 3 kişiyi.
2: Gerçekten mi?
12: Her şey orada başladı. Detroit fuarında. O filmi hakkında çenesini açtığında.
0: Terry. Bu sen değilsin. Sen katil değilsin.
2: Az önce 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi.
0: Biliyorum, yani derinde bir yerde demek istedim.
2: Hey dinle, bir kişi hatadır ama 3 kişi
0: herkesi
2: öldürürsen
0: aynı
2: katilsindir.
0: Herkesi kefeye koyma. Herkesin yerinden ayrılmadığı dünyamızda yaşamak kolaydır. Sınıf düşkünü insanlar.
2: O kadın silahı var ve 3 kişi.
0: Herkesi aynı kefeye koyuyorsun.
2: Çocukluğunu
0: bilmiyorsun. Onu tanımıyorsun bile.
2: Lanet olsun. Hayır.
12: Onun nesi var?
2: Bilmiyorum. Hemen soracağım. March.
0: Evet.
2: Sen ne halt ediyorsun?
0: Çıkardın mı?
2: Neyi çıkardın?
0: Lanet silahını.
2: Hangi silahı?
0: Lanet bilek silahını.
2: Bilek silahım olduğunu kim söyledi?
0: Sen söyledin kaza yapmadan önce. Aa, bilek silahıma bir bak. Pantolonunu çekip silahını gösterdin.
2: Hadi ama ciddi misin? Gerçekten ciddi misin?
0: Lanet olsun.
2: Evet.
0: Rüyamda mı gördüm?
2: Evet, seni salak. Rüyanda gördüm.
0: Hayır hayır hayır hayır hayır. Evet, haklısın Rüyanda.
12: Kesin, kesin sesinizi ikiniz de.
1: Oda servisi.
2: Bu numaraya bebekler inanır.
12: Holly. Artık içeri girebilirsin. Çok akıllıca Holly.
1: Teşekkür ederim. Ben de öyle düşündüm.
12: Neden üstüme soğuk kahve fırlattın?
1: Koridorda buldum. Sıcak diye düşündüm.
0: Aklındakini beğendim tatlım. Gerçekten işe yarayabilirdi.
12: Pekala, şimdi hepiniz köşeye geçin. Hadi. Aa! Aa!
0: Lanet olsun. Gerçekten işe yaradı.
2: Evet.
0: Şimdi baş belası Chet'i John Boy'dan önce bulmalıyız.
2: Evet, adam bir şeyler içmeye gittiğini söyledi. Çatı barını sen al. Ben alt kata bakarım. Aferin evlat.
1: Teşekkür ederim.
11: Makinist sen misin? Bak 9'da bir sorun çıktı. Biri sinema makinesini devirdi. Film her tarafa dağıldı.
13: Film dağıldı mı?
11: Ciddi evet, misin? Berbat durumda. Beni takip et.
13: Tamam.
0: Tamam, burada bekle, ben etrafa göz atacağım.
1: Yardım etmek istiyorum.
0: Burada kalarak yardım edebilirsin. Tamam.
1: Filmi alacağına söz ver.
0: Tamam, söz veriyorum.
1: Kız sözü mü?
0: Lanet olsun.
14: Hey dostum, sana ne verebilirim? İçki bedava, ne istiyorsun?
11: Kısa boylu, küt saç. Sanırım şu kapıdan çıktılar.
2: Hey Chet! Chet! Hey! Hey Chet! Amelia'nın filmi. Nerede o?
11: Film sinema makinesinde. Tekrar ediyorum, sinema makinesinde.
14: Orayı kontrol ettik.
13: Filmi ekledim.
11: Ne? Diğer filmin tam ortasına eklenmiş halde. Gidip alın.
14: Gidiyor. Kulak misafir olmak terbiyesizliktir. Elimde kızının sırtına dayanmış bir silah var. Benimle gel. Hadi bebeğim.
13: Devamı nasıldı?
15: Los Angeles'a hoş geldiniz. Detroit'in en seçkin otomobil fuarında lüksün tanımı yeniden yapılıyor. Ayırt edilir tasarımın yanı sıra konforu, yünlü kadife, deri, ahşap panellerden oluşan son model iç donanımını size sunuyoruz.
14: Yardım et.
0: Ben iyiyim, iyiyim.
14: Lanet olası çocuğu neden getirdin?
0: Beceremedim.
14: Evet, beceremedim.
0: Beceremedim.
14: Aman tanrım. Onu lanet böyle görmek ister misin? Lanet sarhoş. Yine zırlamaya başlama.
13: Beceremedim.
14: Sen aşağılık
13: sarhoş. Seni seviyorum. Bu özür dilerim. Eğil.
1: Ne?
14: Eğil. Pislik herif.
16: Ben Kabarık Paulson'ım ve Detroit otomobil üreticilerini temsil ediyorum, tamam mı? Lanet olsun, ben buyum işte.
15: Havamızı zehirliyorsunuz. İnsanlar buna dayanamıyor.
17: Next
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net!
20: Servis geldi. Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
22: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
23: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Bakın,

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
6: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
7: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Belki fikrimi değiştirmeye ikna olabilir. Tabii eğer üstünde anlaşılabilirsek. Havale olarak alacağım. Hesabım Union Federal Bankası'da. Numarası 1112. Onlara tam...

0: 3, 2, 1.
1: Buraya nasıl geldin? Çatıya gitmeni söyledim. Düştün mü?
0: Evet.
1: Tanrı aşkına sen ciddi misin?
0: Galiba yenimizim. Bunun tek açıklaması var. Sanırım ölemiyorum.
1: Fil nerede?
0: Şurada. Hadi gidip alalım.
2: Hemen buradan defol senin baş belası. Ver şunu bana. Seni küçük baş belası.
3: İstiyor musun? Git de al.

0: Git buradan Holly.
1: Hayley dur. Öldürmek zorunda değilsin. Bay Hayley, bu adamı öldürürseniz sizinle bir daha asla konuşmam.

0: Hadi babanın yanına gidelim.
1: İşte polisler de geliyor.
2: Bayım, bayım iyi misiniz? Bayım binadan çıkan oldu mu? Cevap vermiyor.
3: Hadi bir de şu tarafa bakalım. Başka kimse var mı acaba?
1: Ve bazen... Ama bazen... kazanan olursunuz. Tanrı aşkına lanet olsun. Biliyor musun? Onunla konuşma. Ona bakma bile dostum. Lanet olsun.
4: Beyler beyler. Gerçekten bir şey başardığınızı sanıyorsunuz. Olanlar hakkında ufacık bir fikriniz var mı? Bu protokol. Ben protokolü izledim.
1: Ben sana bunları söyledim ama beni dinlemiyorsun. Hep aynı şey oluyor böyle. Ama ben yine de anlatamıyorum.
4: Onun nesi var?
0: Sanıyorum sizinle Adolf Hitler arasında bir bağlantı kuruyorum.
4: Lanet gazeteleri okuyun. Detroit için iyi olan Amerika için de iyidir.
1: İnanılmaz.
4: Sevdiğim Amerika. Hayatını büyük üçlüye borçlu.
0: Ama kızını kaybetmek sorun değil mi?
4: Onu Detroit öldürdü.
1: Bunu okumuştum. Tüm şehir toplanıp oylama yaptı. Katılım büyük.
4: Güvende olsun istedim. Siz ikinizi bu yüzden tuttum.
0: Hapse gireceksiniz bayan kadın.
4: Ben hapse girecek olabilirim. Ama bu bir şey değiştirmeyecek. Detroit'i yerle bir edemezsiniz. Bunu başaracak kişi ben olmasam da... bir başkası başaracaktır.
1: Tamam, öyleyse... yaşayıp göreceğiz.
5: Herkese mutlu Noeller, mutlu Noeller.
1: Nerede o?
0: Haberleri izledin mi?
1: İzledim.
0: Kartel anlaşmasına dair yeterince kanıt yokmuş. Otomobil şirketlerini serbest bırakacaklar. Doğru. Güneş doğdu, güneş battı. Hiçbir şey değişmedi. Tıpkı söylediğin gibi.
1: Bak, bu yanlarına kaldı. Sürpriz oldu. Öyle değil mi? İnsanlar aptal. Ama o kadar da aptal değiller. Demek istediğim, en fazla 5 yıl sonra hepimiz elektrikli Japon arabalarını kullanıyor olacağız. Sözlerimi bir yere yaz. Şuna bir bak. Kokan nefes kravatı gördün mü? Üzerine üfle. Her seferinde işe yarar. Holly bayılıyor. En azından içkiye başladın.
0: Evet. Müthiş hissediyorum.
1: Ama kimsenin canı yanmadı.
0: Birkaç kişinin yandı.
1: Yani hemen öldükleri için acı çektiklerini sanmıyorum. Şuna bak.
0: İyi adamlar dedektiflik.
1: Filipinli'ye benzediğin için üzgünüm.
0: Ben de. Ya da Meksikalı gibiyim.
1: Ve şimdiden ilk davamızı aldık. Glendale'dan yaşlı bir bayan. Hı. Kocasının Linda Carter'la yattığını düşünüyor.
0: Harika kadınla mı?
1: Ya da Linda Carter'la. İşte bunu öğrenmeliyiz.
0: Doğru.
1: Adam 82 yaşında. Yani zaman çok değer. Hı. Ne diyorsun? Dur lanet olsun. Kuşlara
0: şükürler olsun.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
3: Dardanel'den. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
8: Sağlam bankacılık.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
1: Sardalya, Sardalya.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harika.
4: Nasıl oldu?
2: Bakalım.
3: Hemen.
1: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim. Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
10: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
11: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Vay toplantılar.
14: Vay ödevler.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Böyle. Otobit'te.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
10: Sardalya.

Haydi. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler ebebekle büyürler.
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Taşıdık halkama.
7: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
12: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
10: Sana

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Zamane çocukları biraz garip. Çok şey biliyorlar. Şu ufaklığı ele alalım. 13 yaşında. Şimdiden şans yüzüne gülüyor. Adam 3 katı yaşında. Ama parası yetiyor ve güzel bir arabası var. İşimin bir ünvanı yok, sarı sayfalarda bulunmam. Ama biriyle başınız dertteyse, biri yaşı küçük kızınıza takılıyorsa etrafta beni soruşturabilirsiniz. Erkeği sen misin?
1: Ne?
0: Küçük kızlardan uzak dur. Aşk muhteşem, öyle değil mi? Ben de aşık oldum. Evlilik nefret ettiğiniz birine ev almaktır. Bunu unutmayın.
2: Yanımda Detroit Otomobil Üreticileri Birliği temsilcisi Bay Bergen Paulson var. Katıldığınız için teşekkür ederim. Gösteri için şehirde bulunuyorsunuz. Lütfen biraz anlatır mısınız?
3: Sizin için hazırlanan göz alıcı sıraya bir bakın. Bu araçlar öyle inanılmaz ki sürücüsüz gidiyorlar diyebilirim.
2: Size egzoz kontrol donanımı konusunda kartel anlaşması suçlamalarını ve üç büyüğe açılan davayı sormak istiyorum.
4: Maç müfettiş diye aradınız. Bu alet sesli mesajları kaydeder. Sesi bekleyip anlaşılır bir şekilde konuşun.
5: Ben yani kızın arıyor. Perşembe, seni de hatırlayacağın üzere doğum günü. Lütfen buna göre kendini ayarla. Ayrıca umarım bugün çalışman gerektiğini de unutmamışsındır.
6: Asla mutlu olamayacaksın. Keşke bir şeyler arzulayabilseydim. Dostlarım zirveyi hedeflememi söyledi. Ardından birimdeki arkadaşlarım başarıyı gözetmemi istedi. Sonra karım öldü. Ben de galonla gelip $1,5 tutan her şeyi gözettim. Karım azimli biri olmadığımı söylerdi. Yarı yolda tökezleyip vazgeçeceğimi.
7: Hey, kes şunu artık.
6: Ve yanılmıyordu.
7: Hey, sıra var aşağılık herif.
8: Dinle.
9: Sıra ben de dostum.
7: Sana.
9: Ya yapma.
7: Gel buraya.
6: Birkaç yıl önce kabul edilen anlaşmalı boşanma kanunu her şeyi mahvetti. Pek çok özel dedektif işinden oldu. Ben hariç yerel huzur evinde bir adam buldum. Böylece bana birkaç dava pasladı.
10: Sorun kocam. Kocamın adı Fred.
6: Fred.
10: Ortadan kayboldu.
6: Kayıp mı oldu?
10: Çok endişeleniyorum. Çünkü Fred hiç bu kadar uzun süre kaybolmamıştı.
6: Ne kadar zamandır kayıp?
10: Cenazeden beri.
6: Öyleyse hemen başlıyorum.
0: Amelia.
11: Bay Hayley. Sanırım iki kişiler... Ama elimde sadece birinin adı ve eşkali var. Onları halledebilecek misiniz?
0: Halloldu Bill.
11: Teşekkür ederim. Şimdiden içim rahatladı.
0: Benim işim bu.
11: Sürekli beni takip ediyor, arkadaşlarıma oturduğum yeri soruyorlar ve içimi rahatlattınız.
0: Eksik verdin.
11: Ne yaptım?
0: $7 eksik.
11: Tamam. Affedersiniz.
0: Bazen bazı konular canımı sıkmaz. Eksik olmaz. Dedektiflik belgesi alabilirdim. Özel dedektif olabilirdim. İnsanlara yardım ederdim. Belki sabahları iyi hissedebilirdim.
6: Koyu renk saçları var. Adı Amelia. Bu mahalleden olabilir.
12: Hayır, tanımıyorum dostum.
6: Hayır mı?
12: Kusura bakma.
6: Karım eskiden aşna fişneyle geçindiğimi söylerdi. Her neyse, İngilizdi. Bu ne demek bilmiyorum. Kısaca yüzbaşı Hardal'ın bu işi mumla yapıp yapmadığı önemli değil. Önemli olan kimle yaptı ve fotoğrafını çekmem.
13: Evet, galiba hatırlıyorum. Amelia değil mi? 3-4 gece önce gelip içtim.
6: Bu mide bulandırıcı. Kredi kartıyla ödeme yapmış olabilir mi?
13: Sonra da fişini sana mı vereceğim? Şansını zorlama. Bu bir gömlek mi?
6: Evet.
13: Çok güzelmiş.
6: Kendim yaptım.
13: Öyle mi? Ben de bunu yaptım.
6: Bak, kolay olduğunu söylemiyorum. Çabuk harekete geçmek gerektiğini de öyle. Belki birkaç kanunu çiğneyin ama buna değer. Sonuca ulaştığınız sürece. Tamam. Çok kanıyor bu. Çok kan.
1: Onu kaybediyoruz. Çabuk acele et. Hayır hayır, bir yere gitmeyeceksiniz. Hayır, benimle kalın. Benimle kalın.
8: Söyle bana. Tanrı'yı bulmak istiyor musun?
6: Amelia'yı bulmaya çalışıyorum.
14: Günaydın Los Angeles. Bugün bir ikinci derece sis uyarısı daha verildi. Meteoroloji vatandaşları dışarıya çıkmamaları, akşam 6'dan önce egzersiz yapmamaları konusunda uyardı. Bir diğer haber, polis geçen salı erken saatlerde aracında çıkan yangınla ölen yıldızı Misty Mountains'ın ölümünde cinayet ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti. Sırada Amerika'nın en sevdiği aile Mountain'lar var.
15: Serin kanlılık, sakin ve ılımlı davranma hali. Kadının ihanetini karşıladı. Serin kanlılık.
8: Jack, babanla yatıyorum.
15: Ne?
4: Hayatta bazı anlar var. Sert ve gözü pek olmanız gereken anlar. İşte o böyle anların aranılan adamı. İşte o adam, John Bond.

0: Kim o?
1: Posta servisi. Holland March evde mi?
2: Neler oluyor?
1: Bay March, bir oyun oynayacağız.
2: Sanırım yanlış evdesiniz.
1: Oyunun adı, ben değilsem çeneni kap.
2: Bu oyuna bayılırım.
1: Demek özel dedektifsin.
2: İçinde $20 var, al ve git.
1: Bunun için gelmedim, söyledim. Ben elçiyim. Özel dedektiflikten bu kadar kazanabiliyor musun?
2: Mesajın ne?
1: Ha, evet, doğru. Amelia'yı aramayı bırak. Tamam mı?
2: Amelia'yı aramıyorum ki. O sadece şüpheli kişi dostum. Ben... Ne tamam, aramam. Sakın çatal saplama bana.
1: Amelia mesajı bu kadar çabuk almana çok sevinecek. Yüzünü güldürecek, çok güzel. Şimdi işimiz bitmeden önce sana son bir soru daha soracağım.
2: Beni tutanı öğrenmek istiyorsun.
1: Bingo. Evet. Bunu ya güzellikle hallederiz ya da zor kullanırım.
2: Ne? Lily Glenn, iki neyle. Salı günü yaşlı kadın yeğenini bulmam için tuttu.
1: Müşterini ele verdin.
2: Adını takdir yetkimi kullanarak açıkladım.
1: Hayır, hayır, müşterini ele verdin. Sana basit bir soru sordum. Bana bütün bilgiyi
2: bunu
1: verdin.
2: Bunu istediğini sanıyordum.
1: Ne? Mesajı almadığın için çok üzgünüm canım.
2: Ben de öyle. Ama şimdi anladım. Anladım. Lanet olsun.
1: Peki ya şimdi? Şimdi mesaj aldın.
2: Evet.
1: Emin misin?
2: Evet, eminim.
1: Pekala. Sol kolunu uzat.
2: Ne?
1: Sol kolun, bana sol kolunu uzat.
2: Olmaz. İşte şunu. Hayır. Hayır.
1: İntihar mı ettin?
2: Sadece ufak bir yaralanma.
1: Tamam, dinle. Doktorunla konuştuğunda sol bilek kemiğinde bir kırık olduğunu söyle.
2: Hayır. Hayır.
1: Derin nefes al.
2: Hayır.
1: Elma alabilir miyim? Pekala Bay March. Size iyi günler diliyorum.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Yahoo ister misin?
4: Yahoo mu? Şaka mı yapıyorsun? Olur.
1: Bundan içmeyeli neredeyse 30 yıl olmuştur.
3: Babamın arkadaşı mısın?
1: Evet. Evet, biz babanla meslektaşız. İçeride dinleniyor. Seni birkaç sokak ötede boş bir bahçede görmemiş miydim?
3: Olabilir. Bazen orada kitap okurum.
1: Tabii. Bu benim yohum. Tekrar sağ ol.
3: Görüşürüz.
5: Hey, ne haber dostum? Nasılsın?
6: Amerika artık alternatif yakıtlara yöneliyor. Hatta öyle ki Mısır'dan benzin üretilebilen bir yöntem mevcut. Ben kimyager değilim ama yıllardır Mısır'dan bu şekilde üretim yapıyorum.
7: Merhaba.
1: Burası bana dahil değil.
7: Vay canına. Demek üst katta dairem var.
1: Tuvaleti arıyorsan merdivenden aşağı ineceksin.
8: Amelia'yı arıyoruz.
9: Size söylüyorum, onu gördüm Bay March. Kafamdan uydurmadım, mistimi canlı halde gördüm.
2: Bayan Glenn, biraz mantıklı ol. Bu dikkatleri çeken bir dava. Yeğeniniz oldukça ünlü bir oyuncu ve baş adli tabip kimliğini bizzat belirledi efendim.
9: Misty'yi ön pencereden gördüm.
2: Hem görmediniz.
9: Mavi çizgili bir ceket giyiyordu.
2: Biliyorum. Bir şey hayırt yatıyordu. Edici efendim.
9: Sonra çıktı, arabayla uzaklaştı. Bu kazadan 2 gün sonra gerçekleşti. Ve onu bulduğunuzu söylemiştiniz. Peki şu fazladan ödeme ne içindi?
2: Bulduğumu hiç söylemedim. Gördüğünüz kızın peşinde olduğumu söyledim. O da muhtemelen şu genç kız Amelia'ydı.
9: Neden bana inanmıyorsunuz?
2: Bayan Glenn, Misty öldü. O kazada öldü. En başında paranızı almamam gerekirdi. Bunun için özür dilerim.
9: Eğer o kız yeğenim değil de Amelia olsa bile belki bir şey biliyordur. Aramaya devam eder misiniz?
2: Hayır.
9: Bay March.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Bana doğruyu söyle. Ama beni kandırmaya çalışma çünkü ben senin babanım. Yüzüme doğruca söyle. Ben kötü biri miyim?
2: Evet.
1: Sürede.
3: Bir kez daha soracağım. Amelia nerede?
4: Yardım etmek isterdim. Ama Amelia adında birini tanımıyorum.
3: Aa, tamam. Konuşmazsan parmaklarını kırmaya başlayacağım. Anlıyor musun?
4: Evet, anlıyorum.
5: Hey, Becerik de buraya gel. Kabinde gizli bir şey buldum.
3: Sahiden. Gözünü ayırma.
4: Olamaz. Hey, sakın. Hayır, sakın açma. Çünkü bana ait değil. Bir arkadaşımın. Ben sadece göz kulak oluyorum ama şu çantalardan birinde açmaya...
3: Lanet olsun!
4: Lanet olsun.
3: Lanet olsun. Lanet olsun. Aşağılık herif. Aşağılık herif, hiçbir şey göremiyorum.
4: Doğru.
3: Lanet tanrım. Bu da ne böyle?
4: Biliyor musun, o boya çıkmıyor. Uyarmaya çalıştım.
3: Uyarmaya çalıştın mı? Canın cehenneme!
4: Hey, hey. Hayır, hayır, hey, balık olmaz, hadi. Hey, şuna profesyonel gibi davranmasını söyler misin? Dinle evlat, silah senden aldığımda akşam yemeğin olacak.
3: Akşam yemeği mi? Lanet olsun, komiksin. Komiksin.
4: Yapma, yapma.
3: Gel bakayım balık. Sana akşam yemeğini göstereceğim.
4: Bunu neden yapıyorsun? Bunun sana faydası yok. Hadi al.
3: O şeyi yiyeceksin, anladın mı beni?
4: Bak, biraz durup bunu iyice düşünmelisin. Tamam mı? Bu akşam gelirken bunun olmasını istiyordun. Bana balık yedirmeye mi geldin? Beni vurmaya mı? Bak, buraya beni dövmeye, evi dağıtmaya geldiysen bunu anlarım. Anlarım, bu işin parçası, kabul ederim, tamam mı? Ama sen ne yaptın? Bundan başka bir şey yaptın, öyle değil mi? Öyle değil mi? Beni kızdırdın. Düşman kazandın. Artık bir şey bilseydim bile sana söylemezdim evlat. Peki neden biliyor musun? Çünkü bu sebep bu değil. Çünkü prensip meselesi. Sana söylemezdim çünkü şapşalın tekisin.
3: Ne oluyor?
6: Peki ya sana? Gerçekten heyecan verici bir gün. Böyle güzel...
5: Seni aptal aşağılık herif!
7: Sessizlik konusunda konuşabilirsin.
1: Lanet olsun. Tanrı aşkına lütfen.
2: Tanrı'nın adını kullanarak küfrettim.
1: Küfretmedim Janet. Aksine tam yerinde kullandım. Tamam mı Janet?
8: Evet. Harika. Aa, benim kızım.

0: Mars, Jack Hale'im. Endişelenme, sana zarar vermeyeceğim. Sana bir şey soracağım. Hayır.
1: Sen beni o kadar salak mı sanıyorsun? Ruhsatlı silahın var, aşağılık herif. Geçen günkü ziyaretinden beri bu bebek işte tam burada duruyor. Lanet olsun. Din arkanı dön. Dön.
0: Aynadan haberin var öyle değil mi?
1: Gözlerini kapat. Lanet olsun unut gitsin. Bana bak, arkanı dön. Arkanı dön.
0: Gözlerimi açabilir miyim?
1: Evet, gözlerini aç. Ne istiyorsun?
0: Amelia'yı bulmanı istiyorum.
2: Çok eğlenceli.
1: Yani o adamlar Amelia'ya zarar mı verecek?
0: Evet. Onu öldürdükten sonra.
2: Hadi büyüyün artık.
0: Etrafta seni soruşturdum. Güvendiğim birkaç kişi bu işte iyi olduğunu söyledi.
1: Ama buna şaşırdım. Lanet kolumu kırdığında benimle işinin bittiğini sanıyordum.
0: İyi dinle. Teknik olarak bitti. Çalışmıyorum. Bu da apayrı bir durum tabii ki.
1: İyi adam numaralarını yutmuyorum dostum. Kızın borcu var öyle değil mi? Paranı almaya geldin. Onu bulmanı istiyorsun. Böylece yüzüne asit atabileceksin.
0: Hayır. Aslına bakarsan paramı önden vermişti. Asıl demek istediğim yaşadığım yeri seviyorum. Ve taşınmak istemiyorum. Pekala. 2 günlük peşin veririm. $400. Artık yaşlı bayanın verdiği kadar.
1: Yaşlı bayan mı? Yaşlı bayanın canı cehenneme. Kolumu kırdın. İşi bıraktım, unuttun mu?
0: Öyleyse kadını ara, davayı yeniden al. 2 katı ödeme al.
1: Vay canına, bu çok cazip bir teklif. Ben dedektifim ve kurallarımız var. Bunu yapmayız ama çok ilginç. Bilmem iyi oldu.
0: Tamam.
1: Bilmem iyi oldu.
0: Amelia'yı arıyordun değil mi?
1: Evet ve hayır.
0: Anlayamadım.
1: Benim mesleğim oldukça karmaşıktır, tamam mı? Çok incelikli.
0: Bu da ne demek?
1: Boş ver. O yaşlı kadın geçen hafta bana gelip yeğeni Misty Mountains'ı bulmamı istedi.
0: Misty Mountains mı? Şu yıldızı mı? Hani şu öyle.
1: O genç bayanı. Genç bayanı ama evet, araba kazasında öldü. Ardından 2 gün sonra teyzesi temizlemek için evine gitmiş ve sıkı dur. Misty Mountains sapasağlammış. Kadın onu pencereden görmüş. Arabasına bindiğini görmüş. Arabasını sürerken...
0: Bu saçmalık.
1: Görmüş. Tam bir saçmalık. Kadın öldü ama dirildi. Bundan bahsediyorum. Bu iş son derece karmaşık. Ama peşini bırakmadım. Kamera kayıtlarına bakıp tamam belki orada biri vardı dedim.
0: Amelia mı? Kadın Amelia'yı mı gördü?
1: Evet. Derse katılmaya karar verene de bakın. Evet. Kapıda bir görevli var. Girip çıkan tüm araçların kaydını tutuyor. Onunla kontrol ettim. Plakayı karşılaştırdım. İsme ulaştım.
0: Ve? 3. 3 ne?
1: Devamını öğrenmek istiyorsan 3 günlük peşin.
0: Lanet olsun, yapma. $600 mı? Buna soygun denir. Sadece 400'üm var.
1: Ama daha erken, acele edersen banka soyabilirsin.
2: Bak bak.
1: Tanrım. Burada ne yapıyoruz?
2: Şeye vuruyorum.
1: Ne? Kasna.
2: Her ne?
1: Girip çıkan tüm araçların kaydını tutuyor. Onunla kontrol ettim. Plakayı karşılaştırdım. İsme ulaştım.
0: Ve? 3. 3 ne?
1: Devamını öğrenmek istiyorsan 3 günlük peşin.
0: Lanet olsun, yapma. $600 mı? Buna soygun denir. Sadece 400'üm var.
1: Ama daha erken, acele...

0: Sen babamı döven adamsın.
1: Hey. Merhaba. Hayır, babanı hazırlıksız yakaladı. Arada fark var. Ama merak etme, bunu para için yaptı.
0: Birilerini dövmen karşılığında para mı alıyorsun?
1: Evet. Üzücü, öyle değil mi?
0: İşin gerçekten bu.
2: Evet.
0: Olamaz.
1: Evet.
0: Peki arkadaşım Janet'ı ne kadara döversin?
1: Ne?
2: Ne kadarın var?
0: 30 dolar. Aa,
1: bak, 30 elmalı tırtaya.
2: Büyük bir kız mı?
0: Uzun boylu.
1: Tamam, dinle tatlı.
0: Bana
1: tamam,
0: kaba davranın.
1: Tadı güzel. Basit, bu konuşma bitmiştir. Lütfen.
0: Tamam.
2: Sadece konuşuyoruz.
1: Ve bitti.
2: 400. Hepsi bu kadar.
1: 400. 2 günlük. Kızı önce bulursak para bende kalır.
2: Anlaştık.
1: Anlaştık. Harika. Çünkü nerede olduğunu biliyorum.
2: Film yıldızı Missy Mountains geçen ay Detroit Otomobil Fuarı'nda görüldü. Sansasyonel bir olay. Gazetelere çıkmış.
1: Çeneni kapalı tutmanın faydası boş konuşmana engel olmasıdır.
2: Doğru. Tabii karnından konuşamıyorsan eğer.
1: Onlara inanma. Ağızlarının hareket ettiğini görürsün.
2: Ne yapabilirsin?
1: Karnından konuşma diye bir şey yoktur.
2: Bazen ben...
1: Hiçbir zaman.
3: Kuşlar ölüyor.
1: Şu salaklara bak.
4: Bize katılın. Kuşları kurtarın.
1: Tamam. Şey. Hoşça kal.
2: Hey, hey, hey. Bekle. Hoşça kal da ne demek?
1: Bu Amelia'nın eylem grubu. Kız burada bir yerde. Yani işe koyuyor.
2: Bekle. Burada olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bu onun eylem grubu. Eylemi o başlattı. Dün sen kolumu kırmadan önce bilgi almıştın.
2: Evet ama burada bir köşede saklanıyordur. Burada olacağını nereden çıkardın?
1: Kızın eylem grubu
2: şunu
1: bu.
2: Şunu söylemeyi kes.
1: Kesmek isterdim
2: ama. Söyledin. Ben seni anladım.
1: Anladığını sanmıyorum.
2: Bu kızın eylem grubu.
1: Hey Amelia. Amelia.
2: Amelia. Burada değil.
1: Burada. Amelia.
5: Sizinle konuşamayız.
1: Bunu kim dedi?
5: Sizinle konuşamayız. Biz öldük.
1: Hayır ben... Tamam anladım. Haklısın. Gerçekten zekice. Farkındayım. Ama bu gerçekten çok ciddi bir mesele.
5: Bu da öyle. Hepimiz öldürüldük.
1: Öldürülmediniz.
6: Lanet olsun dostum. Biz öldük.
7: Seninle konuşamazlar dostum. Onlar öldü.
2: Eylemin sebebi ne biliyor musun?
7: Neyi protesto ettiğinizi biliyor musunuz?
6: Havayı.
7: Havayı.
1: Havayı mı protesto ediyorsunuz?
6: Kirliliği. Kuşlar nefes alamıyor.
2: Yani hepiniz kirlilik yüzünden mi öldünüz?
6: Evet.
2: Peki ya gaz maskeleri sizi kurtarmadı mı?
1: Lanet olsun. Pekala.
8: Hadi.
1: Affedersin. Öldüğünü sanıyordum. Bak Amelia. Burada olduğunu biliyoruz. Yani bu çok...
0: Hey, pislik herif. O burada değil.
5: Erkek arkadaşı yüzünden burada değil.
9: Erkek arkadaşı öldü. Adam öleli daha 3 gün oldu.
1: Erkek arkadaşı mı öldü?
9: Evet.
1: Amelia nerede?
9: Üzgünüm söyleyemem. Biz öldük.
1: Lanet olsun. Peki hala aranızda hanginiz 20 dolar kazanmak ister? Dümdüz mü Chet?
10: Evet, buradan sola dön. İşte şurada. Arabayı kenara çek. İşte burası. Solda. Evet, bakın. Solda. İşte burası. Dean'in evi bu. Amelia'nın erkek arkadaşı Dean'in.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
10: Saçma geldiğini biliyorum.
1: Bu saçmalık ne Chet?
10: Bu ev şimdi daha büyük görünüyor.
1: Amelia'yı gerçekten tanıyor musun Chet?
10: Evet aslında daha çok Dean aracılığıyla tanıyorum. Dean film yapımcısıydı. Daha çok deneysel filmler çekerdi. Aslında biz de böyle tanıştık. Çünkü ben de bu sektörün içinde sayılırım.
2: Öyle mi?
10: Evet.
2: Ne yapıyorsun?
10: Film makinistiyim. Evet her neyse. Dean'in film rulolarıyla dolu bir odası vardı. Bir gün ev alev aldı bilirsiniz. Evet. İşte o da hayatına ve hayatının işine mal oldu. Bu insanın aklını kurcalıyor değil mi?
1: Pek sayılmaz Chet. Hey evlat. Evlat.
0: Ah ne var?
1: Burada oturanı tanıyor musun?
0: Olabilir. Seni ne ilgilendiriyor?
10: Hey cevap verirsen sana 20 dolar verecek.
1: Bunu söylemedim.
0: 20 dolar dostum yoksa toz ol.
1: Vay canına.
0: Sağ ol. Evet. Adamı tanıyorum. Film çekiyordu. Geçen

0: hangi film çekerken gördüm.
1: Deneysel filmdi öyle değil mi?
0: Galiba. Daha çok çıplak bir filmdi.
2: 1.75 boylarında, koyu saçlı, ameliyatında bir kız gördün mü?
0: Hayır. Şu ünlü hatunu gördüm.
3: Hangi ünlü hatunu?
0: Şu öleni, yıldızı, misli bir şey.
2: Misty Mountains'ı burada mı gördün?
0: Evet. Yapımcıyla konuşuyordu. Adamın adı Sid. Sid Hattrack. Evet.
2: Hattrack diye biri yok.
0: Her neyse. İşe almaya çalıştı. $20.
2: 20'liğini ödedik zaten. Ben ne diyorum?
0: Tamam. Pislikler.
2: Hey evlat.
0: Ne var?
2: Filmin adı neydi?
0: Bilmiyorum. Arabamı nasıl buldun, koca oğlandı işte.
2: İnanılmaz. İşte bundan bahsediyorum. Geride kaldı. Kibar beylerin ve hanımların günleri bitti. Holly'nin önünde uzanan gelecek bu. Bununla uğraşacak lanet olası Chad ve o salak gibiler.
3: Ama emin olduğumuz bir şey var. Tuhaf bir şeyler dönüyor.
2: Dönmüyor. Hayır. Adam yanmış. Hepsi bu.
3: Bu olay tam da 3 gün önce Amelia'nın izini kaybettiğim gün yaşandı. Tamam mı?
2: Kaybettiğin gün mü? Kaybettiğin gün mü? Bu 2 günlük dedektiflik işi nasıl geçecek sana anlatayım. Hiç durmadan araba sürersin. Vaktinin yarısını lanet olası chatlerle görüşerek harcarsın. Diğer yarısında da baş belalarının söylediklerini anlamaya çalışırsın. İş bittiğinde değişen tek şey güneşin 2 kez batmış olmasıdır.
3: Hiçbir şeyin faydası olmaz. Demek istediğin bu mu?
2: Hiçbir zaman.
3: Ama paranı alırsın.
2: Bazen. Hey. Aşağılık herif. Hattrack.
3: Ne oldu?
2: Panoya bak. Şuna bak.
3: Ne oldu? Demek ki o yanmamış. Gidip onunla konuşalım.
2: Sid'le şahsen görüşmek istiyorum. Ortak arkadaşımız Amelia'yı soracaktım. Eski bir arkadaşıyım.
4: Onu niye davet etmedik?
2: Eve hayvan sokmuyoruz tatlım. Evet, buradayım. Bir daha söyle. Tamam, çok teşekkür ederim.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
6: Hangi kredi? Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle, Otobit'te.
7: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
13: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Dyson Haşret Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret. Kompakt, güçlü ve sessiz.
16: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Vay toplantılar.
18: Vay ödevler.
19: Vay

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Aldığın numarası çiğe takın mı?
2: Evet. Şunu asar mısın? Partiye hazırlanıyorlar. Damege'yi sordum. Birazdan döneceğini söyledi.
1: Döneceğini mi? Yani orada mı kalıyormuş?
2: Evet.
1: Demek onu buldun.
2: Galiba. Arkadaşlarından birinde kalır mısın?
1: Jessica ile kalabilirim ama bir partiye mi gideceksin?
2: Hayır. Büyük bir partiye gideceğim. Ceket. Tatlım, bu sadece bir iş. İşimi yapmalıyım. Yapmazsam böyle güzel bir evde oturamayız.
1: Bu evden nefret ediyorum. Burada hiç olmamamız gerekirdi.
2: Janet'lere git.
1: Jessica'lara.
2: O hangisiydi?
1: Kahverengi saçlı olan.
2: Gözlüklü olan mı?
1: Senin sevdiğin.
2: Hitler bıyığı olan mı?
1: Bir polisle arkadaş oldum.
3: Öyle mi?
1: O da babamı çok seviyor.
3: O zaman belki evlenirler. Yaşlı kadını tanıyorsun değil mi? Ona inandın mı?
2: Hangi konuda?
3: O gece Misty'yi canlı gördüğünü söylediğinde ona inandın mı?
2: Tanrım hayır. Kadın yarasa kadar kör.
3: Tamam.
2: Kavanoz dibi gibi gözlükleri var. Bir vosvosa bıyık çiz, tanrım şu Ömer Şerif de ne hızlı koşuyor der.

0: dans eden İsa aşkına.
1: Aa, ona dedim ki bunu yapmamı istiyorsan o zaman kuş konmaz yeme.
2: Neden? Ne söyleyeceğini biliyorum. Ama madem buradayım belki beni de yanında götürürsün değil mi?
3: Aracınızı bu halde alamam.
2: Kes şunu.
3: Ne?
2: Kes şunu, kes dedim. Kes dedim. Baba burada falan var.
3: Tatlım sana kaç kez falan dememeni söyledim. Sadece burada var baba.
2: Burada yüzlercesi var. Dur, hayır yardımcı olabilirim. Gerçekten bunca yolu geldim.
3: Seni seviyorum.

0: Bak, Amelia çıkmasa da yine de şatak elimizde değil mi? Ama işler karışırsa ben yer alayım. Bu yüzden senin halletmen gerek.
1: Tamam.
0: Gözüne çalış ya da işte elinden ne geliyorsa yap. Nereye gidiyorsun?
1: Ayrılsak bu işi daha çabuk, daha kolay hallederiz. Tamam.
0: Ne?
1: Mavi yüzlü bir adam görürsen gelip beni bul.
2: Sigara ister misin? İçki?
1: Hayır, ben lütfen. Arabamı nasıl seversin koca oğlan? Misti sahne bir. Misti test görüntüleri birinci kısım. ...2810 Burbank apartmanı saat 10.30.
3: Bu arada burada biriyle buluşacaktım. Amelia adında birini tanıyor musun? Galiba Sid Şatak'la film çekmişti.
4: Kızı tanımam ama Sid iğrençtir. Kızın tekini kız kardeşi olarak tanıtmıştı ama birkaç gün sonra onları bastığım zaman yatakta fingirdeştiklerini falan gördüm.
3: Lütfen falan deme. Sadece fingirdeşiyorlardı de.

0: Merhaba.
1: Ben kovboyum. Ya sen nesin?
0: Pocahontas.
1: Ne iş yapıyorsun?
0: Biraz oyunculuk yapıyorum.
1: Ben de öyle. Hadi beni vur.
0: Ne?
1: Beni vur, beni vur, beni vur. Lanet olsun beni vur.
0: Bam!
1: Ha, bu çok iyiydi.
0: Bam!
1: Oh!
0: Ah. Bam!
1: Oh! Oh! Ah. La! Ah! Ah! Oh! Ah. Oh!
0: Harikaydı.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Silahım nerede? Ha tanrım. Beni korkuttun. Seni tanıyor muyum? Canını yakmayacağım. Sadece silahımı arıyorum. Yani... Buldum. Pekala. İşte bu kadar Març. Març, Març, kahramanımız. O yapmazsa kimse yapamaz. Març.

0: Hayley! Buraya gel, buraya!
1: Lanet olsun, orada ne arıyorsun?
0: Hemen buraya gel! Hayley!
2: Geldim.
1: Lanet olsun.
3: Midem bulanıyor, kusacağım.
1: Bu da kim böyle?
2: Bu Sid Shattuck. Bu adam Sid Shattuck.
3: Sakın söyleme. Olamaz. Lanet olsun.
2: Neler oluyor?
3: Lanet olsun.
2: Hepsi Amelia'nın filminde çalışmıştı. Erkek arkadaşı, sonra Misty, şimdi de Sid'i. Hepsi öldü.
3: Yüzyılın suçunu çözmeden önce çürüyen ceset meselesini halledelim.
2: Lanet olsun, bu adama ne yapabiliriz?
3: Ondan kurtulacağız.
2: Neden?
3: Silahımı kaybettim. Bir kız vardı, gördüğünü söyler.
2: Tamam. Planımız hazır. Önce kusacağım, sonra cesetten kurtulacağız. Ha, tamam.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Amelia'yı sen mi soruyorsun?
5: Ben sormuş olabilirim.
4: Ondan ne istiyorsun?
5: Amelia kız kardeşim, tamam mı? Evet, onu uyarmam gerek. İki çatlak herif ortalıkta dolaşıp şöyle diyorlar. Nerede o, nerede o? Bu yüzden korktum.
4: Düzgün bir çocuğa benziyorsun. Seni ona götüreceğim. Hadi.
5: Tamam.
2: Senin adamı ta oradan nasıl görebildiğini anlayamıyorum. Lanet olası. Tepeden yuvarlanmadın, öyle değil mi? Tepeden mi yuvarlandın?
3: İki kadeh içtim. En fazla üç.
2: Tabii, bu yüzden düzgün yürüyemiyorsun.
3: Ya bir ceset taşıyorum. Suratıma doğrulmuş halde. Bakışın arav olmadığım için affet.
2: Barışinko bile diyemiyorsun. Düştün öyle değil mi? O tepeden aşağı düştün, sarhoş oldun. Silahını kaybettin. Balkondan aşağı yuvarlandın. Şimdi de bunun yüce, eskiden kalma bir dedektiflik numarası olduğunu söylüyorsun bana.
3: Yukarısı çok kaygandı. Tamam mı? Ben havuzdaydım.
2: Havuzda mıydın?
3: Evet.
2: Neden?
3: Deniz kızlarını sorguluyordum. Ben çalışırken sen ne yapıyordun? Teşekkür ederim.
2: Şu heriften kurtulalım.
3: Evet, umarım.
2: Karım, bacağım, bacağım.
5: Lan bu da ne?
2: Kaç.
4: Arkaya atla tatlım. Amelia'nın kız kardeşi olduğunu söylüyor.
6: Bu doğru mu? Tam vaktinde.
5: Benim yokluğumu fark edeceklerdir.
6: Gel.
5: Evet benim.
6: Ona dokunma.
7: Hey, neden filmimi izlemedin?
2: Merhaba, hoş
7: geldin. Gel ya. Benimle izle.
2: Sana iyi geceler.
7: Hadi, tamam. Hala geceler. Devam ediyor.
2: İyi geceler.
3: İzin verin.
5: Artık gitmem gerek. Bırak beni.
8: Lütfen anahtarları da ver.
5: Bana anahtarlar gerek, lütfen.
6: Kıpırdayım deme.
8: Çabuk anahtarlarımı ver.
5: Beni duydun mu? Lütfen çabuk, hemen. Hadi.
1: Lanet olsun, Tanrı'nın cezası elimi acıttı.

0: tuvalet arabayı sür.
1: Hey dostum. Kamyonetindeki kız şu arabadaydı.
2: Hey dur. Hey o Jörn'ün arabası.
3: Hey dostum arabanda ne yapıyorsun?

0: Tanrı'ya yemin ederim. Kalk Dırnan, seni hayalarından vururum.
1: Sana para veririm.
0: Pazarlık yapmaya mı çalışıyorsun?
1: Beni bir daha görmezsin.
0: Nereye gideceksin?
1: Michigan'a.
0: Michigan olur.

0: Duran! Çok hızlısınız.
1: Arkanda!
0: Lanet olsun.
2: Ah. Hadi.
1: Dur, dur.
2: Sen ne yapıyorsun?
1: Yaralandı. Yardım etmeliyiz.
2: Sen uzat dur, hadi, hadi.
1: Dur, biraz bekle. Ona yardım etmeliyiz. Merak etme. İyileşeceksin. Yardım çağıracağım. Her şey yolunda. Araba çarptı. Ambulans çağırmalıyız.
3: Holly, birini durdurabilecek misin? Bir bak, durumu kötü.
0: Sen... Hiç John Boy'u duymuş muydu? Şimdiye kadar o seni duymuştur. Onu dahil ediyorlar. Artık o özel dedektifi öldürecek. Tüm lanet ailesini de öyle. Ardından senin için gelecek. Fazla ömrün kalmadı.
3: Açıkçası dostum, hiçbirimizin kalmadı.
1: Haley, burada kimse yok.
3: Kurtulamadı.

0: Sen iyi misin?
1: Evet.
2: Polisler geliyor.
1: Tamam, sakin olun.
3: Tamam.
1: Her şey yoluna gireceğim.
0: Bak dostum, ifadelerimizi verdik. Artık kızımı görebilir miyim?
3: Bayım, sizi tutmam söylendi, ben de tutuyorum. Emirleri uyguluyorum.
0: Başka kim emirleri uyguluyordu? Hitler mi?
4: Memur bey. Bay March olmalısınız ve siz de... Dur. Seni tanıyorum. Sen şu adamsın, şu lokantadaki. Öyle değil mi? Geçen yılda değil mi?
3: Evet.
4: Evet. Benim adım Tali. Beni izlerseniz patronum sizinle konuşmak istiyor. Lütfen.
0: Affedersin. Lokanta mı dedi?
2: Sonra anlatırım. Büyütülecek bir şey değil.
5: Nasılsınız?
0: Hiç bu kadar iyi olmamıştım.
5: Benim adım Judith Gardner. Adalet Bakanlığı'nda çalışıyorum.
0: Güzel ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor.
5: Ben Amelia'nın annesiyim.
4: Holly, hala izliyor musun? Aa, elimde ne var?
1: Bunu nasıl yaptığını biliyorum.
5: Merhaba. Oturun. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. İfadeleri gözden geçiriyorduk ve görünüşe göre kızımın hayatını kurtarmış olabilirsiniz.
2: Aslında Holly kurtardı. Onun kızı.
0: Genlerimizde var.
5: Sakız alır mısınız?
0: Olur.
5: Yardımınız gerek. Size güvenebilir miyim, bunu bilmek istiyorum.
2: İçimden bir ses, ne bileyim, fazla seçeneğiniz yok diyor.
5: Evet, haklısınız. Çok hassas bir durumdayım.
2: Hey. Sizi oradan tanıyorum, televizyondan. Şu otomobil firması davasını soruşturuyorsunuz.
5: Katalitik dönüştürücü davası, evet. Günümün yarısında öyle. Diğer yarısını ise pornografiye harcıyorum.
0: Ne tür? Yani hangi filmler? En sevdiğiniz hangisi?
2: Hayır. Önleme.
0: Doğru.
2: Mücadele ediyor.
0: Bunu da not almalı mıyım acaba?
2: Evet, bunu not alın.
5: Vegas çetesi bulvarına kadar genişletmeye çalışıyor. Ben de durdurmak için elimden geleni yapıyorum.
0: Teşekkür ederiz. Kötüdür.
2: Bir şey anlamıyorum. Kızınız Sid Shattuck'la bir film çekti. Bunun sizin için mesleki anlamda küçük düşürücü olduğunu bile bile neden yaptı?
5: Canı istediği için. Bana tepki olarak zorlu bir ilişkimiz var.
0: Anneler ve kızları bu zordur.
5: Film falan yok. Artık yok. Bir yangın çıktı. Amelia'nın bir arkadaşı.
2: Değil. Evet, evine gittik. Yani evinden kalanlara.
0: Bayan Gardner, sizce neden bu filme dahil olan herkes ölüyor?
5: Hiçbir fikrim yok Bay March. Keşke olsaydı. Tek bildiğim Amelia'nın tehlikede oldu.
2: Neden onu koruyucu gözetim altına almıyorsunuz? Bu geceden sonra muhtemelen çok korkuyordur. Evinde olmak istiyordur.
5: Bana güvenmiyor. Beni devletin ta kendi sanıyor. Bunların ardında benim olduğumu düşünüyor. Kızım dışarıda bir yerde. Ama evini aramaz çünkü annesinin onu öldürteceğini düşünüyor.
2: İşte bunu kullanın.
5: Hayır, teşekkür ederim. İkinizi tutmak istiyorum. Lütfen. Onu bulun ve koruyun.
0: Tamam, bizi tutabilirsiniz ama pahalıya patlarız. Bu çok tehlikeli bir iş. Ve böyle bir işi en az $5,000 civarında yapabilirim.
5: Tamam.

0: This place, it stays with me.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Dyson Hushed hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushed. Kompakt, güçlü ve sessiz.
3: Hangi kameraya başlayacağım? Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Aileleriyle birlikte beni bulduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. Anadolu Sigorta fabrikanızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: 5-8 Haziran arasında BİM'de domates 69 lira yerine 45 lira.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
11: Tabii.
12: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Sana

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Hangi kameraya başlayacağım? Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Aileleriyle birlikte beni bulduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. Anadolu Sigorta fabrikanızın sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Evet ekip, hazır mıyız?
5: Hazırız kaptan.
4: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
5: Go, go, go!
6: Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
4: Bu keyfe go ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
5: Go, go, go!
7: Peki ya ofiste kaptan insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
4: Kahveyle go ahead çok iyi gidiyor.
5: Go, go,
4: meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker go ahead. İyi giden lezzet.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: 4 taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Vay toplantılar.
3: Vay ödevler. Vay.

0: yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tamam, anladım.
3: Şimdi benimkini almalıyım.
4: Bunu alabilir miyim?
2: Tabii.
4: Telli'nin kartı var mı? Onunkini de alabilir miyiz? Yani size ulaşamamamız durumunda birine ulaşmamız gerekebilir de.

0: Nedir bu? Dünyanın en büyük kül tablası mı?
1: Boş ver. Zaten kiralık. Eski evi yeniden yaptırana kadar kalıyoruz.
0: Yeniden mi?
1: Evet. Yanım kül oldu.
0: Bak, beni rahatsız eden bir şey var. Bunu Şah Takan odasında buldum.
1: Nedir bu, domuz mu?
0: Hayır, bu pembe inek.
1: Aa, demek inek.
0: Amelia bana adresi verdiğinde üstünde böyle yazısı olan bir kağıt parçası vermişti.
1: Yani bir şeyin peşindesin.
0: Hı-hı.
1: Yarın konuşabilir miyiz? Öğleden sonra.
0: Evet. Konuşabiliriz.
1: Teşekkür ederim. Hey, sen lokantadaki adamsın. Hadi anlat bana.
0: Bu konudan bahsetmek istemiyorum.
1: Bahsetmen gerek. Anlat bana. Lokantadaki adamsın sen.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Bir yıl kadar önce...
1: Güzel.
0: Hollywood'da bir lokantadaydım. Silahlı bir serseri tehdit yağdırmaya başladı.
1: Bayıldım. Bu duyduğum en iyi hikaye.
0: Ben de müdahale ettim. Harekete geçtim. Planlamamıştım. Yani... Yaptım işte. O serseriyi indirdim. Bunun için para almadım. Kolumda bir kurşun ve 500 dolarlık hastane faturasıyla kala kaldım. Şimdi düşününce... Hayatımın en güzel günüydü. Kendimi işe yarar hissettim.

0: Mademoiselle Blanche daha önce İngiltere'de bulundu mu? Fransa'nın hangi bölgesinden geliyor? Mademoiselle Blanche sorulara kibarca ama ilgisizce cevap verdi.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Şu anda tuvalete girdin.
1: Öyle mi?
0: Ve şimdi de halıyı ıslatıyorsun.
1: Bu senin odan mıydı?
0: Hayır, annemle babamındı.
1: Baban yeniden yaptırdığınızı söyledi.
0: Yapılıyormuş gibi görünüyor mu?
1: Pek sayılmaz.
0: Babam buraya nadiren uğrar. Sanırım suçluluk duyuyor.
1: Neden?
0: Hı? Yangın yüzünden. Annem ocağın gaz kaçırdığından şikayet ederdi ama babamın koku sorunu olduğu için gaz kokusunu alamıyordu. Her neyse ben artık kitabıma dönmeliyim.
1: Tamam.
0: Bay Healy. Siz kötü biri misiniz? Bu gece o adama ne yaptınız? Onu öldürdünüz mü?
1: Elbette hayır.
0: Öyleyse iyi. Böyle bir şey yapmayacağınızı biliyordum.
1: Çok gecikme, tamam mı?

0: Lanet olsun. Öğleden sonra dedin. Kaçta geleceğini bilemedim.
1: Paranı almaya bankaya gittik. İşte burada yarısı. Eksi birkaç yüz dolar. Parçaladığımız şu araba için sen de katkıda bulunmak istersin diye düşündüm.
0: Doğru.
1: Nasıl buldun?
0: Bu mor.
1: Vişne çürüğü.
2: Bardamola verdik. Bu yüzden geciktik.
0: İşte Amelia'nın notu. Burbank Havaalanı. Western Hava Yolları. D kapısı. Şehirden ayrılmaya çalışıyor. Nasıl yapmak istersin?
1: Bilmiyorum. Birkaç gün bekleyelim derim. Katner'ı arayıp ikinci taksidi alıp alamayacağımıza bir bakalım.
0: İkinci taksidi mi?
2: Hemen aramamalısınız. Bir şeyin peşindeymiş gibi, sıkı çalışıyormuşsunuz gibi davranın. Sonra üçüncü gün daha fazla para isteyin.
1: Olumsuz bir bakış açısıyla anlattı ama evet, ana fikrimiz bu.
0: Katner parayı ödedi. Bana paramı ödedi. Öyle değil mi? Ona yalan söylemeyeceğim.
1: Buna saygı duyuyorum. Bu yüzden ben yalan söyleyeceğim.
0: Hey, dedektiflik için 400 dolar ödedim. İpucu bulması gereken kişiye.
1: Sid Shattuck'ın cesedini ben bulmadım mı?
0: Buldun mu? Üzerine düştün.
1: Neden kutlama yapmadığımızı anlamıyorum. Daha yeni ödeme aldık. Bu öğleden sonra bir şeyler içeceğiz. Ne var?
0: Unut gitsin, tamam mı?
1: Rica etsem bir dakika bekler misin lütfen?
2: Dünyanın en kötü dedektifisin.
1: Ben mi kötüyüm?
2: Evet.
1: Dünyanın en kötüsü.
2: İlk söylediğimde anlamadın mı?
1: Ama reklamım çok iyi. Yani...
2: Neden beceriksizin teki olmak zorundasın ha? Gezip içip yalan söylüyorsun falan ve insanlar senden nefret ediyor.
1: Tatlım lütfen falan deme.
2: Senden nefret ediyorum.
1: Bu da olur.
0: Kızı tek başıma bulacağım.
1: Kızı tek başına bulacaksın. Tamam, bulursan benden selam söyle.
0: Söylerim.
1: Tabii ama havaalanında bulamayacaksın çünkü o uçak seferi değil. Durdu değil mi?
2: Evet.
1: Notlarına bir göz at. Bu uçak seferi değil. Her havaalanının uçuş yasağı 10'dan 6'ya kadar numaralandırılır. Burbank de dahil. En yüksek rakam bugüne ait ama F Avrupalılar gibi ters yazılmış. FLT'ye bakarsan anlamlı olur çünkü uçuş değil, muhtemelen hane.
0: Burbank Batı Apartmanı.
1: Burbank Batı Apartmanı. Terk edilmiş. Boş ver, sana göstereceğim. Holly, bu kez Janet'lara git ama gerçekten.
2: Jessica'lara.
1: Bizim çalışmamız gerekiyor.
2: Anahtarlarını ister misin?
0: Ben sürerim.

0: Affedersiniz. Burbank apartmanını arıyoruz.
1: Heh, yıktılar. Orayı yerle bir ettiler. He. Yıkılalı 2 yıl oluyor.
2: Öyleyse havaalanına mı? Eskiden uçuş yasağı uygularlardı.
0: Önemli değil, tamam.
2: Gerçekten. Tamam. Değişmişse bile yine de uygulanmalı. Kuralları tekrar değiştirmeliler. Kenara çek.
0: Ne?
2: Kenara çek.
0: Hey, ne oluyor?
2: Western Hotel. Burbank Havaalanı, Western Hotel.
0: Biriyle buluşuyor. Tamam.
3: İyi akşamlar. Ne alırsınız?
2: Bilgi alırım. Bu kızı gördün mü? Yarım saat önce gelmiş olmalı buraya.
3: Hey, ben sadece çalışanım.
2: Gerçekler mi Sherlock? Bu yüzden sana sordum. Hmm.
3: Açıkçası hafızam biraz bulanık. Ben ne alacağım?
2: Bunu yapmayı kesecek.
3: Hmm. Neyi yapmayı?
2: Bunu.
4: Lanet olsun.
0: Bunu ya güzellikle hallederiz ya da şu anda güzellikle hallediyoruz.
3: Tamam tanrım. Teras katında. En üst katta, teras katında. Mutlu oldunuz
2: evet.
3: mu?
2: Evet.
3: Baylar bakın, oraya gitmeyeceksiniz tamam mı? Bana güvenin. Orada şu New Yorklu adamlar var. İş adamları. Lanet korumaları var. Hani şu hayalara alınmışlardan. Ne deniyordu ha?
0: Evlilik mi?
3: Tamam. Siz burada kalın. Kız birazdan aşağı iner. Soğuk bir şeyler ikram edebilirim.
0: Ha, ben istemem.
2: Çok ikna edici konuşuyor.
3: Bakın mantıklısı bu. En mantıklısı bu. Ama arkadaşınızın sorunu bu. Mantıklı davranmıyor.
0: Arkadaşımızın mı?
2: Evet, arkadaşımız yok.
3: Amelia'yı arayan diğer adam sizinle değil miydi?
0: Nereye gitti?
3: Siz gelmeden önce asansöre bindi.
0: Adını söyledim.
3: John bir şey.
0: Asansöre bindiğini gözünle gördün mü?
3: Hayır, bana ihtiyar bir bilge söyledi. Elbette gözlerimle gördüm.
0: Tamam.
2: Lanet olsun, ne olur.
0: Ya, bu çok mantıklı. Parçalar birleşiyor.
2: Mantıklı olan ne?
0: John Boy. Mavi yüzün söylediği bir şey işte.
2: Ne demek söylediği? Nasıl söyledi?
0: Ya bilirsin, biri sizi öldürmeye gelecek, böyle saçmalıklar işte. Evet.
2: Belki de burada beklemeliyiz.
0: Akıllıca olur. Tabii şu anda yukarıda kızı öldürmüyorsa.
2: Burbank Havaalanı Oteli'nde kimse öldürülmeyecek.
0: Neden?
2: Bu ulusal kanala çıkar.
0: Evet yani.
2: En son ne zaman ulusal kanala çıktı?
0: Şubat'ta.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Ne için?
0: Vuruldum. Lokantada.
2: Nereden?
0: Kolumdan. Dün gece anlatmıştım.
2: Polisi aramalıyız.
0: Hayır, bu uzun sürer. Yani kız ölebilir.
2: Burada beklemenin doğru olduğunu söyledi.
0: Hayır, akıllıca dedim. Arada fark var.

0: Mini.
1: Ne?
0: Hayalleri olmayanlara minih denir. Münih.
1: Münih Almanya'nın bir şehri. München, Münih. Evet.
0: Evet. Hitler'in tek hayası vardı.
1: Tamam işte geldik.

0: olsun.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Bırakıp gidemem.
1: Neden?
2: Kız tehlikede. Bir şey yapmamız gerek.
1: Kız öldü.
2: Ne demek kız öldü?
1: Hadi ama.
2: O ölmedi.
1: Aç gözlerini
2: Bunu
1: dostum.
2: Bilmiyorsun.
1: Lanet olsun.
2: Öldüğünü bilmiyorsun.

0: Burada ne arıyorsunuz?
1: Lanet olsun, onu buldunuz.
0: Jessica'larda olmalıydınız.
1: Evet, kusura bakmayın Bay March. Ablam eve erkek çağırdığı için bizi evden kovdu. Evet, biliyorum.
2: Merhaba. Amelia, belki de omzunu sarsmalısın. Belki kardeşim kulağıma fiske vururdu. İşte böyle. Nefret ederdim.
1: Şiddet uygulayamadım.
0: Kardeşim,
1: ona vurabilirsin.
0: Evet. Gerçekten.
1: Canı acırdı.
2: Bir ailem var.
1: Bu işe yaramaz.
2: Kızı konuşturmak istiyorsak ona vurmamalıyız. Sakin ol.
3: O adamları benden uzak tutman gerekiyordu.
0: Onları biliyor musun ya da kimin gönderdi?
3: Evet. Annem gönderdi.
2: Acaba en baştan başlayabilir misin? Çünkü...
3: Neden ki? Ne fark eder?
0: Ne fark eder ki mi dedin? Bizi ateş ettin. Bence fark eder.
3: Tamam tamam. Ben bir film çektim. Erkek arkadaşım Dean'le bir film çektim. Ve asıl amacımız şeydi... Deneysel bir film çekmekti. Aslında bir sanat filmi.
0: Film.
3: Değildi. Bakın, annemin kim olduğunu biliyor musunuz?
2: Evet, biliyoruz. Aslında annenle tanıştık ve biz...
3: Ne söyledi? Annenle... Delirdiğimi mi? Ona tepki gösterdiğimi mi?
2: Onun gibi bir şey. Şey demiş olabilir.
3: Evet ama benim annem bir suçlu. O da onlardan biri.
0: Onlar kim? Onlar ne?
3: İçeridekilerden biri. Bütün o kapitalist şirket adına çalışanlardan biri. Hepimizin ölmesini istiyorlar. Onların yollarını tıkıyoruz. Sadece birer piyonuz.
1: Lanet olsun.
0: Hey. Bu işin kuşlarla ne alakası var?
2: Evet.
3: Annemin Adalet Bakanlığı'na çalışıyor olması gerekiyor.
2: Evet, şu katalitik dönüştürücü davasını soruşturuyor.
3: Evet ama soruşturmuyor. Davayı soruşturmuyor. Otomobil şirketlerini serbest bırakıyor.
0: Ama ellerinde kanıt var.
3: Evet, ellerinde kanıt var. Detroit'in dönüştürücüyü geciktirmek için birleştiğinin, para harcamaktansa havayı kirletmeyi tercih ettiklerinin kanıtları var. Ama annem yeterli olmayacağını söyleyecek, yalan söyleyecek. Çünkü rüşvet alıyor. Yine para olayı yani. Hırs annemin tanrısıdır, tamam?
2: Tamam, hadi. Biraz sakin ol. Neden doğruca polise gitmedin?
3: Polis anneme bağlı. Adalet Bakanlığı'nın başında o var.
2: Bu konuda haklısın.
0: Tamam ama yabasına...
3: Hepsi birlikte çalışıyor. Tanrım, mağarada mı yaşıyorsunuz siz?
2: Tamam, yani bu yüzden senin çözümün film çekmekti, öyle mi?
3: Değildi.
0: Lütfen, sakin komşularım ol. Var.
3: İfademi verdim.
2: Evet.
3: Ve evet, evet, ifadem çıplaklık içeriyordu. Bu sadece pazarlama aracıydı, tamam mı? Tamam mı? Set olması gerektiğini söyledi. İşin aslı bu mesajı dışarıya ulaştırabilmemizdi ve hepsi filmdeydi. İsimler, tarihler ve her şey. Annemin yaptığı her şey. Film yayılıp gösterime girince çekmelerine imkan kalmayacaktı. Örtbas etmelerine imkan kalmayacaktı.
0: Şunu açıklığa kavuşturalım. Yani aslında numara olan bir porno film çektim.
3: Senin derdin ne dostum?
2: Mesele değil. Mesele filmin içindekiler.
3: Annem öğrendi. Dean'i öldürdü ve filmi yok etti.
2: Dean'i annen mi öldürdü?
3: Elbette. Misty'yi de o öldürdü.
1: Ve Sid Shattuck'ı.
3: Evet.
0: Tamam, yani önce karın deşenecek, sonra anne geliyor.
1: Şimdi ne yapacaksın?
3: Bilmiyorum. Gerçekten de çok yoruldum.
2: Pekala, tamam. Biz... Bunu konuşup bir şeyler düşünürken sen biraz dinlen.
0: Evet, sen biraz dinlen.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Onu sevdim.
3: Elbisesini sevdim.
0: Güzel elbise. Ama kaçının teki? Söylediğine göre annesi tek başına tüm Western sosyetesinde temizlik yapıyor.
2: Evet, öyle. Buna rağmen kızı öldürmeye çalışanlar var, öyle değil mi? John Boy gibi.
1: John Boy kim? Walton'larda oynuyor.
2: Hayır, bu başka John Boy.
0: Öyleyse düşünelim.
2: Düşünelim, evet. Bundan eminim.
0: O kadar emin olma.
4: Bay March. Judith'ten bir telefon aldım. Benimle açık konuşamadı. Nakit olarak 100.000 dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.
0: 100.000 dolar neden?
5: Bilmiyorum. Karanlık işlere bulaşmış
4: olabileceğini düşünüyorum.
0: Kızı da kesinlikle öyle düşünüyor.
4: Ne? Amelia mı? Amelia'yı buldunuz mu?
6: Evet.
0: Arabamızın üstüne düştü. Konuşurken arabamızın üstüne düştü. Her neyse, burada, buraya gelmelisiniz.
4: Ben aile doktorunu yollarım. Tamam, dinleyin.
5: Bay March.
0: Evet, Holland lütfen.
5: Burnuma kötü kokular geliyor.
4: Rica etsem parayı siz götürür müsünüz benim için?
2: Keşke kime inanacağımı bile bilseydim.
0: Çocuk çaresiz, bu kadarı belli.
2: Belki de ikisi de doğru söylüyor.
0: Aşağıdayız. Buraya geliyor. Nasıl yani ikisi de doğru söylüyor? Bu ne demek şimdi?
2: Bir arkadaşım vardı. Gizli serviste. Nixon'ın korumalığını yaptı. Bu görevden atılmadan önce yaşanmış. Hayır, her neyse, Nixon bir gün St. Clement civarında ilerliyormuş. O ve birkaç ajan.
0: Evet.
2: Bir araba kazasına denk gelmişler. Adam arabanın altında kalmış. Her neyse. Nixon inmiş, adamı kontrol etmeye gitmiş. Sonra eğilmiş ve adama şöyle demiş. Her şey yoluna girecek evlat. Her şey yol.
0: Nasıl yani ikisi de doğru söylüyor? Bu ne demek şimdi?
2: Bir arkadaşım vardı. Gizli serviste. Nixon'ın korumalığını yaptı. Bu görevden atılmadan önce yaşanmış. Hayır, her neyse, Nixon bir gün St. Clement civarında ilerliyormuş. O ve birkaç ajan.
0: Evet.
2: Bir araba kazasına denk gelmişler. Adam arabanın altında kalmış.

0: açısından bak, tamam mı? Ölen adamın yerde yatıyor, göğe bakıyorsun, ölmek üzeresin. Sonra eski başkan Richard Nixon'ın önünde belirip her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Bunun normal olduğunu ve herkesin ölmeden önce Nixon'ı gördüğünü mü düşündü?
1: Melek bekliyorsun, karşına Nixon çıkıyor.
0: Aynen öyle değil mi? Evet. Burada da durum aynı ama birbirinden farklı bakış açıları var.
1: Bir şeye bakmanın iki yolu var.
0: Evet.
1: Hikayenin ana fikri bu mu?
0: Evet.
1: Söylemen yeterdi.
0: Neyi?
1: Beni bu hikayeyle harika bir seyahate çıkardın. 20 dakika sonra bir şeye iki farklı açıdan bakabileceğini söyledin. Doğrudan da söyleyebilirdin.
0: Hikayeyi sevmedin mi?
1: Bu korkunç olurdu.
0: Olmaz evet. Mıydı? Berbat olurdu değil mi?
2: Ah,
1: merhaba.
2: Tanrı'ya şükür. Tamı tamına 100.000 dolar kendim yerleştirdim. Sadece insanın karşısına iyi insanlar böyle sık çıkmıyor.
1: Onun kusuruna bakma. Eşlik etmek istedi neden bilmiyorum. Ama seni ararım. Teslimattan sonra.
2: Teşekkür ederim.

0: This place, it stays with me.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
8: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
9: Dardanel'den. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
15: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
18: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
19: Hiç endişelenir misin?
20: Ben mi? Hayır. Güvencem var. İşte buradaki bebek.
19: Bu bilek silahı mı?
20: Bu bir bilek silahı, evet.
19: Gerçekten güzelmiş. Direksiyon başında uyuyacağım dostum. Arabayı sürmeni isteyeceğim. Burada kenara çekeceğim.
20: Kenara çekmene gerek yok. Araba kendi kendine gider.
19: Ne?
20: Ellerini direksiyondan çek yeter.

0: Bundan hiç haberim yoktu.
1: Hangi çağdasın? Bunu tüm arabalar yapıyor.
2: Evet Març, hangi cehennemdeydin dostum? Salak, bunu bilmiyor muydun?
0: Her yeri uçarak gidersin, araba bile sürmezsin. Sen ne bilirsin ki?
1: Çok haklı eşek arısı.
2: Tamam neyse. Eskiden hep uçardım ama şimdi sis midemi bulandırıyor dostum. Çünkü bu kirliliğin önü alınamıyor. Bugünlerde bütün arılar arabayla seyahat ediyor.
3: Uyan, uyan! Març! Uyan! Març, uyan! Març!

0: Bu para değil.
1: Teli elleriyle koymuştu, öyle söyledi. Neden? Neden bizi bir tür yaban kızı avına göndersin ki?
0: Amelia.
2: Hayır, tıpkı Walton'lardaki gibi. Evet, televizyondaki Richard bir şey. Evet. Oynayan kimdi?
3: Jessica, telefonu kapat.
2: Tamam. Her neyse, bu yeni John Boy katil gibi bir şeymiş. Aha. Lanet olsun, artık canımı sıkacak.
4: Sen Holly olmalısın. Doktor Malik.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Amelia içeride. Girin.
4: Teşekkür ederim.
2: Evet, bilmiyorum. Aslında pek televizyon izlemem. Evet, dizi.
4: Babanı çağırabilir misin?
3: Şu anda müsait değil.
4: Yakında döner mi?
3: En fazla bir saate.
4: İyi. Madem öyle, hemşire Holly, hastamız nasıl?
2: Hayır, hayır, o değil.
4: Bu mu?
3: Hayır, bu Jessica. Onun rahatsızlığının tedavisi yok.
4: Çok komik kızsın.
3: İçeride. Uyuyor. Biraz ateşi var. Hmm.
4: Uyuşturucudan mıdır? Ne sayıklıyordu? Bir anlamı var mıydı?
2: Bekle. Holly, Walton'larda John Boy'u oynayan adamın adı neydi? Hani yüzünde kocaman beyni olanın.
3: O diziyi salaklar izler. Doktor Malik, kurabiye alır mısınız? Yeni pişirdim.
2: Hiç kalmadı. Baktım, unuttun mu?
3: Hayır, birkaç tane var. Doktor?
4: Beni ikna ettiniz. Ama önce şu uyuyan güzele bakmalıyım. Hemşire Holly.
2: Holly, sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin?
3: Parmaklıkların ardında kelepçe var. Onları al.
4: Bu yaptığın beni yavaşlatıyor Holly.
2: Neler oluyor?
3: Jessica, bu o. Bu o adam.
4: Jessica, eğer bana yardım edersen... Sadece Holly öldü.
3: Jessica, 911'i ara.
4: Jessica, yerinde olsam bunu yapmazdım.
1: Sen de duydun mu? Affedersiniz.
5: İyi akşamlar.
1: Az önceki sesi siz de duydunuz mu?
5: Evet, duydum. Ben çıkardım. Küçük bir kızı pencereden attım.
1: Koru beni.

0: Holly!
1: Baba!
0: İçeri.
1: O iyi mi?
0: İçeri gir.
1: Lanet faşistler!
0: Tanrım!
1: Affedersin.
0: İçeri. Tamam, buraya gel. Burada kalın ve kıpırdamayın. Tamam mı?
1: Dur baba. Al.
0: Tanrım!

0: İyi misin?
1: Marş, silah, silah. Lanet olsun.
0: Lanet olsun. İşte.

0: Gitti. Gitti. Hey. Lanet olsun.
1: Vay canına.
2: Lütfen buradan gitmem gerekiyor.
3: Beacon 2 cevap.

0: Aşağılık kadın kızını öldürttü Peri. Lütfen en azından sorgulayacaklarını söyle.
1: Sorgulamadılar ve sorgulamayacaklardı.
2: Neden?
1: Çünkü kadın Adalet Bakanlığı'nın başında. Aa, bu arada rica ederim. Çıktınız, kuşlar kadar özgürsünüz. Dışarıdasınız. Bu yüzden evine benim bir heykelimi koymalısın. Üzgünüm çocuklar, kaybedeceksiniz. Onun sözüne karşı sizinki kanıt yok. Hikayenizi değiştirmeyi düşünseniz iyi edersiniz.

0: Ha, lanet olsun. Belki de haklılardır. Belki de lanet kuşlar nefes alamıyordur.
1: Amelia, Misty, Dean, Shatta hepsi öldü. Geri kalanımızsa bu olacak.
2: Bir şeyler içmeliyim.
1: Borcun ne kadar?
3: $12.
2: Şu palmiyeden hep nefret ettim.
0: Hiç güven vermemişti. İçeri girip eşyalarını topla.
2: Tamam.
0: Otelde ya da başka bir yerde kalacağız. Oda servisini çağırırız.
4: Bay Marge.
0: Bayan Glenn.
4: Sizinle konuşmam gerekiyor.
0: Bu ne güzel sürpriz.
4: Bu sizin eviniz mi?
0: Yeniden döşüyoruz. Bakın şu an pek sırası
4: değil. Kesinlikle tam sırası. Şu anda yeğenimi arıyor olmanız gerekiyor.
1: Gerçekten mi?
4: Çünkü onu gördüm. Ama kimse bana inanmıyor. Neden kimse bana inanmıyor?
1: Bunu bilemiyorum efendim.
4: Onu evinin ön penceresinden bir masada bir şey yazarken gördüğümden kesinlikle eminim. Hem de mavi çizgili bir ceket giyiyordu.
1: O ceketi gördüm, evet.
0: Sen ne demek istiyorsun?
1: Shattuck'ın ofisinde bir sürü başka giysiyle birlikteydi.
0: O ceket Shattuck'ın ofisinde miydi?
1: Evet, paketlenmişti. Üstünde Misty'nin ve filmin adı yazıyordu.
0: Kıyafetler filme aitti. Kıyafetler filme aitti. Tanrım lanet olsun. Affedersiniz. Bayan Glenn, bizi Misty'nin evine götürmenizi ve tam olarak ne gördüğünüzü görmek istiyorum.
4: İşte şurada, şu penceredeydi. Tam o köşeyi dönüyordum ki bu pencereden Misty'yi gördüm. Ama hayır, buradaydı, masa buradaydı.
1: Burada masa falan yok.
4: Şey, ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Baba, ne yapıyorsun?
0: Bir dakika bekle. Dünyanın en kötü dedektifi ha? Yeğeninizi gördünüz Bayan Glenn. Onu tam şu duvarda bir masada çizgili bir takımla gördünüz.
1: Yani gördüğü şey bir film miydi?
0: Sıradan bir film değildi. O filmdi.
1: Ama film kül oldu.
0: Öyleyse nasıl oluyor da kül olmuş bir filmi 2 gün sonra görüyor? Ve giysileri de tam uyuyor.
1: Amelia'da ikinci bir kaset mi vardı? Kopyası mı vardı?
0: Sen ne dersin?
2: Ve Amelia o kopyayı Misty'ye verdi. Yani buraya geliyor ve filmi şu duvara yansıtıyor.
0: Lily de pencereden Misty'yi görüyor.
2: Amelia ayrılıyor ve filmi alıyor.
1: Peki şimdi nerede?
0: Ah lanet olsun. Sıradaki soruya geçelim mi?
1: Western Hotel'de iş adamıyla buluşacak.
0: Dağıtımcılarla. Dağıtımcılara gösteriyordu. Filmi onlara gösteriyordu. Yani dışarıda. Film hala var. Şimdi onu bulmamız gerekiyor.
2: Çocuklar bakın. Açılış galası akşam 9'da. İmza Chet.
0: Baş belası Chet.
1: Eylemci çocuk
0: o mu? Şeyi bana ver. Chet de bir şey planlıyordu. Açılış galası mı?
2: Los Angeles Otomobil Fuarı. Bugün öyle değil mi?
1: Evet. Büyük parti. Tanınmış kişiler. Bir sürü muhabir. Tam olayın duyulmasını isteyeceğin yer.
0: Ve baş belası Chet bir film makinisti.
4: Lütfen susun artık. Ben söylediğiniz her şeyi dinliyorum. Yani bunun anlamı yeğenim öldü demek mi?
0: Evet. Yani kısaca evet. Onu öldürdüler. Üzgünüm.
2: Ama bunu yapanlara bedelini ödeteceğiz.
0: Evet ve size indirim de yapacağız. Yani...
5: Los Angeles'a ve 1978 Pasifik Kıyısı Otomobil Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz.
6: Tasarım yol lastikleri hepsi yeni yakıt tasarruf sistemine sahip.
7: İnanması güç ama 210 beygir gücünde.
8: Elektrikle çalışan 3 kişilik bir araba. Cadillac yeni Eldorado'yu sunuyor.
9: 7 litrelik V8 motorla birlikte.
0: Makine dairesi nerede acaba? Makinist Chet'i gördünüz mü?
10: Evet, 10 dakika önce çıktı. Bir şeyler içmeye gitti. Sen kimsin?
0: Acelem var. Sağ ol dostum.
10: Nereden dostun oluyorum senin?
3: Ali, bu Sedat. Bu yılki sürümü olağanüstü görünüyor.
1: Merhaba.
3: Gelin de görün dostlarım. Ha? İnanın bana, ona bayılacaksınız.
1: Burada arabalar var. Arabalar tanıtılıyor. Bu değil, bu film değil.
0: Baş belası çıktı. Muhtemelen bir yere saklamıştır. Telly. Aman tanrım, inanılmaz görünüyorsun. Saçın nasıl böyle olağanüstü olmuş? Dinle, ben neler dönüyor bilmiyorum ama burada bir çeşit oyun oynanıyor. Bize verdiğin şu çanta vardı ya, biri değiştirmiş. İçinde hiç para yoktu.
11: Ciddi olamazsın. Silahlarınızı bırakın hemen.
1: Sanırım makinisti öldürdün.
11: Hayır. Ortağım şu anda onu arıyor. Yakında buluruz.
1: Terry. Sana bir şey soracağım. Hiçbirini öldürdün mü?
11: Detroit'te öldürdüm 3 kişiyi.
1: Gerçekten mi?
11: Her şey orada başladı. Detroit fuarında. O filmi hakkında çenesini açtığında.
0: Terry. Bu sen değilsin. Sen katil değilsin.
1: Az önce 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi.
0: Biliyorum, yani derinde bir yerde demek istedim.
1: Hey dinle, bir kişi hatadır ama 3 kişi herkesi öldürürsen katilsindir.
0: Kefeye koyma. Herkesin yerinden ayrılmadığı dünyamızda yaşamak kolaydır. Sınıf
1: düşkünü insanlar. O kadın insanlar. Silahı var ve 3 kişi.
0: Herkes aynı kefeye koyuyorsun. Çocukluğunu bilmiyorsun. Onu tanımıyorsun kabul bile.
1: Lanet olsun. Hayır.
11: Onun nesi var?
1: Bilmiyorum. Hemen soracağım. March.
0: Evet.
1: Sen ne halt ediyorsun?
0: Çıkardın mı?
1: Neyi çıkardın?
0: Lanet silahını.
1: Hangi silahı?
0: Lanet bilek silahını.
1: Bilek silahım olduğunu kim söyledi?
0: Sen söyledin kaza yapmadan önce. Aa, bilek silahıma bir bak, pantolonunu çekip silahını gösterdin.
1: Hadi ama ciddi misin? Gerçekten ciddi misin?
0: Lanet olsun.
1: Evet.
0: Rüyamda mı gördüm?
1: Evet, seni salak. Rüyanda gördüm.
0: Hayır. Evet, haklısın rüyada.
11: Kesin, kesin sesinizi ikiniz de.
2: Oda servisi.
1: Bu numaraya bebekler inanır.
11: Holly. Artık içeri girebilirsin. Çok akıllıca Holly.
2: Teşekkür ederim. Ben de öyle düşündüm.
11: Neden üstüme soğuk kahve fırlattın?
2: Koridorda buldum. Sıcak diye düşündüm.
0: Aklındakini beğendim tatlım. Gerçekten işe yarayabilirdi.
11: Pekala, şimdi hepiniz köşeye geçin. Hadi.
0: Lanet olsun. Gerçekten işe yaradı.
1: Evet.
0: Şimdi baş belası Chet'i John Boy'dan önce bulmalıyız.
1: Evet, adam bir şeyler içmeye gittiğini söyledi. Çatı barını sen al. Ben alt kata bakarım. Aferin evlat.
2: Teşekkür ederim.
12: Makinist sen misin? Bak, 9'da bir sorun çıktı. Biri sinema makinesini devirdi. Film her tarafa dağıldı.
13: Film dağıldı mı? Ciddi
12: evet,
13: misin?
12: Evet, berbat durumda. Beni takip et.
13: Tamam.
0: Tamam, burada bekle, ben etrafa göz atacağım.
2: Yardım etmek istiyorum.
0: Burada kalarak yardım edebilirsin. Tamam.
2: Filmi alacağına söz ver.
0: Tamam, söz veriyorum.
2: Kız sözüm.
0: Lanet olsun.
14: Hey dostum, sana ne verebilirim? İçki bedava, ne istiyorsun?
12: Kısa boylu, küt saç. Sanırım şu kapıdan çıktılar.
1: Hey Chet. Chet. Hey. Hey Chet. Amelia'nın filmi. Nerede o?
12: Film sinema makinesinde. Tekrar ediyorum, sinema makinesinde.
14: Orayı kontrol ettik.
13: Filmi ekledim.
12: Ne? Diğer filmin tam ortasına eklenmiş halde. Gidip alın.
14: Gidiyorum. Kulak misafir olmak terbiyesizliktir. Elimde kızının sırtına dayanmış bir silah var. Benimle gel. Hadi bebeğim.
15: Scrap!
0: Devamı nasıldı?
15: Los Angeles'a hoş geldiniz. Detroit'in en seçkin otomobil fuarında lüksün tanımı yeniden yapılıyor. Ayırt edilir tasarımın yanı sıra konforu, yünlü kadife, deri, ahşap panellerden oluşan son model iç donanımını size sunuyoruz.
14: Yardım et.
0: Ben iyiyim, iyiyim.
14: Lanet olası çocuğu neden getirdin?
0: Beceremedim.
14: Evet, beceremedim.
0: Beceremedim.
14: Aman tanrım. Onu lanet. Öyle görmek ister misin? Lanet sarhoş. Yine zırlamaya başlama.
0: Beceremedim.
14: Sen aşağılık sarhoş.
0: Seni seviyorum. Bu özür dilerim. Eğil.
2: Ne?
14: Eğil. Pislik herif.
16: Ben Kabarık Paulson'ım ve Detroit otomobil üreticilerini temsil ediyorum, tamam mı? Lanet olsun, ben buyum işte.
15: Havamızı zehirliyorsunuz. İnsanlar buna dayanamıyor.
17: Ne istiyorsun?
18: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
19: Sadece dururladım. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Dur'u?
21: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece durula.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
9: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
10: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Molfix. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
9: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank kartım hadi.
12: Belki fikrimi değiştirmeye ikna olabilir. Tabii ki usulde anlaşabilirsin. Havale olarak alacağım. Hesabım Union Federal Bankası'nda. Numarası 22 oluyor. Onlara tam
13: silah var!

0: 3, 2, 1.
1: Buraya nasıl geldin? Çatıya gitmeni söyledim. Düştün mü?
0: Evet.
1: Tanrı aşkına sen ciddi misin?
0: Galiba yenimiz. Bunun tek açıklaması var. Sanırım ölemiyorum.
1: Fin nerede?
0: Şurada. Hadi gidip alalım.
2: Hemen buradan defol senin baş belası.
3: Ver şunu bana. Seni küçük baş belası.
4: İstiyor musun? Git de al.

0: Git buradan Holly.
1: Haley dur. Öldürmek zorunda değilsin. Bay Haley, bu adamı öldürürseniz sizinle bir daha asla konuşmam.

0: Hadi babanın yanına gidelim.
1: İşte polisler de geliyor.
2: Bayım, bayım iyi misiniz? Bayım binadan çıkan oldu mu? Cevap vermiyor.
3: Hadi bir de şu tarafa bakalım. Başka kimse var mı acaba?
1: Ve bazen... Ama bazen... kazanan olursunuz. Tanrı aşkına lanet olsun. Biliyor musun? Onunla konuşma. Ona bakma bile dostum. Lanet olsun.
4: Oh, beyler beyler. Gerçekten bir şey başardığınızı sanıyorsunuz. Olanlar hakkında ufacık bir fikriniz var mı? Bu protokoldü. Ben protokolü izledim.
1: Ben sana bunları söyledim ama beni dinlemiyorsun. Hep aynı şey oluyor böyle. Ama ben yine de anlatamıyorum.
4: Onun nesi var?
0: Sanıyorum sizinle Adolf Hitler arasında bir bağlantı kuruyorum.
4: Lanet gazeteleri okuyun. Detroit için iyi olan Amerika için de iyidir.
1: İnanılmaz.
4: Sevdiğim Amerika. Hayatını büyük üçlüye borçlu.
0: Ama kızını kaybetmek sorun değil mi?
4: Onu Detroit öldürdü.
1: Bunu okumuştum. Tüm evet. Şehir toplanıp oylama yaptı. Katılım büyüktü.
4: Güvende olsun istedim. Siz ikinizi bu yüzden tuttum.
0: Hapse gireceksiniz Bayan Kadir.
4: Ben hapse girecek olabilirim. Ama bu bir şey değiştirmeyecek. Detroit'i yerle bir edemezsiniz. Bunu başaracak kişi ben olmasam da... bir başkası başaracaktır.
1: Tamam, öyleyse... yaşayıp göreceğiz.
5: Herkese mutlu Noeller, mutlu Noeller.
1: Nerede o?
0: Haberleri izledin mi?
1: İzledim.
0: Kartel anlaşmasına dair yeterince kanıt yokmuş. Otomobil şirketlerini serbest bırakacaklar. Doğru. Güneş doğdu, güneş battı. Hiçbir şey değişmedi. Tıpkı söylediğin gibi.
1: Bak, bu yanlarına kaldı. Sürpriz oldu. Öyle değil mi? İnsanlar aptal. Ama o kadar da aptal değiller. Demek istediğim, en fazla 5 yıl sonra hepimiz elektrikli Japon arabalarını kullanıyor olacağız. Sözlerimi bir yere yaz. Şuna bir bak. Kokan nefes kravatı gördün mü? Üzerine üfle. Her seferinde işe yarar. Holly bayılıyor. En azından içkiye başladın.
0: Evet. Müthiş hissediyorum.
1: Ama kimsenin canı yanmadı.
0: Birkaç kişinin yandı.
1: Yani hemen öldükleri için acı çektiklerini sanmıyorum. Şuna bak.
0: İyi adamlar dedektiflik.
1: Filipinli'ye benzediğin için üzgünüm.
0: Ben de. Ya da Meksikalı gibiyim.
1: Ve şimdiden ilk davamızı aldık. Glendale'dan yaşlı bir bayan. Hı. Kocasının Linda Carter'la yattığını düşünüyor.
0: Harika kadınla mı?
1: Ya da Linda Carter'la. İşte bunu öğrenmeliyiz.
0: Doğru.
1: Adam 82 yaşında. Yani zaman çok değer. Hı. Ne diyorsun? Ol gönül. Kuşlara
0: şükürler olsun.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
11: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
12: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Bu program eğitimli kişileri ve hayatta kalma uzmanlığını içermektedir. Kendi başınıza denemeyiniz. Tehlikelerden korunmak için değil, onlarla korkusuzca yüzleşebilmek için dua edeyim. Rabindranath Tagore.
19: Aman Tanrım, yine şu tilki. Bu tilkinin benim için tehlikeli olmaya başladığını hissediyorum. Git buradan.
20: Bu bir tavşan mı? Aman Tanrım, bugün üçüncü oldu.
21: Bir et deposu yapacağım. Bu kadar dondurucu alanı yeterli olur.
22: Bunu yapamam. Aileme ve arkadaşlarıma sağ salim dönmek istiyorum. Hey, ben Mark. Resmen pes ediyorum. Acı, sefalet ve ıstırap. Yeterince çektim. Buraya kadar.
23: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
22: Bu en büyük mücadele.
20: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
23: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
21: 1 milyon dolar söz konusu olduğunda pes edemezsin.
22: Aman Tanrım.
21: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
20: Donmuş gibi görünüyor.
21: Lanet olsun.
20: Lanet olsun.
23: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
19: Sığınağımı buldular.

0: Çorba yağsız olduğunda bunu anlarsın. Ağzına değdiği anda içinde yağ olup olmadığını anlarsın. Sadece su ve et parçaları. O zenginlikten yoksun. Bütün o yağ, insanı ormanda güçlü tutan şey işte o. Yağ. Bu misk öküzü kafasını derinlemesine incelemeye başlayacağız. Bu sabahki yemeğimizde biraz yağ vardı ama bugün yediğim et bana yine kuru geldi. İşte onu buradan çıkaracağız. Dudaklar, burun ve diğer kulak. Her türlü iyi şey burada. İşte alt dudak. Bir tencere yemeğe lezzet katacak. Burundan bir gün çıkabiliriz. Bu bölgenin tamamı üst dudak ve burun. İçlerinde yeterli miktarda yağ dokusu var. Diğer alt dudağı da görebiliyorsunuz. Biraz kıkırdak da olacak ama yeterli miktarda yağ çıkaracak. Bu ova kızıl derilerinin bizonla yaptığına çok benziyor. Bu misk öküzünden de bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz. Her küçük parçayı kullanıyoruz. Bu kuru bir hayvan olduğu için alabileceğim tüm küçük yağ ceplerini kafamda planladım bile. İşte buna dizde et çıkarma deniyor. Bunu dizinizin üzerine seriyorsunuz. İşte gözü burada. O halde kesmeye alt kısmından başlamamız gerekiyor. Çizmeden daha sert olacak ama yağ çıkaracak. Kas, kıkırdak ve deri var ama kıkırdakla et arasında o küçük çiğnenmiş tabaka var ve biz de bunu istiyoruz. Yüz kıkırdağından çiğnenmiş tabakayı çıkarmamız gerekiyor. Oyunun püf noktası bu. Bu 100 günlük mücadelede destansı bir an. Başarabileyim diye Tanrı'ya dua ediyorum. Bunu eski zamanların insanlarına bir saygı göstergesi olarak yapmak istiyorum. Bu onlar için sıradan bir gündü. Geçmişin öncülerine çok saygı duyuyorum. 100 günlük mücadeleyi bitirmeyi çok isterim. Bütün varlığım bana yanlış çağda, yanlış yüzyılda doğduğumu haykırıyor. İlk tuzağımı 8 yaşında kurdum ve bulabildiğim her dağ adamı kitabını okumaya çalıştım ve bitirdim. Şu anda Alaska'nın en iyi rehberlerinden biriyim ve bütün her şey vahşi doğada tek başına yaşama arzumla başladı. Ha evet. İşte istediğimiz şey. Kocaman bir kıkırdak ve alt dudak yığını ve biraz da göz çevresinden çıkan yağ. Ama bu kesinlikle saf yağ değil. Kışı nasıl atlatacağımı düşünmeye başlamam gerekiyor.
1: Kırk beşinci gün. Saat 10:07.

Özür dilerim. Mağara adamı gibi davrandım. Bugünkü plan ağ kontrol etmek. Dün hiçbir şey yoktu ve kıyıdaki su buz gibi. Gidip neler olduğuna bakalım. Hadi bakalım. Evet. Vay canına. Şuna bakın. Aman tanrım. Kıyı buz tutmuş. Çubukların buzla kaplanmış. Belki de buz sarkıtlarını kayaya yapışmadan önce kırmam gerekiyor.

0: Büyük bir delik var. Birkaç büyük delik. Bilmiyorum dostum. Evet, ağda yeni delikler görüyorum. Şimdi tamamen çıkarmalı mıyım bilmiyorum. Her şey buraya kadar mı? Donmuş. Hayır, gölün erimesini bekliyorum ki buzun içinden geçirebileyim. Parmaklarım dondu bile. Hava gerçekten çok soğuk. Ve ben El Salvadorluyum. Bu tür sıcaklıklarda hiç yaşamadım. Enerjinizin kalmadığını, daha çok üşüdüğünüzü, daha çok yorulduğunuzu ve tabii ki acıkmaya başladığınızı anlıyorsunuz. Tamam. Hadi gidip eşyaları kampa bırakalım ve bu rüzgardan uzaklaşalım. Küçük ağam harika şeyler yaptı. Muhteşem şeyler. Bakın. Kurt. Orada durmuş ve devam etmemiş. Kurt gibi görünüyor. Barınağımın etrafından dolaşmışlar. Belki de 3 tane. Şuradan geliyorlar. Burada çok fazla vahşi yaşam var. Bu yırtıcı hayvanlar buradan gelip geçiyor. Bu yüzden yollarında olmak çok korkutucu. Çok fazla balığım vardı ve şimdi uyanıp gölün donduğunu görüyorum. Geriye sadece 3 büyük balığım kaldı. Birazını idareli kullanmalıyım. Ve sonra hiç balığım olmadığı için ağlayacağım.
1: 45. gün. Saat 12:01.

0: Sonunda başardım. Ağımı suya indirebiliyorum. Baştan sona hiç yapmayı başaramamıştım. Gidip denemek istiyorum. Bu ilk olacak. Tam boy ağ denemesi. Ağ konusunda umutluyum ve onu suya indirmeyi çok istiyorum. Ama oraya inmek çok tehlikeli. Bu yüzden balık tutmak yerine inmek konusunda biraz endişeli olduğumu söylemeliyim. Oraya kadar inmem gerekiyor. Tavşan eti yediğimden beri daha çabuk acıkıyorum ve sanırım daha az yağlı olmasından kaynaklanıyor. Sürekli bir yağ almam gerekiyor. Nasıl balık yakalayacağımı bulmalıyım çünkü balıklarda bolca yağ var. Keşke bir balık yakalayabilsem de bir süre için o yağı kullanabilsem. Çok kaygan. Tamam. Balık tutma yerime ulaşmak için kayalıkların üzerindeki bu buzda yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş yapmam gerekiyor. Çünkü balık tutma yerim çok aşağıda. İnişi oldukça zor. Evet. Rastgele. İşte böyle. Keşfetmek. Yapmak istediğim şey bu. Tamamen kendimi kaptırmak. Burası yeteneklerimi, bildiklerimi ve yapabileceklerimi sınayacak yer. Pekala, buraya inebileceğimi düşünmemiştim. Çünkü çok kaygan. Ama indim. Sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Ve tabii eşyamı da almalıyım. Oh, lanet olsun. Tanrım. Bir bu eksikti. Şu halime bakın.
1: Beşinci gün. Saat 14.56. 4 kişi kaldı.
0: Aa, lanet olsun. Aa, buzda kaydım ve düştüm. Dişimi vurdum ve dudağımı ısırdım. Aha. Ve kaşım da açılmış. Ha, bildiğimiz o kaş açılması.

0: Buraya inerken tehlikeli olduğunu biliyordum.
1: Yep, the
0: Evet,
1: trap line is
0: tuzak hattına şu an ulaşmak biraz daha kolay.
1: now.
0: Tamam, sanırım önce bunu temizleyeceğim. Umarım dikiş atmam gerekmez. Çocukları böyle şeyleri diktirmek için mutlaka götürürüm. Bu sanki göz farı gibi. Kanlı göz farı. Evet, kanlı göz farı. Dudağımın da şişip şişmeyeceğini merak ediyorum. Kesik iyi durumda. Aman Tanrım, bilmiyorum ağ mı suya attım mı atmadım mı, onu yapmayı başardım. Yani aslında ağ mı suya atmak istiyorum. Ama suya düşme riskini almak istemiyorum. Dikkatli olursam sorun olmaz ama çok zor. Ne olacağını bilemezsiniz. Suya doğru eğilince düşebilirdim. Ve şu hale bakın. Eğer kenarda olsaydım çok daha kötü olabilirdi. Neyse ki sadece dudağımı yardım ve yüzümü kestim. Ağımı suya atmadığım için üzgünüm. Ama kayıp düşmek bana şunu fark ettirdi. Eğer balık çekmeye veya ağ çekmeye çalışırken kayıp da suya düşersem, bu benim sonum olabilir. Balık tutmalı mı, tutmamalı mı?

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mı, sana da bir tane?
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Motel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Motel harika.
16: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
23: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
24: 46. gün. Saat 8.51.

Eventlerimi almayı akıl ettiğim için çok şanslıyım. Parmaklarım soğuktan düşmek üzere. Hiç ısınmadılar. Gerçekten çok soğuk. Bu yüzden eldivenlerimi almam gerekiyor. Her dışarı çıktığımda, her seferinde. Neyse, çorbayı yapalım. Çorba için ateşi yakmaya başlamalıyım. Ve balığı tütsülemeye devam etmem gerekiyor. Balıklarımı idareli kullanmaya başlamalıyım. Çünkü A bir sonraki duyuruya kadar kullanılamaz durumda. Bu garip bir his. Sanki daha fazla balık yakalayamayacağım ve çok fazla balık rezervim de yok. Göl eriyene kadar elimdekileri biraz daha idareli kullanmam gerekiyor. Belki ağımı buzun içinden geçirebilirim ve bu da balık yakalamama yardımcı olur. Tamam. Şu huş ağaçlarından biraz alalım. Yanıcı bir şeyler gerekiyor. Bu bir kurt.

0: Kurt bölgesinde. Bununla hiç karşılaşmadım. Kurtlar geyik veya misk öküzü gibi büyük hayvanları avlayabiliyorlar. Bir kurt sürüsüyle karşılaşırsanız onlara korktuğunuzu göstermemelisiniz. Belki de gitmem gerekiyor. Harekete geçmek için biraz korkuya ihtiyacınız var. Ama korkunun sizi ele geçirmesine ve kurtların korkunuzu hissetmesine izin vermemeniz gerekiyor. Daha önce hiç yırtıcı hayvan saldırısına uğramadım ama umarım zihinsel olarak sakin kalmaya ve bu durumla başa çıkmak için doğru kararları vermeye hazırımdır. Kurtlar çok yetenekli avcılar. Beni çok kolay avlayabilirler. Kendimi yem olacağım bir duruma sokmak istemiyorum. Sakin kalmaya çalışmak, bir yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğradığınızda önemli bir unsur olacaktır.
1: 46. gün, saat 11.09.

Komşular. Sürekli uğruyorlar. Baş belaları. Soğuk havalarda yağ, anlık enerji, anlık kalori gibidir. Vücudum buna ihtiyacım olduğunu söylüyor. Mis gökyüzünün kıkırdak ve yağının çoğunu yedim. Ama birçok adam burada kışı balık ağıyla geçiriyor. Çok fazla balıkla mücadele ediyorlar. Bu yüzden dışarı çıkıp tehlike kayasına bir bakacağım. İlk efsanevi balık tutma yeri Tehlike Kayası. Ve şu anda her şey güzel ve sakin, küçük bir gölet gibi. Ama biliyoruz ki böyle kalmıyor. Sanırım bu haliyle beni bir kez daha cezbetmeye çalışıyor.

0: Tehlike kayasında balık yakalamak için son bir deneme daha. Deneyeceğiz. Gidip malzemelerimi alacağım. Tehlike kayası harika bir balık tutma yeri. Oraya inmesi ve kendini idare etmesi zor. Ama inince balık yakalıyorsun. Ama şimdi kış tam anlamıyla başladı. Risk faktörü çok artıyor. Taşların üzerinde buz olduğunda çok tehlikeli olacak. En büyük korkum o derin suya düşüp kendimi yaralamak, tamamen suya gömülerek hipotermi geçirmek. Ama mutlaka balık yakalamam gerekiyor. Şuraya bakın. Her yerde mis gökyüzü var. Sürülerin yanına gizlice yaklaşmak biraz tehlikeli. Yayla mümkün değil. Ama tüfekle. Evet, evet. Sayıları çok fazla. Buradan biraz daha doğuya doğru gitmem gerekecek. O sürüyü ürkütmek istemiyorum. Etraflarından dolaşırken arada mesafe bırakacağım. Tek bir hayvanı takip etmek bir sürüden daha kolaydır. Çok fazla göz ve kulak olunca biri mutlaka sizi görür ve duyar. Şu anda balık daha değerli. Oltayı orada bıraktım. Bakalım nasıl olacak. Bunu yapmak riskli bir iş ama asla bilemezsin. Şanslı olabilirsin. Belki de büyük bir balık kazandırır ve beni öldürmezse belki tekrar gelip denerim.
1: 46. gün. Saat 13.06.

0: Bu kekliği denemeyi dört gözle bekliyorum. Tekrar çikolatayı fıstık ezmesine batırma hayali kurdum. Kimse çikolatasız yaşamak zorunda kalmamalı. Bu bir çikolata şirketinin sloganı olmalı. Belki de geri döndüğümde bir çikolata şirketi kurarım. Kylie'nin çikolatası tavşan gözleri, midesi ve ayakları ile yapılmış. Kimse bunu almaz.
1: Şu anki sıcaklık -5,5 santigrat derece.
0: Tamam, etrafı kontrol edelim. Bazen burada çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Tavşanlarım var, meyvelerim ve mantarlarım var. Kışa hazırım. Ama bir noktada yağımın biteceği endişesi içimde sürekli bir ürperti yaratıyor. Hava soğuk. Burnum bugün biraz üşüyor sanki. Ice fishing, my next best plan.

0: Şu ana dek neredeyse hiç buz oluşmadı. Buzda balık tutmak için biraz daha kalınlaşması gerekiyor. Tavşanlar çok iyi gidiyor ama üzerlerinde yeterince yağ yok. Burada 100 gün boyunca hayatta kalmanızı sağlayacak şey yağdır. Ve göl alabalığı yağ açısından emeğinizin karşılığını en çok veren besindir. Yarın sabah ilk iş geri döneceğim.
1: Kırk yedinci gün, saat 8:21.

0: Nasılsınız? Günaydın. Odun toplamam, tuzaklara bakmam, yine odun toplamam gerek. O da öyle. Lanet olsun dostum. Hayır. Bir bu eksikti. Av, diğeri de geliyor. Yiyecek arıyorlar. Benim yiyeceğimi. Şimdi burada bir tane daha var. Ve orada da bir tane. Bütün sürü etrafımı sarmışlar. Lanet olsun. Barınağımı kuşattılar. Ve gittikçe yaklaşıyorlar. Kaçmak istemiyorum. Barınağımın arkasında da bir tane var. Eğer gerçekten açlarsa saldırabilirler. Kolay pes etmeyeceğim.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Vay toplantılar!
3: Vay ödevler!
4: Vay bu işler!

0: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Yedinci gün, saat 8.27. 4 kişi kaldı.
2: Bir bu eksikti. Git buradan. Hadi git buradan. Hepsinin gözü bende.

Nereye gitti bu? İşte oradalar. Ve tam da balıklarımı temizlediğim yerdeler. İşte büyük olanı, en yakına kadar gelen oydu. Bütün sabahım böyle geçti. Buraya kadar geldiler. Birincisi, burası benim sığınağım. Giriş yerim tam burada. 1, 2, 3 metre uzakta. Neredeyse. Gitmediler. Kurt sürüsü sığınağımdan yaklaşık 3 metre uzaktaydı. Etrafı kontrol ediyorlardı. Neredeyse kendimi savunmak için o büyük olana ateş edip onlara "Hayır, ben sizin için yiyecek değilim" demek istedim. Bu gerçekten kötü bir durum olabilirdi. Bir kurt sürüsüyle savaşmak benim için ölüm demek olabilirdi. Bu sabah heyecanlı başladı.

Bazen böyle zayıflık anlarım oluyor. Sonra yemek yiyorum. Ama yağ depolarım tükendi. Bu yüzden balığa ihtiyacım var. Bu arada göğsümün arkasındaki bu ağrı belki de yeterli besin alamayan biri için çok normal bir şeydir. Enerjiniz olmadığında motive kalmak çok zor. Bu balıklar benim kurtuluş biletim. Buz oldu arkadaşlar. Sadece 1 kiloluk bir taş taşımam gerekiyor. Suyun tam kenarındayım. Buzu kontrol ediyorum. Buzda balık avına hazırlanıyorum. Çok zayıfladım. Hiç bu kadar zayıf olmamıştım. Şimdi motive olmakta zorlanıyorum. Bütün yumurtalarımı balık sepetine koymaya çalışmıyorum ama 100 günü tamamlayabilmek için buna ihtiyacım var. Bu sopayı tutuyorum. Ve seslere, ayrıca buza girip girmediğine bakıyorum. Güzel, sağlam bir ses çıkarsa bu iyi demek. Ama bu çok kötü. Ama kenarlarda bu sık sık olur. Balığa ihtiyacım var. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Henüz tam olmamış.

0: Bu çok riskli. Aman Tanrım. Hayır, hiç şansımız yok. Ah. Bu iyi değil. Bunu güvenli olarak değerlendirmezsiniz. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Donması gerekiyor. Burada tamamen yalnızım. Ve hata payım düşük.
1: 48. gün. Saat 14.11.
2: Şu anda yaptığımız şey, misk öküzü derisini tavana, deri tarafı aşağı bakacak şekilde asmak. Böylece tüm tavandaki duman deriyi kürlemeye başlayacak ve onu ısıtmak için yatağıma koyacağım. Bir kısmını duvara asacağım ve soğuk gecelerde üzerime düşmesine izin vereceğim. Mücadele gerektiriyor. Neredeyse bütün tavanı kapladı. Tütsülemeye hazır. Rüzgarlı ve oldukça iyi kar yağıyor. Tehlike kayası tehlikeli olacak. Neyse ki o kaygan kayadan düşmeden önce balıkla oradan çıkmayı başarabilirim. Tamam. Gidip ağı alacağım. Ağı suya sokmak zor iş. Karşılığını almak isterdim. Kilo verdim. Hiç şüphem yok. Tamamen iş yükü enerji tüketimi yüzünden. Açık havada yaşamak insanı çok yoruyor. Eski zamanlarda kendi çiftliklerinde zorlu koşullarda yaşayan insanların resimlerine bakıyorsunuz. O adamlar zayıftı. Eski insanlara çok saygı duyuyorum. Kış harikalar diyarına dönüşmeye başlıyor. Burada korkunç bir rüzgar var. Kışın ilerleyen zamanlarında -35 derecede rüzgar sizi döverken su kenarında olmak istemezsin. Burası çok kaygan olacak. Şimdi buz ve kar var. Daha önce düşmememi sağlayan o güzel kumlu kayalar vardı. Evet, çok zor olacak.
1: ...48. gün... ...saat 14.42... ...4 kişi kaldı.
3: Lanet olsun.
2: Demek istediğimi anladınız mı? Çok kaygan dostum.
3: Sadisimin acısı beni öldürüyor.
2: Tehlikeli bir yer dostum. Yanlış bir hareket yaparsam suya düşerim. Ve burada benim için kurtarma ekibi gelmeyecek.
3: Alet rüzgar dalgaları kabartıyor.
2: Ağın bazı yerlerde yıpranmaya başlamış bile. Böyle korkunç dalgalar olan bir yere ağ atamazsın. Eğer ağımı kaybedersem, burası iyi bir yer değil. Lanet şey, gece boyunca orada kalabilir. Evet. Bundan sonra... Tehlike kayası buz tutana kadar burayı yasak bölge ilan ediyorum. Evet. Buzlanmanın ilk 1-2 haftasında, süper kalınlaşmadan önce buraya geri döneceğim. Tehlike kayası, sözümü unutma.

0: 49. gün, saat 8:26.
1: Günaydın. Hava soğuk. Ve her şey yolunda. Burada her şey yolunda. Ve bundan da daha iyi. Tabii ki o dündü. Sondaj çubuğumu aldım. Sanırım baltamı da sürükleyeceğim.

Pekala. Bu kadar kalın. 10 santim arkadaşlar. Başlıyoruz. Ay ellerim, bu ne soğuk böyle. Eğer biraz dal bulup buzun üzerine koyarsam en azından ısıtır. Bunu hemen yapacağım. Hadi içeri girelim. Bu gece buzda balık avı var. Yaşasın.

0: Umarım yeterince aydınlıktır. Aa, bugün çok karanlık. İklimi bildiğimden bu mücadele için kendimi oldukça iyi donanımlı görüyorum. Yani açıkçası kendimi övmek gibi olmasın ama kişisel gezilerimde buz üzerinde binlerce kilometre yol kat ettim. Aşırı sıcaklıkları birçok kez yaşadım. Kışı bildiğim için avantajlıyım. Kıştan ne bekleyeceğimi biliyorum. Hiçbir şey yok.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
7: Sana mı, sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Mis gibi karamel kokuyor.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Vay toplantılar!
17: Vay ödevler!

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Dokuzuncu gün, saat 16.02. 4 kişi kaldı.
5: Sanırım yakaladım.

0: 呀！Çok güzel. Aman Tanrım. Oo, çok güzel. Çok mutluyum. Bu ilk balık sayesinde muhtemelen düğün günümden beri hayatımın en mutlu günü oldu. Şimdiye kadar tavşan yakalıyordum. Bu da 2 günlük yiyecek demekti. Ve şimdi balığım var ve bu da 10 günlük yiyecek demek. Bu çok önemli bir şey. Şu an çok mutluyum. Eğer balık tutmaya başlarsam, tavşandan oluşan besinimi balıkla destekleyebilirim. Ve umarım bu daha dengeli bir beslenme olur ve bana iyi bir ihtimalle 100 gün kadar yeter. Orada bir balık var. Evet. Aman Tanrım, bu öncekinden daha büyük. Aman Tanrım. Evet. Evet. Kendimi güçlü bir kadın olarak görüyorum. Sadece diğer kadınlara kıyasla değil, diğer erkeklere kıyasla da güçlü bir kadınım. Ve bir erkekle aynı şeyleri yapabileceğimi kanıtlamak istiyorum. Hadi biraz balık pişirelim. Güzel bir his. Çok güzel bir his. Diğer insanlara, özellikle kadınlara ilham vermek ve ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyorum. Gücümüzü dikkate alsınlar.
1: Tek Başına'nın yeni bölümündeki hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Son dörtlüyle karşınızdayız. Kelly, Amos, Roland ve Kylie. 49. gün. 4 kişi kalmış durumda. 51 gün daha var ve gördüğünüz gibi en küçük şey bile sizi alt edebilir. Bu noktada yarışmayı herkes kazanabilir. Roland, bilmeyenler için, kocaman bir misk öküzü avlamıştı. Bu konuyla ilgili biraz konuşmak istiyoruz.
2: Bu misk öküzünü bıçaklayarak öldürdüm. Bunu birçok kez söylediğimi duydunuz mu bilmiyorum ama söyledim. Şaka yapmıyorum. Şaka yapmıyorum.
1: Bolca yiyecek varken yiyecek konusunda nasıl zorlanabilirsin ki? Evdekilere misk öküzü gibi çok yağsız bir hayvanla yağlı bir hayvan arasında nasıl bir fark olduğunu açıklar mısın?
2: Evet, yağlı et ve yağsız et var. Misk öküzü çok yağsızdır. Göz bebeklerini çıkarıp arkalarındaki yağ alın. Bütün bu küçük numaraları yapacağım. Beyni yiyin. Yağ için beyin. Bu yağsız, yani sert bir hayvan, yağsız bir de. Böbreklerde yağ yoktu ve bu sizin birincil göstergeniz. Böbrekler bir yağ topuyla kaplı olmalıydı ve böbreklerde neredeyse hiç yağ yoktu. Geri kalanı bir çizmeden daha sertti. Elbette bu büyük bir kaynaktı ve ben onu çok çok iyi kullandım.
1: Peki madem kullanımdan bahsediyorsun, öküzün yüzünü bile kullandın. O ilginçti. O noktada Roland, gerçekten hayatta kalma modunda mısın?
2: Evet, hayvanları parçalama ayırma konusunda çok tecrübem var. Ve kuru hayvanlarda yağ var. Sadece en garip yerlerde aramanız gerekiyor. Yine de biraz zor. Ve doğru şekilde işlemeniz gerekiyor.
1: Evet.
2: Daha sert et parçalarıyla yaptığım eski numarayı yapacağım. çok küçük parçalara ayıracağım. Çiğnememe gerek kalmadan yutabileceğim. Çünkü bu eti çiğnemek lastik top çiğnemekten farksız.
1: Yanlış yüzyılda doğduğunu hissettiğini söylemiştin. Bunu biraz açıklayıp biraz da detaylandırır mısın?
2: Küçük bir çocukken bile kalbim ve tüm varlığım daha basit bir zamana geri dönmeyi özledi. Daha doğrudan ve dürüst bir yaşam tarzıydı. Kendinizi vahşi doğaya karşı sınayabilirdiniz ve her şey ortadaydı. Bu durumda en iyi olan kazanırdı. En iyi olan.
0: Evet Roland, ben de yanlış çağda doğduğumu hissediyorum. Bu konuda sana katılıyorum. O basit zamanlarda vahşi doğada olmak, gerçekten sadece toprakla hayatta kalmaya çalışmak ve çevreyle bu kadar bağlantılı olmak. Bu deneyimden edindiğim en büyük kazanımlardan biri hayatıma ve atalarımızın hayatta kaldığı o dönemin köklerine geri dönmek oldu. Bu benim için oldukça önemli.
2: Kesinlikle. Tanrı seni korusun.
1: Evet. Amos, artık hava soğumaya başladı. Buzlar eriyince tabii ki ada tehlikeye düşüyor. Sürekli değişen hava sizi nasıl etkiliyor? Uyum sağlama yeteneğini zorluyor herhalde.
3: Evet. Hava inanılmaz ve bir sürü mikro iklim var. Bulunduğum koydaki küçük plaj bazı günler tamamen donuyordu ve buzda balık avlayabilirim diyordum. Ama hayır, ertesi gün her yer kırılmış ve büyük buz parçaları etrafta yüzüyordu. Yani her gün hava durumuna bağlı olarak uyum sağlamanız gerekiyor.
1: Kelly, sana da aynı şeyi sormak istiyorum. Ağını daha uzağa atmak istiyorsun elbette ama göl donunca bunu yapamıyorsun. Bu seni nasıl etkiliyor?
4: Bulunduğum yer çok rüzgarlıydı ve bu da ağlarla balık avlamayı ve aktif balık tutmayı zorlaştırdı. Bu yüzden karaya ve kara hayvanlarına daha çok odaklanmaya karar verdim. Çünkü her balık tutma girişimimde oltalarım dört bir yana savruluyordu. Kıyıda olmak gerçekten çok zordu.
1: Roland, seninse tam tersi bir sorunun var. Ağını sudan çıkaramıyorsun. Bu herhalde sinir bozucu olsa gerek. Ağını kaybetme ihtimaline karşı ne yaptın?
2: Evet, ağımı kaybedeceğimden endişelenmiştim. Ertesi gün 6 metrelik bir sırık ve ucunda bir kemetle onu sudan çıkarmayı başardım. Lanet olsun. Onu yakaladım. Başka kamera getirmedim. Çok tehlikeliydi. Üzerimde sarkan bir şey olsun istemedim. Sahilim Kelly'ninki gibiydi. Çok dalgalıydı. Orada çalışmak çok zordu. Açık noktaları seçtim ve hatta rüzgarlı olduğunu hissettiğimde gece yarısı gidip ağı çekmem gerekti. Ama ağı kaybetmek istemediğim için severek ismini verdiğim tehlike kayasına gittim. Her seferinde inip çıkmak oldukça zordu.
1: Evet. Kelly, buzda kayıp düştün ve ardından da yaralandın. Orada beklenmedik anda her şey olabiliyor. Senin başına geldiğinde bunu gördük. O düşüşten sonra toparlanıp hasarı değerlendirdiğinde sana göre ne kadar ciddiydi ve şu an geriye baktığında ağzına dikiş atılması gerekmiyor muydu? Bayağı zor durumdaydın.
4: Birkaç dikiş gerekebilirdi ama o yüzden yarışmayı bırakmayı ciddi olarak düşünmüyordum. İmkanı yok. Hayatta olmaz. Dostum, kavga mı ettin? Evet, resmen balıkla kavga ettim. Dedim ki seni yemek istiyorum. O da dedi ki beni yiyemezsin, yüzüne buzla vuracağım.
1: Ya sağlık ekiplerini çağırsaydın, yarışmanın geleceği o aşamada sana göre ne olurdu? Yani kendini nasıl hissederdin?
4: Biliyorsun, kafamı da çarptım. Bu yüzden kesiklerden daha büyük bir endişe kaynağıydı. Kafanızı çarptığınızda ve yalnız olduğunuzda bu biraz riskli bir durum. Bu yüzden haberdar olmaları için onları bilgilendirmeyi düşündüm. Ama mesele şu ki, eğer ararsanız ve gelip sizi kontrol ederlerse, müdahale etmeleri veya size yardım etmeleri gerektiği düşünülürse, o zaman bu yarışmanızın sonu olabilir. Size yardım etmemiz gerekiyor derlerse işiniz biter. Bu yüzden bunu bildirmedim. Bu kararı vererek risk aldığımı düşünmüyorum. Sağlığım ve güvenliğim benim için önemli. Ama yeterince temel vahşi doğa ilk yardım eğitimim var. Devam edip güvenlik ekibini aramamanın sorun olmayacağını düşündüm. Kendimce doğru olduğuna karar verdim.
1: Kelly, düştüğün anda suya biraz daha yakın olsaydın sence ne olurdu? Suya düşseydin her şey bir anda çok hızlı değişebilirdi.
4: Doğru. Eğer suya daha yakın olsaydım içine kayıp düşerdim ve bu büyük bir sorun olurdu. Çok soğuktu. Hipotermi kesinlikle bir risk olurdu ve suya her indiğimde buzlanma başlamadan önce bile düşme riskinin olduğunu biliyordum. Çünkü durum böyle. Bunu planlardım ve hep hazırda bir ateş bulundururdum. Böylece kendimi hızlıca ısıtabilir ve hipotermiye yakalanmaktan kurtulabilirdim. Ama orada durum böyle. Birçok şey olabilir. Hepimiz hayatımızı kendimiz idame ediyoruz. Gerçekten bir hayatta kalma durumu. Bu görüldüğünden çok daha zor.
1: Peki Roland, bu aşamada sana dönmek istiyorum. Çünkü sen de düşmüştün. Bu yüzden sana şöyle bir şey sormak istiyorum.
3: Eğer suya düştüğünde suyun çok dalgalı olduğunu göz önünde bulundurarak senaryo senin için nasıl olurdu?
2: Evet, suya girseydim hiç iyi olmazdı. Ama suya girseydim tırnaklarımla oradan çıkıp kampa doğru koşar ve ısınırdım.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Tam o anda bir yumurta.
3: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
5: Sana mi sana da bir tane?
4: Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: İşler giderek ciddileşiyor. Amos barınağının dışında bir kurt sürüsü vardı. Birden 10'a kadar söyleyecek olursak ne kadar endişelendin? Gördüğün izlerden 3 metre uzakta olduğunu söylemiştin. Çok az bir mesafe bu.
25: Gerçekten endişe vericiydi. Bir kurt sürüsüne hiç bu kadar yakın olmamıştım. Endişe düzeyi gerçekten çok yüksekti.
24: Peki 5 kurda karşı ne yapmayı düşünüyordun?
25: Öncelikle kamerayı çıkarıp kaydettiğinizden emin olmalıydım. Çünkü bunun için oradayız. Program yapmamız gerekiyor.
24: Önceliklerini beğendim.
25: Ve sonra güvenlik için yayım vardı. Diğer tarafta da kendi yaptığım bir mızrak var. Yani burada eğitimimiz devreye giriyor ve kontrollü olmamız gerekiyor. Sakin kalmaya çalışmalısınız. Onların gitmeye karar vermeleri bence büyük bir şanstı.
24: Evet. Bu arada mızraktan bahsetmişken belli ki bir tane yapmak niyetindeydin. Çünkü çok endişeliydin. O mızrağı yaparken hiç görmediğimiz görüntüler var. Hemen bir bakalım lütfen.
25: Buradaki en büyük hayvan ben değilim. Bir mızrak yapacağım. Etrafta yırtıcı hayvanlar varken çok büyük bir risk. Kendimi korumaya çalışıyorum. Buraya ve buraya birer sap yapmam gerekiyor. Ergonomik bir şekilde tutabilmek için bunlar şart. İlkel hayatta kalma becerilerinde hayvanın farklı kısımlarını kullanmanın yollarını düşünmeniz gerekiyor. Küçük bir tavşan işareti. Onu yaptığım silahların bir parçası olarak kullanmak istedim. Tavşanlar gerçekten çevik, gerçekten çok hızlılar. Bu yüzden süslemeyi sadece güzel görünmesi için değil, aynı zamanda mızrağa biraz enerji katmak için de yaptım. Tamam. Şimdi güvendeyim.
24: Peki onu kullanma fırsatın oldu mu?
25: Kurtlar geldiğinde hemen onu kaptım. Güvende hissetmem için yanımda olması gerekiyordu. Mızrak da burada işte. Beni kolay yenemeyecekler.
24: Şimdi Kelly, az önce buna, bu deneyimin ne kadar otantik ve gerçek olduğuna değindin. İster kurtlarla olsun, ister suya düşmek olsun. Gerçek şu, seni almaya gelen, o kurtları senden uzaklaştırmaya gelen hiç kimse yok. O an her şey seninle ilgili, etrafında başka hiç kimse yok. Ne dersin?
0: Kesinlikle. İnsanlar bir sürü güvenlik ekibi gelip onları kontrol ediyor diyorlar. Ama gerçek şu ki, hemen köşede değiller. Biri seni kurtarmaya gelmeden önce başını büyük bir belaya sokabilirsin. Kirpiklerimde bir sürü kan var.
24: Roland, sana daha önce programda hiç görmediğimiz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir misk öküzü sürüsüne rastladığın ve onları takip etmemeye karar verdiğin andan bahsediyorum. Bu kararı neden verdiğini bize açıklar mısın? Çünkü önünde duruyordu hepsi.
1: Gerçekten güzel bir sürüydü. Sürüye saldırmak tek bir hayvana göre çok daha zor. Bu doğru durum değildi ve ben onları ürkütmek istemedim.
24: Çok merak ettiğim bir şey daha var aslında. Programda yer almadı ama sürünün diğer yarışmacıların bölgesine girebileceğinden dolayı o sürüye saldırmak istemediğini söylemiştin. Bunu bize biraz daha açar mısın? Aslında aranızda mesafe de vardı. Ona rağmen böyle bir seçim yaptın.
1: Evet, aramızda bolca mesafe vardı. Yarışmacılar arasında 8 kilometre veya daha fazla mesafe vardı. Bir insan için uzun bir mesafe ama vahşi bir av hayvanı için hiç değil. Büyük av hayvanları büyük ve uzak mesafelere hareket eder ve o sürüyü bir sonraki yarışmacının bölgesine doğru korkutmak istemedim. Ben para için, kazanmak için yarışıyorum. Manevi yolculuğa ihtiyacım yok.
24: Anlıyorum. Biraz konuyu değiştirelim. Kylin, buzun üzerinde ilerlemeye başladığında buzun kalınlığını test ediyorsun. Donma gerçekleşmiş ve buz kalınlaşmışken bu ilk sefer ne kadar tehlikeli oluyor ve bu aşamada korkuyor musun?
2: Yıllarca donma ve buz çözülme dönemleri yaşadım ve ince buza yabancı değilim. Tam olarak neye benzediğini açıkçası biliyorum. Kişisel maceralarım için güvenli sayılmayabilecek buz üzerinde çok seyahat ettim. Ama karnım toktu, yedek kıyafetlerim vardı. Bu yüzden koydaki buzu kontrol etmeye başladığımda, evet, bunu yaparken biraz daha temkinli davranmayı tercih ettim doğrusu.
24: O noktada buzun üzerine çıkıp balık tutmaya başladığında işlerin yoluna gireceğini hissettin mi? Kendini iyi hissettin mi?
2: Elbette, bunu umuyordum.
24: Evet.
2: Ama yine de uyum sağlamaya, esnek kalmaya ve yolculuğu olduğu gibi kabul etmeye çalışıyordum. Buzda balık tutma konusunda uzman değilim ama oldukça umutluydum.
24: Şimdi sıra balık yakalama anında. Ağlamak bile yeterli bir tanımlama değil bence. Neredeyse histerik bir haldeydin ve heyecanlanmamak da imkansızdı. Çünkü bu senin için gerçekten bir sevinç anıydı. O an yaşadığın gibi bir şeyi daha önce hiç yaşamış mıydın? Balık avlamak kendi içinde zaten çok eğlenceli.
2: Balık yakaladım. Aman tanrım. Yani benden çıkan o seslerin ne olduğunu bilmiyorum ama evet. Saf bir mutluluktu. Programda çok ağladığımı görebilirsiniz ve ağlamadığımı iddia etmeyeceğim. Ama yaptığım tek şey o moralsiz anlardan hızla kurtulmaktı. Ve bu benim yolculuğumdu. Sadece direncim sayesinde sürebilirdi. Ama sonra o küçük başarıyı elde ettiğinizde, sonunda içinizde tuttuğunuz tüm o gerginliği bir anda bırakabiliyorsunuz. Orada kendimi bıraktım çünkü o balığa gerçekten çok ihtiyacım vardı.
24: Kalbim, bölümün sonunda kadınların hafife alınmaması gereken bir güç olduğunu söylemiştin ki sen de onlardan birisin. Yarışmanın bu aşamasında biraz ivme kazandığını ve bu yarışmayı kazanabilecek kadar gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyor musun?
2: Evet, balığın beni 100 güne ulaştıracak şey olacağını biliyordum. Bu beni ayakta tutacak ve umarım daha fazla kilo kaybını önleyecek en önemli unsur. Bunu biliyordum. Aman tanrım, şuna bakın. Bu bir marketten alınmış gibi değil mi? Buzun üzerinde olmak kesinlikle bir nimetti ama son derece zordu, bunu söylemeliyim. Kış iyice bastırdı ve bu da kendini sıcak tutmak için çok daha fazla kalori gerektiriyor. ve o buzun üzerindeyken tamamen kuzey kutbu rüzgarına maruz kalmak gerçekten hiç kolay değildi.
0: Şüphesiz orada hiçbir şey kolay değil.
24: Kesinlikle katılıyorum. Böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Kelly, Amos, Roland ve Kaldin'e teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. Bu yüzden mutlaka izleyin ve söz verdiğimiz gibi gelecek bölümden de bir ön izleme zamanı şimdi. Görüşmek üzere.
0: Hemen içeri girmeliyim. Aa, çok dar. Aman tanrım, kirpi de tam burada. Aa, lanet olsun.
2: Bu muhtemelen gerçek sonun başlangıcı. Ailem için kazanmayı çok istiyordum. Artık eve gitmek istiyorum.
3: Evet, sonuna geliyoruz. Yaklaşık bir saat içinde burada olacak. Ben burada donarak ölmekten bahsediyorum. Lütfen, lütfen hemen çıkın buradan.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Sel ve Kako arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mi, sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalı.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mı, sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşkım.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu ayı bir sorun ve onu öldürme zamanı. Eğer kendiniz bir fişek hazırlarsanız, bu riskli bir durumdur. Şu an 300'lük Weatherby için yükleme yapıyorum. Nehrin hemen yukarısında yaşayan bir ayı var. Ve kış sona erdiği için hiç şüphesiz kapımızın önünde olacak. Ayıları öldürmekten hoşlanmıyorum ama bunun başka yolu yok. Bir ayı gelmeye alışırsa, onu durdurmanın tek yolu öldürmektir.
1: Idaho'da dönüşü olmayan nehir, Amerika kıtasındaki federal olarak korunan en büyük doğal alan Frank Church'te sarp bir yol çiziyor.
2: Umarım frenklenmez.
1: Bu zorlu cennette mülkünüzün dışında hiç yol ya da motorlu araç yok.
3: Tamam dur!
1: Burayı evi belleyen birkaç zorlu kişi için ilkbahar çözülmesi, gidiş geliş yolları olan nehrin hizmete hazır olması demek.
4: Ve büyüdükçe giderek daha da yükseliyor.
1: Aylardır ilk kez malzeme getirebilecekler.
4: Hayatımız bu nehre bağlı. Burası benim garaj yolum.

0: Dikkat et.
1: Pete.
2: Donmuş olan topraklara bakıp...
1: Atlarımı beslemek için saman koymalıyım.
2: Çiftliklerini koruyacaklar.
3: Şu ağacın arkasında 3 kurt var.
4: Şu an ağacın arkasındalar.
2: Nehrin güney kolundaki doğal alan merkezinde...
3: Burada arada bir ok ucu buluyoruz. 200 yıllık bir ok ucu bulabiliyoruz. Öyle değil mi? 5000 yıllık olan bir tane de bulabiliyoruz. Ben de şunu düşünüyorum. Acaba 200 yıllık ok ucu olan adam 5000 yıllık olan ok ucuna bakıp bu çöp, bu adamlar ne yaptığını bilmiyormuş demiş midir?
2: Idaho yerlisi ve uzman avcı Wes Gregory ile partneri Christina Castinelli, Güney Kolu çiftliğinde kış uykusundan çıkıyorlar.
4: Aslında bu gördüğünüz Wes'in kovboy şapkası versiyonu. İşte burada.
3: Christina ile Santa Barbara'da bir yoga kursunda tanıştım. Kendisi eğitmendi. Hep çalışıyorsun.
4: Beni Güney Kolu çiftliğine davet etti. Ben de neden olmasın dedim. Buranın olmam gereken yer olduğuna ikna olmam bir yılımı aldı. Çünkü olması için onunla olmam gerekiyordu.
3: Devamlı benimle uğraşırsan bunu izleyenler benden hoşlanmadığını düşünecek.
4: Ha, seni seviyorum.
2: Güney Kolu 1860'ta Idaho'daki altına hücum döneminde Salmon Nehri olarak bilinen dönüş olmayan nehirde kurulmuş. Ve Frank'i ilk yerleşenlerle define arayıcılar için ana hayvan çiftliği ve saman tedarikçisi görevi görmüş. Yıl boyunca düzinelerce insana iş sağlamış.
3: Pekala, eğri takalım.
2: 150 yıl sonra Wes ve Christina 40 hektarlık alanı tek başlarına idare ediyor.
3: Christina'ya birçok isimle sesleniyorum. Ama lakaplarından biri boğa. Çünkü yapılması gereken bir şey varsa ve doğru yönü gösterirseniz o işi yapar.
4: Uzun vadeli hedefim bir gün kendi çiftliğimi alabilmek. Wes de bunu yapmak için gerçekten çok sıkı çalışıyoruz.
3: Fazladan birkaç yüzlük kazanmak için yapılacak her şey önemli. Güney Kolu çiftliği inanılmaz olur. Bunun için para biriktirebilir miyiz bilmiyorum ama kendi damgamızı vurabileceğimiz bir yer olmalı.
2: Bakıcı maaşıyla bunu yapmanın yollarından biri avcılık.
4: Wes'le aramızdaki büyük fark benim bir şeyi öldürememem. Bir yılda ete ne kadar harcandığını düşünüyorum da her yıl o kadar para harcamamız gerekmiyor. Çünkü Wes çıkıp birkaç mus, biraz ayı ve birkaç geyik öldürebiliyor.
2: Ama bugün Wes için sezonun ilk avı yemek amaçlı değil.
3: Bugün 300'lük Weatherby'yi kullanacağım.
2: Bir tehdidi ortadan kaldıracak. Kış uykusundan uyanan aç bir ayı Güney Kolu topraklarında saldırgan şekilde dolaşıyor.
3: Pekala, ben hazırım. Söz konusu ayı tam yetişkin bir erkek. Buralarda dolaşan tam yetişkin bir erkek ve bizim için bir sorun. Eğer bir ayı kulübenize girerse, içeride kasırga çıkmış gibi olacaktır.
4: Eğer rahatlarsa ve alanına girersek onun için bir tehdit oluruz. Ve o zaman o bizi öldürür.
3: O ayıyla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bu konuda bir şey yapacağız. Simit Deresi'ne doğru gidiyorum. Orada ayı olduğunu bildiğim bazı yerlere bakacağım.
2: Çiftliğin çevresinde engebeli el değmemiş bir doğa var. Gerçek bir avcı cenneti. Ama yaban hayatı kanunları burada avlanmayı çok zorlaştırıyor.
3: Aslında gayet basit. Motorlu araç yasak. Testere kullanamam. Dört tekerlekli aracım olamaz. Bisiklet ya da el arabası bile kullanamam. Çünkü bunlar devamlı bir iz bırakır.
2: Bu kanunlar iki sorun yaratıyor. Ayıya gitmek ve öldürecek kadar şanslıysanız yüzlerce kilo eti alıp aşağı taşımak.
3: Bu ağaçta ayı pençesi izleri var. Bunlar bu bahar yapılmış diyebilirim. Ayılar iyi işitir ama görüşleri zayıftır. Büyük ihtimalle ayı bizi görmeden biz onu göreceğiz.

0: Olamaz. Orada. Evet, şu an onu görebiliyorum. Gelebilirsin. Gel. Hemen arkama geç. Şuradaki siyah nokta. Buradan onu vuramam. Şu tepeye çıkacağım. Büyük siyah bir erkeğe benziyordu. İstediğimiz ayı bu. Şu an mermi yatağında bir fişek var.
1: Dönüşü olmayan nehrin 45 kilometre yukarısında...
2: Lastik şu tarafa doğru gitmiyor, değil mi?
3: Hayır, koyduğumuzda da böyleydi.
2: Evet.
1: 11 yıllık sürat teknesi kaptanı Buck Dewey, 350 kiloluk cipini karısı Johnny ve 8 yaşındaki oğlu Dex'in yardımıyla nehirde taşıyor.
2: Büyük sulardan geçmeye hazır mıyız?
1: Nehrin 90 metre yukarısında 30 yıllık sürat teknesi kaptanı Heinz Siebel, Buck'ın 700 kiloluk yepyeni traktörünü taşımaya yardım ediyor.
2: Nehirde güvendiğim birkaç kişi var. Heinz kesinlikle onlardan biri.
4: Salmon Nehri'nde birine yardım gerekirse gidersiniz. Bu neredeyse belgesi olmayan bir evlilik gibidir.
1: Varış noktaları olan Dewey'lerin evi nehrin 41 kilometre yukarısındaki Mackie Bar çiftliği. Burası doğal alanın merkezinde bir ulaşım merkezi. Çiftlikte traktör ve cip olmayınca işler de durmuş vaziyette.
2: Traktör ya da cipin olması çok önemli. Kendi kendimizin şebekesiyiz ve hepsine biz bakıyoruz. Traktör olmasa çok zorlanırdık. Çok bağırmamız gerekirdi.
4: 3 gün içinde bir fırtına gelecek. Şu bulutu görüyor musun?
1: Buck ve Heinz, bu sularda insan ve malzeme taşımak için lisansı olan 10 kaptandan ikisi.
4: İçine çok buz giriyor. Bu da havayı biraz puslu yapıyor.
1: İlkbahar fırtınaları suları yükseltiyor. Her saniye 950 bin litre su akıyor. Bu da saniyede 850 metre küpe eşdeğer demek.
2: Nehri ve su seviyelerini okuyabilmek çok önemli. Çünkü saniyede 280 metreküpte, 850 metreküptekinden tamamen farklı bir noktada olabilirsiniz ve bunun başınızı derde sokabileceğini bilmeyebilirsiniz.
1: Bu yüksek seviyede Buck ve Heinz kıyıya doğru bulunan girdapları aşıp ortadaki ölümcül akıntılardan kaçınabilir.
2: Girdap atlarını kullanarak yukarı çıkıyorum. Küçücük keskin bir kaya bile günümü hızla mahvedebilir. Ne oluyor böyle? Bu sıcaklık göstergem. Motorum fazla ısınıyor.
1: Buck, nehrin aşağısına son indiğinde...
2: Bu sıcaklık yükselmemeli.
1: Eski bozuk traktörünü taşırken teknesi aşırı ısınmıştı.
2: Bu iyi değil. Tanrım, pes etmiyor.
1: Ailesi de teknede olunca Buck hiç risk almıyor.
4: Görünüşe göre kenara çekiyor. Buck, duyuyor musun?
2: Evet, yavaşlayıp sıcaklığı biraz düşürebilecek miyim diye bakacağım.
4: Tamam, arkanızda kalacağım.
2: Bu tekne olması gerekenden fazla ısındı.
4: Bakalım buradan neler oluyor. Merhaba Dex.
2: Bir türlü düşüremiyorum. Sorun bu.
4: Biraz zaman alır. Bu berbat.
2: Berbat?
1: Motoru incelemek için bakın motor bölümüne erişmesi lazım. Ama bir sorun var.
2: Motor bölümü şu anda cipin altında. Motorun arkasında ve cipin arka lastikleri motor bölümünün üstünde duruyor. Motorumu fazla çalıştırmamam, motora hasar vermeye başlayacak kadar ısıtmamam lazım. Schusenbürt'ü fark edip o tekneyle gitsek ve sabah geri mi gelsek? Ne dersin?
4: Evet, hadi öyle yapalım. Bence şimdilik en iyi fikir bu. Hava kararacak çünkü.
1: Daha fazla hasarı önlemek için motor tamamen soğumalı. Şimdiki plan, sabah motor soğuduğunda geri gelmek.
2: Günün böyle bitmesinden memnun değilim ama buna da sevinmeliyim çünkü Heinz oradaydı. Bütün ailem burada. Ve kimse yaralanmadı. Bunun için mutluyum. O yüzden bu işlerle yalnız uğraşmamalısınız.
1: Kıvrımlı, dönüşü olmayan nehrin 30 kilometre yukarısında.
0: İşte bu tüfeğim ve bu da silahım. Tüfeğimle avlanırım. Ayı. Ayı bu yamacın etrafında dolanıyor.
1: Uzman avcı Wes Gregory, çiftliğini tehdit eden ayının yukarısındaki yamaç hattına çıkıyor.
0: Onu rahat bir atış yapabileceğimiz bir yerde bulmamız gerekiyor.
1: Hava kararacak. Wes'in bu ayıyı hedefine alması lazım. Yoksa eve eli boş dönecek.
0: Az önce buraya çıktım. Ve şu anda şurada besleniyor. Şu kayalık kısma tırmanacak. Önünü keseceğim. İşte orada.

0: Onu dürbünde kaybettim. Ama dereye doğru yuvarlandığını gördüm. İyi görünüyordu. Geçmiş deneyimlerime göre bunu doğrulayana kadar bir ayının öldüğünden emin olamazsınız. O yüzden bir an önce yanına gitmem gerektiğini biliyorum. Çünkü 10 dakikaya hava kararacak ve öldüğünden emin olmak istiyorum. Bir avcı olarak bir hayvanı yaralamaktan kaçınmalısınız. Eğer ölmezse ve sadece yaralıysa, derenin yukarısına ya da aşağısına kaçabilir ve onu bir daha göremem. Pekala. İşte aradığımız ayı bu. Büyük, simsiyah bir erkek. Onu vurmuşuz. Evin yakınındaki derenin yukarısında. Muhteşem bir yaratık. Geçen sonbaharda bahçeyi talan eden buydu. Muhtemelen bunu yıllardır yapıyordu. Onu bulduğumuz için şanslıyız. Derenin burası zorlu bir nokta. Ama bugün yapabildiğimiz için gerçekten şanslıyız. Salmon Nehri'nde birçok ayı var. Bir ayıdan kurtulmanın tek yolu onu öldürmektir. Onları yakalayıp başka yere götürdükleri programlar oluyor ama o ayı başka bir yerde, başka bir şekilde sorun çıkaracaktır. Yaşlı bir ayı. Azı dişleri oldukça yıpranmış. Hayvan öldürmekten zevk almıyorum. Ama bazen bunu yapmak gerekiyor.
1: Güneş batarken asıl iş başlıyor. Wes ayının iç organlarını çıkarmalı, etini soğumaya bırakmalı ve 3 kilometre ötedeki güney koluna geri yürümeli.
0: Bu ayıyı bu akşam eve götüreceğimi aklımdan bile geçirmiyorum. Bu olmayacak. Bu ayı geceyi bu yamaçta geçirmeli. Şimdi derisini yüzeceğiz. Ayı öldürmekten hiç hoşlanmıyorum. Güzel bir hayvan ama ziyan olmayacak. Onu yiyecek ve postunu saklayacağız. Derisini yüzmek için dört bacağını da ortadan kesip orta çizgiden ayırmamız gerekiyor. Etiniz ne kadar hızlı soğursa, etin kalitesi o kadar iyi olur. Etiniz yeterince hızlı soğumazsa bozulabilir. Dallar ya da taşlarla desteklerseniz, hava etrafında dolaşabilir ve böylece et soğur. Etinizi akşam bırakıp gidebilirsiniz. Çünkü etrafında çok fazla insan kokusu var. Bu hayvanla ilgilenecek bir yırtıcı bu kokuya çok dikkat edecektir. Hava kararıyor.
1: Akşamın çökmesiyle ayıyı hazırlayan başarılı avcı evine dönüyor. Dönüşü olmayan nehrin diğer yanında. Indian Deresi'nin oyduğu derin kanyonun yukarısında.
2: Şu örümceklere bakın. İçeri giriyorum. Bu boğulmuş bir fare. Ve bütün kış içme suyu depomdaymış. Bu çok iğrenç. Aman tanrım. Taşların sevdiğim yanı sorun çözmekten çok keyif almam. Ve her gün devamlı çözmem gereken sorunlar olması. Bu benim çok hoşuma gidiyor.
1: Acemi bakıcı Aubrey Barton, Indian Deresi çiftliğinde sıradaki büyük sorununa hazırlanıyor.
2: İkinci otlağımda kurumuş bir pondo çamım var. Burada atlara bakmak için onları beslemeli ve saman kesmelisiniz. Eğer ağaç otluğa düşseydi, çiti mahvederdi. Atlar da içeri girip 4 haftalık samanı bitirirdi.
1: Yol ve uçak pisti olmayınca bu ücra yere malzeme getirmenin tek yolu atlar. Şu an bu kurumuş ağaç Aubrey'nin otluğunu tehdit ediyor. Saman olmazsa at ve çiftlikte olmaz.
2: Ne taşıyabilirim?
3: Sen balyozu alırsın.
1: Indian Deresi çiftliği eski bakıcısı ve Aubrey'nin sevgilisi olan Pete Metz, dönüşü olmayan nehrin yakınında iş randevusu için 14 kilometre yürüdü.
3: Burası neredeyse tam tepeme geliyor gibi duruyor, değil mi?
2: Evet. Bu iş randevularını yapmak zorundayız. Çünkü hiç boş vaktimiz yok. Boş vakti olduğu zaman genelde onun için burada tek yapamayacağım bir proje oluyor. Beni eğitmeye vakit ayırdığı için minnettarım. Çünkü bunu onsuz yapamazdım.
3: Evet, ağaç devirmekte biraz tecrübeliyim. Arazi Yönetimi Başkanlığında ve Amerikan Orman Hizmetleri ekibinde çalıştım. Ağacın ne kadar sağlam olduğuna bakacağız. Eğer sağlamsa frezeleme için iyi olabilir. Çok işimize yarar. Sağlam bir ağaca benziyor. Görünüşe göre buradan iyi odun çıkabilir.
2: Mükemmel.
3: Aubrey'in devirmek istediği ağaçla ilgili çok fazla risk söz konusu. Tecrübesiz insanlar bunu yapmamalı. Güzel görünse de burası çok da tehlikeli. Ne yaptığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ağaç devireceğinizde ağacın eğimi çok önemlidir. İpini ağacın dibinden ortasıyla hizalıyoruz. İpe şöyle bir göz atıyorum. Buradan bakınca bence ağaç sola doğru eğilmişe benziyor. Bir dene.
2: Tamam. Evet.
3: Tamam, bu tarafa doğru devirebiliriz.
2: Tamam.
3: Her şeyi hazırlayıp kesmeye başlayalım, olur mu?
2: Ağaç devirmeliyim. Yoksa bu işi yapamam. Bu çok korkutucu. Ama öğrenilmesi gereken bir beceri. Bunu başarmalıyım.
3: Ağacı şuradaki iki ağaca doğru devirmeye çalışacağım, tamam mı?
2: Tamam.
3: Kaçış noktalarımı belirledim.
2: Ağaç devirirken her şey ters gidebilir. Ve bu küçük şirin bir hata değil. Ölüm kalım işidir.
3: Hadi ambara dönüp paydos edelim artık.
1: Plan yapıldıktan sonra iş bitiyor ve randevu başlıyor. Dönüş olmayan nehrin yukarısındaki göklerde...
4: Tamam, şimdi camı açabilirsin.
2: Tamam.
1: Frank de teslimat günü.
4: Bırak.
1: Ve posta yağıyor.
4: Otluğa indi mi?
2: Evet.
4: Müthiş. Eline sağlık Katie.
1: Efsanevi taşra pilotu Mike Doris, Amerika kıtasının doğal alanlarında uçup malzeme bırakma lisansı olan nadir pilotlardan.
4: Southwood Uçuş Hizmetleri bir taşra uçuş şirketi. Uçağa sığan neredeyse her şeyi uçuruyoruz. Şu göle uçacaksın.
1: Bu ilkbahar Mike kızı Katie'yi derin nehir kanyonlarından geçip bir gün aile işini devralması için eğitiyor.
2: Frank Church'e geri uçuyoruz. Kanyona indik ve dağların bütün yamaçları binlerce olmasa da yüzlerce metre yukarıda. Burası zorlu bir yer.
4: Taşra'da uçmayı seviyor. Ona hep bir sürü havayolu işi var. Paralı işler var. Böylece biz yaşlanınca annenle bana bakıp geçimimizi sağlayabilirsin diyorum.
2: Babam yaşayan en iyi taşra pilotlarından biri. Bu işi 40 küsur yıldır yapıyor ve 22 bin saatten fazla uçmuş. Onu gururlandırmak istiyorum. İyi bir pilot olup onu etkilemek istiyorum.
4: Kar yağmadan önce buradan ayrılıp dönmeye çalışıyoruz. Dönemeyebiliriz. Bu da rutin bir durum.
1: Bu ayakta kontrolleri Kate'e devralıyor. Ama yaklaşan fırtına ve artan rüzgarlar alıştırmanın sona ermesi demek olabilir.
4: Konsantre olmam gerekecek. Lanet olsun, rüzgar geliyor.
2: Biliyorum.
4: Ne?
2: O rüzgarı hissettim.
4: Evet, bunu yaşayacaksın. Biraz zıplatacak.
2: Radarın işe yaramadığını göstermiştim.
4: Evet, büyükmüş.
1: Rüzgarlı havada sırt hattının altında uçmak sıra dışı bir taşra tehlikesi doğuruyor. Kanyon yamaçları daraldıkça aralarında kalan rüzgar hızlanarak bazen bir uçağı rotadan çıkarıp kayalıklara itebilecek dengesiz değişikliklere yol açabiliyor. Bu olguya Venturi etkisi deniyor.
2: Az önce şimşek mi gördüm yoksa gözlerim beni yanıltıyor mu?
4: Bilmiyorum. Sanırım ben de acayip bir şey gördüm. Belki de şimşek.
2: Şurada mı? Ben
4: evet,
2: de orada gördüm.
4: Taraflarda. Lanet olsun. Evet, biraz sallayacak. Şu büyük tepenin etrafından dolaş.
2: Tamam, evet.
4: Burada tepecektir. Gücü biraz azalt. Burada kanyon duvarına yakından uçarken bulutların arasından geçmiyorum. Bunu yapmıyorum. Çünkü görüşten dolayı dönüp başka bir yerden gitmek zorundayım. Bunu yaparsam tehlikeli olabilir. Mekke'ye bara inebilirsin. Çok geçmeden yapsan iyi olur. İndirelim şunu.
1: Mike havanın düzelmesini Mekke'yi bar çiftliğinde beklemeye karar veriyor. Ama fırtına bu inişi her pilot için zorlaştırıyor.
4: Yavaşlatmaya tamam. Devam et. Tamam. Fazla savurma, fazla savurma.
2: Öyle yapıyorum.
4: Dikkatli ol, dikkatli ol.
2: Tamam.
1: Kate uygun hava hızını korurken rüzgarlarla savaşmak zorunda.
4: Şimdi biraz alçaltmaya başla. Yavaşlatmaya başlayabilirsin.
2: Deniyorum.
4: Güç ver. Güç ver, güç ver, güç ver.
2: Ne yapıyordun? Ben hava hızını korumaya çalışırken geri çekiyordun. Sen çevirmeye çalışırken ben birazcık geri istiyordum. Kontroller konusunda anlaşmazlık oldu ve bu çok...
4: Evet, ne söylediğini anlıyorum.
2: Tamam. Arada birbirimize sinirleniyoruz ve birbirimize diğerimizin düşündüğünü sandığımız şeyi söylüyoruz. Aslında bunu en çok ben yapıyorum. Ama ben...
4: Herkes istediği şekilde öğrenmeli. Kızımla gurur duyuyorum. Yapabileceğini biliyorum ama benim için çok zor olacak.
1: ...16 kilometre güneyde, fırtınadan uzakta.
0: Claude Dallas, ünlü bir Idaho haydutuydu. 1980 ile 82 arasında bir gün ateş edip... İki Idaho balıkçılık ve avcılık memurunu öldürdü ve hapse girdi. Bir kere kaçtığını biliyorum. İki kez de kaçmış olabilir. Her neyse. Bende onun eğeri var. Bana biraz küçük geliyor. Popom Claude Dallas'ınkinden biraz daha...
2: Tatlım, seni özleyeceğim.
0: Bunu biliyorum.
1: Güney Kolu Çiftliği Bakıcısı Wes Gregory, dün gece hazırladığı siyah ayıyı alma görevi için yola çıkıyor.
0: Avlanırken etinizi taşımak için her zaman bir yol ararsınız. Ama dün hava karardığı için o rotayı ayarlayamadım. Maria, yani küçük bayan yük eşeğimiz, ayı etini ve ayı postunu taşıyacak. Bu da beni biraz işten kurtaracak. Pekala. Gece karkasın başına her şey gelebilir. Kurt ya da çakal olabilir. Etinizi aynı gün alamıyorsanız, ertesi gün hemen gidip almanız önemlidir. Pekala, iyi görünüyor. Görünüşe göre gece güzelce soğumuş. Et mükemmel olmalı. Post da mükemmel olmalı. Vay canına. Ağırmış. Yükümle derenin aşağısından yukarı çıkıyorum. Ve bayırın etrafından dolaşıp atlara ulaşacak ve bu yükü dağıtacağım. Sıradaki durak evimiz. Bahçemizde soruna yol açan ayıyı öldürmeyi başardım. Bana yardımcı ol kızım. Çiftliğe gelip meyve ağaçlarını mahveden böyle büyük bir ayıyı derenin yukarısına çıkıp eve getirebilmek, onu dondurucuya koyup yiyebilmek gerçekten bir başarı. Bunun için mutluyum. İşte bir ön kol. Şimdi kurşun deliğinin etrafını keseceğim. Kurşun deliğinin etrafındaki kısım çok kanlı olacaktır. Ve o kanlı kısmı yemeyeceğiz. Etrafında kalan iyi etleri alacağız. İşte bir ayı butu.
2: Sence ne kadar et çıkarabilirsin?
0: Tahminimce burada 20 kilo temiz ayı eti vardır diyorum. İşte burada.
2: Tamam. Senin için dışarı taşımamı ister misin? Çok kuvvetliyim.
0: Kapıyı açabilirsin. Kapıyı aç.
2: Gidiyorum.
0: Dondurucunun kapağını da.
2: Yiyeceğimizi ister bahçeden, ister doğadan toplamış olalım. Her bir parçasını kullanırız.
0: İşte burada.
2: O ayının her parçasını kullanıyoruz. Kafatasını, postunu satıyoruz ve etini yiyoruz. Yağını kullanarak losyon ve sabun yapıyorum. Bayıra atılan küçük kemik parçalarını köpekler bahçeye getiriyor ve kemiği sıyırıyor.
0: Postu alıp bahçeye serecek ve ölçüsünü alacağız. Bir ayıda referans için yapılan şeylerden biri postunun ölçüsünü almaktır. O ayıdan 40 kilo kemiksiz et çıkaracağız. Ve bu Kristin'le beni birkaç ay doyuracak. Oldukça yakın, 180 vardır diyorum.
1: Avcının son vurgunu, birkaç aylık et, değerli bir post ve Güney Kolu'nun şimdilik güvenli olması. Kıvrımlı Nehrin 25 kilometre yukarısında, karla kaplı dağların altında gizli bir yer.
3: Tamam tatlım, sanırım ağacı kesmeye artık hazır sayılırım. Tüm teçhizatım burada hazır.
2: Peki ya kulaklıklar? Bunlar lazım mı?
3: Hayır, bu sefer kulaklık ya da tıkaç takacağımı hiç sanmıyorum.
2: Neden?
3: Çünkü olan biten her şeyi duyabilmek istiyorum. Eğer kulaklarımı kapatırsam ağacın çatırdaması gibi çok önemli şeyleri o zaman duyamam. Bana bağırırsan da seni duyamam.
2: Tamam.
3: Onun dışında her şeyin iyi gitmesini umacağız, değil mi?
2: Evet, evet. İyi enerji.
3: Doğru. Bu benim testerem. Bunun adı Aubrey. Çünkü arkada sevgilim var. Teknenize isim vermelisiniz. Kesme işinde ciddiyseniz testerinize de isim vermelisiniz.
1: Pete Metz, sevgilisi ve çiftlik bakıcısı Aubrey'nin otlağını tehdit eden 10 tonluk uzun bir ağacı devirmesine yardım ederken kesme zamanı geliyor.
2: O ağaç otluğa düşseydi, otluğun o kısmındaki otları ve çiti mahvederdi. O yüzden bu ağaç gitmeli. Başka bir çaresi yok. Seni seviyorum. Çok gerginim. Büyük bir ağaç ve testereyle ilgili olan her konuda durum böyle. Eğer Pete burada yaralanırsa, onu kurtarmaya gelecek kimse yok.
3: Ben kestikçe her an ağaç giderek daha da zayıflıyor. Eğer işler çirkinleşirse çok fazla ağırlık düşecek ve çok panik yaşanacaktır. Ben hazırım tatlım, sen hazır mısın?
2: Evet. Ona inancım var. Ama o ağaca inancım yok.

0: Düşüyor! Evet. Ağaç devrildi ve ben hala yaşıyorum. Bu çok iyi bir şey.
1: Şimdi parçalayıp 5 metrelik kısımlara ayıracak ve frezelemeye başlayacağız. Temizlenecek çok şey olacak. Bu iş hiç bitmeyecek.
2: Kayalık dağların 300 metre aşağısında ve nehrin 8 kilometre yukarısında.
3: Tamam, hazır mıyız?
2: Mark Dewey ve deneyimli taşra pilotu Mike Doris bir sürat teknesi kurtarma görevinde.
3: Hava kanyonda hala biraz yumuşak. Mike oturup buradan gitmeyi beklemek yerine gelip bana yardım edecek. Nehrin iyi yanı işte bu. Ne kadar yağmur, kar ya da dolu da olsa gidip gelebiliyorsunuz. Mike yağmura yakalandı ve barda mahsur kaldı. Bugün onu bizimle çalıştıracağız.
4: Tekne gezisine çıkıyorum.
3: Burada hep işbirliği yaparız ve daima birbirimizi kollarız.
2: Bakın sürat teknesi, Mackie Barr'ın para kaynağı ve suda olmadığı her gün ona binlerce dolara mal oluyor.
3: Tekneyi bir gecelik park ettim çünkü motorun ısındığını biliyordum ve rampaya götürecek kadar soğutamayacaktım. Teknemiz yüzüyor.
4: Tamam, çık bakalım. Ona biraz moral desteği ver. Bol şans.
3: Hines'ın programı olduğu için Mike'la tekneyi götürebilecek miyiz bir bakacağız. Bu çok kötü oldu.

0: Bu motor berbat. Lanet olsun.
1: Bakın motor sıcaklığı yükseliyor ve kırmızı ışıklar...
0: Sence motoru mu bozdum?
1: Olası ciddi bir hatanın işareti. Ama Jeep onarabilme imkanını önlüyor.
0: Bu çok kötü oldu. Buna ayıracak vaktim yok. Umarım hortum patlamamıştır. Göreceğiz. Şu anda bana uyarı veriyor. Motor bölümünde bir şey olduğunu söylüyor. Bunu çöz ve çabuk ol diyor. Çünkü neler olduğunu çözmezsem önlenemez şekilde aşırı ısınacağım demek istiyor. Bazen sorunlar oluyor. Motor bölümüne ulaşamadım çünkü Jeep motor bölümünün üstündeydi. Motor bölümüne ulaşmanın hiçbir yolunu göremiyorum.
2: Şu uzun tahtalar motor kapağının üstünde. Onları alabiliriz. İşimize yarar.
0: Evet.
2: Sonra da şu tahtayı motor kablolarını çıkarabilecek kadar kaldırır, onları arkadan çıkarıp içine bakıp bir şeyler yaparız.
0: Evet.
2: El krikomuz yanımızda.
0: Jeep'in kayışını çıkaralım bence.
2: Park halinde mi?
0: Evet. İşte el krikomuz bu. Bir arabayı kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Ama bakın bu şekilde eğimli duruyorsa ve bırakırsanız birden açığı düzelir. İşte böyle. Bir şey fırlayıp gider. Bacağınızı bile kırabilir belki.

0: Kriko'yla bir daha kaldıralım. Kriko kesinlikle güvenli değil. O şey yerinden fırlarsa biri çok fena yaralanabilir.
1: Bir taş koysak.
0: Altına biraz taş koyalım.
1: O şeyi destekleyip Kriko'dan biraz kurtulmayı sağlayacak bir taş bulacağım. Çünkü o el Kriko'ları çok tehlikeli. Tamam, böyle iyi. Bu iş görür. Mümkünse arkasını kaldır. Evet, işte böyle, böyle oluyor. Evet!
0: Ha, şuna bak.
1: Kapak fırlamış.
0: Cehenneme gideceğim.
1: Acayip değil miydi? Buradaydı, sıkı sıkı duruyordu. Lanet olası, kapak fırlamış.
2: Yoldayken radyatör kapağı gevşemiş ve bakın motorundaki antifriz boşalmış.
0: Eminim bu büyük bir fark yaratacak.
1: Öyle mi? Evet, iyice doldu. Herkes hazır mı? Hey, motorun uyarı ışığı söndü. Sanırım işe dönüyoruz.
2: Basit bir çözümü olan zor bir sorun. Nehir yaratıcılığı bir kez daha bakın sürat teknesini işe döndürüyor.
1: Bu yaşam tarzını seçtim çünkü sırada tam olarak ne olacağını hiç bilemiyorsunuz. Yağ basıncı hala var. Motoruma hiçbir şey olmamış. İşte hayat bu.
2: Indian deresinde.
3: Geliyor. Şu anda ağaç devrildi ve parçalandı. Ama şimdi küçük bir Alaska frize makinesinden yüzlerce kiloyu geçirmeliyiz. Nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. Bu da burada yaşamak için gerekli bir beceri.
2: Alaska freze makinesi kurulumu kolay ama kullanımı tehlikeli olan kullanışlı bir taşra ekipmanıdır.
4: İşte oldu. Kayışlar kütüğün altından geçecek ve güzel bir tahta elde edeceğiz. Umarım her şey iyi çalışır ve bugün güzel keresteler çıkarabiliriz.
2: Makine, metal bir iskelete takılan bir testereden oluşuyor. Kullanmak için iskelet bir kütüğün üstüne hizalanıyor ve kütük boyunca elle itiliyor. Testere düzgün bir kesim sağlıyor ve düz bir tahta üretiliyor.
4: Onu testere mi sanıyordun? İşte testere bu. Evet, sanırım bugün makineyi hazırladık. Evet, galiba hazırız artık. Kapıyı kapatacağım ve şunları arabaya atacağım.
3: Olur.
4: Tamam mı?
3: Bana uyar.
4: Aubrey harika bir kız. İyi bir tavrı var ve bu da herkese yansıyor. Ama daha çok genç. Bazı noktalarda tecrübesiz. Bu zor ve fiziksel bir yaşam tarzı. Ve o her şeyi yapmaya çalışıyor.
3: Yakıtı aldım.
4: Yakıtı çoktan
3: evet.
4: Aldın mı?
3: Sürgünün yağını da aldım.
4: Römorka da koydun
3: evet.
4: Mu?
3: Evet. Sadece tamam. Merdiveni getirmeliyim.
4: İnsanlardaki farklı becerilerle bazıları başkasının yapamadığı bir şeyi yapabilir. Eğer ona yardım edecek bir şey yapıp öğretebileceksem bunu yaparım. Bu da bir ilişkide olmanın bir parçası tabii.
3: Gidip diğer testereyi getireyim.
4: Evet, taşıyabilirsen getir. Ona yardım etmek için elimden geleni yapacağım.
3: Pete'le çalışmayı seviyorum. Oldukça gergin biriyim ve hızlı gitmeyi severim. Oysa oldukça sakin ve sabırlı biri.
4: Aubrey'e yardım etmek harika bir his. Sevgimi o kadar çok göstermiyorum ama Aubrey'i gerçekten çok seviyorum. Onu umursuyorum ve hep onu düşünüyorum. Evet, bu da hazır gibi görünüyor. Bunu çalıştıracağım ve iteceğim. Hazır durumda. Kontrolü bırakma. Dengeli bir basınç uygula.
3: Tamam.
4: Devamlı hız ver. Burada düz dursun. Elini buraya koy. Elin burada olmalı. Tamam, dur.
3: Pete! Bunu... Ne?
4: Böyle bir şey olursa bu anlık bir olaydır. Bir şeyi ayarlamaya çalışırken testereyi çalıştıramazsın, tamam mı? Yani bir kayma olursa elin zincire girer.
3: Evet.
4: Bu da ölüm demek.
3: Evet.
4: Tamam mı?
3: Evet.
4: Tamam.
3: Bana böyle... öyle bağırma. Bağırmanı istemiyorum.
4: Ama bunu bilmen gerekirdi.
3: Bunu biliyorum. Bana bağırma.
4: Eğer bir şey yerinden çıkarsa bir yerin kesilir.
3: Biliyorum,
4: ve seni oradan vaktinde kurtarmam imkansız olur.
3: Şunu...
4: Dakikada 13 bin devirle dönüyor bu. O şey seni kesmez, seni mahveder.
3: Bana bağıramazsın. Bunu...
4: Bak,
3: bunu hoş karşılama.
4: Sana bağırdığım için gerçekten özür
3: bak,
4: dilerim ama...
3: Affedildim, tamam mı?
4: Söylemeye çalıştığım şey şu. Dikkatli olman gerekiyordu ve bu ani bir tepki olmalıydı. Anladın mı? Onun yerine düzeltip yerine oturtmaya çalışırken aynı anda kestiğini gördüm. Ve buna asla izin veremem. Bu mümkün değil. Hadi her şeyi sıkıca yerine oturtup tekrar deneyelim. Olur mu hayatım? Kulplardan biri gevşedi ve sanırım biraz paniğe kapıldım. Ona bağırdım.
3: Bana yani, bağırdın.
4: Ama... Ona bağırdığımı söylüyorum. Testere gerçekten çok tehlikeli bir araç. Ben çiftliğe gelip birini çağırmak için uygun kanalı bulana ve kulübeden dönene kadar inanın bana kesinlikle kan kaybından ölür. Harika. Senin çıkarıp bakmanı istiyorum, tamam mı? Evet, ilk kesim için harika.
3: Burada birkaç ufak pürüz var.
4: Evet, burası muhtemelen durduğun yer. Şu ufak olayı yaşadığımız yer yani. Devam edip seni buradan başlatacağım, tamam mı?
3: Evet.
4: İyi gidiyoruz. Bir tahtamızı kestik ve Abri ile beraber freze makinesini ayarladık. Abri ikinci kesim için hazır. İkinci kesimi yapıp nasıl gittiğine bakacağız.
3: Öyle hissettirdiğim için üzgünüm Pete.
4: Sorun değil tatlım. Çok paniğe kapıldığım için ben de üzgünüm. Ama sadece güvenliğin için endişelendim. Hadi işimize devam edelim ve güvende kalalım.
3: Evet.
4: Ve önümüze bakalım.

0: Çıktığınız kişiyle çalışmak zor. Kendimi düşünmeden çok tehlikeli bir durumda bıraktım. Ama bugün testereyle büyük bir ders aldım. Neyse ki zor yoldan öğrenmem gerekmedi. Ama bu da çok eğlenceli bir şey. En iyi yerden sevgilimle birlikte tahta kesiyorum. Daha güzeli var mı?
1: Bunu da yığına ekleyelim.
2: Dönüşü olmayan nehirde ilkbahar günleriyle bozulan motorlar.
3: Yardımların için sağ ol Mike. Aslında eğlenceliydi. Harika vakit geçirdim.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim.
2: Ölümcül ayılar.
4: İşte taze bir et parçası. Bundan daha tazesi olamaz.
2: Hatta ölümcül randevular.
1: Merhaba tatlım.
0: Evet.
1: İşte sana ufak bir hediye getirdim. Sana biraz turunçgül getirdim.
2: Burada yaşayan kadın ve erkekler için sadece bir kabul bedeli.
5: İşte böyle. İşte benim kızım.
2: Ve ufukta başka tehlikeler olsa da başka türlüsünü istemezlerdi. Onlar halinden memnun.
5: Atlarını pistten çek.
0: Ama rüzgar hızlandı.
6: Hadi. Hayvanlar yakalanmak istemiyor. Onları yakalamakta zorluk yaşıyoruz. Hadi kımıldayın, hadi.
0: Malzemeler helikopterle taşınmalı. Ama rüzgar hızlandı.
5: Kuvvetli rüzgarları kontrol edin. Oraya çıkabilecek miyiz bilmiyorum.
3: Suda bir adam var. Ona tutun.
7: Daha fazla tutamıyorum.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu bir adamın uzayda başlayan hazine avını bitirme yolculuğunun gerçek hikayesidir. Bulduğu hazineler milyarlar değerindedir.
1: Phase 7'de herkes hazır.
2: Çok güzel. İyi yolculuklar.
1: Anlaşıldı.
3: Cooper'ın hazinesinin önceki bölümünde.
1: Aşağıda çok güzel görünüyorsunuz. Direkt üstünüzdeyiz.
0: Önceki bölümde.
3: Astronot Gordon Cooper yalnızca dostum değil. Aynı zamanda da bir Amerikan sembolüydü. Gordon uzaydan gemi enkazı aykırılıklarını kaydetti. Vefat etmeden önce bu dosyaları bana verdi. Pekala temiz. Aman tanrım, çizelge tamamen doğru. Milyarlarca dolar değerindeler. Gidip biraz hazine bulalım. Onu görüyorum. Yerini belirledim. Yıldız çizelgemi izleyerek Colomb Patları'nın ucunda Turks ve Caicos adalarına geldim. 60 metreye iniyorum. Havam tükendi. Hemen geri dönmemiz gerek. Hiçbir şeyin bana engel olmasına izin ver.
4: Daryl nerede?
3: Çekme kancasına benziyor. Gözümün önünde tarih duruyordu. Gördüklerimi sen de görüyor musun? Aman tanrım.
1: Ne manzara ama. Vay canına.
0: Savunma Bakanlığı CIA. Uzun menzilli tespit ekipmanı. Bahamalar, Virgin Adaları,
1: hayır,
0: Meksika.
1: Hayır, 34 derece sağda. Jiroskopu düz ayarlayın. Tekrar otomatik pilottayız. Anlaşıldı. İyi hissediyorum dostum.
0: Cooper'ın hazinesi.
3: İnsan bunun için neleri vermez?
0: Bir sır peşinde. Turks ve Caicos Adaları.
3: Ekibimle birlikte Turks'tayım. Ve yıldız çizelgesindeki 5. hedef bölgesinde dalıyoruz. Burada bir şey var. Hedef burada.
5: Tamam, bir şeyler ortaya çıkarabilir miyiz diye görmek için bölgeyi havlandırıyoruz. Tam burada.
3: Beklemede kal. Bronz bulduk. Geminin gövdesini bir arada tutmak için çiviler kullanılıyordu ve çivinin bronz olduğu ortada. Çünkü uzun yıllar suyun içinde kaldığı için oksitlenerek rengi yeşile dönmüş.
5: Onlar da genellikle, özellikle İspanyol gemi enkazlarıdır.
3: Kesinlikle kardeşim. Gidip daha fazla hedefi kontrol edelim. Bu bulduğumuz ilk bakır çivi.
4: Güzel.
5: Güzel bir çiviydi, değil mi?
3: Kesinlikle. Bronz olan her şey iyidir. Bu fazladan para harcamak istedikleri anlamına geliyor. Bronz çivi şahane bir başlangıç. Bu yüzden burada 5. bölgede kalacağız. Ama korumak amacıyla şimdilik onları okyanus tabanında bırakacağız. Birkaç kalıntı bulduğumuz bir yer bulana kadar çok az sayıdaki küçük parçalar üzerinde zaman harcamak istemeyiz. Bir enkaz yanına işaret eden kuma gömülmüş büyük bir enkaz hattı arıyoruz. Bunu yapmak için yalnızca 7 günümüz var. Kiralama, ekipman ve personel masraflarından dolayı yüz binlerce dolar harcama riski altındayız. Yani buraya gittik, değil mi? Bu resif çizgisi boyunca ilerledik, onu görüyor musun?
4: Onların hepsi buralarda.
3: Evet, kesinlikle. Bu yüzden bu kenar boyunca ilerlemeliyiz. Turks'a varmadan önce koordinatların şifresini çözdüm. Şu anda burada her şey bir araya geliyor. Ve sonunda anladım. Onları 13 yıldıza düşürdüm. Her yıldız bir arama bölgesini temsil ediyor. O arama bölgesinde bizi sonunda gerçek bir gemi enkazına götürecek çoklu hedefler bulacağımız konusunda oldukça umutluyuz.
4: Mevzilendir.
3: Manyetometreyi mevzilendiriyorum. Ama yine de her yıldız okyanustaki birkaç kilometre kareyi temsil ettiği için dalış yapmak isteyeceğimiz türde hedefler bulana kadar manyetometreyi yıldızı bölgelerin her birinde sürükleyeceğiz. Manyetometreyi tekrar mevzilendiriyorum. Manyetometre mevzilendirildi. Colomb dönemindeki gemilerin çoğu ahşaptan yapılırdı ve battıkları sırada ahşaplar parçalanırdı. Çivi, çapa ve çekme kancası gibi metal parçalar okyanus tabanı boyunca dağılırdı. Oradaki değil mi? Bu kesinlikle önemli. Ama orada dalış yapmadan o kalıntının ne olduğunu bilemeyiz.
4: Tamam, hazır mısınız?
5: Temiz.
3: Hedefe doğru ilerliyorum. Biraz yüzmem gerek. Burada bir tür modern yapı var. Bir sonraki hedefe gidelim, tamam mı? İkinci dalgıç temiz. Hadi bebeğim, bırak da iyi bir şeyler bulalım artık. Bu modern. Sonraki hedefe doğru gidiyoruz.
5: Sola git, ben sağa gideceğim.
3: Burada bir şey buldum. Sanırım suçluyu buldum. İçinden somun geçen büyük bir cıvataya benziyor bu.
5: Modern çöp, modern çöp. Lanet olsun.
3: Yukarı geliyoruz Mike.
5: Hemen şamandıranın ortaydı. Tek başarılı buluşumuz o oldu.
3: Lanet olası bir cıvata. O bölgeyi bulmak ne kadar zor oldu biliyor musunuz?
4: Hazine avcılığında kaybetme ve bulma arasında bir denge vardır. Bir şeyler bulursanız ya peşini ödersiniz ya da en sonunda ödersiniz. Hayatın yin yengi böyledir
5: yani. Aptal tank.

0: Kesinlikle çok şey öğreniyorsunuz. Bütün süreç tamamen bundan ibaret. Sinir bozucu olabiliyor ama bu yine de olacak. Yalnızca tek bir bronz şivi aramıyorum. Bütün bir enkaz hattını arıyorum. O bir gemiye ait metal kalıntıların aynı hat üstünde bulunduğu bir bölgedir. O enkaz hattını takip edebilirsek, bizi muhtemelen hazine bulacağımız sonuncu kalıntı noktasına götürecek.
1: Kate kapsül iletişim. Burası Fate 7. Tamam, Kate kapsül iletişim.
2: Gordon'un bu işte yanında olduğunu hissediyor musun?
0: Umarım çok basma kalıp gelmez ama aslında onunla arada sırada konuşuyorum ve şöyle diyorum, bak dostum. Yani Gordon ve babam gibi konuşabileceğim başka insanlar yok. O yüzden ben de neyse babanızı kaybetmek gibi gerçekten babam değil ama umarım oradadır. Gordo, hadi şimşek çaktır. Evet.
1: Işık hala görüş alanımda. Onu yeniden görsel olarak kullanmaya başladım. Şu anda onun altında gök gürültülü fırtınalar var. Aşağıda her şimşek çakmasında radyoda statiğe yol açıyor. Tamam, anlaşıldı.
3: İkinci gün.
4: Denizlerde hava durumu. Alçak basınç gün içinde zayıflayacak. İzole edilmiş fırtınalar akşama kadar sürecek.
0: 5 numaralı yıldız bölgesinde tek bulduğumuz tek bir bronz çivi oldu. Ve az zamanımız olduğu için gideceğimiz sonraki yıldız bölgesini seçmeliydik. Çocuklar, önceliklerimizi belirleyelim. Onu benim için oradan bu şekilde tut.
5: Bu üzerimizde olağanüstü düzeyde baskı yaratıyor. Çünkü seçebileceğimiz çok fazla sayıda alan var.
0: Evet, bütün hepsine dalmak için ömür bile yetmez ama özellikle de bu bölge gerçekten büyük. 1725 yılına ait bu çizelgeyi bulmayı başardım. İlk deniz seferinde Kolomb, Pinzon kardeşlerle birlikte gelmiş ve Santa Maria burada, Port-au-Prince'in yanında batmış. Üçüncü seferde Pinzon tek başına denize açılmış ve güvenli demir atmak için buraya doğru yola çıkmış. Ama bu kitapta iki geminin kaybolduğu yazıyor. Bu üçüncü sefer ve iki gemi kaybolmuş. Demir attıkları sırada kaybolmuşlar. Bu yüzden bu güvenli demir atma noktalarını muhtemelen önceliğimiz yapmalıyız.
2: Bu rota yalnızca belirli bir dönemde kullanıldı. Sonrasında rotaları değiştirdiler. Bahama kanalında Windward geçidinden geçmeye başladılar. O yüzden o alanda bulunan gemilerin ilk İspanyol deniz taşıtları olması mantıklı. Ayrıca en önemli olanlar ve Batı Yarımküre'de yapılan en kayda değer arkeolojik buluşlar bahsettiğine benzer enkazlar. Sayemizde kitaplar yeniden yazılabilir.
5: Yani bu biraz da bu açık okyanusun ortasındaki hava durumuna bağlı değil mi? Yani o noktalara ulaşabilmek için havanın çok iyi olması gerekiyor.
0: Bu bir sorun. Evet ama denemek zorundayız.
5: Orası öncelikli hedef bölgesi.
0: Öncelikli hedef o. Okyanus dalgalı olacak. Gerçekten çok zor olacak ama şansımızı denemeliyiz.
3: Üçüncü gün.
0: Dün hava şartları nedeniyle bütün günümüzü kaybettik. Para boşa gitti. Bugün 8 ve 9 numaralı yıldız bölgelerine doğru gidiyoruz. Onlar iyi demir atma konumları olarak biliniyordu ve hikayede anlatılanlara göre iki gemi demir atmış haldeyken batmış. Yüksek öncelik noktası olmasının sebebi bu. Buradaki hava yanıltıcı. Güneşli gökyüzü her zaman rahat deniz yolculuğu anlamına gelmiyor. Güney ucuna doğru burnumuzu çevirdiğimizde tarafsız bölgeye ve tamamen farklı bir hava desenine geleceğiz. Birdenbire kendimizi güçlü dalgalar ve akıntılar arasında bulacağız. Ortaya çıkmış şu kum setine bakın. Çok tehlikeli. Orası muhtemelen 9 numaralı alan. Şu anda oraya gitmek mümkün mü bilmiyorum. Olamaz. Burada havanın çok daha sakin olacağını sanmıştım. Hava yine olamaz. Hava hep böyle olacak değil mi?
2: Bütün gün böyle olacak.
5: Burada su 6 metre. Bütün gün bu sularda olacağız.
2: Mercan çanaklarını veya hiçbir şeyi görmek mümkün değil.
0: Bence burada çalışılmaz.
5: Evet, zor.
0: Tekneyi geriye döndürmeye ne dersin? Öyle nasıl olur?
5: Su daha düz olacaktır ama bu tarafa doğru giderken bu şekilde dalga devam edecek.
1: Biraz
2: daha ileriye gitme.
0: Erik veya ben yaralanırsak bütün operasyon sona erer. Havam tükendi.
2: Hemen olacağız. Mercan çanaklarını veya hiçbir şeyi görmek mümkün değil.
0: Bence burada çalışılmaz.
5: Evet, zor.
0: Tekneyi geriye döndürmeye ne dersin? Öyle nasıl olur?
5: Su daha düz olacaktır ama bu tarafa doğru giderken bu şekilde dalga devam edecek.

0: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Turks ve Caicos Adaları.
1: Bu zor bir karar.
2: Öyle. Çünkü rüzgar kötüleşirse hiçbir yere varamayacağız.
1: Bu berbat olur.
2: Adanın güney tarafının yaklaşık 32 kilometre aşağısındaki öncelikli hedef noktasındayız. Ama hava gittikçe kötüleşiyor ve güneşli gibi görünmesine rağmen şişen yelkenler bizi oyuncak gibi sarsıyor. Manyetometreyi sürükleyebilmemiz mümkün değil. Bence geri dönelim.
1: Geri mi dönelim?
2: Evet, bence de bu durumda çalışılmaz.
1: Zor.
2: Böyle bir suda manyetometre ile saatlerce arama yapmamız mümkün bile değil. Rüzgar daha sert esmeye başlarsa durum daha da kötüleşir. Suların durgun olacağı başka gün mutlaka olacaktır. Bugün batı tarafında arama yapalım. Orada en azından bir şeyler bulmaya çalışabileceğimiz enkaz alanları var. Havanın güvenli olduğu bir yere gideceğiz. Buradan ayrılmak zorunda kalmamız kötü ama şansımız adanın sol tarafında, yani rüzgar altı tarafında çok fazla arama bölgesi var. Ada bölgeye hakim olan rüzgarı engelliyor. Bu yüzden su çok daha sakin ve sonunda işe koyulabileceğiz. Resif boyunca süren sığ sularda arama yapmakla ilgili bir gerçek de uzaktan çok güzel görünmeleri. Ama mercanlar jilet kadar keskin. Sizi parçalara ayırabilirler. Farkına bile varamazsınız. Gemilerin metal gövdesini tıpkı konserve gibi keserler. Manyetometreyi mevzilendiriyorum. Manyetometre bize buluş olarak bahsettiğimiz nesneleri gösterecek. Hedeflerimizin yerini söyleyecek.
1: Orada kesinlikle bir buluş var.
3: Aman tanrım. Pörne, pörne, pörne.
1: 3, 4, 5, 6.
2: Burada kesinlikle bir şeyler var. Ama metal dedektörlerimizle görsel hesaplama yapana ve onun ne olduğunu tam olarak anladığımız noktaya kadar hiçbir fikrimiz olmayacak. Küme halinde hedefler görünüyor.
1: Bu iyi işaret.
2: O önceki yola benziyor değil mi?
1: Bu iyi işaret yaralım.
2: Gerçekten iyi işaret. Buradan sağa gidildiğinde daha da fazla resif çizgisi görünüyor. Onu görüyor musun? Bu kenar boyunca ilerlemek istiyoruz.
3: Şuraya bak.
1: Burada çok fazla boş alan yok.
3: Hallederiz dostum.
2: Dikkat et. Burada dalış yapamayız. Geri dönelim.
1: Döneceğimiz çok fazla alan
2: var. Farkındayım, farkındayım berbat. Bunun gibi kümelenmiş buluşlar görmek umut vaat ediyor. Batan bir gemiden arta kalan enkaz hattı olabilir gibi görünüyor. Ama yüksek rüzgar ve mercanlar varken şu anda bu bölgede dalmak aşırı tehlikeli.

0: Merhaba bebeğim.
1: Merhaba, nasılsın bebeğim?
0: İyiyim.
1: Güzel, ben de iyiyim.
0: Sana şunu sormak istemiştim. Bizi herkes dinliyor mu?
1: Evet, kayıt yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Şu anda kayıttayız.
0: Tamam, çünkü... Tamam, boş ver.
1: Bana telefonda normal şeyler sorabilirsin istersen.
0: Hayır, Kasım ayının kirasını ödedin mi?
1: Hayır, çünkü ay sonunda...
0: Sanmıyorum.
1: Ay sonunda...
0: Sanmıyorum.
1: Yani ya... Ay sonunda...
0: Tamam, sorun değil. Biliyorum.
1: Peki. Bu ayın... Bebeğim, cümlemi bitirmedim. Bu ayın sonunda ona Kasım ayının kirasını ödeyebilirsin. Tamam mı?
0: Hayır, bu ayın sonunda değil, her ayın sonunda.
1: Ne istiyorsan onu yap o zaman.
0: Tamam.
1: Bilmiyorum, dürüst olmam gerekirse hatırlamıyorum.
0: Tamam.
1: Tamam, seni seviyorum biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Bu noktaya ulaşabilmek için canla başla uğraştık ve çok fazla zorlukla karşılaştık. Karım, ailem, harcadığımız para konusunda sürekli olarak sorumlu olan kişi benim. Ama Colomb buraya geldi. Gordon buraya geldi. Buralarda bir yerlerde Gordon'ın beni bulmaya gönderdiği şey bulunuyor.
2: Şimdi baş aşağı duruyorum. Gece tarafında sürükleniyorum. Bu noktada saptığın yerin neresi olduğunu bilmem mümkün değil. Ve şu anda...

0: Uçma konusunda özensiz bir iş çıkarıyorum. Olamaz. Bu ilk iki gün içinde fazla bir şey bulamadığımız için ekibimle oturup hangi yıldız bölgelerinde dalış yapmamız gerektiğine karar verdik ve adanın batı tarafını önceliğimiz haline getirdik. Bütün yaptıklarımızdan farklı olarak ne yapardık?
1: Bence bugün bu kadar kısıtlı bir zaman içinde çok iyi iş çıkardık. Koşullarla düzgün bir biçimde başa çıkabildiğimizi düşünüyorum. Daha derin sularda yerini belirlemeyi umduğun enkazları bulduğumuzu sanmıyorum. Buna karşın hala şüpheli bir hedef bölgemiz var. Bize iki oksijen tüpü ve bunu doğru biçimde yapacak iki dalgıç gerek.
0: Çünkü söylediğim o diğer resifte dalmış olsaydım diğerine nispeten daha kolay olacaktı. Hava şartları göz önüne alındığında biraz daha az gergin olurdum. Bu bölgeye daha fazla saygı duymamı da sağladı. Orası kesinlikle şu şekilde yani...
1: Anladım.
0: Biliyorum.
2: Evet.
1: Harika. Bence doğru karar bu olacak. Evet.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle.
0: Pekala. Ayrıca daha derin sudaki diğer bölgeye de bakabiliriz. Hala aşırı derecede merakımı uyandıran bir bölge.
1: Eminim iyi olur. Yapmak istediğin buysa oraya gideriz.
0: Orası ilgimi çekti. Hemen buradaki nokta. Burası uygun mu? İyi geliyor mu kulağa? Tamam.

0: Hedeflerimizin çoğu sığ sularda. Ama derin sulara doğru giden çıkıntının hemen üzerinde gerçekten olağan dışı bir hedef belirledik. Orada dalış yapmak daha riskli ama gemi orada battıysa kalıntılar kuma gömülü bir halde olmayacaktır. O çıkıntının üzerinde duruyor olacaktır.
1: Cevap ver Southern Cross.
2: Merhaba, sizi kontrol etmek ve nasıl olduğunuzu öğrenmek için aradım. Ne haber?
1: Önemli an geldi. Şimdi o alana geri dönüyoruz.
2: Tamam, nasıl geçtiğini bize bildirin. Olur mu?
1: Anlaşıldı. 11 beklemede.
0: ...20 metre veya daha derin bir derinliğe daldığınızda hata yapmak ve orada uzun süre kalmak daha kolay olur. Tamam, temiz. Havanız biterse hızlı bir biçimde yukarı yükselirsiniz ve bu da tehlike demektir. Aşamalı biçimde çıkmalısınız. Çok hızlı çıkamazsınız. Vurgun veya dekompresyon hastalığı denilen bir rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Ama sınırları zorlayacağız çünkü bence karşılığını verecek.
3: Derin tarafta dalış yapacağımız bölgenin kenarındayız. Mike, Şamandıra'nın batısının 15 metre uzağında mı demiştin?
1: Evet, olumlu.
3: Şamandıra'yı kaybettim Daryl. Nerede olduğunu bilmiyorum dostum. Burası 35 metre. Bence güneybatıya doğru gitmeliyiz. Belli ki oradaki su derinliği 60 metre.
0: 60 metreye iniyorum. Şu an 41 metredeyim.
3: Sen de hissediyor musun? Kafam güzel olmuş gibi hissediyorum.
0: Ben iyiyim. Evet, iyi hissediyorum.
3: Daha derinlere gitme.
0: Evet. İyi hissediyorum. 46 metredeyim. Haklı olduğumdan emin olmak için bu çıkıntının üstünden bir göz atacağım. Üstünden geçmek istemiyorum çünkü.
3: Öyle yaparsan çabuk bir acısız olur.
0: Baksana, bu kadar açılmışken sonuna kadar da gidebiliriz değil mi? 54 metre. İşte 54. 60'dayım.
3: Daryl, bekle dostum. Daha da uzağa gitme.
0: Havam neredeyse tükeniyor. Hemen geri dönmeliyiz.
4: Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. 4. gün. 6. bölge.
3: Daryl, bekle dostum. Daha da uzağa gitme.
0: Suyun derinlerinde bir hedef belirledik. Bu kadar aşağıya dalmak aşırı derecede tehlikeli ama dalış için yalnızca 3 günümüz kaldı. Orada kalıntılar varsa o çıkıntının hemen üzerinde, göz önünde olmalı. Bana göre riske değer. Ama ikimizden biri yaralanırsa bütün operasyon hemen biter. Havam tükenmek üzere. Hemen geri dönmeliyiz. 60 metre derinliğe veya daha fazlasına daldığınızda ve havanızın tükenmeye başladığında bunun şakası yoktur. Ama bundan daha da korkutucu olan yüzeye doğru hızla çıkmak. Çünkü aşamalı olarak çıkmanız gerekir. Çok yavaş. Çok, çok ama çok yavaş. Kanınızdaki oksijen basıncı azalmalıdır. Yukarıya fazla hızlı çıkarsanız bu ölümcül olabilir. Hedefi bulmak için yeterli zamanım yok.
3: 53 metredeyim ve tırmanıyorum. Olabildiğince yavaş çık dostum. Dört metrede 90 saniye beklememiz gerekecek.
1: Lanet olsun.
3: Hey, ne yapmamı istersin dostum? Hızlı da gidemezsin, yavaş da.
0: Neredesin Erik? Havam tükeniyor.
3: Daryl, Derhal yukarı çıkmalısın dostum. Oksijenin kalmadı. Tamam. Daryl nerede?

0: Çocuklar siz de ön tarafa bakın.
1: Devam edelim ve o tarafa geri dönelim.
0: Hey!
1: Bekle. Temiz.
0: Çok aşağılara gittin dostum. Tuttum.
2: Maskemi çıkarmak istiyorum.
1: Bu biraz tuhaftı.
2: Evet.
1: Havanın tükenmesi.
2: Senin de bitti mi?
1: Evet, yukarı çıkmam gerekti dostum.
2: Olamaz dostum, sinirlerim bozuldu. Seni bulamadım bir an. 30 metrenin altı dalış yaptığınızda her zaman risk altında olursunuz. Ne kadar derine daldığınızı da fark edemezsiniz. Tamamen aradığım hedefe odaklanmıştım. Evet. Hala hayattayız. Bu beni biraz daha derine dalmaya zorladı ve farkına bile varmadan 62 metreye ulaşmıştım. İyi misin Eric? Kıl payı kurtulduk. Aşağıda ölebilirdik. Bu bir oyun değil. Derin su büyük bela getirir. Derin sulara doğru düşmüş çoklu hedefler olabilirdi ama onlara veda etmek zorunda kaldık. Üzgünüm.
0: Evet.
2: Bu yüzden sığ sularda olanlarla devam edeceğiz. En azından onlardan çok var. Bu yolculuk boyunca iyi ve kötü zamanlarda ne zaman bir ayrım noktasına gelsem Gordon'a danışmak istiyorum.
3: Fate 7, burası kapsül iletişim. Kontrol listenize buradan başlayalım.
4: Burada işler biraz yığılmaya başladı. Otomatik stabilizasyon çevireci düzgün çalışmıyor. Ve kıyafetimde karbondioksit birikiyor. Kabindeki oksijenin kısmi basıncı azalıyor. Yedek çevireç devreye girmiyor.
2: Dinleyin, ben dünyadaki en büyük ve en sağlam hazine avcısı değilim. Ama bakın ne diyeceğim. Ben Gordon'a güveniyorum. Ve buradaki herkes de bana güveniyor. Yani bir şeyler bulmalıyım. Gordon için başarısızlık bir seçenek değildi. Ve benim için de değil.
4: Yo yo ho ho yo yo ho ho ho ho yo yo.
5: Beşinci gün.
2: Bugün muhtemelen iki kat daha fazla iş yapacağız çünkü su sakin. Bugün hava şartları mükemmel ve doğrudan dün gördüğümüz ve dalış yapamadığımız hedef kümesine gideceğiz. Altı numaralı yıldıza yani.
0: Tamamen temiz. Başlayın.
1: Burada bir kablo var. Bence o bir kablo. Ama hedefimiz o değil.
2: Bu bölgenin çevresinden sinyaller aldım. Burada yarım varil halkası bulunuyor. İşte. İspanyollar çoğu malzemesini çok büyük tahta varillerde saklardı. 500 yılın ardından suda kalmayı sürdürebilen tek şey de o varilleri bir arada tutan metal kayışlar olmalı.
0: Bu iyi işaret.
2: İşte diğer yarısı da buradaymış. Aman tanrım, burada her yerde bir şeyler var. İşte olamaz.
0: Şamandıra'yı yeni kalıntıya doğru çekebilir misiniz?
2: Buna gerek kalmayacak, hemen üzerinde. Oraya gidelim ve başka daha büyük bir hedef bulalım hadi.
0: Hazır mısın? Bir, iki, üç, tamam.
2: İnanılmaz. Çok güzel.
0: Dalgıçların olduğu yere döneceğim.
2: Halkalar, bu kadar.
0: Öyle mi?
2: Artık hedeflerin bazılarını bulduğumuza göre oranın gerçek enkaz hattı olması muhtemel. Bu hedeflerin üzerinde dalmayı sürdüreceğiz ve başka neler bulabileceğimize bakacağız. Yani bu harika. Southern Cross, Southern Cross, burası Mercury.
5: Beni orada işler ne durumda?
2: Ancak bu kadar güzel olabilir. Son hedef konusunda çok şanslıydık. Kesinlikle öncelikli hedefimiz orası.
5: Güncelleme için teşekkürler.
6: Tek bir bölgede çoklu buluş. Gerçekten iyi.
2: Güzel. O bir kayış. Topları ve ona benzer şeyleri tutuyordu muhtemelen. Sömürgecilik döneminde toplar ahşap vagon adını verdiğimiz parçaların üzerine monte ediliyordu ve o kayışlar topları vagonlara bağlıyordu. Enkaz alanını takip ederek gerçek bir gemi enkazına varmayı umuyoruz. Sanırım hedefimizi gördüm. O bir... Bir çekme kancası bu. İspanyollarla ilgili bir gerçek. Hazine taşıyan bir gemiyi kaybettiklerinde olabildiğince çabuk geri dönerek hazineleri ve diğer kalıntıları tekrar alabilmek için çekme kancaları kullanıyorlardı. Bunu Atocha için yaptılar. 1715 zırhlı filosu için yaptılar ve sanırım burada da yaptılar. Bu şamandırayı doğrudan bu hedefin üzerinde yeniden konumlandırın. Bu sayede ona daha kolay ulaşılabilir. Bir çekme kancası bulduk. Bu harika. Bu bana doğru yerde olduğumu söylüyor. Gözümün önünde bir tarih var.
0: O nokta yıldız hedef bölgelerimizden birinde görünüyor. Enkaz alanının ön değerlendirmesi için aşağıda neler olduğu hakkında iyi fikrimiz var.
2: Bence şimdiden harika bir iş çıkardık.
0: Evet.
5: Yay takım yıldızı görüş alanımda. Samanyolu oldukça belirgin. Veya onu yeniden görsel olarak kullanmaya başladım tekrar. Doğru yolda olmalıyım.
3: Anlaşıldı. Sesiniz yüksek ve biraz karışık geliyor.
5: Kesinlikle iyi hissediyorum. Buradan manzara ne kadar da güzel görünüyor. Her yörüngede sizi şaşırtıyor.
2: Gordon bunu paylaşmak için burada, yanımda değil. Bu üzücü. Ama aramızda bütün o yaşananların ardından bile belki de dünyada bu çapaların benim için anlamını takdir edebilecek tek bir insan kaldı ve o kişi de babam. Baba? Alo?
0: Evet.
2: Benim, Daryl.
0: Aa.
2: Şey, burada çalışıyorum ve son zamanlarda bazı başarılar elde ettim. Sahip olduğum birçok şey var ve İspanya'da edindiklerim benim için çok faydalı oldu. Bu iş